fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırılar ele alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 zirvesinde sermaye, teknoloji ve bilgi arasındaki mesafeyi kaldırmak istediğini söyledi. Trabzon'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen kurum, Türkiye'nin çevre yaklaşımını paylaştı, denizlerin korunması gerekliliğinin altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak için Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Göktaş, Türkiye'de devlet bakımı ve koruması altında olan 7 çocuğu Suriyeli yetkililere teslim etti. Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların gönüllü geri dönüş süreçlerinin başlatıldığını söyledi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli erziyar koparan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayımladı. Şehit Ziyar Koparan'ın ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı. İstanbul Bağcılar'da iki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Bu bölümde oynayanlar: Şefika, Berin Öner, Ferhunde, Sema Aybars, Mülazım Memduh Bey, Murat Atak, Miralay Selim Bey, Altay Yizbırak, İzzet, Hakan Özgümeç, Rıza, Mustafa Ali Sezam.
1: Ben Şefika. 1919 yılında İstanbul'da yengem Ferhunde ve küçük yeğenim Rıza ile birlikte kalıyordum. Tarihimizin en kara günlerini yaşıyorduk. Güzel İzmir'imiz Yunan işgali altındaydı. Abim binbaşı Supi, Kuvayi Milliye ruhunu yaymak için Akşehir'e gitmişti. Sokaklarda Cihan Savaşı'nda sakatlanan, aç dolaşan terhis edilmiş erler, işsiz güçsüz kalmış eski yedek subaylar, havada düş kırıklığı, umutsuzluk, nefret ve inilti vardı. Komşumuz Saliha teyzenin oğlu Mülazım Memduh Bey de benim gibi hürriyet ateşiyle yanıyordu. Onunla söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini beklerken, ne yazık ki 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalini görmek bahtsızlığına da uğradık. Tek ümidimiz Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa'daydı. Memduh Bey, vatansever bir insan olarak Anadolu'ya geçme kararı verip milli mücadeleye katılmadan önce annesini bize emanet etti. Ben de Anadolu'ya geçme isteğimi ona bildirdim. Ertesi gün İzzet adında bir genç bana Memduh Bey'den bir mektup getirdi. Mektubunda Anadolu'ya geçerken benim de yanında olmamı istediğini bildiriyordu. Yengemle bu konu üzerinde konuşurken dışarıdan iki el silah sesi duyduk. Yeğenim Rıza ve İzzet kapının önündeydi. Korkuyla dışarı koştum.
2: Oğlum, Rıza'm, neredesin? Cevap ver.
3: Rıza, yavrum neredesin? Sokakta yoklar. Arka bahçeye bakalım.
2: Rıza, bahçede misin oğlum?
4: Buradayım anne. Çalıların ara.
2: Çok şükür. Hiçbir şeyin yok. Ben eline bakayım. Çık o çalıların arasından.
3: İzzet abin nerede Rıza?
2: Kim ateş etti evladım?
4: İki yabancı sabit geldi. Üstünü aradılar İzzet abin. Silahı varmış. Sabitleri yumruklayıp kaçtı. Onlar da kovalamaya başladı. Hem de arkasından ateş ettiler.
3: Ah yavrum benim, çok korkmuşsun.
4: İzzet abi yakalarlarsa ne yaparlar hala?
2: Ay inşallah yakalanmaz. Yakalanırsa yazık olur delikanlıya. O kadar genç ki.
3: Silah taşımak çok büyük suçmuş. Kolay kolay bırakmazlar.
5: Durup dururken üstüne aradıklarına göre bir şeyden şüphelenmiş olmalılar. Ha,
3: keyfi davrandıkları ortada. Onlar vatandaşlarımızı tevkif etmek için sebep yaratıyorlar yenge. Ama azınlıkların silah taşımasına göz yumuyorlar pekala.
5: Sade o mu? Gözlerine kestirdiklerini, keyiflerinin istediği gibi tabanca, bıçak çekip öldürüyorlarmış. Ay, hele Beyoğlu tarafında hemen her gece cinayet işleniyormuş.
3: Amaçları bizi yıldırmak. Başka yolu yok yenge. Vatanını seven her aklı başında insan Anadolu'ya gidip milli kuvvetleri desteklemeli.
2: Yani gidiyorsun öyle mi?
3: Evet, kararımı verdim yenge. Gideceğim.
2: Sen bilirsin Şefika. Bir gün daha beklesen abin gelmiş olurdu. Hem Anadolu'ya giden grupla nasıl buluşacaksın? Zavallı İzzet de canını kurtarmak için kaçtı.
3: Mektupta her şeyi yazıyor. Bu gece onlarla buluşacağım.
4: Gitme hala, korkuyorum ben.
3: Sizi yalnız bırakmak istemezdim Rıza. Fakat bu böyle sürmez. Biz korkup sindikçe cesaretleri artıyor. Meydanı boş buluyorlar. Kendimizi göstermenin zamanı çoktan geldi yavrum.

0: diyorum. Siz de böyle düşünün ne olur.
1: Rıza içi arayayım mı?
0: Onunla da vedalaş. Onu benim için öper sarılırsın. Beni böyle kaçar gibi görmesin. Çocuk bu. Dilini tutamaz, anlatır sağda solda. Sizin için iyi olmaz.
1: Kim acaba? Yoksa düşman zabitleri geri mi döndü?
0: Dur ben bakayım.
1: Kim o?
2: Benim Şefika abla. Rica ederim çabuk açın kapıyı.
0: Çok şükür. Çok şükür sağ salim geri döndün İzzet. Senin için çok korktuk.
2: Neredeyse yakalanıyordum. Bir kadıncağız beni evine alıp gizlemeseydi şimdi burada olamazdım. Rıza nasıl? Bir şey yok ya.
0: Hoş geldin İzzet. Çok korkuttun bizi.
1: Rıza iyi, merak etme.
2: Çok şükür. Benim de aklım onda kalmıştı.
0: Gidiyoruz değil mi İzzet? Ben hazırım.
2: Peki abla, hemen çıkalım.
1: Sen de üstünü değiştirseydin keşke İzzet. Supi Bey'in elbiseleri sana uyar, boylu boslusun. Bir terslik olur da o askerlerle karşılaşırsanız dikkatlerini çekmezsin belki.
0: Bunu iyi düşündün yenge.
1: Gel benimle İzzet. Sana uygun bir şeyler bulalım.

0: Hava iyice karardı İzzet. Daha çok yolumuz var mı?
1: Geldik bile. Şu köşeyi döndük mü tekke görünür.
0: Buluşma yeri olarak niçin tekkeyi seçti acaba?
1: Bildiğin tekkelerden değil abla. Anadolu'ya geçenlere sığınak vazifesi görüyor orası. Emniyetli bir yerdir. Bu gece orada konaklar, sabah hareket ederiz.
0: Acaba ben nasıl bir vazife üstleneceğim? Hakikatte her hizmet benim için mukaddestir. Fakat merak ediyorum.
1: Sana göre bir vazife bulurlar Şefik abla. Okuman yazman var, sonra...
0: Ben her işi yaparım İzzet. Ayırt etmem.
1: Bilmem ama köylü analarımız gibi kanı kolunda sürücülük edemezsin gibi geliyor bana.
0: Yanlış düşünüyorsun. Her şey vatan için değil mi? Kanı sürücüsü de, hasta bakıcısı da, cephede süngüleşen de vatan için çalışmıyor mu?
1: Memduh kumandanım seni boşuna methetmemiş meğer. Benim de bir sevdiğim var abla. Onu da götürmem için çok ısrar etti ama ben reddettim.
0: Sebep? Bu mücadele hepimizin. Kadın erkek ne fark eder? Onlar da bu toprağın evladı değil mi?
1: Sebebini bir gün belki anlatırım Şefik abla. İşte tekkeye de geldik zaten.
0: Kapının önünde bir karaltı var.
1: Memduh kumandanıma benziyor. Bizi merak etmiştir.
0: Evet o. Memduh bey.
2: Hoş geldiniz Şefik hanım. Gözlerim yollarda kaldı. Gelmezsiniz diye öyle korktum ki.
0: Siz çağırmasanız da ben en uygun zamanda gitmeyi düşünüyordum. Sizden gelen mektup kararımı öne almamı sağladı.
2: Buna memnun oldum. Buyurun içeri girelim. Şurada boş bir oda var. Orada rahatça konuşabiliriz.
1: Bana bir emrin var mı kumandanım?
2: Sağ ol İzzet. Yok. Şefika Hanım'a refakat ettiğin için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğiniz her emri layıkıyla yerine getirmek boynumun borcudur kumandanım.
0: Çok cesur bir çocuk.
2: Evet öyle. Babasını savaşta kaybetmiş. Bu yüzden en tehlikeli vazifelere beni gönderin diyerek gönüllü çıkıyor ortaya.
0: Bizim kapının önünde de büyük bir tehlike atlattı. Sonra anlatırım size. Çok da genç. Yaşı 18'den fazla değildir zannederim. Kimsesi yok mu?
2: Yok. Annesi de yıllar önce ölmüş. Artık benim anam da babam da vatanımdır der sık sık. Güzel şiirler yazar.
0: Siz ne durumdasınız Memduh Bey? Buraya gelinceye kadar kötü bir olayla karşılaşmadınız inşallah.
2: Hayır hayır. Fakat o gün o selam verme meselesinden sonra kendi memleketimde esir muamelesi görmek haysiyetimi kırdı elbette. Bütün bunların hesabı sorulacaktır Şefika.
0: Buna gönülden inanıyorum.
2: Fakat ben bu mevzulardan değil, daha güzel şeylerden konuşmak isterdim.
0: Ben de Memduh Bey. Ben de güzel şeylerden konuşmak isterdim. Fakat sabretmek lazım. Vatan yaralı bir kuş gibi çırpınırken insanın kulağı sevda namelerine kapalı olmalıdır.
2: O günlerin uzak olmadığına inanıyorum. Arkadaşlar içeride. Hadi.

0: Bu torbayı da Kanada'dan indirdik mi işimiz bitiyor Şefik abla.
1: Yoruldun değil mi İzzet? Senin şiir yazan parmakların buğday çuvallarını kavruyor şimdi.
0: Ben şu anda dünyanın en güzel şiirini, vatan şiirini yazıyorum Şefik abla. Askerlerimize giden bu buğdaylar şiirimin birer mısradır. Üzülme sen.
1: 6 aydır Ankara, Konya, Kayseri arasında gidip gidip geldik. Bir gün bile yorgunluk belirtisi görmedim sende.
0: Sen de benim gibisin Şefik abla. Bir gün of demedin.
1: Beni ayakta tutan biraz da Memduh Bey'den aldığım mektup. Hep istikbalden söz etmesi bütün yorgunluğumu alıp götürdü.
0: Bunca zamandır bir tane mi mektup aldın?
1: Daha önce de yazmış ama bu ana baba gününde birinin gelmesi bile mucize. Benden hiç cevap alamadığını yazıyor. Kaç mektup attım halbuki.
0: Keşke biz de onun yanında olsaydık.
1: Bir gün nasıl olsa yollarımız birleşecek. Sabırlı olmak lazım. Ömrümüz hep yollarda geçmeyecektir.
0: Yanımıza bir Miralay geliyor abla. Yeni bir emir mi var acaba?
2: Kızım sen hangi kafiledensin?
1: Kayseri Kağnıkoğlu'ndanım Miralay'ım.
2: Adın nedir?
1: Şefika.
2: Okumuş bir kıza benziyorsun.
1: Rüşdiye mezunuyum Miralay'ım.
2: Buradaki işim bitince istasyon kumandanlığına gel. Miralay Selim Bey diye beni ara.
1: Baş üstüne.
0: Sana önemli bir vazife verecekler galiba Şefika abla. Keşke beni de çağırsaydı. Memduh kumandanım seni bana emanet etmişti. Yollarımız ayrılırsa ona ne derim?
1: Korkma İzzet. Memduh Bey'in bana itimadı tamdır. Hem seni de bana emanet etmişti.
0: Ben başımın çaresine bakarım. Ama sen... Abla, kumandana söyle. Eğer bir kişiye daha ihtiyaç duyarlarsa beni de alsınlar.
1: Olur, söylerim. Ben de sana kardeş gibi bağlandım zaten. Senden ayrı düşmek istemem. Ne de olsa birbirimize emanet edildik.

0: Gelin.
1: Beni görmek istemiştiniz Miralay.
0: Aa evet, evet. Adın Şefika'ydı değil mi? Gel, gel yaklaş şöyle. Yorgun görünüyorsun. Ağır çuvalları karnından indirdiğini gördüm. Buyur, buyur, otur kızım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen devamlı hizmet almış gönüllülerden misin, yoksa bir defalık hizmet için mi kafileye katılmış bulunuyorsun?
1: Devamlı hizmetteyim kumandanım.
0: Ailen nerede peki?
1: İstanbul'da efendim. Belki tanırsınız. Binbaşı Supi Bey'in kardeşiyim.
0: Bravo. Seni takdir ettim Şefika Hanım. Demek bir İstanbul kızı burada kanı başında ha? İnanılır gibi değil. Supi Bey'i yakından tanırım. Şimdi Eskişehir taraflarındadır zannediyorum.
1: Hiç haberleşemedik. En son Akşehir'den İstanbul'a geleceğini haber almıştık. Fakat görüşmek kısmet olmadı. Ben Anadolu'ya geçtim.
0: Bak kızım, seni gözüm tuttu. Yeni bir hizmet teklif etsem kabul eder misin?
1: Ne emrederseniz yaparım.
0: Cephe kumandanlığının bazı elemanlara ihtiyacı var. Ancak bu hizmeti kabul ettiğin takdirde devamlı olarak cephe kumandanlığı karargahı emrinde kalman lazım. Bu yönde bir engelin var mı?
1: Benim için askerlik hizmetinde hiçbir istisna yoktur kumandanım. Kendimi vatana ve ordumuza adamış bulunuyorum. Ne emrederseniz memnuniyetle yaparım.
0: O halde seni Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde vazifelendireceğiz. Şimdiki vazifeni bir başka bacımız pekala yapar. Orada senin gibi çalışkan, tahsilli ve becerikli hanım elemanlara ihtiyaç var. Fakat bir süre burada benim yanımda çalışacaksın.
1: Üstüme düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışacağımdan emin olunuz. Kumandanım, benimle birlikte kanı kolunda çalışan bir genç var. Kendini İstanbul'dan tanırım. Abla kardeş gibiyiz. O da benimle çalışabilirse çok memnun olurum.
0: O halde onunla da önce bir konuşma yapmam lazım. Münasip bulursam olur Şefika Hanım. Şimdi işinin başına dön. Yakın zamanda çağıracağım seni.
1: Emredersiniz kumandanım.

0: Rapor daha bitmedi mi Şefika Hanım?
1: Bitirdim Miralayım. Buyurun.
0: Evet, güzel güzel. Hiç hata yok gibi görünüyor. Aferin sana kızım. Kısa zamanda daktiloyu da öğrendim. Bu vatanın senin gibi çalışkan evlatlara ihtiyacı var.
1: Sağ olun. Size bir şey sorabilir miyim?
0: Sor bakalım.
1: İzzet'ten memnun musunuz? Yüzümü kara çıkarmadı inşallah.
0: Çok memnunum Şefika Hanım, çok. Tavsiye ettiğin kadar varmış. Hakikaten ateş gibi bir genç.
1: Bunu duyduğuma sevindim.
0: Gir.
2: Kumandanım, bir telgraf var.
0: Ver bakalım İzzet. Bu iyi haber çocuklar. 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Bey Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş. Artık o da bundan böyle İstanbul hükümetinden emir almayacakmış. Gidip bunu diğer arkadaşlara da müjdeleyeyim.
3: Nasılsın Şefika abla? Kumandanımın yanında soramadım.
1: İyiyim İzzet. Memduh Bey'e burada olduğumuzu haber verebilsem daha da iyi olacağım. Kanı kolundan bu yana haberleşemedik onunla.
3: Eğer şehit olsaydı haberi gelirdi abla. Boş yere kuruntu yapma.
1: Bu kargaşada haber almak kolay mı İzzet? Düşmanların her biri bir yandan vurmaya başladı. Bir de bunu fırsat bilip ayaklananlar var.
3: Şeyhülislam'ın fetvasından haberin var mı? Ben de bugün öğrendim.
1: Ne diyor?
3: Milli kuvvetlerin kafir olduğunu, katletmenin vacip olduğunu bildirmiş.
1: Aman Allah'ım. Bu millet kime inanacağını şaşırmış durumdadır o halde.
3: İngiliz tayyareleri dağa taşa bile bu yazılardan atıyormuş.
1: Allah'ım sen yardım et bize.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Ben ezelden Dide'nin meclubuyum, bilmez misin? Hasretinle yaş döken çeşmanımı silmez misin? Gülmüyor, şad olmuyor sensiz hayatım, neyleyim? Söyle ey mabudi aşkım, vaslı yad etmez misin? Kıymet Hanım'ın bu dizelerine Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hüseyni makamındaki eserini Burcu Göktürk'ten dinleyerek başladık bugün programımıza. Eserin başında da

Mustafa Efe Kaşıkçıoğlu'nun Hüseyini makamındaki Ut Taksimini dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini'yi ve Nihavend makamında eserler seçtim sizler için. İkinci Nihavend eserimizi yine Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirine Yorgo Bacanos'un Hüseyini bestesi. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin. Aydan da güneşten de semadan da güzeldin. Billah o gece sen iki mehtaba bedeldin.

Nabi'nin şiirine Bekir Sıtkı Sezgin'in Hüseyini bestesini Ahmet Erdoğdular'dan dinliyoruz şimdi. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatında, gamında, ruzigarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde. Biz hezaran, mest-i mağrurun, humarın görmüşüz.

Sıradaki Hüseyiniye eserimizi Bekir Ünlü Ater'den dinliyoruz. Kapril Efendi'nin bir bestesi. Bir görüşte ey peri yandım sana, can mısın, canan mısın, bildir bana. Ah, nedir bu sendeki nazu eda, can mısın, canan mısın, bildir bana.

Sıradaki Hüseyin'i eser Tamburi Cemil Bey'in bir bestesi. Mefaret Yıldırım'dan dinliyoruz. Görmek ister gözlerim her dem seni, yadet Allah aşkına sen de beni. Çünkü söyler ağlarım ben hep seni, yadet Allah aşkına sen de beni.

Mahmut Celaleddin Paşa'nın Hüseyini bestesini Gönül Aköz'den dinliyoruz. Şiir Nedim'e ait. Sevdiğim cemalin çünkü göremem, çıkmasın hayalin dili şeydadan.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı, Saadettin Kaynağ'ın Hüseyin'i şarkısını Mustafa Seyran'dan dinliyoruz. Ayrılık yıl dönümü, kalbime yağdın doluyor. Geçtiğin yollara baktım da çiçekler soluyor. Ömrümün her günü sensiz bana hicran oluyor. Geçtiğin yollara baktım da çiçekler soluyor.

Güftesini Şahin Çandır'ın yazdığı Fethi Karamahmudoğlu'nun Hüseyini makamındaki fantezisini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Güller koymuşsun vazoya, yanakların gülden oya, eğildikçe koklamaya güller güllere karışır.

Yıldızlar Altında Nihamet makamında eserlerle devam ediyor. Bugünkü programımıza Burcu Göktürk'ten dinlediğimiz iki eserle başlamıştık. İlk Nihavend şarkıyı da yine Burcu Göktürk'ten dinleyeceğiz. Hasan Kaya Manioğlu'nun güftesini yazdığı Nihat Adlim'in bir bestesi. Bir yeşil iklim misali tatlı rüya gözlerin, ufku yıldızlarla süslenmiş muamma gözlerin, bir nazar kıldın, perişan eyledin cana beni, dil yanık, sinem tutuşmuş, nar sahra gözlerin. Eserin başında Gülten Yeğin'in yapacağı klasik kemençe taksimini dinliyoruz.

Güftesi Güngör Güner'e, bestesi Vecidi Seyhun'a ait Nihavend eseri Esma Başbuğ'dan dinliyoruz şimdi. Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın, ruhumda bahar günlerinin hasreti yandı. Matem tutuyor koyda deniz, ay bile dargın, gönlüm o güzel günleri hicran ile andı.

Mehmet Sadi Bey'in güftesini yazdığı Civan Ağa'nın Nihavend eseri var sırada. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Dil, seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur? Olsa da öyle muhabbette hakikat mi olur?

Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait nihaven şarkıyı Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Geçti ömrüm, yine hala ben o bin derd ileyim. Söyle dermanını ey sevgili, aşkın bileyim.

Sıradaki Nihavend eserimizin güftesi yine Vecdi Bingöl'e ait. Bu kez Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi Hakan Özlev'den dinliyoruz. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne? Bağrımda titrettin o bergüzarı, sevdalar getirdi sevda üstüne.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyomuzdan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Doğan Işık Saçan'ın güftesini yazdığı Kamuran Yarkın'ın Nihavend şarkısı. Ayla Büyükataman'dan dinliyoruz. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin. Şefkat nedir, aşk nedir, ömrünce bunu bilmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Haftanın son gününde son programımızda. Programımızı hazırlayanlar elbette Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray. Teknik yönetimde Harun Balaban var. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan süre boyunca konuğumuzla size önemli bilgiler aktaracağız. Konuğumuz öğretmen, yazı ve resim analizi uzmanı Pelin Eren sevgili dinleyiciler. Sayın Eren hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Biz hafta başından bu yana çocuklarımızın okula uyum süreciyle ilgili konuşuyoruz. Aileler nasıl davranmalı, öğretmenler nelere dikkat etmeli, özel gereksinimli öğrencilerimiz var, onlar için neler yapılmalı, ağırlıklı olarak bunları konuştuk. Ve artık 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bütün sınıflar için pazartesi günü başlayacak. Herkese kolay gelsin, çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize, yöneticilere ve elbette ailelere. Bugün de önemli bir konuyu sizinle paylaşacağız. Sizden bilgiler isteyeceğiz. Çünkü uyum sürecinde de çok konuşmuştuk. Oradan aslında biraz daha önceye geçmiştik. Çocukların yetiştirilmesi, yeni bir dünyaya adım atıyorlar. Orada kendilerini iyi hissetmeleri için neler yapılmalı diye. Bugün resim, yazı, oralardan, başka bir boyutundan sizinle bakacağız biz. Çocuklarımız okula başlamadan önce, bu kreş de olabilir, onlara aileler nasıl dikkat etmeli, nasıl gözlemlemeli? Her birinin de yapısı farklı, duygusal yanı farklı, hayata bakışı küçücük olsalar bile karakterleri farklı. Onlar bize kendilerini nasıl ifade ediyorlar?
1: Evet, öncelikle aslında okula başlayan her çocuk için yeni başlıyor diyebiliriz. Yani şimdi okul öncesi, evet, okulu belki ilk defa görüyor ama birinci sınıfa, ikinci sınıfa başlayan da bir 4 aylık aslında süreçten sonra tekrar okula geri dönecek. O yüzden biz hep şöyle diyoruz, annelerin, babaların, ebeveynlerin en çok merak ettiği şey o okula başlamadan önceki çocuğun kaygısını nasıl giderebiliriz? Ya da işte geç saatlerde yatmaya başlamak, işte rahatça oyun oynamak ya da rahatça dışarı çıkmak, artık orada okul başladıktan sonra çocuk için yavaş yavaş kuralların içine gireceği bir dönem. Bu yüzden de kaygı duyuyor olabilir. Ya da önceki sene içinde aslında çok olumlu olmayan bazı anılarla dönemi kapatmış olabilir. Onları hatırlıyor olabilir. Öğretmeniyle arasında belki bağ kurulamamış olabilir. O yüzden ben diyorum ki çocuklara anlatmak istediğim bir şey var mı demek yerine çizmek istediğim bir şey var mı diyelim. Aslında bizim anahtar cümlemiz bu. Ve bence ebeveynliğin en önemli anahtarı, geçen yayında da çok üzerinde durmuştuk bunun, soru sormak. Yani etiket yapıştırmak ya da çocuğu sorgulamak değil de
0: anlamaya çalışmanın bir yolu olarak.
1: Evet, evet. O yüzden diyoruz ki başlamadan önce okulla ilgili bir resim çizdirin. Çok rahatlayacak bu yöntemle aileler bu arada. Sonra resimle ilgili sorular sormaya başlayın. Tabii resim çizmeden önce mutlaka bunu söyleyelim. Bir A4 kağıdı olması çok iyidir. Ve onun önünde de 12 en az renk bulunan bir boya olsun. Kuru boya olabilir, pastel boya olabilir. Bu fark etmez. Ama çocuğun renklerle ilgili bir seçme şansı olsun. Çocuğa sadece bana okulla ilgili ne düşünüyorsun, çizer misin? Ya da belki bazen çocuklar artık çizmek de istemiyorlar bu arada. Yani kalem kağıttan çok uzaklaştık biliyorsunuz son yıllarda.
0: Evet, evet. Soracaktım evet, ben evet. Size. Çünkü şimdi ailelerin, çocukların o geniş ve merak duydukları dünyada her soruya bir de ailelerin cevap verme şansı olmuyor bazen galiba, ya da yoğunluk olabiliyor. Oysa çocukların öğrenebilmeleri için o soruları sorması, kendini ifade etmesi de gerekiyor. Ama çoğunun elinde çok küçük yaştan başlayarak cep telefonu ya da tablet,
1: evet,
0: yer buluyor. Ya da işte maddi duruma göre her şey değişiyor elbette. Biz herkesi düşünerek ortalama üzerinden konuşmak zorundayız. Bilemeye de biliyor aileler, yani ezbere bir yetiştirme de olabiliyor. Daha önceden çocukların çizme merakı, kalem bulduklarında vardır mutlaka. Onu geliştirmek için, sizin söylediğinizi yapabilmek için kaç yaşlarında adım atmaları gerekir?
1: Bu çok güzel bir soru. Aslında bunu hiç konuşmuyoruz biz. 3 yaşında, 2 yaşında çocuğun mutlaka eline kalem alması lazım. Hatta bizde çok da böyle kurallara sokmak istemem bunu ama 3, 4 ve 5 yaşa özgü çizgiler vardır ve bu çizgileri çizmesini bekleriz biz çocuğun. Mesela 3 yaşında bir daireyi tamamlamasını isteriz. Çünkü benlik algısıdır daire ve bu benlik algısının tam olarak oturması için hem de o kas gelişiminin geliştiğini göstermesi açısından daireyi tamamlamalı. Ama kusursuz bir daire değil bu. Bir daireye başlayıp bir noktadan bir yuvarlığa benzeyen bir şey çizip başladığı yere geri döndüğünde biz bunu kabul ediyoruz. Çünkü 3 yaşta artık ben annemden farklı biriyim, bireyim kısmı başlar ve bunun tezahürü aslında kaslardan, sinir sisteminden dışarıya akan bir dairedir. 4 yaşında kare çizmesini bekleriz. Artı işareti, dikey çizgi ve kare çizmesini bekleriz. Bu da fallik döneme denk gelir. Hem cinsiyetinin farkına vardığı hem de bir oda gibi kendine sınırlar çizdiği, ben bunu istiyorum dediği bir yaştır bu. Çok da saygı duyulması gereken bir yaş. Sonra 5 yaşında bir üçgen çizmesini bekleriz. Yani biraz eğik çizgiler, işte çarpı işareti olan çizgileri çizmesini bekleriz. Tabii kusursuz değil, bunlar kusurlu olabilir. Üçgen de bizim için 5 yaşındaki bir çocuğun artık analitik düşünmeye başlaması. Artık sayılarla, soyut düşünceyle yavaş yavaş hayatını almaya başladığı zaman diyebiliriz.
0: Çocuk okula başlamadan önce dediniz ki bir resim çizdirelim, renk paleti olsun, renk seçebilsin. Orada seçtiği renkler de önemli. Bir A4 kağıt dediniz. Çocuk çizdi. Nelerle karşılaşabiliyoruz?
1: Bunu en baştan bir toparlayalım o zaman. 2 yaşında eline kalem aldı. Başlayabiliriz, evet. Oradan yavaş yavaş çizgilere ve

0: Okuldan önce, bu ana sınıfı da olabilir, dördüncü sınıf okul değiştirmiştir, şehir değiştirmiştir.
1: Evet.
0: Bu dördüncü sınıfta olabilir. A4 kağıdı, önümüzde en az 12 renk kalem. Bu arada maddi durumunuz neyi el verirse o derecede. Eğer çocuk çizmek istemezse de yanına oturup aslında 5 dakikanızı alıp ben de iş yerimi çizeceğim ya da ben de şunu çizeceğim diyebilirsiniz. O zaman da çok zevk alırlar bundan. Çocuğa çizme sırasında bunu da çiz, bak okulun bayrağı da var ya da burada çit de var demiyoruz hiçbir şekilde. Çocuk doğal akışında çiziyor. Bu arada size sorabilir, anne olmuş mu, baba olmuş mu, teyze olmuş mu ya da güneşi buraya mı yapsam? Sen nasıl yapmak istersin? Senin için uygun burasıysa benim için de
1: Müdahale
0: uygundur. Müdahale
1: etmeyeceğiz.
0: etmiyoruz.
1: Sonra çizdi çocuğumuz.
0: Çizdikten
1: Ne
0: sonra,
1: anlayacağız? Yani aileler
0: evet,
1: anlayabilir mi?
0: aslında anlayabilir. Biz böyle son yıllarda özellikle Instagram'ın ya da sanırım o sosyal medyanın da verdiği kusursuz ve uzman olmaya çalışıyoruz. Hayır, biz zaten içgüdüsel olarak çocuğun kaygılarını biliyoruz. Sadece resimde yapmak istediğimiz şey, evet, demek böyle bir şey var deyip peşinden gitmek. Orada biz ilk resmi yaptık. İlk resimde bizim hiçbir çıkarım yapmamıza gerek yok. İlk resim bizim arşivimizin birinci parçası. Bir anne babanın mutlaka hem yazıda hem resimde arşivi olmalı. Birinci resmi çizdi okulla ilgili. Sonra okula başladıktan bir hafta ya da bir ay geçtikten sonra, bir ay çok uzun olur bu arada, bir hafta bence uygundur. Tekrar okulla ilgili bir resim çizmesini isteyin. İşte şimdi analiz başlıyor. İki resmi yavaş yavaş karşılaştır, veri bankasına atmaya başlıyoruz içimizde. Ama ne yapıyoruz? O arada da sadece 4-5 tane çok değerli soru var, onu soruyoruz. Mesela diyoruz ki, resimdeki değişiklikler, hani vardır ya iki resim arasındaki 7 farkı bulun
1: Evet,
0: diye,
1: evet.
0: biz orada tam bir dedektif olup iki resim arasındaki farkları bulacağız ve diyeceğiz ki, birinci resminde bu yoktu. Şimdi yeni bir figür görüyorum, yeni bir insan görüyorum. Bu kim? Bana söyler misin? Bu bir soru. Bu resim sana ne hissettiriyor? Birincide de soracağız, ikincide de soracağız. Orada his farkına bakacağız mutlaka. Renkler değişmiş mi? Mesela pembeli, yeşilli, mavili çizerken siyah ve kırmızıyı daha yoğun mu kullanmaya başlamış? O da çok önemli. Bu resmin neresini değiştirmek isterdin? Çok mühim bir soru mesela orada. Çocuk çünkü çiziyor ama sadece kendi iç dünyasını zorunlu olarak çizdiği için aslında değiştirmek istediği yeri de değiştirmiyor. Ve bu sorunun cevabı da bize büyük bir bilgi verecektir. Öğretmenini çizmiş mi? Nereye konumlamış?
1: Arkadaş
0: Arkadaşları
1: var mı?
0: hangi? Tabii mesafede. Bu arada o mesafeler sonrasında ikinci, üçüncü yaptığımız resimde Ayşe hemen yanındaydı ama Ayşe artık beş arkadaş gerisinde. Bakın işte size bir veri. Hemen Ayşe hakkında sorular sorun.
1: Çok konuşmuyorsa, çocuk çok anlatmıyorsa bu biçimde kendini ifade etmenin de yolu açılmış oluyor ama değerlendirme kısmı gerçekten önemli. Sosyal medya aracılığıyla uzmanlardan belki bilgileri alabilecekler, oradan bir yoruma gidebilecekler ama herkes işin içinden çıkamayabilir. Kime gösterilecek o resimler?
0: Eğer 3-4 resim sonra gerçekten çok içine kapanık ve bizim de sorularımızın yanıtları eğer endişe vericiyse, ilk önce öğretmeniyle görüşelim. Çünkü öğretmenler aslında biraz pedagogtur. Çocuğu da ikincil en iyi tanıyan kişidir. Şimdi her öğretmenden de o cevabı ve o ilgiyi göremeyebiliriz iş yükünden dolayı ama bence mutlaka ilk önce danışacakları kişi öğretmen. Ben böyle böyle bir şey gördüm. Siz ne düşünüyorsunuz? Sınıfta nasıl? Burada fikir birliğine varıldıktan sonra açıkçası şunu benden beklemeyin. Ben hemen pedagoğa götürün, hemen psikoloğa götürün ve hemen psikiyatra götürün diyen biri değilim. Olabildiğince aile içinde halledilmeli. Gerekirse anne baba gidip fikir almalı. Ama çocuk erken yaşlarda bence hemen ilk işarette bir uzmana götürülmemelidir bana
1: Evet.
0: sorarsanız.
1: Evet. Çünkü iyi ebeveyn olmanın yolları da sürekli dikte edilir oldu ama aile yapıları farklı, ailelerin durumları farklı, çocukların her biri farklı. Ezbere yaklaşmamak gerekiyor
0: Evet.
1: mutlaka. Bu arada size şunu sorup öyle devam edelim. Sizi yazı ve resim analizi uzmanı diye tanıttık. Siz nasıl bir eğitim aldınız ve bu bilgileri bizimle paylaşırken referanslar nereden?
0: Evet, biz tabii sınıf öğretmeni olarak başladığımız için sınıf öğretmenliğinde çocukların yazı ve resimleridir. Bize gelen tek veri odur.
1: Evet.
0: Üniversiteden aldığım eğitimle ben yazı ve resim analizini zaten az çok biliriz biz. Yani
1: Evet.
0: çocuklar nasıl yazar ve karakterleri nasıldır diye. Ben

0: sanırım mezun olduğum arkadaşlarımla biraz daha fazla ilgilendim bununla. Ve ilk önce yazı analizinde olmak üzere akademik çalışmalarda bulundum. Sonrasında bilir kişilik, grafoloji, işte imza sahteciliği ve yazıyla ilgili bazı uzmanlıkları aldıktan sonra eğitimlere başladım. Özellikle aile ve sosyal politikalarda psikolog ve sosyologlara çocuklarda ihmal ve istismarın izlerini resimde ve yazıda nasıl görebiliriz? Bunların eğitimlerinde bulundum. Resim analizi de buna eklenmesinin sebebi aslında yazı yazmaya 7-8 yaşında başlıyoruz ve neredeyse 12-13 yaşına kadar o kemikleşmiyor, yani oturmuyor. Peki ondan önceki
1: Nasıl
0: veri kayıp mı
1: anlatacak,
0: edici? Tabii.
1: konuşamıyorsa?
0: Evet. Ki bu inanın o kadar eski bir bilgidir ki çocuk 3-4 yaşındadır ama 1000 yıllık bir bilgiyle aslında o resmi yapar. 2000 yıllık bir bilgiyle.
1: Genetik şifrelerden
0: Genetik,
1: gelenler.
0: evet. Bu bilinçaltı sembolleriyle yapar. Bilirsiniz hala işte üçgen çatı ve kare ev yaparız. Aslında böyle bir ev yok yani 100-200 yıldır.
1: Dere de var.
0: Evet,
1: Belki de
0: dere
1: dere
0: de
1: de var.
0: var.
1: Bir ağaç hemen yanı başında.
0: Normalde plaza çiziyor olmaları lazım ama hala bunu çiziyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bu bilinçaltından gelen bilgilerdir.
1: Peki bugüne kadar sizin gözlemlediğiniz ve genelleyebileceğimiz bir durum var mı? Çocuklar benzer resimler mi çiziyor? Ailelerin işte hemen uzmana gitmesine gerek yok. Önce kendileri anlamaya çalışsın gibi özetleyebileceğimiz cümleleriniz oldu sizin. Aileler fark edebilir mi? Nasıl davranılmalı bundan sonra?
0: Aslında yani çok fazla deneyimim oldu bu tarz resimlerle ilgili. En ağır örnekten vereyim size. İhmal ve istismara uğrayan çocuk resimlerinde daha birinci resimden itibaren bütün olayı aynen çizer. Sadece resmine baktığınızda bile çocuğun seneler sonra ki biz şimdiye kadarki tecrübelerimizden, haberlerde duyduğumuz ve çevremizde duyduğumuz kadarıyla çok sonra öğreniyoruz değil mi bunları, çocuklukta başına gelen. Bu arada bu şiddet de olabilir, diğer kötü şeyler de olabilir. Resimlerine bakın, her şeyi çizer çocuklar. Yani bunu hiç analiz yapamayan biri bile çok net bir şekilde görebilir.
1: O yüzden de bu resimler saklanmalı demiştiniz sohbetimizin başında zaten ve zaman zaman gözden geçirilerek çocuk ne anlatmak istiyor iyi gözlemlenmeli. Okula başladık, birden oturmuyor yaşamda yazıyı öğrensek bile dediniz. Önceki bölüm ve resimden söz ettik. Gelelim yazıya. Yazılar yazmaya başladılar o minicik elleriyle. İşte sistem hep değişiyor. Heceleyerek mi öğreteceğiz, tek tek mi öğreteceğiz meselesi. Onların hepsi ayrı ama yazılar bize ne söylüyor?
0: Aslında yazı analizini çok az kişi duymuştur. Yazı analizi dünyada çok fazla kullanılan bir karakter çözümleme işidir. Oradaki yazıda ne yazdığı değil de çizgilerin yönü, formu ve yönü aslında orada bizi ele verir. Hem karakterimiz, hem sağlığımız, hem ne düşündüğümüz ve neye meyilli olduğumuz yazıdaki çizgiler. Resimdeki çizgilerle yazıdaki çizgiler birbirinin aynıdır. Aslında resimseldir ikisi de. O yüzden orada ne yazdığına hiç bakmayız. Çocukta da ilk yazıyı öğrendiği zamandan itibaren mesela şunu biz çok önemsiyoruz. Çizgi çalışmaları artık çok kısa sürüyor fark ettiyseniz. Çizgi çalışmaları 3-4 ay sürmeli ki küçük kaslar gelişsin, o kas hafızası yerleşsin. Eskiye göre yazılarımızı düşünün. Mesela bizim dönemimizde en az
1: Güzel
0: 3-4
1: yazı
0: ay.
1: dersi de
0: Tabii.
1: vardı.
0: Hem güzel yazı dersi vardı hem de inanılmaz iyi yazıyorduk. Bu inanılmaz iyi nedir yazıda? Onu da söyleyelim. Şimdi radyo programı olduğu için bir görsel gösteremiyoruz ama Atatürk'ün yazısını örnek verelim. Bağlı ve sağ, hafif eğimli bir yazıdan bahsediyorum aslında. O güzel yazıdan bahsediyorum. Çünkü bizim düşünme sürecimizdir harfleri birbirine bağlamak.
1: Beyin, göz, el, koordinasyon.
0: Evet, aynen öyle. Eğer tek tek harfler yazılıyorsa ve harflerin arasında mesafe varsa düşünme süreci bölünüyor demektir. Biz mesela çocukta birincil bunu alabiliriz. Ne kadar harfler birbirine yakınsa ve el kağıttan ne kadar çok uzaklaşmıyorsa, ya yani biz kağıdın üzerinde ne kadar uzun süre kalabiliyorsak o baskıyı yaparak, o kadar düşünce sürecimiz ve odağımız yüksek demektir. Çocukları bu şekilde değerlendirebiliriz. Kırmızı çizgi vardır ya hani.
1: Evet.
0: Başladığımızda hemen ilk 7 yaşındayızdır. Annemizden ayrılmışızdır ve ilk defteri açarız ve bir kırmızı çizgiyle karşılaşırız. Sol taraf çünkü annedir. Sağ taraf baba ve gelecektir. Sol taraf anne ve geçmiştir. Aslında o kırmızı çizgi çoğu sınıf öğretmeninin de bilmediği anneden ayrılma çizgisidir çocuk için. Bu bir semboldür ve bunu biz algılarız. Sol tarafta bir boşluk bırakırız. Sol tarafın dibine doğru yazarsak geçmişe ve annemize hala bağlıyız demektir çünkü.
1: Çok ilginç. Şimdi yabancı dizilerde çok sıklıkla karşılaşıyoruz aslında bu konularla. Biraz da polisiye
0: Evet.
1: seviyorsanız devam ediyor ama çocuklarımızı tanımak ve onların kendilerini ifade ediş biçimlerini çeşitlendirebilmek için de resim ve yazıyı da takip edebiliriz. Ama siz de biraz önce söylediniz ya, dünya çok hızlı değişiyor. Teknoloji yaşamımızda çok yer tutuyor. Bu ifade biçimlerini etkilediği gibi çocukların izlediği çizgi filmler nereden tutalım da karşılaştıkları televizyon, açık orada haberlere kadar. Çocuk iyi, aslında bir problem yok ama maruz kalıyor bunca bilgiye. Bu onların yazılarını ve resimlerini etkiliyor mu? Onun için doğruyu bulabilmek meselesi çok kıymetli ya. Var mı öyle etkileri?
0: Tabii çok etkiliyor. Özellikle erkek çocuklarında çalıştığım en son bu sene çok fazla gördüm. Karakterler, çizgi film karakterleri. Yani aslında insan çizeceği yerlerde çizgi film karakterleri. Onu sanki gerçekmiş gibi çiziyor. Gerçekmiş gibinin altını çiziyorum burada çünkü çocuk için gerçek. İşte orada tehlike başlıyor. Aslında çok izlemesi, maruz kalması bize bir tehlike yokmuş gibi görünüyor ama o hani biraz önce dedik ya kolektif bilinçaltındaki ev farklıdır, dere farklıdır, insan farklıdır diye. Bunun bozulmuş halini yaşıyoruz şu an biz. Çünkü gerçek olmayan gözler, ağızlar, kulaklar, karakterler. Eskiden uzaylı filmleri falan vardı biliyorsunuz ama şimdikiler gerçekmiş gibi sunuluyor. Çocuk onu gerçek hayatta olduğunu düşünüyor. Öyle bir karakterin var olduğunu düşündüğü için de kendine olmayan bir karaktere örnek alıyor ve bunu eğer resimleri çiziyorsa da orada bir tehlike var demektir, evet.
1: Burada işte önce öğretmenin yönlendirmesiyle bir uzmana başvurulabilir. Biraz önce söylediğiniz öğrenci elizi meselesi önemliydi. Orayı biraz daha açabilir misiniz? Sizin bu aktardıklarınıza genel olarak ülkemiz eğitim sistemi içinde biz hakim miyiz? Bir projenin parçası mı bu? Öğretmenler aslında bilir dediniz ama biraz daha açarsak ne söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi ben 3 senedir EBA'da görev yapıyorum.
1: Evet.
0: Biraz kamera arkasına geçtim. EBA'nın kurgularını ve senaryolarını yapıyorum yenilik teknolojilerinde. Ve 3 sene öncesine kadar da sınıf öğretmenliğinde direkt sahada çocukların resimlerinin ve yazılarının aslında biraz boşa gittiğini fark ettim hep. Çünkü öğretmenin iş yükü çoktur ve çocuk resim yaptığında ve yazı yazdığında bunu analiz edecek vakti yoktur. Her sınıf öğretmeni arkadaşım için söylemiyorum. Bazıları çok önemsiyor bunu ama 30 kişilik, 40 kişilik sınıflarda bunun pek yeri yok. Aileler de bu bilinçte olmayınca aslında 4. sınıfa kadar biz çocukların kim olduğu ile ilgili en önemli verileri çöpe atmış oluyoruz. Biz de şöyle bir şey düşündük. Aslında daha çok proje yeni bir durumda. Bunu bir sisteme dönüştürelim. Öğretmen hiç iş yükü olmadan bir yazıyı ve bir resmi EBA platformu üzerinden PDF'sini ya da JPEG formatında atsın ve yapay zeka arkada bunu sürekli birleştirerek biraz önce hani aileleri yapın dediğimiz şeyi gelişimsel olarak bir veri bankasına dönüştürecek. Ve diyecek ki dikkat et, üst üste bu kadar karalama, siyah renk kullanmış. Acaba Ayşe demiyoruz size, mutlaka bir kod numarası veriyoruz.
1: Elbette,
0: Çocuğu
1: elbette.
0: kimliksizleştiriyoruz orada. Üst üste siyah karalamalar. Acaba işte kaygılı olabilir mi? Kaygısının üzerinde sorular sorulmalı. Ya da aynı kişiyi aynı şekilde şiddet unsuru objeyle çiziyor. Aileyle bu görüşüldü mü? Gibi. Tabii iyi anlamda da kötü anlamda da resim ve yazı 4 yılda analiz edilip aslında elimizde çok değerli bir veri oluyor ki ortaokul kısmına yani 5. ikinci kademeye geçerken elimizde hiç olmayan bir veri oluyor. Şu an proje aşamasında ama olursa tek tek insanların bunu duyurmasındansa bir sisteme dönüşmüş olacak.
1: Kolay gelsin. Bu arada elbette belki çok yetenekli çocuklarımız var. Bu çalışmalarla hem onları anlamaya çalışırken bir sanatçının yetişmesine de katkıda bulunabilir herhalde.
0: Evet, neden olmasın, doğru.
1: Sayın Eren, sevgili dinleyicilerimiz, öğretmen yazı ve resim analizi uzmanı Pelin Eren'le konuşuyoruz bunları. Ailelerin bir de kendi kaygı düzeyi yüksekse paniğe de kapılmamaları lazım. Anne babalara nasıl seslenelim sohbetimizin sonunda?
0: aslında çocuk yetiştirmeyi çok fazla ciddiye almaya

0: ya ve çok proje gözüyle bakmaya başladık. Çocuklar, belki çok ters köşe bir şey söyleyeceğim ama anne babaya ne kadar az maruz kalırsa inanın o kadar sağlıklı büyüyorlar. Yani bizim çocukluğumuzu düşünün. Şu anda böyle sabahtan itibaren anne çocukla beraber bir plan yapıp tamamen çocuğa göre bir yaşam sürüyor aslında. Baba da ya da kimse ebeveyn o da bir proje gibi bakılıyor. Ona her şey alınıyor. Çocuğun biraz sıkılmasına izin verip dışarıda vakit geçirmesine ve özellikle farklı sosyal ortamdaki insanlarla daha çok vakit geçirmesine fırsat verilmeli, bana sorarsanız.
1: Yani nasıl sorumluluk verilmesi gerekiyorsa çocuğa fırsat da verilmesi gerekiyor. Bir proje olmadıkları, onların geleceğin mutlu yetişkinleri olması için kendilerinin ifadesine de her boyutuyla izin vermek gerekiyor özetle. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün stüdyomuza geldiniz, bizi bilgilendirdiniz. Size de kolay gelsin bütün çalışmalarınızda, hem çocuklarımızda hem EBA'daki yaptığınız işlerle. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, öğretmen yazı ve resim analizi uzmanı Pelin Eren stüdyo konuğumuz oldu bugün. Hafta boyunca yoğun olarak çocuklarımız okula dönerken uyum süreciyle ilgili konuştuk. Pazartesi günü artık 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bütün sınıflar için başlıyor. Biz emek veren herkese kolay gelsin dileğimizle, sağlıklı nesillerin yetiştirdiği, soran, soruşturan, anlayan ve anlatan nesillerin olduğu vakitler diliyoruz. Programı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile birlikte hazırladı. Bugün teknik yönetmenimiz Harun Balaban'dı. Mikrofonda da ben Selvi Karakoç. Hepinize güzel bir hafta sonu dileriz. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En

Altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz beş kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim. 1985'te futbolu bıraktıktan sonra 1987'de teknik direktörlüğe yönelen Terim, Ankara Gücü ve Göztepe'nin ardından milli takımı çalıştırdı. 1993 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Olimpik Milli Takımını şampiyon yapan Fatih Terim, A Milli Futbol Takımını 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürdü. 1996'da Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri yaşadı. Başarısını Avrupa'ya da taşıyan Sarı Kırmızılılar, 2000 yılında UEFA Kupası'nı alarak Türk futbol tarihine geçti. İtalyan ekibi Fiorentina ile Milan'ı da çalıştıran Fatih Terim, 2002'de göreve geldiği Galatasaray'dan istediği sonuçları alamayınca ayrıldı. 2005'te başına geçtiği A Milli takım 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadı. 2011'de 3. 2017'de 4. kez göreve geldiği Galatasaray'da ligi 2'şer kez zirvede tamamladı. Bu sonuçla Fatih Terim kariyerinde 8 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

Saat 5. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, baba ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona odaklandıklarını söyledi, fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırılar ele alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 zirvesinde sermaye, teknoloji ve bilgi arasındaki mesafeyi kaldırmak istediğini söyledi. Trabzon'da yabancı basın mensupları ile bir araya gelen kurum,

Türkiye'nin çevre yaklaşımını paylaştı. Denizlerin korunması gerekliliğinin altını çizdi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli Erziyar Koparan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayımladı. Şehit Ziyar Koparan'ın ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı. İstanbul Bağcılar'da iki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipin açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

buradayım. Ama neredeyim bilmem. Kaybettim kendimi, bulamam yeniden. Ben artık

Varmıyor dilim, tutmuyor elim, gelmiyor içimden şarkılar.

Geceler sensiz bir hüzün basıyor gökteki yıldızım. Nerede parlıyor şarabın kokusu, kadehin sesi kesmiyor beni. Sigara nefesi varmıyor, dilim tutmuyor elim.

gitarın telleri boğacak beni. Martılar çığlıkla çağırır seni. Notalar tembel melodi, ruhsuz uymuyor sesler. Halim umutsuz, varmıyor dilim, tutmuyor.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, Baba Ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona odaklandıklarını söyledi, fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırılar ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli Erziyar Koparan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayımladı. Şehit Ziyar Koparan'ın ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl

6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı. İstanbul Bağcılar'da 2 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya'yla savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa'yla çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyi yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz ilahiyatçı yazar Sayın Doktor Ayşe Uluya Özek Hanım efendi. Ayşe Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yalçın Bey.
1: Ayşe Hocam, din ve deyn kelime olarak birbirine çok benziyor. Ne manaya geliyor? Deyn bildiğimiz kadarıyla borç demek. Evet. Din de borçlanmak gibi falan
2: evet, bir şey. Evet, o da Allah'a borçlanmak.
1: Hayatımız borçla aynen geçiyor desenize yani.
2: Şimdi kök itibariyle bunlar aynı zaten. D, Y, N. Evet. Bunların kökleri. Din derken Y'yi aşağıya çekiyoruz okurken.
1: Doğru.
2: Deyn derken Y'nin üzerine cezdim koyuyoruz. Deyn. Evet. Yani yazılışı tıpatıp aynı zaten.
1: Doğru.
2: Biri din, biri deyn.
1: Doğru.
2: Zaten hani kök olarak girdiğinizde ikisi de çıkıyor. Şimdi peki bunların arasındaki ilişki ne olabilir? Şimdi deyn biliyoruz ki Arapçada borç demek. Borç yani kula olan borç ve yazılı borç. Bu deyinden kasıt yazılı borçtur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi, Kur'an'ın en uzun suresinde orada da en uzun bir sayfa süren bir ayet var. Ve idâ tedayentüm, ya eyyühellezine âmer idâ tedayentüm diye başlıyor. Ey inanıp güvenenler, birbirlerinizle borçlandığınız zaman bir sayfadır bu ayet. Ve borcun şartlarından bahseder.
1: Evet,
2: İçeriğinden, yazılması, şahit tutulması vesaire. İşte nasıl olacak? Şahitlerin özelliklerine varana kadar hepsi detaylı bir şekilde burada anlatılır. Yani çünkü borç konusu önemli bir konudur. Yani insan hani birine borçlandığı zaman zaten bu senetle veya diğer şeylerle tespit ediliyor. Ödenmediği takdirde de büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Hele bir mafyaya borçlanmışsınız. Yani ucu ölüme kadar bile varabiliyor. Şimdi Allah muhafaza buyursun. Allah böyle bir şeyle karşılaştırmasın inşallah. Yazmamış oldum. İşte insanlara olan borcumuz nasıl bize bir kulluk ya da işte bir boyun eğdirme gibi bir şey ortaya çıkarıyorsa Allah'a karşı da biz borçluyuz aslında. Allah'ın bizi yaratması, bize bir sürü nimetler vermesi, bize emir ve yasaklar sunması. Bunun karşısında biz Allah'a bir borçlanmış oluyoruz. İşte adı onun için din. Yani dinlenmesi, yani bizim Allah'a olan itaatımızın din olarak adlandırılmasının sebebi bu. Çünkü bizim Allah'a karşı bir borcumuz var. Yaratıcıya karşı bir borcumuz var. Onun yani ona itaat edip etmediğimize dair bir borcumuz var. Biz borcumuzu ödedik mi?

0: Yasaklanmayla ilgili ayeti kerime Bakara suresi 282. ayet. Onun biraz daha öncesine gittiğimiz zaman önceki ayetlerde faizden bahsediliyor. Yani evet, aslında buraya ile bir ilişki de kurulmuş oluyor. Faizle de bir ilişki kurulmuş oluyor. Çünkü faiz biliyorsunuz İslam'da yasak. Ama faiz nedir? Borçtan elde edilen gelirdir zaten. Birine tabii, borç verirsiniz, fazlasıyla geri alırsınız. O faizdir. İster adı kredi olsun, modern sistemde olduğu gibi, ister başka bir şey olsun. Yani fazlasıyla verilenin geri alınmasıdır. Yani doğru, benzer nitelikteki evet, malların farklı değişimi, fazla olarak değişimidir. İşte Allah-u Teala faizi yasaklıyor. O faizi yasaklıyor fakat borçluya da mühlet vermeyi tavsiye ediyor. Yani borç verdiğiniz birini ödeyemedi, sıkıştı, o zaman mühlet verin. Sadaka ya da zekatınıza evet, sayabilirsiniz, bunu da söylüyor. Ondan sonra da borçlanmaların bize özelliklerini anlatıyor.
1: Bir de şey de var. Mesela baktınız ödeyemiyor. Hı-hı. Vazgeçin borcunu alacağınızdan. Diye tabii, de devamı var tabii, yani tabii, böyle bir şey de açık
0: tabii aslında. Aynı şekilde din konusuna geldiğimizde de yine kulun Rabbine bir itaatinin olması gerekiyor. Onun vermiş olduğu nimetlere karşı, sağlıktır, akıldır, her türlü nimete karşı, zenginliktir ya da her hangi bir şey, bunun bir ödemesinin yapılması lazım. Ödemesi yapmadığı takdirde de bir hesabı bunun söz konusu. Şimdi Fatiha suresinde Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olarak geçer değil mi Allah-u
1: evet,
0: Teala?
1: Evet,
0: o işte hesap gününün sahibi diye biz onu tercüme ediyoruz, meallendiriyoruz. Çünkü illaki bir hesaba çekilme söz konusu. Sonra mesela itaat dedik ya, itaat etmesi, boyun eğilmesi gerekiyor. Din budur. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'de de ancak sana kulluk eder, ancak yardımı senden isteriz. Burada da bize bu itaatten bahsediliyor. Evet, yine hak din, batıl din ayrımı var Kur'an-ı Kerim'de. Yani inne dine indallahil İslam, din Allah katında İslam'dır deniyor. Hak din üzere olmak emrediliyor. Biz buradan da İslam'ın hak din olduğunu ve bunun uygulanması gerektiğini anlıyoruz. Şimdi Rum suresinin 30. ayetinde, yani 30'a 30, ayeti kerimesinde fıtrat olarak söyleniyor. Bu da çok enteresan bir birleşim, bir ilişki. Fıtrat ne demek? Şimdi kısaca ben hani ondan bahsedeyim. Şimdi ayet-i kerimenin başında diyor ki sen yüzünü dost doğru hiçbir şeye meyletmeden Allah'a çevir. Allah'ın fıtratına, ki insanı da Allah bu fıtrat üzere yaratmıştır diyor. Şimdi biz fıtrat kelimesine Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman bunun göklerde ve yerde de olduğunu görüyoruz. Fatır-ı semavati vel ard diyor. Gökleri ve yeri varlıklarda geçerli kanuna göre yaratan Allah. İnsanı da bu şekilde yaratıyor. Peki fıtrat ne demek? Fıtrat fiziksel anlamda bölünme kanununa göre yaratmak. Yani varlıkları bölünme kanununa göre yaratmak. Bu fıtratın fiziksel boyutu. Bir de fıtratın varlıkların içine konan Allah'ı bilme, tanıma programının bu şekilde oluşturulması anlamına gelen, yani içten gelen insanın ve göklerin içine yerleştirilen Allah'a yönelme, Allah'a itaat etme duygusu. Hani bugün buna inanç geni diyorlar. İnanç geni. Evet. Yani her insanda olan Allah'a yönelmeyi sağlayan bir inanç boyutu var.
1: Evet.
0: İşte din aynı zamanda bu. Yani fıtrat. Eğer biz içimizdeki bu fıtrata göre hareket edersek biz dini kabul etmiş oluyoruz. Dindar oluyoruz.
1: Evet, evet, evet.
0: Ve Allah'a itaat etmiş oluyoruz.
1: Bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Devam edelim inşallah. Gavsi Baykara merhumun sağ

0: Yani bu kelime, yani baktığımızda kelimelerin etimolojisine hakikaten bir şey var. Deyn, din, bir borç ortaya çıkıyor. Çok güzel izah ettiniz. Aslında bunun Allah'a borçlanma olduğunu anlıyoruz. Başka bir ayet daha var, bilirsiniz. Kim Allah'a borç verirse, yani işte o borç verme,
1: Karzı Hasen.
0: hayır, şöyle bir şey, Karz-ı Hasen olarak mı geçiyor?
1: Karzı Hasen
0: Hayır,
1: olarak da geçiyor.
0: şöyle, yani bu verdiğim borç aslında Allah'a hizmet etme, Allah'a yardım etmek.
1: Ha, şöyle
0: Onu
1: yapılan bütün her
0: ahirette
1: şey.
0: sana Allah karşılığını misliyle öder gibi bir ayet hatırlıyorum Ayşe
1: Evet,
0: Hocam.
1: doğru.

0: Mesela yapılan bütün iyilikler, bütün hayırlar aslında Allah'a verilen bir borçtur. Yani biz de Allah'a borcu verebiliyoruz. Hani borçlanıyoruz bir taraftan, bir taraftan da yapmış evet. olduğumuz iyiliklerle, kazanmış olduğumuz sevaplarla biz Allah'a borç vermiş gibi oluyoruz. Bir başkasına da borç vermiş olsak, bir başkasına da iyilik yapmış olsak aslında o Allah'a yapılan bir iyilik olarak değerlendiriliyor ve onun karşılığını Allah-u Teala kula veriyor. Sizin dediğiniz sanırım bu.
1: Evet yani tabii aslında
0: alacaklarımız buradan doğuyor.
1: Yani evet evet.
0: Hem borcumuz var hem alacağımız var.
1: Allah-u Teala evet. insana bu manada şey yani öyle bir takım iyilikler yap ki Allah sana haşa
0: ödeme yapıyor. Evet.
1: Yani cenneti borçlu
0: evet. ödesin. Karşılığında cenneti veriyor. Karşısında. Zaten böyle ifadeler de var.
1: O manada
0: mesela işte bir savaşa katılıyorsunuz, canınızı veriyorsunuz ya da bir malla yapılması gereken bir cihat oluyor. Malınızı veriyorsunuz. Bunların karşılığı aslında bunları Allah'a vermiş oluyorsunuz.
1: Tabii,
0: Allah
1: tabii.
0: da bunu kat kat geri size veriyor.
1: Hocam şöyleydi galiba. Allah sizden cenneti karşılığında
0: evet, doğru.
1: mallarınızı
0: ve canlarınızı
1: satın alır
0: evet,
1: gibi böyle
0: doğru,
1: bir şey.
0: Doğru hatırladınız. Doğru.
1: Evet. Evet, aynen böyle ayet-i
0: doğru.
1: kerime.
0: Bu da bunun diğer boyutu. Yani biz Allah'a borçlanıyoruz. Yapmamız gereken ödevler var Allah'a karşı. Yapmazsak bunun hesabı sorulacak işte din gününde. Bir de yaptığımız iyilikler ve hayırlardan dolayı, yaptığımız her görevi yerine getirmeden dolayı da bir alacağımız doğuyor. Yani yapmadığımızda borcumuz oluşuyor.
1: Evet.
0: Yaptığımızda da bir alacak doğuyor.
1: Anladım.
0: Yani işte dinle deyin arasındaki ilişki burada. Yani din öyle bir din ki borçlar üzerine kurulmuş. Yani bizim Allah'a olan borcumuz ya da alacaklarımız. Yani bu şekilde kurulmuş ama aslında bu bir fıtrat. Yani içimizden geldiği gibi hareket ettiğimizde, doğal hareket ettiğimizde bizim yapımızda zaten itaat var. Çünkü biz yaratılmış birer mahlukuz. Yani bizim yani isyanımız nefsimizden,
1: evet,
0: şeytana uymaktan, farklı sebeplerden kaynaklanıyor. Bunları devre dışı bıraktığımızda gökler gibi, yer gibi biz Allah-u Teala'ya itaat etmemiz gerekiyor. Çünkü göklere ve yere Allah-u Teala gelin dedi. İster isteyerek, ister istemeyerek. Onlar da dediler ki biz isteyerek geldik. Bakın Allah-u Teala göklerle yerlerle konuşuyor. Yani onlarda da bu fıtrat var. Hatta gök yer ağlamadı ayetleri var. Ya da şirkten dolayı neredeyse gökler çatlayacaktı.
1: Ne evet. Neden? Çok enteresan.
0: Hisler bakın. Yani hisler.
1: Başka bir şey var
0: evet.
1: orada Ayşe Hocam.
0: Buyurun.
1: Şöyle Mısır geleneğinde Firavun öldüğü zaman hı hı. gökler ağladı diye ağıt yazılırmış. Ne zaman bu öğrenildi biliyor musunuz? İlk Mısır dilinden çeviriler ne zaman oldu biliyor musunuz? 19. yüzyıl sonları 20. yüzyıl başları evet. yani Mısır hiyeroglifleri. Kur'an 1450 yıl önce indi takriben ve orada şu var. Firavun öldükten sonra biliyorsunuz hı-hı. ona gökler de ağlamadı
0: evet.
1: ayet var biliyorsunuz. Bu bir ayet 1450 yıl önce gelmiş bir ayet. Peki bu kültürün Mısırlarda olduğunu ne zaman öğrendi insanoğlu? 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın evet. başlarında. Yani o zamanki hitap, çünkü hiyerogliflerden anlıyoruz ki Firavunlar öldüğü zaman o ağıtlarda gökler ağladı denirmiş ona. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı kovalayan Firavun'u denizde boğduktan sonra hı hı. işte ona gökler de ağlamadı diyor.
0: Evet. Çünkü bir, ağlanacak bir insan
1: bir değil. Bir geleneğe işaret
0: evet,
1: ediyor
0: doğru,
1: ama. Bakın
0: doğru.
1: bu Kur'an-ı Kerim'in hak bir kitap olduğunu gösterir. Yani.
0: O kadar çok göstergesi var ki Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunun. Mesela bir de biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman çok enteresan. Yani daha önce bilmediğimiz mesela bizim cansız dediğimiz varlıkların aslında çok şuurlu, çok itaatkar, çok his dolu varlıklar olduğunu fark ediyoruz.
1: Ayşe karıncaların hocam. Taşlar yuvarlanıyor
0: evet.
1: Allah-u Teala.
0: Karıncaların konuşmalarını dinliyoruz. Yani hüt hütün, yani güneşe tapan Belkıs için eleştirisini görüyoruz. Yani evet. ve buradan evet. bütün varlıkların Allah'a karşı bir itaatinin olduğunu, bir şuurunun, bir idrakının olduğunu fark evet. ediyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: Allah razı
0: ediyorum.
1: Olsun.
0: Cümlemizden.
1: Çok istifade ettim.
0: Ben
1: Allah
0: ilminizi
1: bereketlendirsin.
0: Amin. İnşallah.
1: Efendim ilahiyatçı yazar Doktor Ayşe Uluya Özek Hanımefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: sabahın hayrı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Hamit Çine'den alınan Burdur türküsünü Tuğba Ger'den dinliyoruz. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden öğretim üyesi doçent Doktor Adem Doğan konuğumuz olacak. Kendisiyle bahçe ürünlerinin muhafazası ve önemi üzerine konuşacağız. Ardından 12 Eylül darbesi üzerine bilgiler paylaşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında operatör doktor Murat Kaan Bilge ile obezite cerrahisi üzerine yaptığımız söyleşiye yer vereceğiz. Şimdi Ahmet Turan Şan'ı Erdem Çalışkan elden alınan Konya yöresine ait Şu Sille'den Gece Geçtim isimli türküde dinleyelim. Ardından arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Adem Doğan'da bahçe ürünlerinin muhafazası ve önemi üzerine yaptığı söyleşiye kulak vereceğiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Adem Doğan'la birlikteyiz. Kendisiyle bahçe ürünlerinin muhafazası ve önemi üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Bugün böyle bir konuda yer ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum öncelikle. Türkiye'de ekolojik iklimsel avantajları sebebiyle herkesin bildiği gibi birçok ürünün ana üreticisi ve ana vatanı konumundadır. Dünyada yaygın yetiştirilen meyve ve sebze türlerinin büyük çoğunluğu ülkemizde de üretilebilmektedir. Sebze ve meyve üretiminin değerlerine baktığımız zaman Türkiye özellikle dünyanın 4. büyük üreticisi konumundadır. Sebze üretiminde ilk 3 ülkeye baktığımız zaman Çin, Hindistan ve Amerika gelmektedir. Türkiye bunların arkasından 4. sırada yer almaktadır. Yine benzer durum meyve üretiminde de söz konusudur. Çin, Hindistan ve Brezilya'nın arkasından 4. sırada yer almaktadır. Özellikle düşündüğümüz zaman Türkiye'nin üretim potansiyeli diğer ülkelerin bizden önceki ülkeleri baktığımız zaman nüfuslarının yüksek olması sebebiyle daha net ortaya çıkmakta. Miktar olarak çok üretiyor olsalar da kendi nüfuslarını besleme üzerine yönelik bir üretim çabaları var. Türkiye'nin de bir üretim fazlası olduğu ürün grupları Türkiye'deki gıda güvenliği ya da dünyadaki gıda güvenliği açısından önemli rol oynamaktadır. Bizim özellikle dünyada yaklaşık 2.1 milyon ton meyve ve sebze üretilmektedir.
0: Bu ürünlerin muhafazası önemli. Şimdi diyoruz ki bir şeyi ürettik, hemen tüketemeyeceğimize göre bunu ister istemez belirli koşullarda muhafaza edeceğiz. Bazen ihraç edeceğiz, bazen başka illere yollayacağız. Onun için bunun muhafazası lazım. Bu konunun açılımını yapar mısınız bize?
1: Tam da bu noktada özellikle üretilen ürünlerin aslında bunların hepsi dünyanın bir ortak değeri, bir kaynak kullanılarak yapılan üretim bunlar. Toprak kullanıyor, gübre kullanıyor, hava kullanıyor ve bunun üretilen ürünleri hem çiftçimizi korumak hem de kaynakları korumak açısından minimum kayıpla tüketicilere ulaştırılması ve maksimum faydanın sağlanmasını amaçlıyoruz. Tabii bu ürünlerin esas problemlerinden bir tanesi üretimin yıl boyu yayılamaması, hasat zamanlarının belirli aylarda yığılması, özellikle üretim fazlalığı olan ürün gruplarında ya da hasat sezonunun kısa olduğu ürün gruplarında bütün hepsinin aynı anda tüketilmesinin imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle alternatif olarak bu ürünleri bizim bir şekilde ya işleyerek, ya kurutarak, ya dondurarak, ya muhafaza ederek ya da endüstriyel ölçeğe kazandırarak farklı ürün gruplarını işleyerek ekonomiye kazandırmamız gerekiyor.
0: Bu ürün grupları hakkında da bilgi verir misiniz? Hangi ürünler kısa dönem, hangi ürünler uzun dönem, hangi ürünler daha fazla kaybı uğruyor?
1: Bu grupta aslında Türkiye'nin genel pratiğine baktığımız zaman özellikle meyve grubunda çok başarılı örneklerimiz var. Kuru incir, özellikle yaş incir, depolama ve raf ömrü kısa ürün grupları içerisinde yer alıyor. 3 ila 4 haftalık bir ömrü var. Aslında biz çok ciddi miktarda yaş incir de satıyoruz. İhracatçısı konumundayız, önemli bir ihracatçıyız. 300 bin ton aşan bir incir ihracatımızın takdir edersiniz ki bir ay içerisinde bir sürede bütün hepsinin pazara sunulması ve bunların hepsinin yaş olarak değerlendirme imkanı yok. Bu yüzden de pratik olarak zaten bizim kurutma endüstrimiz gelişmiş. Ve incir gibi ürünlerde şu an kuru incirde de zaten dünya çapında bir marka halindeyiz. Aynı benzer uygulamayı yine kayısı da görüyoruz. Kuru kayısıda da zaten lider konumdayız. Bu tarz ürün gruplarında aslında ürün çoğaldıkça endüstriyel gelişmeyi tetikleyen bir ya da arayışı tetikleyen bir uygulama var. Ama tabii biz bunu o boyutlara gelmeden önce mevcut üretim kapasitesini endüstriyel ölçeğe dönüştürüyoruz.

0: götürerek birlikte götürmemiz gerekiyor. Aksi halde biraz daha bizim katma değerli ürün üretimimiz gecikmekte ya da katma değeri dönüştürürken sıkıntılar yaşamaktayız. Bunun üretim ayağıyla birlikte götürülmesi bizim için kritik konulardan bir tanesi. Hangi ürün grupları kısa, hangileri uzun süre depolanıyor ile ilgili yaptığımız örneklemelerde genellikle sebze grubu ve belirli meyve grupları kısa süreli olarak adlandırabileceğimiz, bu ürün gruplarında daha çok biz kısa süreli 2-3 aylık bir depolama ile birlikte özellikle o bölgelerde paketleme tesislerinin ihracata yönelik kısa süreli ambal ürünü alacak, işleyecek, paketleyecek 1 ay 2 haftalık ya da 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta en fazla depolayabilecekleri bir kapasiteyle ihracat yolculuğunu hazırlaması ya da o ürünleri endüstrinin işleme kapasitesine göre 1 ay, 2 ay muhafaza ederek en azından ham madde teminindeki güvenliği sağlaması. İkinci grupta yer alan elma gibi özellikle neredeyse 1 yıla yakın süre depolanan ürün gruplarında ise daha uzun süreli yüksek depolama kapasiteleriyle gelişmiş depolama teknolojilerini ön plana çıkararak depolamayı öneriyoruz. Devletimizin yapmış olduğu son yıllarda kırsal kalkınma destekleri, IPART'lar bunlar kapsamında çok ciddi miktarda soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri yapıldı. Geçtiğimiz yılda bu kapsamda özellikle meyve sebze işleme kurutma teknolojisine ciddi destekler verilmeye başlandı. Bu tarz yatırımlar da destek kapsamında işlem görebiliyor.
1: Şimdi elmadan örnek verdiniz Sayın Hocam. Uzun süre bir yıl kadar depolanabilir. Bir ürünün uzun süre depolanması o ürüne belirli zararlar verir mi ya da fire olayını arttırır mı?
0: Şimdi tabii ki birçok ürün grubunda özellikle depolama ve hasat sonrası işlemlerde kayıplar meydana gelebilmekte. Dünya çapında baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerde bu kayıp miktarının %25 ila 50 civarında olabildiği. Tabii buradaki bant biraz geniş. Çünkü bu ürüne göre, uygulanan hasat sonrası teknolojilere göre, çeşitlere göre çok farklılık gösterebilen bir durum. Çünkü bir ürünün dayanımı aynı çeşit içerisinde bile farklı olabilir. Örneğin yaz elması çok kısa bir sürede depolama ve hasat sonrası ömrünü tamamlarken işte kışlık elmalar daha uzun süre depolama kapasitesine sahip. Hatta gelişen işte depolama teknolojileriyle kontrollü atmosfer, dinamik kontrollü atmosfer teknolojileriyle bir yıla kadar uzatılabiliyor. Burada hasat sonrası kayıplar dediğimizde aslında bu bir zincir. Hasatı yaptığımız andan itibaren hatta hasatla başlayan bir macera var tüketicinin sofrasına ulaşıncaya kadar. Bu arada geçirdiği hasat, işte taşıma, nakliye, paketleme evi uygulamaları, depolama, işte pazara sunma gibi bütün ara basamaklarda aslında bizim için bir kayıp noktası. Bu noktalarda yapacağımız küçük hatalar bile bazen ciddi sorunlara, ciddi ürün kayıplarına neden olabiliyor. Genellikle bizim hasattaki en büyük problemlerimizden bir tanesi kalifiye ve düzenli çalışan hasat elemanı bulunamamasıyla ilgili sorunlar var. Hasat işinde çalışan kişiler, örneğin turunçgil hasatına da aynı ekip gidiyor, kiraz hasatına da aynı ekip gidiyor, incir hasatına da aynı ekip gidiyor ama bu ürünlerin pomolojik özellikleri ve fizyolojileri birbirinden çok farklı. Eğer işçisel boyutta bu farkındalığı oluşturamazsak, turunçgile davrandığı gibi çileğe davrandığında ya da işte kiraza davrandığında çok ciddi kayıplar oluşuyor. Her ürüne özgü ara kademelerin çok iyi şekilde kategorize edilmesi ve kayıpları azaltıcı tedbirlerin alınması gerekiyor.
1: Bildiğim kadarıyla bu toplayıcılar da yani hasat edenler de genellikle mevsimlik işçiler oluyor. Böyle Anadolu'ya çıktığımızda onları görüyoruz. Çeşitli dönemlerde geliyorlar, çalışıyorlar ve gidiyorlar. Ama büyük şehirlerde böyle değil herhalde. Belirli firmalar var, o firmalar gelip topluyor ama dediğiniz gibi hepsini birden topluyor. Bununla ilgili peki bir uzmanlaşma konusu yapılabilir mi hasat elemanı konusunda?
0: Son yıllarda dediğiniz gibi bir yönelme var. Çünkü gerçekten iş gücü temininde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Belirli dönemlerde hatta çoğu zaman çalışanların bir kısmı genellikle öğrenci gruplarından oluşmaya da başladı. Geçen sezon yaşadığımız sorunlardan bir tanesi mesela özellikle kopma tabakası oluşturan mesela dalında bekleyemeyen ürün gruplarında mesela elma gibi ürünlerde bu ürünü belirli bir süre içerisinde hasat etmezseniz dalından kopuyor ve yere düşüyor. Tüketilemez hale geliyor. Burada çok ciddi, aynı anda çok yüksek miktarda iş gücüne ihtiyacınız var. Tabii doğal olarak burada bazı basamaklar atlanıp göz ardı ediliyor ve

0: ve kalifiye olmayan her türlü eleman kullanılmaya çalışılıyor. Sadece ürünün hasatıyla değil de bunu biraz daha hasat sonrası ürün işlemeyle ilgili çalışan grup oluşturulabilir. Hani sadece hasata indirgemekten ziyade dediğiniz gibi bunların bir kısmı mevsimlik çalıştığı için hem onların biraz daha uzun süre çalışma potansiyelini arttırmak hem de şirketlere daha iyi kalifiyeyi, kaliteyi arttırıcı uygulamalarla bir iş grubu oluşturulabilir ya da bu iş grubundaki kişilere belirli eğitimlerle işte hasattan sonra meyve işlemesine yönelik paketleme evlerindeki çalışanlar buna dahil edilerek tabii ki böyle şeyler yapılabilir. Bugün birçok ürün de artık tabii bir taraftan iş gücü diyoruz ama bir taraftan da makineleşme geliyor. Ama her ne kadar makine de olsa makineye entegre çalışan insanların o meyvenin özünü ya da meyvenin özelliklerini bilerek davranması ve işleri tamamlaması gerçekten ürünün depolama ve raf ömrü açısından çok başarılı sonuçlara yol açıyor.
1: Artık söyleşimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Eklemek istediğiniz varsa ben alayım, ondan sonra size teşekkür ederim.
0: Türkiye'de hasat sonrası işlemler ya da soğuk hava depoları ve kapasiteleriyle ilgili işlemlerde maalesef biraz Avrupa'nın ya da gelişmiş ülkelerin gerisinde hareket ediyoruz. Şu ana kadar üretim kapasitemizden bahsettik. Şu an dünya için sürdürülebilir gıda güvenliği için neredeyse dördüncü nüfusa baktığımız zaman da lider ülkesi konumundayız. Bizim artık ikinci bir evreye geçmemiz gerekiyor. Bu tarz teknolojilerin, bu tarz uygulamaların ülkemizde de ilerleyen aşamalarda daha hızlı gelişeceğini düşünüyoruz açıkçası. Çünkü rekabet artmaya başladı üretim arttığı için de. Burada da kalite unsuru ön plana çıktı. Ve aynı zamanda ülkelerin gelişmişlikleri arttıkça da bir üründen ya da meyve ve sebzeden beklentileri de değişti. Evet ben bir bedel ödüyorum, bir ürün alıyorum ama bu aldığım ürünün doğaya saygıyla üretildiğini, çevreye ve iklimsel olaya zarar verilmediğinin kanıtlanmasına ya da aldığım ürünün benim sağlığıma pozitif etki sağlayacağı, içerdiği besinlerin maksimum seviyede olabileceği aşamada sofrasına getirilmesini istiyor artık. Bu da biraz daha pazarlama kanallarının geliştirilmesiyle ön plana çıkıyor. Bir diğer önemli husus da Türkiye'nin özellikle meyve sebze ihracatıyla ilgili geliştirebileceği Avrupa ya da bizim ürün sattığımız gruplarda biraz daha market ağlarını kurması ya da kendi pazarlama kanallarını oluşturabilmesi ülkemizin meyve ve sebze ihracatı açısından kritik öneme sahip. Çünkü birçok ülkede küresel market zincirlerinin tercihleri ülkelerin aslında tarımsal potansiyellerini bile etkileyebiliyor. Örneğin kirazı bizden değil İspanya'dan aldıklarında ya da ülke tercihi yaptıklarında genellikle baktığımız zaman bizim ülkemizde ki ihracat potansiyeli ya bizim ana üreticisi olduğumuz ürünlerde ya da onların pazarlarında ürün olmadığında başvurulan bir ülke konumunda gidiyor. Tabii bunu kırmak için de kendi pazar kanallarıyla, kendi market zincirleriyle diğer ulusal ölçekte, küresel ölçekte açılabilmekte yatıyor. Bu da çok ciddi bir lojistik ağına ihtiyaç var. Çünkü tüketici şunu bekliyor, istediği zamanda, istediği yerde, istediği miktarda ve istediği kalitede ürünü ona sunmanızı bekliyor. Bunu yapmak için de depoculuk, lojistik, pazarlama kanalları, bu süreç yönetimleri çok önemli. İnşallah ilerleyen zamanlarda ülkemiz bu aşamada ciddi yol alacaktır diye düşünüyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, bahçe ürünlerinin muhafazası ve önemi konusunu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Adem Doğan'la konuştuk. Programımıza müzikle devam ediyoruz.

0: olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
1: Sevil neşelen, sevme yanarsın. Mediha Şen Sancakoğlu, güftesi Turgut Yarkent ve bestesi Saadettin Ökten'e ait olan Nihavent makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye, rast bir şarkıyla devam ediyor. Ertan Ersoylu'dan dinliyoruz. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana.

Tarihler 12 Eylül 1980 sabahını gösterdiğinde ülkemiz için yeni bir kırılma dönemi başlıyordu. Türk demokrasisi, devlet yapısı, toplumsal hayatı çok keskin bir müdahaleyle karşı karşıya kalmıştı. Ordunun yönetime el koyduğu duyurusu Cuma günü sabaha karşı saat 3'te önce radyodan sonra televizyondan yankılandı. Türkiye dönemin junta lideri Kenan Evren'in kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kaldık sözlerinin ardından bambaşka bir güne başladı. Bayrak Harekatı kod adıyla hazırlanan darbe planı yaklaşık 4 ay süren gizli çalışmaların ardından uygulamaya konuldu. Planın ilk denemesi 11 Temmuz 1980'de ordu komutanlarına verilen harekat emriyle yapıldı. Ancak dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in güven oyu alması üzerine bu teşebbüs ertelendi. Tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde Türk demokrasisine darbe vuracak plan sabaha karşı uygulandı. 12 Eylül sabahı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in radyodan okuduğu bildiriyle Türkiye karanlık bir döneme uyandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan oluşan Darbeci Milli Güvenlik Konseyi, tüm yetkileri gasp ederek antidemokratik faaliyetlerine başladı. Darbeciler siyasi ve sosyal yapıyı kökten değiştirmeyi hedefliyordu. Sendikaların ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri durduruldu. Anayasa yürürlükten kaldırıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildikten sonra sivil toplum kuruluşlarına hedef alan darbeciler, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki bütün dernekleri kapattı. Siyasi partilerin faaliyetlerini durduran darbeciler, Süleyman Demirel'le Bülent Ecevit'i Hamza Koya, Necmettin Erbakan'la Alparslan Türkeş'i ise Uzunada'ya sürgüne göndererek siyasi yasak getirdi. Darbe sonrası kurulan mahkemeler yüzlerce kişiyi idamla yargıladı. Takvimler 9 Ekim 1980'i gösterdiğinde sol görüşlü Necdet Adalı'yla ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. Darbe öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal Eren'e de idam cezası verildi. Erdal Eren'in idam hükmü Yargıtay tarafından iki kez iptal edilmesine rağmen Milli Güvenlik Konseyi'nce onaylanan kararla ve yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980'de Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde infaz edildi. Kenan Evren'in Erdal Eren için söylediği "Asmayalım da besleyelim mi?" ifadesi darbecilerin insan hakları ihlali konusunda sınır tanımadığının itirafı oldu. Kanlı uygulamaların yanı sıra demokrasinin askıya alındığı süreçte 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 binden fazla kişi hakkında idam talep edildi. Hukukun askıya alındığı o günlerde 517 kişi ölüm cezasına çarptırıldı ve 50 kişi hakkında idam kararı yerine getirildi. Onlarca gazeteci hakkında binlerce yıla varan hapis cezası istendi. 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. 30 bin kişi ise sakıncalı olduğu iddiasıyla işinden edildi. 4 bine yakın öğretmen, çok sayıda üniversite öğretim üyesinin işine son verildi. Kültür ve sanat hayatının da hedef alındığı 12 Eylül'de yaklaşık 1000 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 12 Eylül darbesi sadece siyasi hayata müdahale etmekle kalmadı, toplumsal ve anayasal yapıyı da dönüştürdü. Darbeci generallerin belirlediği danışma meclisinin hazırladığı anayasa, 1982'de güdümlü referandumla %92'lik evet oyu aldı. Böylece darbe rejiminin kurumsallaşması sağlandı. Evren ve diğer darbeciler, darbe anayasasına dahil ettikleri geçici 15. maddeyle ömür boyu dokunulmazlık hakkı kazanarak olası bir yargılanmaya karşı önlem aldı. Ancak Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde atılan adımlarla bu dokunulmazlık perdesi 12 Eylül 2010'daki referandumla kaldırıldı. Referandumdan bir gün sonra Türkiye'nin dört bir tarafından darbeciler ve onların talimatlarını uygulayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine o dönem hayatta olan Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı. Haklarındaki iddia

iddianame Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 10 Ocak 2012'de kabul edilen iki darbeci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya ve anayasayla teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engel olmaya cebren teşebbüs etmekle suçlandı. Sağlık gerekçesiyle duruşmalara katılmayan darbeci generaller, video konferans aracılığıyla yaptıkları savunmalarında suçlamaları kabul etmedi, kurucu iktidar olduklarını, mevcut mahkemelerin kendilerini yargılayamayacağını iddia etti. Yargılamanın devam ettiği dönemde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi yasayla kapatılınca dosya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Mahkeme 18 Haziran 2014'te Evren ve Şahin Kaya'yı 1979'da verdikleri muhtırayla Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasına engellemeye teşebbüs, 1980'deki darbeyle de anayasayı tahrir, tebdil veya ilgaya ve bu kanunla teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni iskat ve cebren men suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme takdiri indirimle bu cezayı müebbet hapse çevirdi. Ayrıca iki darbecinin rütbelerinin sökülmesine karar verildi. Hükmün ardından sanık avukatları kararı temyiz etti. Dosya Yargıtay'dayken Kenan Evren 9 Mayıs 2015'te 98 yaşında, Tahsin Şahin Kaya ise 9 Temmuz 2015'te 90 yaşında öldü. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Bugün hem sivil irade hem de demokrasi geleneği çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bir daha asla diyerek bu son olsun.

Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün operatör doktor Murat Kağan Bilge ile obezite cerrahisi üzerine yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye, müzikle devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, bugün obezite cerrahisi hakkındaki her şeyi operatör doktor Murat Kaan Bilge ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Evet, obezite cerrahisi dedik. Bunun tanımıyla sohbetimize başlayalım mı?
1: Evet, obezite vücuttaki yağ oranının ya da boya göre kilo durumunun normalden fazla olması halidir. Bunu tabii biz neye göre hesaplıyoruz? Bunun bir matematiksel hesaplaması var. Kilonun boyun karesi bölümü 30'u geçerse obezite tanısı alıyor hastalarımız. 40'ın üzeri hastalarımızda morbid obezite tanısı almakta. 30-35 beden kitle endeksi üstündeki hastalarımıza da ameliyat düşünebiliyoruz.
0: Şimdi şöyle ki, tabii ki çok eski yıllarda bunu yaşadık. Çeşitli sanatçılar oldu. Herkes hayret içindeydi. Artık yaygınlaştı. Ve şu anda işte tüp mide deniyor, mide bypassı deniyor. Mideye balon yerleştirme gibi ya da biraz önce okuduğum mide botoksu varmış. Bunların hepsi aynı mı yoksa ayrı ayrı şeyler mi?
1: Hepsi ayrı ayrı şeyler. Tabii burada hastaya göre karar vermek önemli. Hangi hastada hangi ameliyat türü veya ameliyatsız hangi yöntemin olduğu çok önemli. Genelde insanların bildiği tüp mide ameliyatı ameliyat seçeneklerinden ilki ve dünyada da en sık yapılan yöntem. İkincisi de mide bypass dediğimiz yöntem. Bu genelde insanların şeker ameliyatı olarak bildiği, aslında içinde bir sürü ameliyat, farklı ameliyat çeşidi barındıran bir yöntem. Kabaca bu iki ameliyat yöntemini bilebiliriz. Ameliyat dışı yöntemlerde de eğer kilosu ameliyat sınırını tutmayan ya da ameliyattan çekinen hastalarımız için mide balonu ve botoksu düşünebiliriz. Yani mide balonu

0: mide botoksu, ameliyat dışı yöntemler, ameliyat yöntemleri içinde de tüp mide ameliyatı ve mide bypass ameliyatları.
1: Son günlerde yine çok duyuyoruz. İşte kimisi diyor o bağırsağı olan yere kadar kesiyorsunuz herhalde mideyi, ya da kimisi diyor bağırsaktan da alınıyor diyor. Bunları biraz açar mısınız lütfen?
0: Tabii. Tüp mide ameliyatı sadece mide hacmini azaltan bir yöntem. Aslında orada sistematik olarak bir organ değişimi söz konusu değil. Yani mideyi bağırsağa bağlama gibi bir durum yok. Sadece bizim mevcut olan bir organı, mideyi 3:2 oranında küçültüyoruz. Aslında bütün sistem aynı çalışıyor. Yediğimiz bütün yiyecekler yine mideye geliyor, yine oradan ince bağırsağa geçiyor. Tüp mide ameliyatında sistematik olarak bir değişiklik yok. Ama mide bypass ameliyatlarında yine öncelikle tüp mide gibi, tam olarak aynı olmasa da ona benzer şekilde yine mide hacmini

0: hastanın şeker hastalığı var mı? Çünkü bunlar bizim ameliyat yöntemimizi de değiştirebilir. Şekeri çok kontrolsüz bir hastada aslında sadece kiloya bakarsak tüp mideden fayda görecektir. Ama şekerini de düzeltmek için bypass şeker ameliyatı düşünebiliriz. Tamamen hasta bazlı ya da tam tersini söyleyeyim. Örneğin hastanın kanser varlığı varsa, aktif bir kanser, şiddetli reflüsü var mı? Bazı durumlarda iki ameliyat seçeneği değil, hiç ameliyat olamayabilir. Bu tamamen hasta bazlı yapılan kontrollerde ortaya çıkacak bir sonuç aslında.
1: Karar verildi, kişi ameliyatı olacak. Tabii ki ameliyatı öncesi kriterleri öğrendik. Öncesi, ameliyat sırası ve sonrası var. Evet. Bunları bize anlatır mısınız?
0: Herhangi bir ameliyat olacakmış gibi düşünebiliriz. Önce basit olarak düşünelim. Biz bir ameliyat olacağımız zaman anestezi doktoru değerlendirir. Hastaların kan tahlilleri alınır. Uygun olan anestezi doktorunun bir hasta uyuyup uyanacak. Onunla ilgili bazı tetkikler ister. Obezitede bunlar tabii biraz daha fazla. Kan tahlilleri, kalp filmi, akciğer filmi, ultrason, kardiyoloji doktoru, dahiliye doktoru gibi ya da hastanın durumuna göre anestezi doktorunun başka bölümlerden de isteyeceği konsültasyonlar sonucunda genelde bir günlük bir hazırlığımız var ameliyat öncesi. Eğer her şey yolundaysa, testlerde bir sorun yoksa, hasta ameliyat olabilir durumdaysa hastayı ameliyat alıyoruz. Tüp mide ameliyatını düşünürsek ki dünyada %90 oranında en çok yapılan ameliyat türü budur. Ortalama 30 dakika ile 45 dakika arasında kapalı olarak yapılan, 3 veya 4 delikten yapılan bir ameliyat türü. Bunu tabii şöyle söyleyebilirim. Ben kendi kliniğimde tek delikten işsiz bir şekilde de bunu yapmaktayım. Sadece göbek içinden bir kesiyle.
1: Bu ayrı bir isme mi giriyor yoksa farklı bir yöntem mi?
0: Biz single port sis dediğimiz single port gastric sleeve, yani tek porttan, tek delikten tüp mide ameliyatı ya da işsiz tüp mide ameliyatı diye yeni yeni isimlendirmeler var. Çok sık yapılmıyor. Burada biraz cerrahın da tecrübesi önemli. Orada da yine hasta bazlı, hastanın göbek tipinden tutun da boy kilo oranı, yine bütün karaciğer yağlanması, karaciğer büyüklüğü, yağ oranı gibi bazı seçilen hastalarımızda da bu yöntemi de yapmaktayız. Bu yöntem de olsa, normal tüp mide ameliyatı da olsa, dediğim gibi ameliyat yarım saatlik, 45 dakikalık kapalı yapılan bir ameliyat. Ameliyattan sonra 6 saat sonra en geç hastalarımız yürümeye başlıyorlar. Ameliyattan bir gün sonra bir test yapıyoruz. Ona göre sıvı gıda tüketmeye başlıyorlar. Genelde de hastalarımızı ameliyatının ikinci günde taburcu ediyoruz. Tabii ki de burada bitmiyor. Asıl süreç bundan sonra başlıyor. İlk öncelikle bir hafta sonrasında olmak üzere, sonra birinci ay 3, 6, 9 ve 12. aylarda da kontrollerine hastalarımız geliyor. Diyetisyenimiz eşliğinde, diyetisyenle 24 saat online şekilde iletişim kurabiliyorlar. Yine aynı şekilde bizlerde de. Yani özellikle ilk iki hafta çok önemli ama hayat boyu bizim birliktelik haline devam etmemiz gerekiyor. Bütün süreci takip etmemiz gerekiyor.
1: Görüyoruz, önce sıvı almaya başlıyorlar belirli bir süre. Ondan sonra püre halinde herhalde. Ve bir özlem var. Yemek yemeye bir özlem var. Diyelim ki yemeği çok seven birisi. İster istemez bazı şeyleri dört gözle çekiyor ama sabır da ediyor. Katı yiyeceğe geçme diyelim, ne kadar sonra olur?
0: Şöyle, tamamen saf bir sulu gıda diyeti ilk iki hafta. Su, çay, çorbalar, protein veya vitamin shake'ler gibi. İkinci hafta, dördüncü hafta arası püre, yoğurt, köfte, yumurta, buna eklenebiliyor. Birinci aydan sonra katı gıda yiyebiliyor hastalarımız. Tabii biz, ameliyat olmayan biri şu an onu hayal etmesi çok güç. Biz özellikle ameliyatta fundus dediğimiz midenin üst kısmında açlık hormonu salgılayan kısmı aldığımız için hastalar hemen hemen açlığı tamamen ortadan kalkıyor. Yani tabii ki de bir yemek sofrasına oturmak ya da gözün onu istemesi, ona bir şey diyemiyorum. O olabilir. Yani o hala devam edebilir ama fiziksel anlamda açlık neredeyse %100'e yakın ortadan kalkıyor. Ya da çok acıkıldığında çok az miktarda doyuluyor. Çünkü o listeleri gördüğünce hastalar ben ameliyattan sonra bunu yapamam diyebiliyor ama o hissiyatlar ameliyat öncesi sonrası hiç birebir aynı olmuyor. Tamamen ameliyattan sonra o diyet bile fazla geliyor. Yani normalde ilk iki hafta sulu gıda alarak insan doyabilir mi? Hastalar çok rahat doyuyor.
1: Aslında geldik en zor soruya. Çok sık inşallah karşılaşmıyorsunuzdur diyelim. Diyelim ki ameliyat ettiniz. Haliyle kilolar verildi. Güzel, düzenli bir hayata geçildi. Ondan sonra iş tekrar bozuldu. Tekrar kilo almaya başlanıldı. Bu çünkü dikkat etmezseniz sonuçta mide büyüyen bir organ yanılmıyorsam. Tekrar kilo almaya başlanıldı ve eski haline ya da eskiden daha kötü bir duruma gelindi. Ve bu durumda tekrar sizin kapınız çalındı. Çok merak ettik. Evet. Neler söylüyorsunuz?
0: Öncelikle şunu bilmek lazım. Obezite ile ilgili 100'den fazla gen şu an bilinmekte. Yani sadece bir ameliyatla obeziteyi çözebilir miyiz? Biz bunun garantisini %100 veremeyiz.

0: doktor olarak. Ameliyata rağmen biz her hastaya faydalı olamayacağımızı biliyoruz. Bunun genetiksel bir kısmı var. İkincisi bizim en büyük sorunumuz, yani hastalarımızla alakalı olarak, alkol sorunu. Alkol olan, şiddetli yoğun miktarda alkol olan bir insanda ne ameliyat türü yaparsanız yapın başarısız olma ihtimali biraz daha fazla. Her şeye rağmen sebebini unutursak, tüp midi ameliyatı oldu veya daha önce bypass oldu, tekrar kilo aldı hasta, diyabeti düzelmiş, şeker hastalığı, belki o tekrar başladı. Evet, biz bunlara revizyon ameliyatları yapabiliyoruz. Burada tamamen midenin önceki durumu, hastanın en son durumunu göze alarak, tüp midi ameliyatı olmuş bir hasta tekrar tüp midede yapabildiğimiz oluyor. Tüp mideyi bypass'a çevirdiğimizde oluyor. Bypass olmuş bir hasta, yani midesi ince bağırsağa dikilmiş, tekrar onu santim santim sayarak bağırsağın yerini değiştirmemiz gerekebiliyor. Revizyon ameliyatları evet yapıyoruz. Çok sık mı? Hayır. Şu an bu ameliyatlar dünyada 20 yıldan beri yapılmakta. Ama şunu biliyoruz, bilimsel toplantılarda da revizyon ameliyatları gitgide gün gün artmakta. Yani biz aslında gelecekte bunları daha çok göreceğiz.
1: Bu tabii ki revizyon ameliyatı dediğin sadece sizin değil, diyelim ki yurt dışında ameliyat olmuş olan da olabilir. Başka bir hekime de ameliyat olmuş olabilir ve bu da sonuçta sizin için bir hastadır. Evet. O gözle bakıyorsunuz ve bunun planlamasını yapıyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Evet, hastalarımızın bizim kendi klinimiz açısından en azından yarıya yakını yurt dışından gelmekte yabancı hastalarımız. Özellikle zaten yabancı hastalardan çok revizyon gelmekte. Yani şunu vatandaşlarımız bilebilir. Gerçekten sağlık anlamında Türkiye çok çok daha avantajlı bir ülke. Yani biz iyi doktorlara, iyi hemşirelere, iyi ekibe sahibiz ve iyi hastalara sahibiz. Yurt dışında başarısız ameliyatların daha fazla olduğunu görmekteyiz.
1: Tabii bu da sağlık turizminin ülkemizde büyümesine, artmasına ve popüler olmasına neden oluyor. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerinizi de öğrenmek isterim. Birkaç şey söylediniz biraz önce ama evet. Sağlık turizmi ve Antalya ya da Türkiye desek.
0: Evet, ya sağlık turizmi ülkemize gitgide artıyor. Aslında bunlar için, bu sağlık turizmi için en avantajlı şehirlerden birinde yaşıyorum ben, Antalya'da çalışan biri olarak. İstanbul ve Antalya hemen hemen direkt uçuşların da çok olduğu iki şehir. Bu anlamda avantajlıyız. Bir de yıllar içinde tabii yabancı ülkelerden gelen hastalarımız, başarılı sonuçları, tabii ki de bazı yabancı yayınlarda var. Biraz karalama kampanyası gibi de oluyor. Bu ameliyatlar maalesef risksiz ameliyatlar değil. Ama bizim Türkiye'deki oranlarımız çok çok iyi, başarı oranlarımız. Hastalar gelmiş ya da bir hasta gelmiş, arkadaşını yönlendirmiş. Türkiye'nin bir bilinirliği var. Yurt dışında ve dünyada. Özellikle mesafenin de yakın olması amacıyla Avrupa'dan çok hasta geliyor. Ve bunlar, bu hasta sayısı gitgide artmakta. Sadece burada hastaları iyi seçmek lazım. Kanuni bazı sınırların dışına çıkmamak lazım. Yine bakanlığımız ve il sağlık müdürlüklerimizin denetimlerine uymak lazım. Yani hastanın ırkı, dili, dini hiç önemli değil. Biz burada bir yan komşumuz gibi o hastaya ameliyat etmeliyiz ve öyle davranmalıyız. Ama bu konuda da ben işlerin olumlu gittiğini düşünmekteyim.
1: Yurt dışında peki farklı bir yöntem uygulanıyor mu? Hayır. Yoksa biz daha mı ileriyiz?
0: Biz çok daha ileriyiz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bizde bu işi yapan bir cerrahın bir ayda yaptığı bir ameliyatı yurt dışındaki bir doktor belki bir senede yapıyor. Biz tecrübe olarak da çok fazlayız ve orada yapılan, bizim yapamadığımız hemen hemen hiçbir ameliyat yok. Hiç yok diyebilirim. Biz bütün robotikten tutun, bütün laparoskopik cerrahiler, biz çok çok daha ilerideyiz.
1: Evet, bu ameliyatın şeker dediniz, şekeri düzenli hale getirebilir. Başka hastalıklara da iyi gelir mi?
0: Evet, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, tansiyon gibi kalp damar hastalıkları, bütün bu hastalıklarda %90 ve üzeri oranında tedavi etme şansımız oluyor.
1: Eklemek istedikleriniz var mı diye sorayım.
0: Şöyle söyleyeyim, maalesef her ameliyatın, her tıbbi durumun bir riski var. Ama bizler bu ameliyatları sadece estetik kaygısıyla değil, insanların hayatına bir yön vermek ve daha sağlıklı hale getirmek için yapıyoruz. Burada insanların düşünmesi gereken şu: kilonuz var, ona göre bir boyunuz var. Siz obezseniz, obezitenin size yarattığı riski mi tercih edersiniz, yoksa ameliyat olup bu riski mi almayı tercih edersiniz? Aslında altın soru bu. İnsanlar ben geldim sapasağlamım diye bakabiliyor ama aslında siz sağlıklı değilsiniz. Ya bundan 5 yıl 10 yıl sonra ortaya çıkacak sağlık sorunlarının şimdiden biz önüne geçmeye çalışıyoruz. Düşünen hastalarımız zaten bu konuda, bu grup hastalarımız çok son derece bilgili, araştırıp geliyorlar. Bizleri olsun, herhangi cerrah arkadaşlarımız, biz her zaman yardımcı olmaya çalışacağız. Ve dünyada da obez hastalarımızın sayısı gitgide artmakta. O yüzden biz bu konuda aslında daha da profesyonelleşmeliyiz. Ve biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim, sağ olun.
1: Evet değerli dinleyenler, obezite cerrahisi hakkındaki her şeyi operatör doktor Murat Kağan Bilge ile konuştuk.
2: Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Kış Öyküleri.
1: ...19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı... ...şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Brun tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede... ...bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken... ...şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Brun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
0: Buluş Öyküleri.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak dedi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak ifadesini kullandı. Erdoğan, memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.
2: Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkalarının gündemleri farklı olabilir ama bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi ve ekledi.
2: Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
1: Erdoğan, Baba Ocağı Rize'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Yüzünü Türkiye'ye dönmüş milyonların umudunu taşıdıklarını vurguladı. Gece gündüz çalışıyoruz ifadesini kullandı.
2: Diyorlar ki, yorulmuyor musun? Ya Allah aşkına, şu sevdayı görende yorulma olur mu? Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Bu can, bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
1: Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek. Merkezi yönetim bütçesinin hazırlık çalışması için harekete geçildi. Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması için yeni adımlar atılacak. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 2027-2028-2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunar. Makropolitika, temel ekonomik büyüklük, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlarla çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alacak. Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamaların sistematik olarak gözden geçirilmesi sürdürülecek. Ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç ve tasarruf çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız, tahrike rağmen yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz dedi. Erdoğan, memleketi Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
2: Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi,

0: istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Yeri gelir dirilir pınar oluruz. Yeri gelir irkilir ırmak oluruz. Yeri gelir gürler çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz. Hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Sorunlar meclis çatısı altında diyalog yoluyla çözülüyor dedi. Fidan, terörsüz bölge perspektifiyle şiddeti ortadan kaldıracak düzenin tüm bölgeye getirilmesi gerektiğini de belirtti.
2: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah biz artık çok uzun zaman önce gerçekten nihayete ermesi gereken bir sorunun sonuna gelip bundan sonra elimizde varsa herhangi bir sorun ve tartışma alanı bunu medeni bir şekilde meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmeyi. Sadece Türkiye'deki sorunu değil terörsüz bölge perspektifi adı altında esas itibariyle Suriye'nin de istikrarına, Irak'ın da istikrarına olacak siyasal şiddeti ortadan kaldıracak bir düzeni artık bölgemize getirmek lazım.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğinin altını çizdi. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi Yılmaz. TİSK 4. birlikte daha güçlü bir gelecek zirvesinde konuştu.
3: Jeopolitik gerilimlerin derinleştiği bir dönemdeyiz. Bunun yer yer sıcak savaşlara dönüştüğü hepimizin malumu, özellikle bölgemizde bunları yaşayarak görüyoruz. Bu zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye, istihdam oluşturmaya ve dış pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılında ekonomimizin son OVP'deki rakamları paylaşıyorum. 3,3 büyümesini öngörüyoruz bu sene için. İlk yarıda 2,5 civarında bir büyüme gerçekleşmişti. Özellikle 3. çeyrekte biraz daha ivmelenme bekliyoruz. Turizmiyle, tarımıyla vesaire. Dolayısıyla 3. çeyrekteki olumlu gelişme yıl ortalamamızı da daha iyi bir noktaya taşıyacak diye bekliyoruz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından 2 yılda 455 bin konutun tamamlanmasını her baba yiğidin harcı değil sözleriyle değerlendirdi. Daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Bakan Kurum, Rize'de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
4: Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Bu başarı 86 milyonun başarısıdır. 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu tamamlamak öyle her baba yiğidin harcı değildir. Birileri bize enkazın altında kalırlar dediler. Ama Allah'a hamdolsun 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı. İnşallah daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.

0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu. Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar, Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
1: Yaz aylarını yaza girerken aslında depolarımızı dolu hale getirdik. Yani Türkiye'nin doğalgaz depoları %100 dolu halde Temmuz ayından itibaren bunu söyleyebilirim. Ama Avrupa şimdi depolarına gaz almaya başladı. Dolayısıyla gaza bir hücum var ve onun getirdiği gaz fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Bu kış dolayısıyla zor geçeceğe benziyor ama ben hani ülkemiz açısından en azından arz noktasında bir sıkıntı görmüyorum. Çok şükür hidrolik kaynaklarımız yani barajlarımız şu anda doluluk oranları gayet iyi seviyede. Ümit ediyorum yaptığımız bunca yıldır yaptığımız altyapı yatırımlarıyla Türkiye'yi bu senede herhangi bir arz sıkıntısı yaşamadan geçeceğiz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temaslarda bulunmak için Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Göktaş, Türkiye'de devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu Suriyeli yetkililere teslim etti. Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların gönüllü geri dönüş süreçlerinin başlatıldığını söyledi. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Açıklama İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. İl genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve 19 bin civarında okul servisinin yeni dönemin ilk günü trafiğe çıkacağı bildirildi. Oluşabilecek yoğunluğun aksaklıklara yol açmaması amacıyla İstanbul'daki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı Sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Yemen'in batı sahilinde tırmanan çatışmalar Babülmendeb Boğazı'ndaki gemi trafiğinde sert düşüşe neden oldu. Son 3 günde toplam 79 ticari geminin geçtiği Boğaz'da, kriz öncesi dönemde günlük ortalama 70 ila 75 geminin seyrettiği belirtildi. Suudi Arabistan, İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada Riyad Medine bölgesindeki Doğu Batı boru hattının 10 Eylül'de bir dizi saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırı sonucu yaralanmalar olduğu kaydedilirken boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığı duyuruldu. Acil durum ve uzman teknik ekiplerin saldırıların ardından hattın güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları başlattığı aktarıldı. Husiler askeri sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada bölgedeki Suudi Arabistan gemilerine karşı ablukaya ablukayla saldırıya saldırıyla karşılık vereceklerini, Suudi Arabistan'a ait 32 savaş uçağını hedef aldıklarını ve bunlardan 9'unu düşürdüklerini iddia etmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a hedef alan son saldırılar ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu, Ukrayna'da bugün yaşanan trajik olayların temel nedeni oldu dedi. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. 54 kişiden halen haber alınamadığı bilgisi de paylaşıldı. Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. 130'dan fazla kişiyi taşıyan feribottaki 43 kişi kurtarılmıştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak dedi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliğ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam edecektir ifadesine yer verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Trendyol Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başladı. Beşiktaş Erzurum Spor'u 3-0 yendi. Trendyol 1. Lig'de ise Sarıyer Bandırma Spor'la 1-1 berabere kaldı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlılar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Tarfin sezon öncesinde düzenlenen medya gününde bir araya geldi. Fenerbahçe Tarfin genel menajeri Derya Yenir her kupaya talip olduklarını söyledi. Baş antrenör Şarunas Yasikevicius ise çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdi. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda final etabı heyecanı Meksika'da yaşanacak. Turnuvada milli okçular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Kümer, Elif Berra Gökkır ve Hazal Burun yay gerecek.
2: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul, Bolu 30, İzmir 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Antalya, Malatya 34, Samsun 27, Trabzon, Van 25, Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
2: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ile 17. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Yonca tipi kavşaklar, farklı yönde giden iki otoyol veya şehirler arası bölünmüş yolların birbirleriyle bağlantılarını sağlar. Yonca tipi kavşağın avantajı bu bağlantıyı trafik ışıkları kullanmadan akıcı bir şekilde yapmasıdır. İlki 1920 yılında Amerika'da inşa edilen yonca tipi kavşak, düşük inşaat maliyeti ve akıcılığı ile dikkat çekmektedir. Ancak yonca tipi kavşaklarda çok dikkatli olunması gerekmektedir. Problem, ana yola sağ taraftan katılan sürücü ile ana yoldan sağ viraja giriş yapmak isteyen sürücünün aynı şeritte buluşmalarıdır. Bir sürücü hızlanarak ana yola katılırken diğer sürücü yavaşlayarak viraja girmektedir. Düşünün, bir sürücü hızlanmaya, diğer sürücü ise yavaşlamaya çalışıyor. Ve her ikisi de aynı şerit üzerinde. Yonca tipi kavşakların bu giriş çıkış bölümünde sürücüler birbirlerini kollamalıdır. Aynı şerit üzerinde geçiş üstünlüğü olmayacağı için bu alanlarda sürücüler asla agresif davranmamalı ve sabırlı olmalıdır. Yurt dışında bu tip yonca kavşaklarda çok sayıda kaza meydana geldiği için ek bağlantı yolları ile kavşaklar modifiye edilmektedir. Riskli bölge olan bu giriş çıkış şeridinde sürücüler planlı davranmalı, birbirlerini sıkıştırmamalı ve yol ver kazayı önle anlayışı ile hareket etmelidir.
3: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 12 Eylül Cumartesi günündeyiz. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan yer alıyorum. Türkiye gündemiyle başlayacağız. Haftanın öne çıkan gündem başlıklarını konuşacağız. Yine gündemle devam edeceğiz akabinde ama biraz daha sosyal medyada daha çok konuşulan, öne çıkılan başlıkları irdeliyor olacağız. Akabinde denizin, yeşilin kucaklaştığı, dik yamaçlara kurulu olan Giresun iline uzanacağız. Bu ilimizde son dönemlerde seyahat rotaları ile ilgili, doğa konsepti ile ilgili, turizm çeşitliliği ile ilgili dikkat çekiyor ama biz de tarihine uzanacağız. İsminin hikayesi nereye uzanıyor? İlçelerinin isim hikayelerinin yine kaynakları nedir? Uzman konuğumuza soracağız bu soruları. Akabinde de bu güzel ilimizin mutfağına yer vereceğiz ve sofrayı bugün Giresun'da donatacağız. Şimdi bütün bu detaylara başlamadan önce de günün gazete haberlerinin ilk sayfasına bakalım.

ilk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Meclis'te Miçoşoğlu manşetini görüyoruz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesindeki seçim öncesi Türkiye'ye en yakın ada olan Meclis'te şov yapacak. Erdoğan bir hafta önce Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar demişti. Meclis'le ilgili en önemli sorun deniz yetki alanı ile ilgili. Yunanistan Türkiye'ye Kaş'ta göz kadar yakın olan 12 kilometrelik bir adanın deniz yetki alanının diğer adalarla aynı olduğunu savunuyor. Türkiye ise Meclis'in kendi büyüklüğünün binlerce katı deniz alanı yaratmasının mümkün olmayacağını savunuyor. Ziyaret bu tartışmaların gölgesinde geçecek. Şehitlerin kanı üzerinden siyaset vicdansızlık. Rize'de toplam değeri 10 milyar TL'yi bulan yatırımların açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında terörsüz Türkiye mesajı verdi. Bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir, dedi. Vicdanınız rahat mı? 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasından tutuklu 2 kişi 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi. İşte bu rapor korkuttu. Yapay zeka araştırmacısı Jacob Cox'ın 10 yılı hepimizi öldürecekler diyerek istifasından 2 gün sonra çalıştığı şirket ürküten bir rapor yayımladı. Anthropy'nin hazırladığı rapora göre yapay zeka Yemen'de güdümlü roket ve füze geliştirme, Rusya, Ukrayna ve İran'da siber casusluk ve seçimler gibi etki operasyonlarında kullanıldı. Biyolojik silah geliştirilmesine katkı sağlayabilecek bir araştırmada kullanıldığı tespiti de dikkat çeken başlıklardan. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Sıradaki gazetemiz Milliyet gazetesi. Yeni kriz Babül Mendeb. İran destekli Husilerin Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb boğazında kontrolü fiilen ele geçirmesi büyük endişe yarattı. Şimdi ne olacak? Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan eden Husilerin Babül Mendeb'de tam hakimiyet kurması, Körfez'deki petrol üreticilerini ana sevkiyat rotalarından tamamen yalıtma riski taşıyor. Hürmüz Boğazı'nın hemen karşı tarafında yer alan bu su yolu, çifte boğaz riskiyle küresel enerji piyasalarını tehdit ediyor. Savaşın sonu seçime bağlı. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da ülkede düzenlenecek kongre ara seçimleri nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını iddia etti. Trump, savaşın seçimlerden sonra, belki de seçimlerden hemen önce bitebileceğini öne sürerek, İran zor idare ediyor, başları büyük belada ifadelerini kullandı. Yavaş hayal kırıklığı.

CHP Grup Başkanı Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretine katılmamasına ilişkin, benim için büyük hayal kırıklığıdır. CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum dedi. MKYK'da ekonomi sunumu. Önceki gün yapılan AK Parti MKYK'da gündem ekonomi oldu. Edinilen bilgiye göre Hazine Bakanı Şimşek'in sunum yaptığı toplantıda 60 yaş üzerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik konut ve gıda desteği sağlanması yönündeki öneri dikkati çekti. Sıradaki gazetemize bakalım. Akşam gazetesindeyiz. Ezgi bir kez daha yıkıldı. Asrın felaketinde 35 kişinin öldüğü Ezgi apartmanının altındaki kolonları kestikleri için yargılanan pastaneciler 8'er yıla çaptırıldı. Oğlu, gelini ve 6 aylık torununu depremde kaybeden Nurgül Göksu, ben adliyeye sanıklardan daha çok geldim. Onlar 700 gün firariydi, biz her duruşmaya katıldık diyerek karara tepki gösterdi. Türk dünyasına Türkpol önerisi. İçişleri Bakanı Çiftçi Astana'da Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri Türkpol kurulmasını teklif etti. Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında ilk adım olarak TDT bünyesinde Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulması ortak bildiriye girdi. Konseyin kurucu anlaşmasının Ekim'de Ankara'da Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak TDT Liderler Zirvesi'nde imzalanması bekleniyor. PISA'da hedef ilk 5. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir sonraki PISA değerlendirmesi 2029'da asıl hedefimiz OECD ülkeleri içinde ilk 5'te yer almak ve kalıcı olmak dedi. Minibüste post dönemi. İstanbul'da bazı minibüslere post cihazı konuldu. Yolcular ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Sevgili kadrosu kurmuş. CHP'li eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi GÇ ile yakınlarını belediye kadrosuna aldığı ortaya çıktı. Barona ters kelepçe, Avrupa'dan Türkiye'ye zehir sevkiyatını yöneten suç örgütü lideri İslam Yakut, 9 yıllık firarın ardından İstanbul'da yakalandı. FETÖ'ye garson operasyonu. FETÖ'ye yönelik 6 ilde 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün emniyet mahrem yapılanması çökertildi. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü ve 5'e aktif 3 ihraç kamu görevlisiyle 12 özel sektör çalışanı zanlı da gözaltına alındı. Tarihin karanlık sayfası 12 Eylül. Millet iradesine vurulan 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Dönemin mağdurları yıllar sonra hala o acı izleri taşıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molasıyla da devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonuna yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndaki yayınımıza devam edeceğiz. Yeni bölümde de konuklarımızla artık söyleşimize başlayacağız. İç gündem başlıkları olacak. İlk bölümdeki haberlerimizde yer vereceğimiz detayları da gazeteci Gül Gündüz aktaracak. Gül Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Büşra Hanım. Günaydın. Hem size hem tüm dinleyenlere güzel bir cumartesi diliyorum.
1: Şimdi bir hafta ara verdim sizlerle buluşmaya. Hemen aramıza bir mesafe geldi ama o sıcaklığı hemen ısıtıyorum müsaadenle. O yüzden tekrar dönüyorum o samimi günlere ve çok değerli haberlerimiz var. Önemli de tabii detayları barındırıyor. O yüzden anlatacakların çok kıymetli. Bu değerli bir haber olarak kastımda açıkçası ilk habere de daha çok belki olabilir. Sosyal konut projesiyle ilgili haber bu. Birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Zaman zaman senin anlattıklarınla da çok duyurduk projeleri ama kiralık sosyal konut projesi yeni de bir açıkçası yaklaşım. Farklı da geldi. Detayları öğrenebilir miyiz?
2: Evet, bir yandan aslında en çok konuştuğumuz, yani sadece büyük şehirler için değil küçük şehirler için de kira rakamlarının çok yükseldiği, bunun bir yandan aslında istismar da edilebildiği bir pozisyon da var. Bu haliyle aslında hani devletin de bu konuda büyük bir çabasının olduğu bir alan aslında. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da hayata geçirilecek bir projeden bahsetti. Kiralık sosyal konut kampanyası. Gözler bir yandan bu projeye çevrildi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Eylül'de başvuruların başlayacağını duyurduğu bir proje. İstanbul'da artık kiralık sosyal konut projesi başlıyor. Hatta başvurular 14 Eylül'de başlayacak.

0: olacak ve bu ayın sonuna kadar da devam etmiş olacak. Şimdilik İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvurular alınmış olacak ve az da değil 1017 konut 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kiralanacak. Bu şartları söylüyorum. Niye? Çünkü bu şartları sağlayanların başvurabileceği bir proje olacak. Öyle yüksek kiralara veda edeceğiz gibi görünüyor. Hatta benim düşüncem bir yandan bu proje belki de diğer kiralık rakamlarını da, kira rakamlarını da düşürür diye umuyorum. Umarım da öyle olur. Şimdi ilk etapta İstanbul'da belli bölgelerde başvurular alınmış olacak. Maltepe, Tuzla, Kartal, Sancaktepe gibi, Beyoğlu gibi ilçelerde. Sonrasında da umarım yayılır bu proje. Aylık ortalama hane halkı gelirinin 100 bin liranın üst sınırını aşmaması gerekiyor bu projeye başvurmak için. Ve yine bu projenin başvuru tarihini de tekrarlayalım. Çünkü kiralar 10 bin liradan başlayacak. Çok güzel bir aynı zamanda proje olarak da sosyal medyada çok da konuşuldu bu hafta. 14 Eylül'de başvurular başlıyor. 25 Eylül'de toplanacak. O başvurular değerlendirilmiş olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da
1: az bir zaman var, hemen 2 gün paylaştı. Sonrasında başlayacak. O yüzden detayları incelemekte tabii büyük bir fayda var. Son 5 yılda konut alıp satmayanlar da başvurulabilecekmiş şimdi açtığım gördüğüm kadarıyla. Tabii burada ailenizin büyüklüğü de önemli. Yine bunları da incelemek gerekiyor. Yeni evlenen çiftlerseniz zannediyorum biraz daha 1+1 projelerin tahsisi, çocuklu ailelerseniz 3+1, 4+1 gibi farklı seçenekler de var. Güzel bir proje dediğin gibi, umarım çok daha fazlasını da duyarız. Bizi sevindiren bir duyuru oldu bu proje. Şimdi yine evlerden devam edelim ama bu ev biraz daha farklı. Tabii İstanbul'dan açtık konuyu ve İstanbul aynı zamanda da kentsel dönüşüm konusunda en hızlı konuştuğumuz, en ivedilikle çözmek istediğimiz mevzulardan bir tanesiydi ama yer yerde demek ki farklı hikayelere de konu oluyor. Bunlardan bir tanesi haber oldu. Bir ev ve bal nasıl yan yana gelmiş?
0: Kesinlikle bu haberi bu hafta hem sosyal medyada da çok konuşuldu. Bal gibi ev. Tam anlamıyla bal gibi ev. İstanbul'da Avcılar'da yıkılacak bir binanın duvarından az da değil 25 kilo bal çıkıyor. İnanılır gibi değil. Aslında kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen bir bina ve duvarın içindeki boşlukta arıların yuva yaptığı ortaya çıkıyor. Çok ilginç. Duvarın kırılmasıyla da o boşluktan yaklaşık 25 kilogram altın çıkıyor. Bal çıkıyor. Yani yaşadığı evde bal buluyor Murat Buğday. Diyor ki oturma odamızın arkasında bir hazine varmış. Bu yüzden aklım biraz da o yüzden altına gitti aslında. Ortalama 20-25 kilo civarında bir bal. Çok da ilginç. Bulmuşlar bu arada balı ve çevresindeki kişiye de tanıdıklarına dağıtmışlar. Biz dağıttık balı. Böyle bir ilginç bir olayla karşılaştık diyor evde çok yaşayanlar. Çok çok ilginç.
1: Bizim apartmanımızda da bal bir kovan, arı kovan yapmış aslında arılar. Ve bununla ilgili önlem aldılar. Belki de alınmasaydı, fark edilmeseydi böyle bir haberi konu olurduk bilmiyorum doğrusu. İlginç bir yaklaşım oldu. Seviyorum yani Türkiye'den böyle çıkan haberleri de doğrusu. Şimdi yine İstanbul'dan devam edelim mi? Eğitim döneminde konuşuyoruz. Uyum haftasını geride bıraktık. Şimdi artık tam anlamıyla da okulların açıldığı bir haftaya da giriş yapacağız. Yine İstanbul'da eğitim saatleriyle ilgili güncelleme de var. Pazartesi günü 10'da başlanacağını duyurdular trafik kontrolü için. Ama bir de kantin konusu söz konusu. Servislerin ücretleri konuşulduğu gibi kantin ücretlerini de değerlendiriyoruz. İstanbul'da yeni bir proje duyuruldu. Bunu da öğrenelim mi? Nasıl bir kantin desteği var?
0: Evet, aslında yine konuttaki durumun benzeri bir hal var. Rakamların yükseldiği, kantindeki satılan ürünlerin fiyatları yükselince haliyle bir yandan İstanbul'da başka bir proje ortaya çıkmış oldu. Böylesi çözüm önerileri çok da güzel. Hem bir yandan

0: öğrencileri de motive eden bir durum diye de olacak diye düşünüyorum açıkçası ben. İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2,000 lira kantin desteği verilmiş olacak. İstanbul Valisi Davut Gül ihtiyaç sahibi öğrenciler için bu projenin hayata geçirileceğini tanıttı. Hem gönülden bir öğün projesi hem de kantin kart. Valinin duyurduğu projelerle karta 2000 lira yüklenecek ve kriterleri tutan 50 bin çocuğumuzu tespit ettik dedi ve kartlarımızı teslim ettik. Kriterleri tutan başka çocuklar da olursa yine onlara da bu kartların verileceğini söyledi. 100 bine kadar da yapabilme kapasitelerinin olduğunu söyledi. Hem bir yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde de bir işbirliği projesi aslında gönülden bir öğün projesi de başlatılmış oldu ve yine o program duyuruldu. Orada da her ay 2000 lira kantin karta yükleneceği söyledi. Aslında böylesi projelerin artması çok da güzel olur. İhtiyaç sahibi özellikle aileler için de biraz da hem çocukların ne götürecekler, bu öğünde ne yiyecekler kaygısını da azaltmış olacak. Evet. Umarım daha da yayılır, büyür bu projeler.
1: Umarım. Tabii bu konudan biraz daha bağımsız ama diğer tarafta da Gül, bir yandan arkadaş çevrelerimizde, muhakkak senin de çevrende, dinleyicilerimizin de çevresinde şekersiz beslenme ile ilgili konuda daha çok bilinçli bir yaklaşım var. Birçok kişi bununla ilgili çaba sarf ediyor. Çocuğunun olabildiğince bu tarz içeriği olan besinleri daha geç almasına yönelik. Şimdi bazı arkadaşlarımızdan duyuyorum ki okullarda bir gün kantin günüymüş. Mesela böyle bir etkinlik yapılıyormuş ve aslında o saate kadar hiç şekerle tanışmayan çocuk bir anda bununla karşı karşıya geliyor. Yani eğitimin bir vesilesiyle karşı karşıya geliyor. Şimdi tabii bu da düşündürücü doğrusu gördüğüm kadarıyla da. Hem tabii kantin fiyatını arttırmayacak şekilde buradaki içerikler daha iyi bir şekilde değişebilir mi? Bunun tartışması. Hem de bir yandan da hani ücretler konusu herhalde birçok kişinin tekrar masaya oturtulması istenen bir konu başlığıdır. Yine de bu vesileyle kantin konusu açılmışken, kantin desteği açılmışken biz de hatırlatmış olalım. Yani okulların en azından sevk ederken çocukları daha sağlıklı içerikleri, ailelerin de belki arzu ettikleri politikaları biraz uyum sağlamaları ne kadar zor olsa da biliyoruz ama bunu göz önünde tutarlarsa çok daha kıymetli olacaktır. Her şey çocuklarımız için nihayetinde. Şimdi bir diğer ilginç haberimiz de aslında 150 liralık bir konu ama hapis cezasına dönüşmüş. Bu kadar düşük tutar nasıl böylesine bir cezaya konu olmuş?
0: Evet, aslında yine son dönemin en çok konuştuğumuz konularından biri APP olarak da bilinen plakaları değiştirme konusu. APP plakasını değiştirmek için 150 lira hizmet bedeli alan iki görevliye 5'er ay hapis cezası verilmiş oldu. Bir esnaf Furkan Baktemus diye bir esnaf aracının kamuoyunda da APP olarak bilinen plakasını değiştirmek için kent merkezindeki şoförler ve otomobilciler esnaf odasına gidiyor ve burada yoğunluk olduğunu görünce de 19 Mart'ta 100 kilometre mesafedeki başka bir ilçeye gidiyor aslında ve buradaki esnaf odasında plakasını değiştirmek istiyor ve görevliler tarafından da 150 lira hizmet bedeli adı altında alınan bir ek ücret. İşte o 150 lira aslında başlarına bela olmuş oluyor. Hiç alınmaması gereken bir ücret çünkü bu haliyle de suç duyurusunda bulunuyor. Ve 150 lira ek ücretin yasal olmadığını da öğreniyor. Bu haliyle de hemen orada Konya Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili o da hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve iştirak halinde zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçu 11'er aydan 5'er yıla kadar da hapis cezası istemiyle bir iddianame düzenleniyor ve işlediği suçlar sabit görülüyor. Görevi kötüye kullanma suçundan 5'er ay hapis ve 2 ay 15'er günde mahrumiyeti cezasına çarptırılıyorlar. Karara itiraz edeceklerdir mutlaka ama ilginç de bir konu çünkü bir yandan da haklarımızı bilince aslında hemen nasıl

0: 1,8 trilyon doları aşmasını bekliyoruz dedi. Yine büyüme rakamlarında da 2029'a işaret etti ve 2029'da 5'e ulaşmasını bekliyoruz dedi. Büyüme rakamlarının bu hedefleri de sıralamış oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı.
1: Şimdi tabii son dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında batan gemilerle ilgili konu da gündemimizde çok önemli bir yerdeydi ve burada Başbakan Hünal Üstel de teknik takibin yapıldığı, keşiflerin, çalışmaların yapıldığı ile ilgili açıklamalar hafta boyunca gün be gün duyurdu. Bunları da bizler de yakından takip ettik. Ama elbette burada ailesini kaybedenlerin tabii dramını da ne kadar şahitlik edebilirsek bizler için de o kadar önemli olacaktır onların sesini duyurabilmek adına. Sen nasıl takip ettin buradan? Hangi haberler var?
0: Evet, aslında 30 Ağustos tarihinde olan bir olay ve biz onun sonrasında da bu konuyu seninle de çokça konuştuk. Maalesef ki bir yandan da o ihmaller zinciri de gözler önüne serilmiş oldu bu olayda. Hatta bir video yine önceki günlerde çıktı ve orada ilk defa kardeşinin böyle bir gemiye bindiğini söylüyor. Kaybolan gemide Mehmet Bayhan'ın kardeşi Ahmet Bayhan ve geminin altı çok su alıyor. Herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor demiş. Bu sözleri aktardı ve bu sözlerden sonra da yukarı gitmem gerekiyor deyip telefonu kapatmış. Muhtemelen o anın telaşıyla maalesef ki hemen telefona sarılıp kardeşine şu an su alıyor gemi ve kaptan bizi dinlemiyor diyerek bir telefon. Çok da acı bir olay maalesef. Ondan sonra da ne kadar ulaşmaya çalışsak da maalesef ulaşamadık diyerek durumu anlattı. Yani ihmal zincirine baştan beri de gemiye binenler fark etmişler. Bu konuda çokça da aslında kişi konuştu. Olayın tanıkları da, kurtulanlar da geminin su aldığını, ayaklarımıza kadar su geliyordu ama bu hep oluyordu denmiş. Böyle bir açıklama yapılmış. Gerçekten inanılır gibi değil. Arama çalışmalarına yine devam ettiği bir durum var hala Kıbrıs'taki bu acı olayda.
1: Gülgündüz, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun değerli bilgiler için. Kimisinde çok umut vaat eden haberler vardı. Kimisinde ne yazık ki yaşadığımız acı tecrübeler de söz konusu oldu ama haftanın haberlerini senden aldık. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı arzu ediyoruz.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Güzel bir cumartesi diliyorum bizi tüm dinleyenlere.
1: Çok teşekkürler. Gazeteci Gülgündüz telefon hattımızdaydı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunu birlikteliğimize devam ediyoruz. Yeni bir konuğumuz bizlerle beraber her hafta olduğu üzere gazeteci Armağan Canbaz stüdyomuza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın.
0: Günaydın. Türkiye gündemini takip edeceğiz. Zaman zaman daha siyasi başlıklar da olacak ama önemli bir konu. Sağlık haberini siz de birinci sıraya yer vermek istemişsiniz ki son derece kıymetli. Lösemi ile alakalı bir konuya gireceğiz aslında. Bağış yapmakla ilgili tablomuz da biraz bize hatırlatacak. Buradaki negatif hususlar da var. Her ne kadar çok iyi haberleri duyursak da bir cana yetişilemeyen bir bağış, bununla ilgili değişen bir denge tabloyu o aile için bambaşka noktaya getiriyor. Sıradaki haberimiz ne, nasıl konu olmuş? 18 yaşındaki bir gencin hayatında bu konu.
1: Yani hep içerisinde zaten hikayeler barındırıyor. Yani bu lösemi hastalığının gerçekten Allah yardımcılar olsun, çok zor bir hastalık ama tedavisi olabilen bir hastalık. Evet. Tabii zorlu bir süreç. Burada da o durum yaşanıyor. Ahmet 18 yaşında, belirttiğiniz gibi yıllardır hayalini kurduğu bir durum var. Harvard'da okula gitmek. Bunu da aslında planlıyor ve kazanma boyutuna artık geliyor. Lösemi tedavisi gördüğü hastanede alıyor Harvard'ı kazandığını. Yani tedavi gördüğü sırada alıyor. Evet. Ama kemik iliği olacak, sağlığına kavuşacak, tam her şey yoluna girecekken bu kez donörler vazgeçiyor bu iliği vermekten. Ve bu hayalini de ertelemek zorunda kalıyor.

0: inaktif olduğunu ve onların kök hücreleri sayesinde kemik iliği olacağımı öğrenmiş oldum diyor. Ama tabii bu olay biraz daha aksayacak gibi. Kabataş Erkek Lisesi'ni başarıyla bitiriyor. Zor bir lisedir ki bu tabii. Sene birinciler hep oradan çıktı mesela. Sayılı eğitim kurumları arasında bile parmakla gösterilen tabii Amerika'daki Harvard'da eğitim almak. Hayallerine açılan kapı da tedavideyken aralanıyor belirttiğim gibi. Tam burslu şekilde bir de kabul ediliyor şu an. Çok büyük bir olay. Ama maalesef uygun da donör bulunuyor ilik nakli için.
1: O da ayrı bir zor bir konu aslında.
0: Evet.
1: Değil mi? Uyumlu bir donörün bulunması ile ilgili süreç de çok kolay değil ama vazgeçilmesiyle karşı karşıya kalmış.
0: Ama o vazgeçmemiş. Hala devam ediyor tedaviye. Oraya gitmek de hedefi hayali. Umarız uygun bir donör çıkar. Umarım. Ve vazgeçmeden de o donörler hani ilik nakli de kolay değil. Hani biz burada bir anda anlatıyoruz geçiyoruz ama doktorlar daha iyi bilecektir ya da bunu yaşayanlar. Hani böyle hadi işte kan vermek gibi değil ilik nakli.
1: Elbette.
0: Zorlu bir ameliyat bir süreci de var.
1: Yakın arkadaşımla ilgili biz böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Hayatımızı hiç beklemediğimiz bir anda ve çok başarılı.
0: Evet.
1: Burada da Ahmet gibi başarılı bir arkadaşımız ama bir donör vesilesiyle hayata o da tekrar sımsıkı sarıldı ve şu an Türkiye için sayısız güzel tabii. işleri yapmaya devam ediyor. Burada da Ahmet'e baktığımız zaman o da Türkiye için, kendi geleceği için de nice güzel yatırımları yapan bir genç. Dileriz bununla ilgili tablo çözülür. Tekrar bağışı hatırlatmış olalım biz
0: tabii,
1: de bu vesileyle.
0: Yani
1: daha
0: olabilir.
1: Niceleri var muhtemelen.
0: Ama dediğiniz hastalardan. Gibi çok güzel bir sonucu var. Bir insan hayata tutunmasını sağlıyorsunuz. Varsa bu imkanlar, Ahmet de inşallah buna kavuşur ya da diğer bekleyenler hayatlarına devam ederler.
1: İyi bir bilgilendirmeyle belki bu bağışı yapanların tedirginlikleri de çözülebilir. Evet. Eminim bununla ilgili bir olumlu adım da çıkacaktır. İnanıyoruz biz de böylesine güzel bir hayata hazırlık yapan gencin yarınlarının daha da farklı olabileceğini. Şimdi bu hafta içerisinde yine ülkemizi ilgilendiren önemli bir başlık çıkmıştı haberlerde. Türkiye ve Mısır arasındaki savunma sanayi ile alakalı bir işbirliğiydi bu. Tabii Havelsan'ın ortaklığı var. Burada Mısır'ı da eşdeğer bir şirketle beraber. Tabii Havelsan'ın İHA sektörüne yapmış olduğu yatırımların bir modelini göreceğiz herhalde. Evet. Hamza 1 duyuruldu. Bununla ilgili nasıl bir başlıklar var?
0: İnsansız hava aracı için satışta anlaşmaya varıldı Mısır'la. Yani birçok ülkeyle zaten birçok ürünümüzde aslında anlaşma yapılıyor. Burada da önemli bir işbirliğine imza atıldı. Tabii şununla başlayalım. Orada bir El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı düzenleniyor Mısır'da. Ve bizim Türk yıldızları şov yaptı.
1: Piramitlerin üzerinde değil mi? Çok güzeldi.
0: Piramit şeklini alarak bir de. Aslında görsel onunla başladı.
1: Evet,
0: Türk
1: güzel.
0: Yıldızlarının o semalarda da görünmesi ve hakikaten izleyenlere bakıyorum işte videolarda. Merakla takip ediyorlar. Diğer taraftan da belirttiğiniz gibi Havelsan'la Mısır ortaklığında bir işbirliğine imza atıldı. Hamza 1 insansız hava aracı satışı konusunda uzlaşıldı. İlk iki kuruluş arasında 2025'te aslında imzalanan dikey kalkış ve iniş yapabilen otonom İHA'ların Mısır'da üretimini kapsayan, işbirliğine yansıyan önemli örneklerden biriydi. Şimdi Hamza 1 için de yerel üretim kabiliyetleriyle Mısır'da buluşmuş oldu. İlk imza dediğim gibi Aralık 2025'te Kahire'de düzenlenen EDEX 2025'te aslında tanıtılmıştı Hamza 1 ve somut bir ürüne de dönüşmüş oldu. Önümüzdeki dönemde aslında bu Hamza 1'in oradaki artık Mısır'la satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye sadece kendine bu katkıyı yapmıyor. Dünyadaki diğer ülkelere de satarak aslında yakınındaki ülkelere de diyelim.
1: Bu aslında onlardan sadece bir tanesi. Bu hafta
0: tabii.
1: duyurulduğu için biz de
0: tabii.
1: onu ön plana çıkartıyoruz. Sadece Mısır'la ilgili de değil dediğiniz gibi. Asya ülkelerinde de çok sayıda ülkeyle bu anlamda anlaşmalar duyuruluyor. Ve duyurulması beklenenler de var zannediyorum. Şimdi diğer haberimiz de eğitimle ilgili. Bu da güzel. Ben daha önceki senelerde de hemen yakın geçmişte bir önceki senede de PISA sonuçlarıyla ilgili normalde o kadar da olumlu konuşmayan yani daha olumsuz tarafları da değişelim diye hatırlatan eğitimcilerimizin iyiye gidiyoruz söylemlerini görünce çok hoşuma gitmişti. Yine bunu destekleyen bir netice elde etmiş Türkiye'nin öğrencileri. Nasıl bir sonuç var karşımızda?
0: 56 ilde 203 okulda 7702 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı bir araştırma yapılıyor. Türkiye kapsamında tabii.

0: OECD ülkelerinde özellikle dikkati çeken bir sonuç ve Türkiye en fazla yükselişi sağlayan ülke oldu öğrencilerin başarısı kapsamında ki fen bilimleri, okuma becerileri, matematik alanlarında 2022'den daha yüksek bir puan elde etti Türkiye. Ülke sıralamasında fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseliyor. Ve dediğim gibi fen bilimleri ve okuma becerileri alanında OECD ortalamasının üzerine çıkıldı ve en fazla yükseliş gösteren tek ülke oldu şu anda OECD ülkeleri arasında. 35. sıradaydı fen bilimlerinde 19'a yükseldi. Okuma becerilerinde 33'ten 18'e çıktı. Matematikte ise 34'ten 28. sıraya çıktı. Bunları Türk öğrenciler başardı. Öğrencilerimiz başardı yani. Ve devamı da gelecek gibi önümüzdeki yıllarda daha da
1: Sayın Bakan zaten 2029'a 5'e girmek istiyoruz İnşallah. Diyor. Umarız öyle olur ve yani, kalıcı olmak istiyoruz
0: kesinlikle.
1: Diyor
0: tabii. Kesinlikle bu hani hiçbir kurumun veya bir şeyin övüleceği bir noktada değil. Burada tek övülecek şey var öğrencilerimiz.
1: Tabii bu arada yani Türkiye seçmiyor hangi öğrencilerin sınava gireceğini. Tabii orada ki. Hatırlatalım bu OECD'nin zaten planlanan versiyonlarıyla rastgele seçiliyor okuldan öğrenciler. Ve son günlerde haber alınıyor bununla ilgili de. O yüzden sevindirici bir haber. Bunu da duyurmuş olduk. Yine eğitim döneminden devam edelim. Tabii okullar açılıyor.
0: Evet.
1: Gül Gündüz güzel bir proje duyurdu. İstanbul'da okul kantinlerine destekle ilgili. Dileriz bütün illere de yayılır bu konu. Kantinde tabii fiyatlar da her dönem çok konuşulan bir konu. Son derece önemli. Burada fiyatları da derlemişsiniz. Nasıl bir tablo var?
0: Yani pek iç açıcı değil.
1: Öyle mi?
0: Çok fazla. Şimdi geçen sene mesela 90 lira olan tost ayran ikilisi bu sene 130 lira maalesef. Tabii bunlar tavan ücretleri, tarifelerin tavan ücretleri belli oluyor. Yani en yüksek ücret bu olacak deniyor ama illaki belki de kantinden kantine bir değişiklik gösterebilir. Belki okul diye biraz daha düşürülebilir ama şüphesiz kantincilerin de haliyle bir harcama limitleri oluyor. Onların da masrafları oluyor ama %6 ile 45 arasında zam geldi ve bazı ürünlerin fiyatları %40'tan fazla artmış durumda. Belirttiğim gibi tost ayran 130 lira bu yıl. Geçen yıl 90 liraydı. Kaşarlı tostun fiyatı 95 liraya, karışık tostun fiyatı da 120 liraya kadar yükselmiş durumda. Yine simit, çay içerse de öğrenciler 55 liralık bir ücret ödeyecekler. Tavan fiyatlar yine simit için 30 lira, açma ve poğaça için de 35 lira olarak açıklandı. Ya biraz daha bu fiyatlarda en azından öğrenciler için bir düzenleme yapılması gerekiyor.
1: Evet.
0: O planlamalar güzel ama
1: bir de belki
0: yüksek.
1: Çocuklar doymuyor da böyle bir durum da var. Yani futbol oynuyorlar, basketbol oynuyorlar, farklı sporlarla bir araya geliyorlar, koşturuyorlar. O yüzden ben bunu diyen çocukları da hatırlıyorum haberlerde. Bir taneyle doymuyorum her zaman diye. Tam günlü bir okul süresini düşününce. Bu da tabii günün sonunda aile bütçesini de sarsan bir hale dönüşüyor. Bunu da hatırlatmış olduk böyle bir haberle de. Şimdi biraz daha farklı bir konuya geçeceğiz. Yollara gidiyoruz. Taksi haberi var. Bir taksicimizin kendi taksisini nasıl güzelleştirdiğiyle ilgili bir haber bu. Sıra dışı bir konu. Biraz açalım mı?
0: Ya bu hafta ben de haberini de yaptım. Görünce Ankara'da bir de. Hani hiç ben de denk gelmedi. Çok da taksiye binen birisi değilim ama duyardık, görürdük illaki.
1: Güzel Ankara'da bir haber olmuş. Çabuk yayılır.
0: Tabii haber yapan arkadaşları tebrik etmek lazım. Aracına ilk şöyle, aracın ismi Çiçekli Taksi. Çiçek Taksi değil, Çiçek Taksi o diziyi biliriz. Bir fesleğen koyuyor bir gün bu abimiz Veysel Odabaşı. O fesleğeni koyduğu günde ilginç bir olay yaşıyor. Tevafuk diyelim belki de. Bir kanser hastası aracına biniyor bir kadın. Ve o çiçekleri görünce çok mutlu olduğunu söylüyor. Çok yani çünkü elinde raporlarla, kağıtlarla gelmiş. Çok mutsuzmuş o aracına bindiğinde. Ama öyle çiçekleri görünce bir içi açılmış demek ki. Kendini iyi hissetmiş. Ve oradan ilham alarak aracına daha da fazla çiçek koyuyor. Aracım belki bakmak isteyenler internetten bakabilir. Aracın içi gerçekten bir çiçek bahçesi gibi, bir vaha gibi. Birçok böyle çiçek var. Onları suluyor. Sadece fesleğen yok işte diğer çiçekler var. Onları besliyor. Ve binen müşterilerinin de çok mutlu olduğunu söylüyor. Ama hikayesi gerçekten çok farklı. Böyle bir hastaya şifa olmuş belki de.
1: Ne güzel. Moral, ben hiç beklemediği bir anda böyle bir tabloyla karşılaşması onun içinde aracımın herhalde içtiği değiştirdi hani düşüncelerini.
0: Tütün ürünü kokmaz, başka egzoz kokmaz.
1: Evet.
0: Benim aracımın içi çiçek kokar, bahçe gibi diyor çünkü. Ankara'da belki denk gelir dinleyenlerin taksiye.
1: Taksi ve taksicilerimizi böyle bir haberle konuşuyor olmaktan ben de doğrusu mutlu oldum. Şimdi bir de biz yapay zekayı artık anmadığımız herhangi bir dönem yok.
0: Evet,
1: son haberimiz de bu olsun dilerseniz. Hı-hı. Yapay zeka artık mahkemelerimize de girmiş ama ortalığı da karıştırmayı da devam ediyor. Etmiyor değil, her şeyi de çözmüyor. Nasıl bir haber var burada?
0: Yani çok güveniyoruz. Şimdi sizin de dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum, öyle artık sohbetlerde falan bir konu açıldığında ya ben yapay zekaya sordum.
1: Tabii.
0: Ya ondan fikir aldım. Hayatımızın artık içinde yapay zeka, onunla yaşıyoruz ve mahkeme dosyaları veya dilekçeleri hazırlanırken yapay zekada nasılsa internette şablonları var. Oradan kolayca hazırlatalım, mahkemeye gidelim diyorlar. Niye yapıyorlar bunu? Avukata gitmeyelim. Avukat masraflarından, dilekçe masraflarından kurtulalım diye yapıyorlar. Ama mahkemede hakimin karşısına çıktıklarında diyorlar ki bu yanlış, adeta adaletin duvarına çarpıyor. Çünkü bu noktada hukuk bilmiyor haliyle yapay zeka. Sonuçta gördüğünü anlatıyor. Olmayan Yargıtay kararlarını uyduruyor ve bunun üzerine de hatalı şablonlar üretiyor. Ve mahkemede de bu dilekçeler reddediliyor. Haliyle dava görülemiyor. Ne oluyor bu sefer? Gidip avukata danışmak zorunda kalıyor vatandaşlar. Ve masraflar ikiye katlanıyor.
1: Tabii.
0: Dikkat etmek lazım. Bir de haliyle şimdi yapay zekaya oradaki derdini de anlatıyor. Ya benim şöyle bir sorunum var, şundan dolayı mahkemedeyim, işte şunları yaşadık karşılıklı. Siz burada kişisel bilgilerinizi de aslında dünyaya yaymış oluyorsunuz yapay zekayla. Tamam, yapay zeka bunu koruyoruz o, bu diyor ama bu işler o kadar kolay değil.
1: Şimdilerde de ceza ödüyorlar hep. Tabii. Onun bir şekilde
0: tabii
1: patronları.
0: Tabii cezaları zaten yayıldı yani, çok yerde yayıldı. Ama dikkat etmek lazım. Yapay zekaya bu kadar güvenmemek lazım. Tek bir tıkla adalet aramamak lazım.
1: Çok iyi bir hatırlatıcı oldu bu da. Tabii Türkiye olarak yani biz hemen çıkan yenilikleri denemeyi seven bir ülkeyiz. Evet. Hep de listelerde bu konuda birinci sırada yer alıyoruz ama başımıza iş açmamak için bununla ilgili temkinli olmakta da fayda var. Armağan Canbaz, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, birliklerimize devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz gündem hafta sonunda. Şimdi de tabii farklı medeniyetlerin ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşamanın da zenginliğiyle beraber her ilimizi konuştuğumuzda muhakkak bir medeniyeti uzantısını görüyoruz. Bunun ismine, yansımalarına da her zaman konuşuyoruz. Bugün Giresun'u konuşacağız. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin Müşra?
0: Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
0: Karadeniz'e doğru gidiyoruz.
1: Arada
0: bir uğruyoruz, tekrar dönüyoruz.
1: Yani böyle değişik yerlerden atlayarak yapıyoruz ki ülkemizi dengeli bir biçimde anlatalım istiyoruz
0: evet,
1: aslında.
0: Trabzon'da da görmüştük. Yerleşim yerinin farklılığının nasıl isimlerine yansıdığını, ilçelerin isimlerine yansıdığını. Bakalım Giresun'da da öyle olacak mı? İsmi nereden geliyor hocam?
1: Şimdi şöyle, tabii çok enteresan, çok ilginç bir yer Giresun. Yani çok eski uygarlıklara o da ev sahipliği yapmış. Milattan önce binlere dayanan bir şeyi var, geçmişi var. İlk ortaya çıktığında böyle tarihi sahneleri yazılan tarih kitaplarında milattan önce 183 yılında Pontus Kralı 1. Farnak'tan dolayı Farnakya dendiği söyleniyor isim olarak. Fakat sonra Sezar gelmiş, ele geçirmiş milattan önce 47 yılında. Bu Sezar'ın ünlü Veni, Vidi, Vici diye bir sözü vardır ya, geldim, gördüm, yendim. O işte Giresun'u almak için Zile'de yaptığı savaştan sonra söylemiş. Geldim, gördüm, buraları da aldım gibi bir şey. Yani Sezar'ın ele geçirdiği bir kent, böyle bir tarihi geçmişi var. Fakat çok enteresan, adı çok daha eski. Yani ve iki tane temel görüş var şeyde adıyla ilgili. Çok yaygın olanı şudur: Giresun'un adı kirazdan gelir. Kerasus demek kiraz demektir, kiraz memleketidir. Doğru, böyle bir şey var. Böyle bir anlamlandırma da olmuş. Kerasus'un kiraz olduğu Yunanca'da söyleniyor. Fakat Profesör Bilge Umar

0: sanırım başka bir tezi var. Bu da çok anlamlı bir tez. İkisi de adı doğru açıklar gibi. Diyor ki bu Giresun'un adı Yunanlar milattan önce 300. yüzyılda geldiler şeye, Anadolu'ya. Onlardan önce de Bizanslılar vardı. Daha önce gelmişlerdi ve eski Anadolu dilleri vardı burada. Buranın adı Keresontos'tu o zaman. Yani kirazdan önce de Keresontos deniyordu Yunanlılar ki. Dolayısıyla şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki burasındaki keres kiraz değil burun demektir diyor. Bunu da şöyle açıklıyor. Boynuz demektir diyor aslında. Boynuz demektir. Neden diyor diye sorduklarında da şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki eski Anadolu'lar ve Bizanslılar Haliç'e altın boynuz derlerdi ve Haliç'in adı onların dilinde Kirosa kerestik. Buradaki keres boynuz demekti diyor. Dolayısıyla Giresun'un anladım. Karadeniz'e doğru çıkan çıkıntısından dolayı aslında şehrin adı Keresontos'tu. Yani çıkıntı şehir anlamına geliyordu.
1: Yine o boynuz.
0: Boynuzdan dolayı. Böyle bir açıklaması var. Tabii gene böyle hep bildiğimiz gibi başka bir açıklama daha var. O da şöyle Evliya Çelebi'nin anlatımına göre.

0: Karenin altından şehri, o da tünel kazarak şehri ele geçirdiği için buranın adı Giresun'dur. Giresun olarak kalmıştır diye bir açıklaması var.
1: Evet. Tabii İstanbul'un fethiyle bağlantılı olarak.
0: Tabii buralar İstanbul'da onu. Evet, İstanbul

0: Giresun'dan Samsun biçiminde
1: devam ediliyor.
0: Devam ediyor şeyle.
1: Ama bu tarihlerden öncesinde de yine bir Türkleşme var.
0: Var tabii, zaten önceden gelmiş Türk, tabii şeyler var. Türk boyları daha önce gelmişler şeye. Bir de tabii şöyle bir durum var. Samsun anlamayınca ordunun ismini de konuşuruz. Bunu araya ordu konulduğu için ordunun adı da ordudan geliyor. Böyle bir evet.
1: Tarafı sunuyor. Da var.
0: Evet.
1: Peki ilçelerine geçelim mi hocam?
0: Geçebiliriz. Çok enteresan isimli olan ilçeleri var. Mesela Alucra diye bir ilçesi var. İnsanlar niye buna Alucra diyor diye fikir yürütüyorlar. Bir iki tane açıklaması var bu. Alıç ağaçlarından dolayı Alucra dendiği söyleniyor birincisi. İkincisi de şöyle. Arapça etkisiyle bunun da eskiden El-Ucra'ydı. El-Ucra olduğu için Al-Ucra diyerek kullanıldı deniyor.
1: Var.
0: Evet, Bulancak diye bir ilçesi var biliyorsunuz. Eskiden buranın adı Niyabeti Kesbi, Niyabeti Akköy'müş. Niyabet bizim kaza gibi Osmanlı'da bir organizasyon. Yani şehir organizasyonu, idari organizasyon, niyabet öyle bir şey. Bulancak kelimesinin oradan geçen dereden kaynaklandığını mı bilir? Derenin suyunun bulanık olduğundan sonra bulanık su anlamına geldiğinden dolayı bulancak olduğu söyleniyor. Enteresan bir...
1: Ama diğer tarafta da Akköy de denmiş.
0: Akköy de denmiş. Akköy biliyorsunuz yönle ilgili. Şeydeki güneydeki kasaba gibi falan öyle bir
1: o anlamda
0: kullanılmış. Evet. Çamoluk diye bir ilçesi var. Çamoluk'un eski adı Mindeval'miş. Bu da eski Anadolu dilinden gelen bir şey. Maya tapan halkın küçük tapınağı demekmiş adı Mindeval'in. Fakat sonradan orası böyle gerçekten topografik olarak çam ağaçlarıyla yoğun bir yer. Kelkit çayının da falan yoğun şeyiyle, etkisiyle. Ondan dolayı ilçe statüsünü kazandığında 1990'da Çamoluk adı takılmış. Tabii ormanlık bir bölge orası. Gene Çanakçı diye bir ilçesi var. İlçesinin bunlar ağaçlardan çanak çömlek falan yaptıkları için bir şey kazanmışlar, ustalık kazanmışlar. Öyle bir şeyi var.
1: İsmi Çanak oradan
0: geliyor. Oradan geliyor. Değişik isimleri olan ilçeleri var. Mesela Espiye bunlardan bir tanesi. Espiye at demekmiş Farsça. Espiye at meydanı anlamına geliyormuş mesela. Ve isim olarak kalmış. İlçe adı olarak hala varlığını sürdürüyor.
1: Esp dediniz. Evet. At anlamına
0: anlamına geliyormuş.
1: Burada tabii Türkmen yerleşkesi olmasının da herhalde bir izi
0: var. Tabii aslında şöyle bir dönem var tabii ki. Anadolu Yunan işgalinden önce Perslerin hakimiyetinde bizim çok sayıda ilçemizin adı içinde Farsçadan gelen isimler var tabii. Nasıl Roma'dan gelen isimler sürüyorsa tabii. Farsçadan gelen isimler de sürüyor, Arapçadan gelen isimler de sürüyor, Türkçeden. Yani böyle bir, hatta bizim çok sayıda şehir adlarımızın büyük bölümü çok daha eskiye de dayanıyor. Yani şu anda hani tam Türkçe olarak saymak açsak 3-4 tane il adı söyleyebiliriz. Kalının tamamını böyle tarihi bir...
1: Tabii. Biraz daha Türklerin ben hani o akçı tarafına düşkündüğünden dolayı da bu vurguyu
0: Evet, böyle bir şey var. Eynesil diye mesela gene enteresan bir şey var, ilçesi var. Eynesil falan diye yorumlar da yapılıyor ama bunun nedeni... Eyne diye bir Eyne Bey hamamı var mesela Ankara'da, biliyor musunuz? Eyne Bey bayağı önemli bir isim, çok kullanılan bir isim Osmanlı'da. Dolayısıyla Eyne Bey'in yeri anlamında Eynesi karyesi olduğu söyleniyor buranın eski adının.
1: Aslında bir beyin ismi
0: evet,
1: var değil mi?
0: Evet, öyle bir şeyi var. Gene çok enteresan bir ilçesi var Göreli diye. Bunun açığı adıyla ilgili olarak da gir bir Göreli anlamından geldiği söylenen bir halk rivayeti var.
1: Giresun.
0: Evet, Giresun.
1: Göreli de denildi.
0: Böyle bir açıklaması var. Fakat tabii bunun şeyi gene enteresan bir şey, burun anlamına geldiği söyleniyor. Yani bir yaklaşım, buranın eski adının Koruvalı olduğu, onun da bir burun anlamına geldi. Gerçekten Giresun çok ilginç. Böyle doğal burunlarla doğal liman biçiminde dizilmiş ilçelerden oluşuyor. gerçekten isimlerinde bu kelimenin bir etkisi şeyi var.

0: Evet, bir tez de şöyle diyorlar ki buranın eski adı Korolla'ydı. Koralla buranın kıyılarındaki taşlar kırmızı mercana benzediği için İtalyanlar, hani İtalyan kolonisi olma döneminde buraya Korolla dediler diyorlar. Yani kırmızı taşların ülkesi anlamına da geliyordu. İki tane ayrı göreleyle ilgili de böyle.
1: Şimdi kıyılarını düşünüyorum da o
0: Evet, gerçekten çok
1: limanlarını.
0: enteresan. Doğal doğal küçük küçük
1: Limanlar var. Bu kızıl yansıyan tarafları da var.
0: Evet,
1: Hakikaten
0: doğru.
1: gözümüzün önüne geliyor. Bunun da bir yansıması olmuş. Bir
0: Çok
1: mercan
0: enteresan
1: ismi.
0: isimler var hakikaten. Mesela Keşap diye bir ilçesi var. Apsu, Keşle hoş anlamına geldiği için hoş su anlamına, hoş içilebilir su anlamına geldiği söylenen bir şey.
1: Keşap.
0: Evet, Keşap böyle bir ilçe.
1: Dereler yine
0: Dereler,
1: isimlere etki etmiş.
0: aslında dereler çok etkiliyor tabii. Çünkü şöyle bir şey, insanlar ilk çağlarda su olan yere gidip
1: Tabii
0: yerleşiyorlar
1: en
0: ve o,
1: önemli kaynak.
0: evet, en önemli kaynak o, suyla bütünleşik isimler koyuyorlar şeye. Burada tabii hani Trebolu çok enteresan bir isim şey
1: Önemli.
0: olarak bakıldığında bunların eski adı Tripolis Castellum, üçlü kale. Aslında şehir de böyle üç ayrı kalenin birleşiminden oluşan
1: Kalenin
0: bir
1: etrafında.
0: yer gibi.
1: Bronz duvarlı
0: Evet.
1: kale diye
0: Evet,
1: anılır, değil mi? Bronz
0: çok da
1: duvarlı
0: güzel bir kale
1: kaledir.
0: gerçekten bir tanesi. Behçet Kemal Çağlar Trabolu Koyunda adlı şiirinde şöyle demiş Trabolu için, onu da söyleyelim, çok hoş bir şiir. Diyor ki, bu gece bu koy yine erimiş ayla dolu, bir dalıp çıksa gümüş olacak Trabolu diyor. Yani o kadar beyaz, o kadar parlak ki Trabolu şehir olarak içine girip çıksa gümüş olarak
1: Gümüş
0: geri
1: parlayacak. Çok
0: çıkacak
1: hoş.
0: diyor.
1: Behçet Kemal Çağlar.
0: Fıkraların, evet, çok güzel bir şiiri. Vaktimiz varsa bir
1: Var hocam, lütfen buyurun. Biraz daha rahat rahat bir konuşalım istedik. Doğrusu Giresun'u yetiştirmekte zorlanıyoruz böyle size zengin içeriği
0: çok
1: olunca.
0: çok sev. Mesela Güce diye bir ilçesi var. Güceftaroğlu'ndan aldığı söyleniyor adının, Güce ilçesinin. Fakat eski Türklerde Güce'nin yerleşim yeri anlamına geldiğini biliyoruz. Çok enteresan. Böyle bir ad olarak kullanmışlar şeyi Türkler.
1: Yani böyle bir soy da var aslında,
0: Evet, Güceftaroğlu
1: Güceftaroğulları
0: diye
1: diye.
0: bir soy da var. Mesela Dereli diye bir ilçesi var. Osmanlı'daki adı Dereli'ymiş. Deresi boldu. Yani aslında şu bir şey, dediğim gibi dereler şehirlere çok etkilemişler yani. O kadar çok ki mesela sadece Dere adıyla anılan herhalde ilçeleri saysak yüzlercedir. Hep her biri
1: Tabii
0: bir
1: özellikle de Karadeniz'den bahsedince
0: Karadeniz'den bahsedince dere zaten.
1: hiç
0: Bütün
1: eksikliği yok tabii her tarafında.
0: Her bir kilometrede bir dere.
1: Burada daha net olmuş Dereli ya da
0: Evet.
1: sonrasında, gerçi
0: Evet,
1: Osmanlı
0: Dereli de öyle.
1: kayıtlarında Derelü
0: Evet.
1: diyorsunuz. Çok uzakta değilmiş.
0: Evet. Doğankent de diye bir ilçesi var. Geçmişte geçtiğimiz. O eski adı Harşit'miş. Fakat bu sonra buraya yerleşen boylar, Türkmen boyları, doğan beslediklerinden dolayı avlanmada, işte ondan dolayı kendilerine Doğankent adını falan versin. Kendi isimleri istemişler ve
1: Doğan kuşlarının hakim olmasını istiyorlar.
0: Doğan'dan nedeniyle. Çok değişik Şebin Karahisar diye bir ilçesi var. Çok eski bir şey burası, ilçe. 1074 tarihinde Türklerin eline geçiyor. Mengüçü Gazi tarafından eline geçiyor. Evliya Çelebi şehrin hakkında bilgi verirken kale taşlarının siyah olmasından dolayı adının koyu Karahisar gibi kullanıldığını söylüyor, ama şap madeni de çokmuş burada ve çok enteresan, bir dönem Şap Karahisar denmiş şehre. Bir dönem doğudaki Karahisar anlamında Karahisar-ı Şarki denmiş mesela. Sonra da işte Şebin
1: Bir
0: Karahisar.
1: aslında yön tarihleri yapmak için de yine kullanılan bir taraf olmuş. Hocam Giresun çok da
0: Evet.
1: güzel bir
0: Çok
1: memleket.
0: güzel, evet.
1: Bulunmuştum da böylesine hakikaten bütün
0: Ne
1: etrafınızda
0: kadar
1: dağların
0: rahat
1: olması,
0: rahat, değil
1: çam
0: mi?
1: ağaçları,
0: Evet.
1: yemyeşil bir atmosfer, muazzam kentlerimizden
0: Bir de
1: bir tanesi.

0: başkenti. Aslında
1: Elbette.
0: Türkiye'nin fındığının, hani biz kiraz diyoruz ama Türkiye'nin
1: İsminin
0: fındığını
1: kiraz öne çıkmasını ben de şaşırdım. Daha çok fındıkla bağlantılı beklerdim.
0: Genel olarak açıklamanın mesela şöyle kitapların %90'ı bu kiraz açıklamasını tercih ediyor. Bilgi olarak vermek istiyorum. Ama ben öteki açıklamanın da akılcı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, El Ucra'yı da çok beğendim hocam.
0: Çok beğendim. Evet.
1: El Ucra.
0: Ve de öyle bir yer. Yani mesela Giresun oldukça uzakta ilçelerinden.
1: Tabii, dağlarında tepesinde biz o zaman. Direkt bunu yansıtıyor doğrusu. Çok güzel bir memleket gerçekten. Sizin vesilenize de tarihine bir eşlik etmiş olduk, tanımış olduk. Eksik olmayın, önümüzdeki hafta
0: görüşmek
1: başka elimizde yine buluşalım. Nezih Kule'yi bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Giresun'u konuştuk. Şimdi de mutfağını değerlendireceğiz. Nasıl bir zengin sofrası olduğunu da araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu'ndan dinleyeceğiz. Tolunay Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk. Merhabalar.
1: Şimdi tabii Karadeniz sofrası kendine has da bir çizgisi var. Hangisinden öyle başlayalım istersiniz? Nasıl bir evet yol izleyelim? Evet.
2: Gerçekten de öyle. Hocam güzel yerlerinden bahsetti, derelerinden, yeşilliğinden de, böyle verdiği isimlerden de bahsetti. Tabii bu kadar bereketli, yeşil, güzel topraklar olunca çok çeşitli otlardan belki bahsetmek lazım. Kirazı ve fındığı sonra birazcık saklayacağım. Şöyle ki, ot kavurmaları, tava yemekleri Giresun'da çok meşhurdur. İşte diken ucu dediğimiz merevcen, gardırik, hani böyle hodan diye belki bazı yerlerde bilinir. Kare yemiş dediğimiz taflan, pezik, pazı, işte karalahana, sakarcı otu gibi otların tava yemekleri, kavrularak yenen yemekler çok meşhurdur. Neden? Çünkü yaylalara çıkan insanların ellerinde bir tava, işte oralardan topladıkları otlarla biraz soğan, bazen soğan koymadan, belki bazen içine yumurta kırarak, belki kırmadan hemen yaptıkları bir yemekten bahsediyoruz. Ve tabii bunların çok şifalı olduğunu da biliyoruz. Karadeniz deyince biraz böyle tava yemekleri, içine bazen mısır unu katılan, bazen işte soğanla böyle düz kavrulan, yumurta katılan yemeklerden bir bahsetmek lazım. Ama yine aynı şekilde turşu kavurmaları da çok meşhur. Tabii fasulye kavurmasını herhalde pek çok kişi zaten yemiştir. Çeşitli yerlerde de yapılır. Bazıları sever, bazıları sevmez, doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Biraz karakteristik bir tabii mutfak.
2: Evet, aynen. Ama sadece fasulyeyle bağlı kalmak doğru değil. Mesela yeşil domatesin kavurması da çok güzel olur. Yeşil domates tuzlusunun ya da kiraz tuzlusu, taflan tuzlusu. Yörede taflan dediğimiz kara yemiş vardır. Ve kiraz tuzlusu dediğimiz, bu kiraz turşusundan yapılan, sonrasında tereyağıyla yapılan kavurma, sanki böyle ilk anda insanlar duyunca ya kirazın yemeği mi olur gibi düşünüyor, ama o kiraz salamura oldukça artık sanki böyle tadı mantara benzer, yani bir sebzeye benzer bir hale geliyor. Ve yörede çok bulunduğu için, işte keresos biliyorsunuz, kiraz zaten memleketi, ana vatanı ve orada her şekilde tüketiliyor ve ziyan edilmiyor. Bu çok önemli.
1: Yine ben kiraz sarmasına ayrılan vakte gerçekten hayranım.
2: Evet, kiraz sarması, işte pazı sarması, karalahana sarması, bunlar sarmaların böyle bu kadar lezzetli olması, dut yaprağı sarması, bilmem tatma şansı oldu mu hani dinleyicilerimizin. Gerçekten ilk başta böyle onun da sarması olur mu dediğimiz, ama yiyince hayran kaldığımız lezzetler. Gerçekten de çok güzel, çok lezzetli ve çok şifalı. Fırsatı olanlar, ilaçsız ağaçlar bulabilenler mutlaka denesinler diye derim. Yine işte pideleri, görelerin özellikle pidesi, karalahana çorbası, yörede her restoranda rahatlıkla bulabileceğiniz, hatta içine böyle bir parça kuyruk yağı da katılıp lezzeti taşlandırılan karalahana çorbası, özellikle darının kurusuyla, darı yarması derler, mısırların işte kurutularak birbirine sürterek daha küçültülmesiyle yapılan

0: olan içine konulan karalahana çorbalarının lezzetine doyum olmaz. Yine yörede kalan yufkaların böyle bir sarılarak fırınlanması, daha sonra birazcık böyle et suyuyla, tavuk suyuyla yumuşatılıp üzerine sarımsaklı yoğurt dökülmesi ve biber gezdirilmesiyle yapılan siron çok sevilir. Tabii ki peynir eritmeleri, muhlamalar, bunların her biri çok fazladır. Yine yörede çok çok sevilir. Ama yörenin kiraz kadar ve dünyada en önemli ürünlerinden biri de bildiğimiz üzere fındık.
1: Tabii.
0: Şimdi fındık deyince tabii herkesin aklına giriyorsun geliyor ve giriyorsun fındığının böyle güzel hani yağlı dokusu geliyor. Fındığı da yörede fındıklı sarmalar yaparak, hani fındıklı daha doğrusu baklavaya benzer tatlılar yaparak değerlendirmişler ama en benim hoşuma giden fındığın helvası açıkçası. Eskiden dibeklerde büyük kayalardan oyulan ya da büyük ağaçlardan oyulan ve yine ağaç dibeklerde böyle dövülerek pürüzsüz hale getirilen fındık helvaları. Fındığı ezdikten sonra bazen şekersiz tüketilir, bazen de içine bir miktar yine şekeri döverek inceltirler, pudra kıvamına getirirler ve bazen de içine biraz pudra konulur. Bu şekerden konulur ve gerçekten bu fındık helvası inanılmaz güzel. Hani sabah kahvaltılarda tüketilir, bazen işte tatlıların içine konulur. Mesela Giresun fındıklısı diye çok kolay ve güzel bir tatlı var. Tel kadayıfı işte parmağınıza doluyorsunuz, biraz didikledikten sonra tereyağıyla tepsiye diziyorsunuz, ortası böyle delik kalıyor, oraya birazcık fındık helvası koyup bir tane fındık koyunca bir kuş yuvası gibi şerbetlendirince muhteşem bir
1: Tolunay
0: tatlı
1: Hanım,
0: oluyor.
1: Eve gidince misafirlere tatlı yapacaktım, cevizli mi yapsam, fındıklı mı yapsam diye
0: evet,
1: düşüncedeydim, belli oldu sayenizde fındıklı olacak bugünkü tatlı.
0: Gerçekten de çok lezzetli ve güzel oluyor.
1: Peki yine daha yörede, çok Giresun'a baktığım zaman hep pratikte bir tabak hazırlama da var.
0: Yani tabii,
1: bir yumurta
0: tabii,
1: kırma
0: tabii.
1: Şeklinde. Dut çullaması da bunlardan bir tanesi.
0: Aynen, kuru dutları mesela o çullama tarzı mı? Kuru dutları hemen kavurup tereyağıyla vesaireyle ondan sonra bunları bir ya da pestil çullaması. Dut pestili de yörede çok ünlüdür. Özellikle iç tarafta Şebin Karahisar tarafında falan çok ünlüdür. Oranın mesela pestilleri de çok çok ünlüdür. Fındık helvası katılıp içine yaptıkları yöresel muskalar ve hani pestil, köme, cevizli sucuk tarzı şeyleri de çok ünlüdür. Çünkü Şebin Karahisar, Şebin cevizi denen incecik kabuklu kendine özel bir cevizi de vardır ve bütün bunları tatlılarda, yemeklerin üstünde ya da böyle normal atıştırmalık olarak kullanırlar. Giresun o, yani o coğrafyada hocamın dediği gibi her yer birbirinden değerli ve güzel ve inanılmaz da güzel yiyecekleri var. O yüzden insan neyi anlatacağını şaşırıyor. Yine yörede tahin helva çok, hani mesela beyaz tahin helva, bunu sıcak sıcak işte yufkaya sarıp çetni helva olarak hani özellikle Ramazan'da ya da misafirlere tüketme geleneği de çok fazla.
1: Evet, peki şöyle baktığımız zaman hani dible çeşitlerinden de siz de bahsediyorsunuz, onlara mesela konu olan sebzeler değişiyor mu yoksa genellikle fasulye üzerinden mi yapılıyor mesela?
0: Genelde şöyle, her tür sebzenin yapılabilir hemen hemen. Mesela evdeki bizim kışın pazarlarımızda çok satılan beyaz lahananın da diblesi olur ama o yörede Samsun Sinop tarafından gelen küçük beyaz lahanalar tercih edilir. Yine yörede çok yetişen karalahananın, pazının, pezik denen pazının, ısırganın her birinin diblesi yapılabilir. Dible dediğimiz şey biraz soğanla, pirinçle, az sulu yemek haline dönüştürülmesidir aslında toplanan otların. Yine yörede ısırganın çok yendiğini ve çok şifalı olduğunu biliyoruz. Yağlaş dediğimiz mısır unuyla biraz böyle koyuca pişirilme hali pişirilerek sunulur ve gerçekten de ısırganın çok şifalı olduğunu bazı doktorlarımız, hekimlerimiz de söylüyor. Tabii bu tarz otları yemeden önce kalıtsal başka hastalıklarımız var mı, bize zararı olur mu, olmaz mı, onları tekrar bilmemiz gerekir diye hatırlatalım.
1: Peki Tolunay Hanım, turşu da çok değişiyor mu Giresun'un kış hazırlıkları, turşu hazırlarken diğer yörelere göre?
0: Tabii ki. Neden değişiyor? Çünkü biz turşu genelde ne olarak biliyoruz? Mesela salatalıktır, işte lahanadır vesaire, bu tarzda. Hani biraz daha böyle turşu deyince aklımıza gelen bazı niş sebzeler var. Fakat

0: Orada kiraz, işte taslan dediğimiz kara yemiş, yine kara yemiş dediğimiz kirazın biraz daha irisi, bazı yörelerde Gürcü kirazı da derler, daha biraz daha buruk hali, değişik hali. Domates mesela tuzlusu, bunların her biri hani elinde ne varsa, tabii ki o lahanayı vesaire yapıyorlar turşu, ama elinde ne varsa fazladan ve kışın neyi değerlendirebilecekse turşu haline geldiğinin de çok bariz bir göstergesi aslında.
1: Evet, o şifalı bir şekilde de sofralara ulaşıyor.
0: Tabii ki.
1: Tuğan Hanım, çok teşekkür ederiz. Giresun mutfağını bizlere anlattınız bugün. Buradan da bizleri dinleyen, eğer dinleyicilerimiz varsa, onlara da ayrıca selamlarımız olsun. Ben de mesela dut konusunda biraz daha ehemmiyet göstereceğim. Şu çullamayı hiç denemedim, bir denemeyi istiyorum açıkçası, gidince ona da bir bakacağım. Ve fındık da not ettiğim bir diğer konu oldu bugün.
0: Kesinlikle.
1: Kendi halime yazdıklarım
0: çok
1: arasında
0: değerli,
1: eksik olmayın. Bir başka şehrimizin mutfağında tekrar görüşelim. Hoşçakalın.
0: Herkese afiyet, şifa olsun, güzel bir hafta diliyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, geleneksel lezzetler konusunda bugün Giresun'u konuştuk. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu aktardı bizlere bilgilerini. Yarın tekrar buluşacağız. Dünya gündemiyle bir araya geleceğiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Volkan Kahraman sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan vardım. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, baba ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kamu yatırım programı hazırlama rehberinde yüksek refah düzeyi, makroekonomik ve finansal istikrar ve üretimde artış yine temel hedef olarak belirlendi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona odaklandıklarını söyledi. Fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarını barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nde ise silahlı terör örgütüne üye olması

suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüste karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı, kazada 23 kişi yaralandı. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı Sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
5: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
6: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evdesiniz, iştesiniz. Belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Ümit Şahin. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizinle olacağız. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat Radyo'da başlıyor.

bazı kelimeler vardır. Söylenişinde bile eski bir hikaye taşır. Gam, onlardan biri. Dert demek, keder demek, tasa demek. Ama bugün bizi asıl ilgilendiren gamın kendisi değil, gamın karşısındaki kelime. Gamsız. Acaba gamsız olmak gerçekten hiçbir şeyi önemsememek mi? Yoksa bazen insanın kendini hayattan koruma biçimi mi? Gamın bir tarafında dert var. Öteki tarafındaysa insanın bırakamadığı şeyler. Bazen bir insanı, bazen bir şehri, bazen bir hatırayı. Çünkü insanın derdi her zaman kötü bir şey değildir. Bazen dert dediğimiz şey aslında çok önem verdiğimiz bir şeyin ağırlığıdır.

Gamsızlıkla umursamazlık arasında ince bir çizgi vardır. Umursamaz insan hiçbir şeyi önemsemeyebilir. Ama gamsız insan belki de bazı şeylerin artık kendisini yönetmesine izin vermiyor olabilir. Bazen bırakmak gerekir. Bazen hafiflemek.

anlamsızlık bazen bir ruh halidir. Hiçbir şeyi çözmez. Ama insanın omzundaki ağırlığı birkaç dakikalığına indirir. Bir şarkı açarsın, dans edersin. Ve dünyanın bütün dertleri birkaç dakikalığına kapının dışında kalır.

0: çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek.
1: İnsan ne kadar gamsız olmaya çalışsa da bazı duyguların önüne geçemez. Özlersin, beklersin, kırılırsın. Ve bazen bir insanın gelişiyle hayatın bütün dengesi değişir. Belki de insanın ihtiyacı olan şey tam olarak bu. Biraz durmak, biraz düşünmek, sonra hadi bakalım, hayat devam ediyor.

gamsız olmayı zorlaştıran şeylerden biri de başkalarının düşünceleri. İnsan ne diyecek? Beni nasıl görecek? Ne düşünecek? Bazen hayatımızı kendi istediğimiz gibi değil, başkalarının gözünden yaşamaya başlıyoruz. Oysa herkesin bizi anlaması gerekmiyor.

bugün bir kelimenin peşinden gittik. Gam dedik, dert dedik, keder dedik, kaygı dedik. Sonra gamsızlığa geldik. Ama belki de sonunda anladık ki mesele gamsız olmak değil. Gamın hayatımızın tamamı olmasına izin vermemek. Çünkü insan üzülebilir, kırılabilir, özleyebilir, kaygılanabilir. Ama sonra belki bir şarkı açar, yürüyüşe çıkar, bir dostunu arar ve yeniden hayata karışabilir. Demek ki hepimizin biraz gamı var ama biraz da gamsızlığı öğrenmemiz gerekiyor. Her şeyi dert etmemeyi, her şeyi çözmeye çalışmamayı ve değiştiremeyeceğimiz şeyleri biraz olsun bırakmayı. Çünkü hayat yalnızca dert ettiklerimizden ibaret değil. Gam da bizim gülümsemekte. Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Unutmayın, hayat radyoda, radyonuzsa yanı başınızda.

0: Hayat radyoda.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar.
5: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.

Anadolu Ateşi 4. bölüm. Yazan Miyase Sertbarut, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Şefika Behrin Öney, Mülazım Memduh Bey, Murat Atak, Miralay Selim Bey, Alpay Ezbırak, İzzet Hakan Özgömeç, Sami Bey Bülent Türkmen, Zühre Serap Sağlar, Yüzbaşı Sinan Pekinton, Asker Cüneyt Gündoğdu.

Ben Şefika. Tarihimizin en kara günleri yaşanırken İstanbul'daydım. Vatanımız İtilaf Devletleri'nin işgali altındaydı. Komşumuz Mülazım Memduh Bey, manevi kardeşim saydığım İzzet ve bir grup vatanseverle birlikte milli mücadelede yer almak üzere Anadolu'ya geçmiştik. Memduh Bey'le söze dökülmemiş bir gönül bağımız var.

Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini bekliyoruz. Yurdumuz o derece kuşatılmış durumdaydı ki belki de kurtuluş gününün hiç gelmeyeceğinden korkuyordum. Bu korkum Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açmasıyla ümide ve inanca dönüştü. Anadolu'ya geçtikten sonra Memduh Bey'le yollarımız ayrıldı. O çeşitli bölgelerde vazifeden vazifeye koşuyordu. Ben ve İzzet gönüllü olarak Kaan'ı kollarındaki sevkiyatla ilgileniyorduk. Daha sonra İzzet'le birlikte Miralay Selim Bey'in emrinde çalışmaya başladık. Vatan toprakları üzerinde bazen iyi, bazen kötü haberler dolaşıyordu. Milli kuvvetlerimize yönelik bir darbede Şeyhülislam'ın fetvasından gelmişti. Fetvaya göre milli kuvvetlerin katli vacipti.

0: Şefika abla, kumandanım seni çağırıyor.
1: Nerede? Odasında mı İzzet?
0: Odasında. Çok heyecanlı görünüyordu. Zannederim önemli bir şey söyleyecek.
1: Peki, hemen gidiyorum.
0: Abla, eğer yeni bir vazife varsa ne olur benim için de ricada bulun. En ön saflarda yer almak istiyorum. Savaşmak istiyorum. Ruhum ancak böyle huzur bulacak.
1: Peki İzzet. Bu isteğini söylerim kumandana.
2: Girin.
1: Beni emretmişsiniz kumandanım.
2: Gel Şefika Hanım. Ayakta durma. Otur şöyle.
1: Sağ olun.
2: Kızım, ordu ve millet senden yeni ve çok önemli bir hizmet bekliyor. Bu vazifeye çok düşündükten sonra seni seçtim.
1: Nasıl emrederseniz kumandanım.
2: Başarı kazandığın zaman vatanın kurtuluşu yolunda gönüllü bir asker olarak bugüne kadar yaptığın işlerin değeriyle ölçülemeyecek üstünlükte hizmet vermiş olacaksın.
1: Böyle bir hizmeti yerine getirmekten bahtiyarlık duyarım.
2: Bundan böyle Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde vazifeli olarak bir yüzbaşıdan alacağın zarftaki emirleri yerine getireceksin. Ayrıntıları daha sonra sana bildireceğim. Şimdiden söyleyeyim ki vazife çok gizlidir ve ifşası idam cezasını gerektirir. Ayrıca bu vazife için bir köylü kıyafeti bulacağız sana. Kabul ediyor musun?
1: Ne emrederseniz yapmaya hazırım kumandanım. Müsaade ederseniz benim de bir isteğim olacak. İzzet kardeşimi de benimle birlikte vazifelendirmenizde bir mahsur var mıdır?
2: Vallahi aranızdaki bu bağ anlaşılır gibi değil. Şefika Hanım kızım, ona vazife versem seni istiyor. Sana versem onu istiyorsun.
1: O çocuğun kimsesi yoktur. Bu yüzden ona karşı bir mesuliyet hissi taşıyorum içimde. Bir abla, bir anne şefkatiyle bağlandım ona.
2: Peki kızım, peki. Belki böylesi daha münasip olur. Şimdi gidebilirsin. Allah muvaffak etsin.

0: Dur, ne yapıyorsun Şefika abla? Yakacaksın kıyafetleri. Zaten zor bulundu o köylü elbiseleri.
1: Yakmıyorum İzzet. Ne olur ne olmaz. Tifüs hastalığından ölmeyelim. Daha yapacak çok işimiz var. Buna Anadolu biçimi etüv denir. Kıyafetlerde belki mikrop vardır. Alevler bunları kırar.
0: Nereden bileyim abla? Ateşi atıyorsun sandım.
1: Hadi. Hadi sen de benim gibi kor ateşine tut kendi elbiseni. Ben şu ağaçların arkasında gidip değiştireyim üstümü.
2: Ne yapıyorsun İzzet kardeş? Açlıktan elbise kebabı mı yapıp yiyeceksin?
0: O günler gelmez inşallah. Tifüsten ölen bir köylünün kıyafeti bu. Mikropları kırmak için böyle yapıyorum. Sonra sahiplerine teslim edeceğim. Kumandanın emri.
2: Sen eskiden askerlerin çarıklarını bile yediklerini duymuş muydun? Babam böyle bir şey yaşamış. Sahi sen bu kıyafeti ne yapacaksın? Yoksa başka bir vazife için mi lazım?
0: Yok canım. Dedim ya, tüfüs salgının önüne geçmek için. Adamcağız ölmüş, bari yakınlarına bulaşmasın.
2: İyi. Yap bakalım, yap. Ben anlamam bu işlerden. Oo, benim nöbet vaktim geldi. Gideyim ben.
0: Hayırlı nöbetler Kırşehirli. Sen misin Şefika abla? Niçin saklanıyordun çalıların ardından?
1: Beni bu kıyafetle görürlerse olmaz. Bak, nasıl olmuşum? Yakışmış mı ha?
0: Biraz eski püskü ama yine de güzel görünüyorsun Şefika abla.
1: Bayrama gitmiyoruz ya İzzet. Tabii eski püskü olacak ki kimse bizden kuşkulanmasın. Az önce yanındaki askere ağzından bir şeyler kaçıracaksın diye ödüm koptu. Unutma, çok önemli bir vazife verecekler bize.
0: Öyle merak ediyorum ki, bu kadar gizli rütüklere göre çok mühim olmalı.
1: Askerlik bu işte. Meraktan çatlasan da yapacağın bir şey yok. Disiplin ve mutlak itaat ruhuna uygun olarak o dakikayı beklemek zorundayız.
0: Biri geliyor Şefika abla. Sen yine saklan çalıların arkasına. Hadi çabuk, seni bu kıyafetle görmesin.
3: Şefika Hanım'a refakat edecek kişi sen misin delikanlı?
0: Evet yüzbaşım.
3: Adın İzzet mi?
0: Evet yüzbaşım.
3: Şefika Hanım nerede peki? Kendisine verilecek bir emanet var.
1: Buyurun yüzbaşım. Bence Şefika.
3: Gizleniyor muydunuz?
1: Evet yüzbaşım. Bu kıyafetle karargah içinde dolaşmam pek doğru olmaz diye düşündüm.
3: Tebrik ederim. Vazifenizi ne kadar ciddiye aldığınız belli. Bu zarfı alın. İçindekileri okuduktan sonra hemen harekete geçin. Kumandanım sizi daha önce bazı hususlarda ikaz etti. Tekrarlamama lüzum var mı?
1: Hayır yüzbaşım. Aldığımız vazifeyi eksiksiz yerine getireceğimize İzzet kardeşim de ben de namusumuz üzerine söz veriyoruz.
3: Allah yardımcınız olsun.

0: Sabaha kadar yürüyecek miyiz Şefika abla?
1: En emniyetlisi bu İzzet. Yoruldun mu?
0: Yorulmadım.
1: İstersen biraz oturalım.
0: Yorulmadım abla. İki gün hiç durmadan yürüyebilirim.
1: Gördün mü? Kanı kolunda çalışmak şimdi ne kadar çok işimize yaradı. Bu yolları, yol üstündeki köyleri avucumuzun içi gibi biliyoruz.
0: İstesem haritasını bile çizebilirim.
1: Bırak onu coğrafyacılar yapsın. İstanbul'a döndüğümüzde sen güzel şiirler yazacaksın İzzet. Anadolu'nun içindeki şerefli kavgayı yazacaksın. Yokluk içindeki köylülerin askerlerle ekmeklerini bölüşmesini yazacaksın. İlk kitabını bastırmak için ben elimden geleni yapacağım. En ünlü şairlerle görüşeceğim senin için.
0: Ben kitabımın adını buldum Şefika abla. Anadolu Ateşi.
1: Anadolu Ateşi mi? Demek parolayı kullanacaksın. Çok iyi bir fikir.
0: Anadolu Ateşi. Biz de ateşin kıvılcımlarındanız.
1: Bizim gibi binlerce kıvılcım var şu anda Anadolu'da.
0: Ve bu kıvılcımları bir araya getirip büyük, yakıcı, kavurucu bir ateşe dönüştüren Mustafa Kemal Paşa'mız var. Bir gün onunla karşılaşmak nasip olur mu acaba?
1: Nasip olur inşallah. Ama yüzünü göremesek de onunla aynı idealde buluşmanın verdiği şeref yeter bize İzzet.
0: İnsan senin yanındayken kendini iki kat güçlü hissediyor Şefika abla.
1: Sağ ol İzzet. Hadi bakalım. Gevezelik edip adımlarımızı yavaşlattık. Biraz hızlanalım. Az kaldı değirmene.
0: Değirmende üç kişi var değil mi bizi bekleyen?
1: Bir yüzbaşıyla iki de gönüllü. Gönüllülerden biri hanımmış.
0: Buna sevinmişsindir abla. Hanımların da kendi aralarında konuşup dertleşmeye ihtiyacı vardır.
1: Savaş zamanı birbirimize yemek tarifleri verip el işimi göstereceğiz İzzet. Bazen tuhaf oluyorsun.
0: Hayır abla, öyle demek istemedim. Mesela gönül meselesi olabilir. Memduh kumandanımdan uzun zamandır haber alamıyoruz. Ama sen bana hiç kalbindeki acıdan söz etmedin.
1: Seni de durup dururken üzmek istemiyorum İzzet. Hem daha aşk acılarını anlayabilecek yaşta değilsin.
0: Öyle mi abla? Benim acım seninkinin iki katı. İstanbul'da benim de yolumu gözleyen biri var.
1: Yolunu gözlüyorsa niçin benim derdimin iki katı oluyormuş senin derdin?
0: Çünkü

0: O da seviyor mu seni?
1: Tabii. Sofia ile çocukluğumuzdan bu yana gelen bir arkadaşlığımız vardı. Komşuyduk onlarla. Birbirimizin evine girer çıkar, sık sık aynı sofralarda yemek yerdik. Babamın şehit haberi geldiğinde belki benim kadar üzüldü. Zavallı babam. Safiye diye seslenirdi ona. Adını değiştirip söylememize hiç kızmazdı Sofia. Ama şimdi her şey öyle değişti ki abla.
0: Millet bir bütündür İzzet. Dili, dini farklı olsa da düşman olmamalı birbirine. Ne yazık ki içlerinde memleketimizin işgalini fırsat bilip ihanet içinde olanlar var.
1: Benimle beraber Anadolu'ya geçmek için çok yalvardı. Davamıza inanıyor, hürmet ediyordu. Ben ona güveniyordum ama...
0: Peki ona karşı hislerinde bir değişme oldu mu?
1: Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum.
0: Her şey eskisi gibi olacaktır İzzet. Vatan kurtulduğunda onlarla birbirimizi sevmeyi yeniden öğreniriz.

0: Hey, kim var orada?
1: Değirmene gelmişiz bile Şefik abla. Seslenen nöbetçi olmalı.
0: Durun. Parolayı söyleyin. Yoksa vururum.
2: Parola. Anadolu ateşi.
3: Ah, hoş geldiniz bacım. Biz de sizi bekliyorduk. Ben gönüllülerden Sami.
2: Memnun oldum Sami Bey. Ben de Şefika.
1: Merhaba, ben İzzet.
3: Sen de hoş gelmişsin İzzet kardeş. İkiniz de çok yorulmuşa benziyorsunuz.
1: Bütün gece yürüdük.
3: İçeriye buyurun. Hanımım Zühre size yiyecek bir şeyler hazırladı. Ben burada kalıp nöbete devam edeceğim. Yüzbaşı Memduh Bey birazdan uyanır, onunla da tanışırsınız.
2: Yüzbaşı Memduh Bey mi? Sakın bizim Memduh Bey olmasın İzzet.
1: Ama o mülazımdı.
2: Terfi etmiş olamaz mı?
1: Aman abla, bu kadar kısa zamanda mı?
3: Sizin tanıdığınız Memduh Bey ile aynı kişi olabilir. Çünkü kendi cephede olsun, isyan bastırmada olsun çok faydalı işler yaptığından mükafat olarak zamanından önce terfi ettirilmiş.
2: Onu ne zaman görebiliriz Sami Bey?
3: Bir saat sonra uyandır demişti. Bu arada siz de dinlenir bir şeyler yersiniz.

0: Ne güzel yiyecekler hazırlamışsınız Zühre abla.
1: Afiyet olsun İzzet kardeş.
2: Ne gibi bir vazifemiz var Zühre Hanım? Sizin bilginiz var mı?
1: Ben de sizler kadar biliyorum. Yüzbaşı açıklama yapmak için ekibin tamamlanmasını bekliyordu Şefika Hanım.
0: Nerede uyuyor acaba? Kendini görebilir miyiz?
1: Yan odada ama o uyurken girmeniz doğru olur mu?
2: Biz onun İstanbul'dan bir ahbabımız olduğunu zannediyoruz da onun için Zühre Hanım.
0: Eğer oysa sevincimden oynarım.
1: Ama ya o değilse, kapısını açtığımız için kızarsa?
2: O kadar mı sert yüzbaşı? Benim tanıdığım Memduh Bey çok yumuşak bir yaratılıştaydı.
0: Belki harp onu değiştirmiştir Şefika abla.
2: En iyisi bekleyelim. Zühre Hanım da zor durumda kalmasın.
3: Ekip tamamlandı galiba.
4: Hoş geldiniz. Şefika. Şefika, senin ne işin var burada? İzzet, sen de mi geldin?
2: Biziz ya.
0: İşte bulduk seni kumandanım.
4: Nasıl şaşkınım bilemezsiniz. Allah'ım, rüyada gibiyim. Sevdiğim iki insan da burada karşımda duruyor. Gerçi Şefika adı bildirildiğinde şüphelenmiştim ama hiç ihtimal vermemiştim.
3: Ne oldu? Kaan'ı kolunu bıraktınız mı yoksa?
2: Sadece siz terfi edecek değilsiniz ya. Bize de önemli vazifeler verdiler.
3: Demek istihbarat dairesinden gönderilecek olan iki kişi sizmişsiniz.
0: Kumandanım, bizi beğenmedin mi yoksa?
3: Sizi beğenmez miyim a çocuk? Fakat bu çok tehlikeli bir vazife.
2: Bir asker gibi düşünün Memduh Bey. Şu an önce vatan demeniz lazım.
1: Ben çıkıp uyandığınızı Sami'ye haber vereyim.
3: Şefika.
4: Ben bugüne kadar her türlü tehlikenin üstüne korkmadan atıldıysam, vatanımla beraber sizleri de düşmana ezdirmemek içindi. Sevdiğim ve ileride yuva kurmayı planladığım genç

0: Kız esir edilmiş bir vatanda yaşamasın diyeydi. Şimdi nasıl olur da seni sabotajlar için kullanabilirim?
1: Bu şartlar içinde hislerimize hakim olmak daha çok yakışır bize. Eğer evlenip mesut bir yuva kurmak isteseydik, Anadolu'ya geçmezdik, değil mi? Madem ki şu an buradayız, önce vazifemiz neyse onu yapmak mecburiyetindeyiz.
0: Şefika, sen benden daha iyi bir askersin galiba.
2: Oo, uyandınız mı yüzbaşım?
0: Gel Sami Bey, gel. Evet, şimdi vazifelerimizle ilgili açıklamalar yapacağım. Zühre Hanım, siz de şöyle oturun lütfen. Ekibimiz küçük fakat yapacağımız hizmet çok büyük.
3: Sonunda tam istediğim gibi bir vazifeye kavuştum.
0: Sözümü kesme İzzet. Bu ekip askeri bir disiplin içinde faaliyet gösterecektir.
3: Emredersiniz yüzbaşım.
0: Şimdi bizden beklenen düşman gerisinde hemen faaliyete geçerek geniş ölçüde sabotajlar yapmak, Yunan birliklerinde panik yaratacak propaganda taarruzuna girişmektir. Gerek sabotajlar, gerek ordumuzun genel taarruza kalkmasından sonra girişeceğimiz propaganda çalışmaları için her şey düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Sizden en önemli ricam, her yerde parolaya dikkat etmeniz.
4: Anadolu ateşi.
0: Erkan-ı Harp Reisi tahrip edilecek cephane ve malzeme yığınaklarının yerleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca hangi köprülerin atılacağı hakkında en ince noktasına kadar harita üzerinde açıklamalar yaptı. Size bunları anlattıktan sonra çifte giden köylüler rolüne bürüneceğiz.
2: Ya yolda düşman devriyeleri sorguya çekerse?
0: Her türlü işkence ve baskı altında kalabiliriz. Ölmek var, sır vermek yok. Şimdi beni iyi dinleyin. Beşimizin de ayrı vazifesi olacak. İlk 30 kilometreyi aştıktan sonra tek şey istiyor.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, baba ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kamu yatırım programı hazırlama rehberinde yüksek refah düzeyi, makroekonomik ve finansal istikrarla üretimde artış yine temel hedef olarak belirlendi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlara öncelik verilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona odaklandıklarını söyledi, fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı, terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi, Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek.

dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırı ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nde ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsle karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada 23 kişi yaralandı. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamlar.

Merhaba sayın dinleyenler, 12 Eylül Cumartesi sabahından herkese günaydın. An itibarıyla Bölge Gündemi programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz.

0: Sayın dinleyenler, bugün bölge gündemini sizin için Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca bölge gündemi programıyla sizinle olacağız. Bugün programımız boyunca telefonlarınızdan 0324 238 86 32'yi ya da direkt 444-4847'yi tuşlayarak bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Instagram, X ve Ne Sosyal'de de TRT Çukurova Radyosu'nu takip edip son gönderiye yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sayın dinleyenler, bölge gündeminde bugün ilk olarak dünden bugüne yansıyan haberleri aktaracağız. Ardından Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu spikeri İlke Kıranbay Kıbrıs gündemini aktaracak. Yol durumu ve bölgemiz hava durumunu da sizinle paylaşacağız. Bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri de programımızda size okuyacağız. TRT Adana Kozan Yurt muhabirimiz Emre Bozdemir de Adana ve Kozan gündemini aktaracak. Ajans Çukurova köşesinde ise haber ajanslarının servis ettiği son haberleri sizinle paylaşacağız. Değerli dinleyenler, bugün Dünya İlk Yardım Günü olarak anılıyor. Biz de bugünün anlam ve önemini konuşacağız. Bugün biz neyin farkında olmalıyız sorusunu Mersin Üniversitesi İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Tuğba Çam Yanık'a soracağız. Ve programın son bölümünde ise kültür sanat rehberi köşemizde bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri size aktaracağız. Tekrar bölge gündemine hoş geldiniz.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: Dünden bugüne.
0: Değerli dinleyenler, bölge gündemi programında dünden bugüne yansıyan haberleri aktarıyoruz. İlk haber Mersin'den. Mersin'de bir depoya düzenlenen operasyonun ardından Merkez Yenişehir ilçesindeki pişirim fırınında yapılan aramada koli ve varillere gizlenmiş 1 milyon 29 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Akdeniz Belediyesi ekipleri parklardaki betonarme yapıların duvarlarına çiçek, kuş ve doğa figürleri resmediyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği estetik yaşam alanları için parklarda kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattıklarını belirtti. Sıradaki haberde Adana'dan. Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan ve İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını dün kontrol altına alındı. Bölgede AFAD koordinasyonunda zarar tespit çalışmaları başlarken yangında zarar gören enerji hatlarının onarımı için de ekipler çalışma başlattı. Adana'da bir biber tarlasına gece saatlerinde giren hırsızlar yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi çalarak kayıplara karıştı. Tarla sahibi hırsızlar biberi bizden önce hasat etmeye başladı diye tepki gösterdi. Olayla ilgili çalışma

0: başlatıldı. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine yayılan orman yangınının etkileri kent merkezinde de hissedildi. Yangın nedeniyle Adana'nın bazı bölgelerinde is kokusu ve hava kirliliği etkili olurken oluşan duman geniş bir alana yayıldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Osmaniye Mahallesi Flamingo Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akçakoca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar oluştu. Kahramanmaraş'ta 12 yaşındayken babasının yanında elektrikçilik mesleğine başlayan Eda Ceritlioğlu, yıllar içinde kendisini geliştirerek kadın elektrik ustası oldu. Çocuk yaşta babasının iş yerinde küçük işlerle mesleği öğrenmeye başlayan Ceritlioğlu, zamanla evlerdeki elektrik arızalarını gidermeye, avize monte etmeye ve çeşitli tamirat işleri yapmaya başladı. Mesleğin inceliklerini öğrenen Ceritlioğlu, kendisini geliştirerek şantiyelerde de görev aldı. Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te 53 bin dekar alanda biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı. Kentte 91 bin ton salçalıkla 27 bin ton baharatlık biber, 2 salça fabrikası ve 17 baharatlık biber tesisinde işleniyor. Bir Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Kilis'te balık tezgahlarında hamsi, istavrit, çipura, levrek, turna ve alabalık yerini alırken 15 Eylül'de Akdeniz'de sezonun başlamasıyla çeşit ve bolluğun daha da artması bekleniyor. Kilis'te 15 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahların balık çeşitleriyle dolmaya başladığını belirterek sezonun bereketli geçmesini diledi. Sayın dinleyenler, son haberde Hatay'dan. Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 371 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.
1: Şanlı ordumuz Otranto'yu düşürdüğü vakit Roma'nın kapıları düşmüş olacak. Kızıl elmamıza yürüyelim derken Akkonyumlu'ya mı gideceğiz? Roma seferimiz başlamıştır.
2: Mehmet Fetihler Sultanı yeni sezonuyla Salı günü TRT1'de.
3: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Adadan haberler.
1: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında konuğumuz Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Spikeri Sayın İlke Kıranbay bizimle. Sayın Kıranbay, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi günler dilerim Muhammed Bey. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Kurumu adına herkese iyi günler dilerim. Bu hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bugün önemli gelişmeler yaşandı ülkemizde. İlk olarak sayın dinleyiciler, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kabinede değişiklik yapıldı. Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının ardından boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na Faik Sucuoğlu atandı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda da değişikliğe gidildi. Olgun Amcaoğlu görevden alındı. Yerine Hasan Taçoy atandı. Başbakan Ünal Üstel'in kabinede yaptığı değişiklik kararı resmi gazetede yayımlandı. Yürür.

0: faciasının araştırılması amacıyla mecliste araştırma komitesi de kuruldu. Öte yandan gemi faciası ile ilgili tutuklu bulunan 9 zanlı yeniden Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Zanlılar aleyhinde 7'şer gün daha tutukluluk verildi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantıda seçim ve halk oylaması değişiklik yasa önerisi oy çokluğuyla onaylandı. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa önerisi karma oy kaldırılmasını içeriyor. Cumhurbaşkanı Tufan Erdurman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis 9 Eylül'de yeniden bir araya geldi. Sayın dinleyiciler, bir saat süren görüşmenin ana konularının güven artırıcı önlemler ve metodoloji olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdurman ve Rum lider Christodoulidis'in bir sonraki görüşmesi ise 17 Eylül'de gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 kişide Batı Nil virüsü görüldü. Sağlık Bakanlığı'nın 3 kişide Batı Nil virüsü görüldüğünü açıklaması üzerine belediyeler sivrisineklerin üreme alanlarında kontrol ve ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar kapsamında sivrisineklerin üreme alanları tespit edilerek lavra oluşumunun önlenmesine yönelik müdahaleler yapılıyor. Diğer bir gelişme ise fiber optik altyapının geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünde değişiklik yapılmasına ilişkin ek protokol yasa tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun olağanüstü birleşiminde oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı üzerine söz alan Başbakan Ünal Üstel, fiber optik altyapı projesinin ülkenin dijital dönüşümü açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek ülkemizi dijital ada yapacağız dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesini, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneği olarak nitelendirdi. Bakanlık tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında üçüncü taraflar tarihi gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet edildi. Açıklamada Kıbrıs Türk halkını katliamlardan kurtaran 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik mesnetsiz iddiaların şiddetle reddedildiği belirtildi. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açılan modern yüzü Ercan Havalimanı artan yolcu trafiğiyle dikkat çekiyor. TNT Havalimanı işletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre Ercan Havalimanı 2026'nın ilk 8 ayında 3.979.248 yolcu ağırlayarak hava ulaşımındaki güçlü seyrini sürdürdü. Yılın ilk 8 ayında havalimanını yaklaşık 4 milyon yolcu kullanırken toplam uçak trafiği 26 binin üzerine çıktı. Evet Muhammed Bey, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Haftaya yeni gelişmelerde tekrar sizinle olacağız. Herkese güzel bir hafta sonu dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Kıranbay. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
1: Sayın dinleyenler, Kıbrıs gündemini Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Spikeri Sayın İlke Kıranbay aktardı.
2: Siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Çocuk!
3: Sinan! Sinan!
4: Sana geldim anne. Kimseye belli etmem ama sen beni bilirsin.
5: En yakın arkadaşımın bir emişe haberi var. Oraya benim kız arkadaşım olarak geleceksin.
6: Ne?
7: Benim diğer güllü lokumlarım nerede?
8: Evlilik güzeldir. Pazartesi günü TRT 1'de.
9: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
10: Yol durumu.
1: Merhaba. Mersin Çeşmeli Otoyolu

0: Dolu Kuyuluk kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mersin ve Kuyuluk Erdemli istikametine bağlantılı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılmış olup yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Kadirli Osmaniye yolunda Cevdetiye mevkiinde yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak sürdürülüyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle de ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı arasında deprem hasarlarının onarımı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Son olarak Nurdağ Gaziantep yolundaki üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: TRT Çukurova Radyosu. Hava durumu.
0: Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Hasan Hüseyin Kılıç aktaracak. Sayın Kılıç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Muhammed Bey, nasılsınız?
0: İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
2: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın Kılıç, bölgede nasıl bir hava bekliyorsunuz? Tahminleri aktarır mısınız lütfen?
2: Hemen aktarmak istiyorum. Bugün akşama kadar Doğu Akdeniz bölgesinde hava, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde beklenen hava ile günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak. Adana parçalı az bulutlu 35 derece, Gaziantep az bulutlu ve açık 35 derece, Hatay az bulutlu ve açık 31 derece, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 37 derece, Kilis az bulutlu ve açık 35 derece, Mersin parçalı az bulutlu 32 derece ve son olarak Osmaniye az bulutlu ve açık 33 derece beklenmekte. Denizcilerimiz için Anamur İskenderun arası deniz raporumuz şu şekilde. Fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Aktaracaklarımız bu şekilde Muhammed Bey.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Hasan Hüseyin Kılıç katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. İyi yayınlar.
0: Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Hasan Hüseyin Kılıç aktardı.
1: TRT Çukurova Radyosu.
3: Bölge basınından özetler.
0: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 10.26'yı gösteriyor. Bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri sizinle paylaşıyoruz. İlk haberimiz Mersin'den. Son 10 günde Mersin'de rekor uyuşturucu operasyonu, 2 milyarlık piyasa çökertildi başlıklı haber öne çıkıyor baktığımızda. Mersin'de son 10 günde düzenlenen 7 operasyonda 4,6 milyon sentetik hap ve 1 ton 250 kilogram üretim maddesi yakalandı. 2 milyar liralık uyuşturucu piyasası çökertilirken 23 şüpheli de gözaltına alındı. Osmaniye'de kanser taramalarına dikkat çekildi. Osmaniye'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında kanser taramalarına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Vatandaşların kanser taramalarının önemi konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı etkinlikte erken teşhisin hayati önemine dikkat çekildi. 3-11 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Osmaniye Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Merkez 4 numaralı Şehit Durmuş Turan Bülbül Aile Sağlığı Merkezi'nde vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması yapıldı. Türkiye'de bir ilk, Adana'da 16 kalp vakası canlı değerlendirilecek. Adana'da düzenlenen zirvede şehir hastanesindeki 16 vaka canlı bağlantıyla uzman kardiyolog ve akademisyenler tarafından değerlendirilecek. Türkiye'nin ilk canlı vakalı ilaçlı balon kardiyoloji zirvesi Adana Ticaret Odası Kongre Salonu'nda başladı. Adana Kardiyoloji Derneği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde düzenlenen zirve, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen uzman kardiyologları ve

0: akademisyenleri bir araya getirdi. İki gün sürecek bilimsel toplantıda ilaç salınımlı balon uygulamaları, yeni tedavi teknolojileri ve vaka analizleri ele alınacak. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak işlemler de canlı bağlantıyla kongre salonuna aktarılacak. Hatay'da çocuğu okula giden aileler dikkat, bu desteklerden yararlanabilirsiniz. Yeni eğitim döneminin başlaması ile birlikte kırtasiye ve okul masrafları ailelerin bütçesini zorluyor. Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemesinden okul kıyafetine, eğitim yardımından taşıma ve yemek desteğine kadar farklı imkanlar sunuluyor. İşte başvuru şartları ve adresleri. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Hatay'da binlerce öğrenci ders başı yaptı. Ancak çanta, defter, kalem, okul kıyafeti ve diğer eğitim giderlerindeki artış özellikle dar gelirli ve depremden etkilenen aileler için ciddi bir yük oluşturuyor. Hatay'daki ihtiyaç sahibi aileler, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eğitim desteklerinden yararlanabiliyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerin öğrencilerine kırtasiye ve okul kıyafeti desteği sağlıyor. Belediyenin resmi sosyal yardım bilgilerinde eğitim öğretim dönemlerinin başlangıcında özellikle kırsal kesimdeki ilköğretim öğrencilerine destek verildiği belirtiliyor. Yardımlar herkese otomatik olarak verilmiyor. Başvuruda bulunan ailelerin ekonomik ve sosyal durumları belediyenin ilgili birimleri tarafından inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen aileler destek kapsamına alınıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kırtasiye ve okul kıyafeti desteği hakkında güncel bilgi almak isteyen vatandaşlar Alo 153 Beyaz Masa üzerinden belediyeye ulaşabiliyor. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimine de başvuru yapabiliyor. Kahramanmaraş'ta 9 günlük kültür ve sanat şöleni başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl Kahramanmaraş'ta ilk kez düzenlenecek Kültür Yolu Festivali başlıyor. 12-20 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca yapılacak festival, şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasına, binlerce yıllık turizm değerlerine ve gastronomisine büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şehirde bu yıl ilk kez düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 Eylül Cumartesi günü başlayacak festival 9 gün boyunca şehrin kültür ve sanat hayatına da renk katacak. Rumkale'de Dragon Boat heyecanı başlıyor. Gaziantep'te 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali kapsamında düzenlenecek Türkiye Dragon Boat yarışmasında 37 takımdan 740 sporcu mücadele edecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşların festivale ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Rumkale'ye araç kaldıracak. Doğa yürüyüşleri, bisiklet ve yüzme yarışlarının yer aldığı festival kapsamında Türkiye Dragon Boat yarışması 12 Eylül Cumartesi günü saat 10'da başlayacak. Sayın dinleyenler, son haberimiz de Kilis'ten. Kilis'te çözüm masası, Kilis Valiliği tarafından düzenlenen Halk Günü buluşmaları kapsamında vatandaşların talep, öneri ve beklentileri doğrudan dinlenmeye devam ediyor. Kilis Valisi Ömer Kalaylı yapılan Halk Günü buluşması kapsamında 16 vatandaşla bir araya geldi. Vali Kalaylı vatandaşların kendisine ilettiği sorun, talep ve önerileri tek tek dinleyerek çözüm için ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri aktardık.
1: Çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki hangisine inanacağımı şaşırdım.
2: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye

0: Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Bölge Gündemi programında konuğumuz TRT Kozan Yurt Muhabirimiz Sayın Emre Bozdemir bizimle. Sayın Bozdemir, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk, hayırlı sabahlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Bozdemir, Adana ve Kozan gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Tabii ki efendim. Öncelikle Adana'nın Kozan ilçesinden tüm hemşerilerimize hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonları dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. İlk haberimiz efendim, Kozan'da iki motosiklet çarpıştı, bir ölü bir yaralı. Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaza, Tufanpaşa Mahallesi, İlikçi Koyu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre YES yönetimindeki motosiklet ile Ayaz Işık 17 yaşındaki yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrildi. Motosiklet sürücüleri yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ayaz Işık kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken kaza ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Diğer haberimiz efendim, Kozan'da trafik kazası yine bir ayrı kaza. Biri ağır, 6 yaralı. Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Ergen Uşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre EY yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklattı. Kazada araç sürücüsü EY ile birlikte araçta bulunan 5 kişi, toplamda 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İA'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken Adana'daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Jandarma ekipleri ise kazayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını kaydedildi. Bir haberimiz efendim, Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kozan'da başlayan orman yangınları kontrol altına alındı. 8 Eylül'de Kozan ilçemizde bağlı Eni Çakırı Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçelerimize yayılan orman yangınları havadan ve karadan yürütülen yoğun ve koordineli müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren canla başla mücadele eden ekiplere teşekkür eden Vali Mustafa Yavuz, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Yavuz, devletimizin tüm imkanlarıyla hemşerilerimizin yanındayız. Yaralarımızı er birliğiyle saracak, yeşil vatanımızı hep birlikte yeniden yeşerteceğiz ifadelerini kullandı. Diğer haberimiz efendim, Kozan'da orman yangını. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken ekiplerin alevleri kontrol almak için çalışmalar gerçekleştirdiler. Yangın bölgesinde bulunan vatandaşlardan Adem Karacaoğlan, yaşananlar karşısında büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek Allah kimseye böyle bir durumu yaşatmasın dedi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Diğer haberimiz efendim, Adana'nın Kozan ilçesinde yine, Kozan ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. TS idaresindeki 01 Adana Van Rize 738 plakalı motosiklet, Karacaoğlan Mahallesi'nde reflüjden yolun karşısına geçmeye çalışan RT'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada sürücü HS ve motosikletteki MKK ile bisikletli RT yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Bir diğer haberimiz efendim yine Kozan'dan. Kozan ilçesinde bir zincir marketin şubesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Karacaoğlan Mahallesi Hasan Basri Demirci Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesine ait depoda yangın çıktı. Marketin depo bölümünden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın marketin satış alanına ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk incelemelere göre elektrik aksamından kaynaklandığı, diğerlerinden yangınla ilgili polis ve itfaiye dairesi ekipleri tarafından gerekli incelemenin başlatıldığı kaydedildi. Diğer haberimiz efendim, Kozan ilçesinde CD 18 yaşında caddede tartıştığı %45 işitme engelli Muhammed Sonbaşı 55 yaşında tekme ve yumrukla darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer haberimiz efendim, Adana'da haklarında resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı koca saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Birinin 208, diğerinin 89 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi aranan şahıslar büro amirliği ekipleri resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında 208 yıl hapis cezası olunan Ayten S. ile aynı suçtan 89 yıl hapis cezası bulunan eşi Asım S.'yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Ekipler firari çiftin girebileceği yerleri, ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraların görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 750 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler çiftin Merkez Seyhan ilçesi Mekan mahallesindeki müstakil evde saklandıklarını tespit etti. İkamete düzenlenen operasyonda firari çift yakalandı. Ayten S.'nin karşılıksız çek suçundan 4 milyon lira, eşi Asım S.'nin ise 1 milyon 200 bin lira para cezasının bulunduğu belirlendi. Hükümlü çift işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Şimdilik Adana Kozan'la bölgemizden aktarabileceğimiz haberlerimiz bu kadar efendim.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Bozdemir katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Sağ olun efendim, iyi çalışmalar.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında konuğumuz TRT Kozan Yurt muhabirimiz Sayın Emre Bozdemir'di. Adana ve Kozan gündemini aktardı.
3: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Uzman görüş.
1: Sayın dinleyenler, saatler 10.41'i gösteriyor. Programımızda konuğumuz Mersin Üniversitesi İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Tuğba Çam Yanık bizimle. Sayın Yanık, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, merhabalar.
1: Sayın Yanık, 12 Eylül bugün Dünya İlk Yardım Günü olarak anılıyor. İlk evet. Yardım nedir? Neden Dünya İlk Yardım Günü'ne ihtiyaç duyulmuş? Neden böyle bir farkındalık günü var? Biz bugün neyin farkında olmalıyız?
2: Evet, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. TRT Çukurova Radyosu aracılığıyla dinleyicilerinize bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben de tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Eylül ayının ikinci haftası. Bildiğiniz üzere ülkemizde ilk yardım haftası olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla böyle anlamlı bir haftada ilk yardımın önemini konuşmak toplumda bu konudaki farkındalığı da arttırmak açısından oldukça kıymetli. Çünkü biliyorsunuz ilk yardım aslında sadece bir sağlık profesyonellerini ilgilendiren bir konu değil. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Çünkü günlük yaşamda hiç beklemediğimiz bir anda karşılaşabileceğimiz bir kaza ya da acil durumda profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar yapabileceğimiz şeyler var. Tabii ki burada doğru bilgiyle yapılan ilk müdahale de gerçekten oldukça önemli. İlk yardımı hani kısaca basit bir tanımla şöyle söyleyebiliriz. Herhangi bir kaza, yaralanma ya da ani gelişen sağlık sorunlarında mevcut imkanlar dahilinde ve ilaç kullanılmadan yapılan ilk müdahalelerdir aslında ilk yardım. Burada temel amacımız öncelikle yaşamı korumak ve ne yapmamız gerektiğini de bilmek son derece önemli. Yaşamın korunması ve kötüye gitmesinin önlenmesi de ilk yardımın temel özelliklerinden birisi aslında. Peki iyi bir ilk yardımcı nasıl olmalı diye baktığımızda öncelikle tabii sakin ve soğukkanlı olmalı kişi. Çünkü acil bir durumda çevrede panik yaşanabiliyor. Çoğumuz yaşamışızdır, denk gelmişizdir. İlk yardımcı mümkün olduğunca sakin kalmalı. Ne olduğunu anlamaya çalışmalı ve bildiklerini doğru şekilde de uygulamalı. Tabii ki burada biz İlk yardım uygulamasını yaparken temel ilk yardım bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Temel ilk yardım bilgisi de önemli ve bunları güncellememiz de gerekiyor. O nedenle bir şey yapmalıyım düşüncesiyle gelişi güzel müdahale etmek yerine neyi nasıl yapacağımızı bilmemiz de gerekiyor aslında. Tabii ki ilk yardım uygularken güvenliği de sağlamak lazım. O yüzden önce güvenlik diyoruz. İlk yardımcıya yardım etmeye çalışırken kendisine tehlikeye atmamalı. Kendi güvenliğini de korumalı ve bireyin de güvenliğini sağlamalı. Bu konuda çok çarpıcı bir söz vardır. Ölü kahramanlar hayat kurtaramaz. Yani yardım etmek evet çok kıymetli ama önce kendi güvenliğimizi ardından hasta ya da yaralının ve çevredeki kişilerin de güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Yani ilk yardımcılar olarak bizlere aslında önemli görevler düşüyor. Bir diğer önemli noktaya da baktığımız zaman ilk yardımcının kendi yapabileceklerinin farkında olması da önemli. Her olayda tabii ki bizler her müdahaleyi tek başımıza da yapmak zorunda değiliz. Gerektiğinde çevrede birileri varsa eğer o kişilerden yardım istemek ve özellikle 112 ile iletişim kurmak ve onların yönlendirmelerini takip etmek de ilk yardımın önemli bir parçası. Aynı zamanda biliyorsunuz ilk yardım durumlarında bir kaza olduğunda, bir olay olduğunda stres oluyor. Bizler de stres yaşayabiliyoruz ve stresli bir ortam var. Stres karşısında mümkün olduğunca da kontrollü davranabilmek gerekiyor. İlk yardım bilgisini biz öğrendik. Tamam, bitti değil. Devam ettirmek lazım. Bilgileri güncellemek lazım. O yüzden kişi ilk yardımcının da bilgilerini tazelemesi lazım ve güncel uygulamaları da takip etmesi gerekmekte. Mesela bizler ilk yardım uygulayabiliyoruz tabii ki ve nedenini anlayabiliriz. Mesela göğsün ortasında ya da sol yanında bir ortaya çıkan ağrı var diyelim. Kalp kökenli olabilir bu. Ya da kolda bacakta uyuşma, kas güçsüzlüğü, beyin damarlarında tıkanma ya da felcin öncü belirtileri olabilir. O yüzden böyle durumlarda bilgi sahibi olmak ve kişiyi zamanında hastaneye yönlendirmek de aslında bir ilk yardım uygulaması olarak değerlendirilebilir. Tabii ki ilk yardımda temel yaşam desteğinin önemi bizim için değerli. Ondan da kısaca bahsetmek
1: Lütfen.
2: istiyorum. Aslında kalbi durmuş ve normal solunumu olmayan bir kişide her şey temel yaşam desteğiyle başlıyor, biliyorsunuzdur. Ve bu nedenle ilk yardım eğitimi alan herkesin temel yaşam desteğini de öğrenmesi oldukça önemli. Bizler de eğitimlerimizde zaten bu temel yaşam desteği eğitimini birebir maketlerle veriyoruz, uyguluyoruz da. Temel yaşam desteğini kalp ve beyin gibi hayati organları korumak ve sağlık ekipleri gelene kadar kişiye yaşam şansı aslında kazandırmak için yapıyoruz. Hayat kurtarıcı uygulamalardır temel yaşam desteği. Böyle bir durumda da 112'nin hızla aranması ve eğitimli bir kişi tarafından da temel yaşam desteğine başlanması da çok önemli. Tabii ki temel yaşam desteğinin yanında otomatik eksternal defibrilatör dediğimiz o 7 cihazları var. Özellikle bunlar kapalı alanlarda, AVM gibi kapalı alanlarda bu cihazları erişebiliyoruz. Bu da çok önemli hayat kurtarma açısından. Bu cihazlar nedir aslında? Kullanıcıya sesli ve görsel yönlendirmeler yaparak ne yapılması gerektiğini adım adım tarifliyor aslında. Şok cihazı. Biz bunu kullanmayı bilmiyor olabiliriz ama direkt cihazı açtığımız zaman zaten bize sesli uyaranlarla ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Çok kullanışlı bir cihaz. Tabii ki biz de Mersin Üniversitesi İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak akademik ve idari personellerimize, öğrencilerimize yeniden canlandırma ya da temel yaşam desteği konularında hizmet içi eğitim programları düzenlemekteyiz. Önümüzdeki zamanlarda da zaten bunu planlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki ani ölümlerin çoğu hastane dışında meydana geliyor ve zamanında etkin bir müdahale ile kişinin hayatı kurtarılabiliyor. Birkaç tane örnek verip konuyu Lütfen. Bitireceğim. Özellikle hepimizin karşılaştığı çevrede, dışarıda görebiliyoruz mesela bayılma. Bayılmada ilk yardımda neler yapabiliriz? Bayılmayla karşılaştık. Mesela tanımadığımız biri olabilir, bayıldı. Ne yapacağız biriyi? Sırt üstü yatırıyoruz. Ayakları 30 santim kadar kaldırıyoruz. Genelde tüm fonksiyonlar, bilişsel fonksiyonlar 20-30 saniyede kazanılıyor. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir, açıklığı

0: sağlanır solunum yolunun. Tıkan cisimleri varsa gevşetilir. Kusma varsa mutlaka yan pozisyonu alıyoruz. Koma pozisyonu dediğimiz yan pozisyonu alıyoruz bireyi. Solunumunu kontrol ediyoruz. Bu bizim yapabileceğimiz temel ilk yardım aslında. Nöbet geçirme, mesela havale, sara krizi gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir bireyi gördük, ne yapacağız? Çoğu atak genelde kendiliğinden sonlandığı için kişinin krizi geçirip bitirmesini bekleyeceğiz. Bu süreçte ne yapacağız? Kişinin başının altına bizler ya da yanlarına ya da başının altına yastık koyabiliriz. Yumuşak şeyler koyabiliriz. Sıkan giysiler geçirebiliriz. Kusma ihtimaline karşı mutlaka dikkatli olacağız. Kişiyi izleyeceğiz. Kilitlenmiş çene varsa bunu açmıyoruz. Çünkü bazen o çeneyi açarken kişi parmağını hani ağzın içine yerleştirdiğin zaman kesebiliyor. Hani ısırabiliyor çünkü nöbet anında. Mutlaka buna engel oluyoruz. Kilitlenmiş çeneye dokunmuyoruz. Ve ağızdan bir şey vermiyoruz. Çok önemli. Hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşüklüğü var. Genelde ara ara bizler de yaşıyoruzdur mutlaka. Kan şekeri 70 mg bir desilitre altına düştüğü zaman gelişiyor. Uzun süre aç kalma, uzun egzersiz, şeker hastalığı tedavisinden kaynaklı olabiliyor. Hipoglisemi de işte korku, titreme, terleme, aniden acıkma, şuur kaybı, baş dönmesi görülebiliyor. Eğer kişinin bilinci açıksa, kendinde ise şekerli su, meyve suyu verilebilir kişiye. Eğer bilinci kapalıysa ağızdan hiçbir şey vermiyoruz, yaşam bulgularını değerlendiriyoruz. Koma pozisyonu dediğimiz yine yan yatış pozisyonu veriyoruz bireye. Glukagon iğne eğer kullanıyorsa kurtarıcı olabilir, verilebilir ve hızlıca mutlaka hastaneye sevki sağlanmalı. Yine 112 arıyoruz. Eğer göğsün ortasında kuvvetli bir ağrı varsa bireyde bu kalp krizi belirtisi olabilir. İşte boyun ve çenede sıkıntı olabilir, göğüste sıkıntı, baş dönmesi, soğuk terleme olabilir. Bazen midede sıkıntı ya da hastalık hissiyle de gelebilir. Bu durumlarda yine ilk yardım müdahalesi olarak ne yapıyoruz? Kişiyi sakinleştirmek çok önemli. Yarı oturup pozisyon veriyoruz. Aspirin varsa çiğnetilebilir ve mutlaka 112'yi tekrardan arıyoruz. Onun dışında inme, bu da görülebiliyor çevremizde. Kaybı olabiliyor kişilerde, denge kaybı, konuşmada, anlamada bozukluk olabilir. Şuurda bozulma ya da gözlerin bir yana kayması gibi durumlar görülebiliyor. İnmek gerçek bir acildir aslında ve hastanın hızlıca hastaneye sevki sağlanmalı. Ve şuuru kapalıysa yine biz temel yaşam desteğini verebiliyorsak mutlaka temel yaşam desteğini veriyoruz. Acil yardımı çağırıyoruz. Yani 112'yi tekrardan arıyoruz hızlıca ve 112'ye bilgi veriyoruz. Ama şuur açıksa başı hafifçe yukarıya kaldırıyoruz. Şuur açıksa. Ama bilinci yoksa zaten direkt 112'yi arıyoruz. İlk yardım o zaman önemli. Doğru ve çabuk ilk yardım hayat kurtarır. O yüzden öğren yaşat, öğret yaşa diyoruz. Tüm dinleyicilerimize de dinledikleri için teşekkür ediyorum ben.
1: Çok teşekkür ederiz. Peki Sayın Yanık, ilk yardım eğitimini kimler almalı? Eğitim almak isteyen biri nereden, evet, nasıl bu eğitimi alabilir?
0: Evet. İlk yardım eğitimini hani bizim üniversitemiz gibi ilk yardım araştırma ve uygulama merkezlerinden alabilirler. Yine Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı ilk yardım eğitimlerine de katılabilirler. Sertifikası olduktan sonra bireyin ilk yardım, yani temel düzeyde aldıktan sonra ilk yardımı uygulayabilirler. Ama mutlaka bu merkezlerin yaptığı eğitimlere eğitici eğitimi sertifikası olan, mesela benim öyle bir sertifikam var, yani bu eğitici eğitimi sertifikası olan kişilerden eğitim alacaklar. Sertifikalarda aldıktan sonra, ilk yardım eğitimini aldıktan sonra bu kişiler temel yaşam desteği eğitimini verebilirler. Ve tabii ki mesela hemşirelik, tıp gibi hani sağlık bölümlerinden okuyan kişilere de zaten öğrencilerimize biz ilk yardım derslerini veriyoruz. Öğrencilerimiz de mezun olduktan sonra ilk yardım yapabiliyorlar zaten. Maketlerle de gösteriyoruz biz kendilerine birebir.
1: Evet.
0: Ama sağlık bölümü okumadıysa ayrıca bir ilk yardım dersinin hani eğitimini almak durumunda.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Yanık tekrar.
0: Rica
1: katkınız
0: ederim.
1: İçin.
0: Ben teşekkür
1: İyi çalışmalar
0: ediyorum.
1: Diliyoruz.
0: İyi günler, kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, saatler 10.52 gösteriyor. Programımızda konuğumuz Mersin Üniversitesi İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi, doktor öğretim üyesi Sayın Tuğba Çam Yanık bizimleydi.
2: Beslenmeyle ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
3: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.

0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TRT. TRT Çukurova Radyosu.
4: Ajans Çukurova.
5: Sayın dinleyenler, haber ajanslarının servis ettiği son haberleri aktarıyoruz. İlk haber Mersin'den. Bitkin düşen yavru yaban tavşanına eliyle su verdi. Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçi bahçesinde susuzluktan bitkin halde bulduğu yavru tavşana elleriyle su içirip serinlettikten sonra yeniden doğal ortamına saldı. Adana'da limon hasadı başladı. Bahçede kilogramı 6 ila 12 lira limonun verimi yüzleri güldürdü. Adana'da limondan 710 bin ton rekolte bekleniyor. Türkiye'nin narenciye üretiminin %40'ını tek başına karşılayan Adana'da Meyer cinsi limonda hasat başladı. Bahçede kilogram fiyatı boyuna göre 6 ila 12 liradan alıcı bulan limondan bu sene 710 bin ton rekolte bekleniyor. Tunçgil kesim ve ihraç tarihlerini belirleme komisyonu tarafından limon kesim tarihi 11 Eylül, ihraç tarihi ise 21 Eylül olarak açıklandı. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik tüketiminin %18'i güneşten karşılanıyor. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik tüketiminin %18'i sahada kurulu güneş enerjisi santralinden sağlanıyor. Toprakkale ilçesi sınırları içinde yer alan metal, demir, çelik ve makine yan sanayisi başta olmak üzere 132 firmanın faaliyet gösterdiği Organize Sanayi Bölgesi'nde 2017'de 7,5 megawatt kapasiteli güneş enerjisi santrali kuruldu. Teknofest 2026 sürü İHA yarışması Gaziantep'te tamamlandı. Teknofest 2026 kapsamında Gaziantep'te yapılan sürü İHA yarışması için ödül töreni düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden 19 takımın katıldığı yarışmada en özgün tasarım ödülünü Kılavuz Sarsılmaz İHA takımı, en özgün yazılım ödülünü de Atüflap YCM takımı, en iyi takım ruhu ödülünü ise Kökbörü İHA takımı kazandı. Sayın dinleyenler, Ajans Çukurova köşemizde son haberde Kilis'ten. Kilis'te biber hasadı başladı. Kent genelinde 53.450 dekar alanda üretilen biberden yaklaşık 118 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Kilis'te biber hasadı başladı. Kentteki sebze ekili alanların yaklaşık 3'te 2'sini biber üretim alanları oluştururken, yaklaşık 91 bin ton salçalık ve 27 bin ton baharatlı kırmızı biber üretimi yapılıyor. Musa Beyli ilçesinde özellikle Hasancalı köyü ve çevresinde baharatlı kırmızı biber üretimi ve işlenmesi öne çıkarken, Elbeyli ilçesi ve çevresinde ise ağırlıklı olarak kurutmalık ve salçalık biber yetiştiriliyor. Kilis'te biberin işlenmesine yönelik 2 salça fabrikası ve 17 baharatlık biber işleme tesisi bulunuyor. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte haber ajanslarının servis ettiği son haberleri size aktardık.
3: TRT Çukurova Radyosu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kültür Sanat Rehberi.
1: Sayın dinleyenler, bu hafta bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri sizinle paylaşıyoruz. İlk etkinlikle başlıyoruz. Elif, çizmeli kediyle düşler ülkesinde maceraya atılır, kötülerin planını bozarken müzikli ve eğlenceli bir serüven yaşanır. Çizmeli Kedi İyi Düşler Ülkesi adlı çocuk oyununu bugün saat 16'da Mersin Can Kostüm sahnesinde seyredebilirsiniz. Sanatçı Hak'tan güçlü sesi ve içten yorumuyla türkülerden arabeske unutulmaz bir gece sunuyor. Hak'tan konserini bugün saat 21'de Mersin Jolly Joker'de dinleyebilirsiniz. Öte yandan Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali kapsamında bu hafta sonu çocuklara yönelik birçok etkinlik olacak. Bugün Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde saat 16'da Ersa Çocuk Müzikali ve yine aynı merkezde saat 16'da ise Karagöz'ün Türküsü adlı oyun sahnede olacak. Yine Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali kapsamında 13 Eylül Pazar günü de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde saat 14'te Küçük Ejderha Lili ile ve aynı merkezde saat 16'da Ersel Nerede Dedektif Olaf Macera Peşinde adlı oyunlar sahnede olacak değerli dinleyenler. Ve Karsu konseri de olacak değerli dinleyenler. Sanatçı Karsu 15 Eylül Salı günü saat 21'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda ve 16 Eylül Çarşamba günü saat 21'de de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde birer konser verecek. Değerli dinleyenler, herkese keyifli zamanlar diliyoruz ve Bölge Gündemi programını da burada bitiriyoruz. Bugün Bölge Gündemi'ni sizin için Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysel Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
2: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemini sundu.
3: TRT Çukurova Radyosu.

0: hayatın içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 12 Eylül Cumartesi ve Hayatın İçinden programı da an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısını Murat Boz'dan dinliyoruz. Gözdeki Mavi'ye.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 11'i 4 dakika geçiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca da Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde mikroplastik kirliliğini konuşacağız. Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can konuğumuz olacak. Ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Yasemin Saygı değerli klima çarpmasını konuşacağız ve bugün programımızda Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu ile Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesinin detaylarını programımızda ele alacağız. Değerli dinleyenler, programın son bölümünde de Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Halk Sağlığı Uzman Doktoru İslam Özel ile Halk Sağlığı Haftası'nda bu haftanın anlam ve önemini konuşacağız ve birbirinden güzel şarkılar, türküler sizin için çalmaya devam ediyor. Bir türküyü Mehmet Demirtaş'tan dinliyoruz, Kırıkkale yöresinden. Ne güzel yakışmış Allah Ayşe'ye.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Sayın dinleyenler, saatler 11.14'ü gösteriyor ve programımızda bir şarkı ile devam ediyor. Nihavend bir eser, Ahad Oruk söylüyor. Unutmadım seni bir an.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatler 11.25'i gösteriyor ve Hayatın İçinden programında konuğumuz Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Doktor Sayın Sinan Can bizimle. Sayın Can merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Muhammed Bey.
1: Sayın Can, son zamanlarda sıkça konuşulan bir konu var. Mikroplastik kirliliği. Bu konuyu konuşalım istiyoruz. Evet. Mikroplastik nedir Sayın Can?
2: Evet, Mersin ve Doğu Akdeniz kıyıları dediğimiz denizlerimiz, kıyılarımız son yıllarda ciddi anlamda bir kirlilik baskısı altında. Ve bu kirliliğin çeşitlerine ve boyutlarına baktığımız zaman en önemli göze çarpan nokta tür olarak ise plastik kirliliği karşımıza çıkıyor. Tabii ki sadece denizlerde plastik kirliliğinden ziyade organik yük kirliliği, deniz çöpleri dediğimiz diğer atıklardan kaynaklanan kirlilikler mevcut bulunuyor. Mikroplastik ise tabii 5 mikronun boyutu 5 mikronun altında olan plastik parçacıklarından oluşuyor. Tabii yapılan çalışmalar, gerçekleştirilen gözlemler sonucunda nihai olarak artık konu mikroplastikten ziyade artık bir makroplastik, mezoplastik kirliliğiyle kirliliği tanımlanmaktadır. Farklı boyutlarda gözle görülebilen, hatta canlıların, insanların yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek düzleme doğru gelmiş bulunmaktadır mikroplastikler.
1: Evet, peki mikroplastik dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? Plastik bir ürün nasıl oluyor da zaman içerisinde mikroplastiğe dönüşüyor?
2: Evet, aslında bu kirliliğin kaynağı aslında saptanmış bulunuyor Muhammed Bey. Aslında Akdeniz bölgesinde özellikle Adana ve Mersin'de var olan geri dönüşüm tesislerinin atıklarını işleme sonucunda ve atıkların yıkandıktan sonra alıcı ortama verilen atık suyun içerisinde bu gibi parçacıklarla karşı karşıyayız. Tabii bunlar lisanslı firmalar, bakanlığın kontrolü altında ve denetimi olan işletmeler bir zaman sonra aşırı üretim ve bundan kaynaklanan plastik parçacıklarının kırılması ve kırılan parçacıkların suya suyla etkileşim içerisinde olarak alıcı ortama verilmesinden kaynaklanıyor. Tabii diğer kaynaklar dediğimiz bu kaynak, bu kirlilik nehirler yoluyla denizlere ulaşıyor. Yani bunu saptanmış, tespit edilmiş durumda ve son zamanlarda da bakanlık Adana'da ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerine çok sık sayıda denetim süreçlerini gerçekleştiriyor. Diğer yandan tarımsal faaliyetlerden kaynaklı deniz çöplerinden, plastik ve diğer atıklardan bahsedebiliriz. Biliyorsunuz Adana, Mersin, Antalya çok yoğun bir şekilde, hatta Hatay yoğun bir şekilde tarımsal faaliyetler içerisinde olan bölgeler. Tarımsal faaliyetler gerçekleştirirken gerek işte sera naylonları, ipler, tarım ilaçlarının kutuları, bunlar da zaman içerisinde alıcı ortamla buluşabiliyor ve bunlar denizin fiziksel

0: ve biyolojik yapısıyla birlikte de daha küçük parçacıklar haline gelerek denizde bir çöp meydana getiriyor. Diğer yandan kentsel deşarjlar oldukça önemli. Hem plastik hem de organik büyüklük açısından arıtma tesislerinin deşarjlarından kaynaklı belli kirlilikler oluşabilmektedir.
1: Evet, peki mikroplastikler denizi, deniz canlılarını nasıl etkiliyor? Öte yandan çevreyi nasıl etkiliyor? İnsan sağlığına etkileri nasıl?
0: Evet, aslında bu kirlilik Muhammed Bey günümüzün kirliliği değil. Yani yaklaşık 10 yıldır hem Hatay, Adana, Mersin bölgesinde

0: ve var olan bir kirlilik. Bizler zaman zaman basın açıklamaları ya da basın yayınla birlikte bunu kamuoyuna açıklıyoruz. Ve bu kirlilikler toplumun denizle buluştuğu noktada insanların fiziksel olarak rahatsız olmasıyla gündeme gelen ve fark edilen bir konu. İnsanlar turizm faaliyetlerini gerçekleştirirken bu deniz çöplerinden ve mikroplastiklerden çok ciddi anlamda rahatsızlar. Ve deniz kirli diye insanlar denize giremiyorlar. Denize kullanamıyorlar. Hatta insanların iç organlarına kadar taşındığı, deniz canlılarının bunları besin olarak düşünüp yutmaları ve kendi bağırsaklarında birikmeleri oldukça kritik öneme sahip. Bu açıdan deniz çöpleri sadece fiziksel bir kirlilik değil, aynı zamanda insan sağlığı ve deniz canlıları için de kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki bu mikroplastik kirliliğini temizlemek mümkün mü? Buna yönelik ne gibi çalışmalar söz konusu?
0: Tabii az önce de kaynaklarını sıraladık, evet. Muhammed Bey. Sanayi kaynaklı, endüstriyel faaliyetler, tarımsal faaliyetler, deniz deşarjları, gemilerden kaynaklı kirlilik. Aslında bu bir karasal bir kirlilik. Yani tanımı var. Kirlilik sebepleri de ortaya konulmuş. Sadece gerçekten mevzuat, yasal mevzuatın hayata geçirilmesi, daha sık denetim, özellikle sanayi kısmına, geri dönüşüm tesislerini ciddi anlamda daha fazla denetim ve oradaki kirliliği azaltacak mekanizmaların geliştirilmesi lazım. Örneğin geri dönüşüm tesislerinde ileri atık su tesislerinin inşa edilmesi lazım. Yıkama suları deşarj edilirken belirli parametrelere göre, çünkü atık su arıtma, atık su yönetmeliğimize baktığımız zaman parametrelerden birisi plastik ya da mikroplastik değil. Yani böyle bir parametre yok. Yönetmeliklerin güncellenmesi, daha fazla denetim ve muhakkak bu endüstriyel tesislerin ileri atık su sistemlerine geçmesi ve arıttıktan sonra alıcı ortamlarına uygun bir şekilde deşarj etmeleri gerekiyor atık suların. Diğer yandan var olan belediyelerin kentsel arıtma tesislerinin de fiziksel ya da biyolojikse bunun ileri teknolojiye sahip arıtma tesisleri haline gelmesi lazım. Kapasitelerini yenilemeleri, arttırmaları oldukça önemli. Tarımsal faaliyetlerde her zaman söylüyoruz, bilinçli çiftçi temiz çevre anlamına geliyor. Yurttaşlarımızı, çiftçilerimizi bilinçlendirmemiz lazım. Örneğin Kazanlı Karaduvar Tarsus kıyılarında çok fazla tarımsal yoğunluk var.
1: Evet.
0: Ve insanlar naylon seraları kullanıyorlar. Ömrünü tamamladıktan sonra ne yazık ki oralara denetim yapıldığında görüldü, fark edildi. Gelişigüzel bırakılıyor. Sera ipleri de aynı şekilde. Bunlar bir şekilde yağmur, rüzgar, fırtınayla birlikte alıcı ortama, denize ulaşıyor. Ki biliyorsunuz bu yılda Mersin son 40 yılın en fazla yağış alan kentlerinden birisi. Türkiye'nin kentlerinden birisi. Yağış demek kıyılardaki ya da karadaki atık

0: Sadece bunun hayata geçmesi, ciddi anlamda hayata geçmesi gerekiyor. Burada sadece bakanlık değil, bakanlık, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları topyekun bir mücadele gerekir. Çünkü ne yazık ki Mersin denizini kaybediyor.
1: Evet.
0: Şu an sadece Mersin'de değil, Hatay, Adana, Mersin ve Antalya. Buradan tabiri caizse şöyle de söyleyebiliriz. Kirlilik Antalya'ya ulaştığı için bu kadar problem haline geldi. Daha çok, çünkü orada ciddi bir turizm faaliyeti var ve bu uluslararası imajımıza da etki ediyor.
1: Evet, ciddi boyutları söz konusu her yönden.
0: Evet.
1: Peki bireysel olarak baktığımızda vatandaşlar günlük hayatlarında neleri değiştirebilir? Bu noktada nelere dikkat etmek lazım? Atılacak o küçük adımlar büyük sonuçlar doğurabilir mi?
0: Tabii. İlk önce şunu ifade etmek gerekir. Az tüketim. Yani
1: evet.
0: Elimizden geldiği kadar az tüketim. İsrafı önlememiz lazım. Tüketimi minimize indirmemiz lazım. Çevremizi temiz tutmamız ve atıkları gerçekten gelişigüzel bir şekilde doğaya bırakmamamız lazım. Tanımladığımız atıkların tamamına yakınının bir bertaraf yöntemi var. Muhammed Bey. Mevzuatımız var. Bu mevzuata uygun şekilde yurttaşlarımız da buna uymaları gerekiyor. Bunu artık hayatlarının bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Biz kendi atığımızı kaliteli bir şekilde oluşturur, geri dönüştürürsek, sistemimize verirsek, mesela atık ithalatı gibi bir kavramla karşı karşıya kalmayabiliriz. Yani bu oldukça
1: evet.
0: önemli. Biz atıklarımızı geri kaynağında ayrı toplamayarak geri dönüşüm sistemine aktarmadığımız sürece ne yazık ki sanayide ham madde kaynağı olarak atıkları ithal etmek isteyecektir. Bu açıdan atıklarımızı ayrıştırmamız, daha az tüketmemiz, tek kullanımlık plastiklerden uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu artık bir kültür, bir felsefe olarak benimsememiz gerekiyor. Sözde kalmaması lazım. Mevzuatta kalmaması gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Teşekkür ederim. Şu cümlenin altını çizmek gerekiyor. Denizlerimiz çok kıymetli. Kamusal alanlarımız çok kıymetli. Nüfusun artmasıyla, teknolojinin gelişmesiyle doğal alanlarımıza olan baskı giderek artıyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Eğer geçemezsek ne yazık ki gelecek nesillere güzel bir çevre, güzel bir kamusal alan yolunu bırakamamış olacağız. Bu açıdan hem yurttaşlar olarak hem de kamu kurum ve kuruluşlar olarak daha dikkatli, daha özenli olmamız gerekiyor.
1: Evet, tekrar teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Rica ederim, sağ olun.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Doktor Sayın Sinan Can'dı.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 11.44'ü gösteriyor. Hayatın İçinden programında konuğumuz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Yasemin Saygıdeğer bizimle. Sayın Saygıdeğer, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
2: İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
3: İyiyiz biz de. Sıcaklarda devam ediyoruz hayata.
2: Kolaylıklar diliyoruz. Sayın Saygıdeğer, son zamanlarda haberlerde de görüyoruz. Klima çarpması etkisiyle insanların hastanelere başvurduğuna dair haberler sıkça karşımıza çıkıyor. Klima çarpması nedir? Tıpta klima çarpması diye bir hastalık veya tanı var mı öncelikle?
3: Teşekkürler bu soru için. Klima çarpması diye bir hastalık yok tabii ki. Ama halk arasında bu ifadeyle aslında halkımız boğaz ağrısı, öksürük, kas tutulması, burun akıntısı veya diğer nefes darlığı gibi farklı yakınmaları tarif ediyorlar. Ama sebep klima olduğu için hani klima çarpması gibi ifade edilebiliyor.
2: Evet, peki sebebi klima dediniz. Baktığımızda etkileri neler? Nasıl sonuçlar doğurabiliyor? Sıcak havalarda dışarıdan eve veya iş yerine girildiğinde klimayı çok düşük dereceye ayarlamak sık yapılan bir davranış tabii. Bu tip ani geçişler mi etkiliyor? Sebepleri neler?
3: Aslında klima yapıyor demektense şunu ifade etmek isterim ki klimanın yanlış kullanımı yapıyor. Aslında klima özellikle Adana, Mersin yani Çukurova bölgemizde ve bu iklim krizinin de artmasıyla çoğu hepimiz için bir ihtiyaç ve vazgeçilemez bir araç haline gelmiş durumda. Aslında klimanın faydaları zararlarından daha çok. Fakat yanlış kullanıma bağlı bir takım rahatsızlıklar görüyoruz. Bu da şöyle özetleyebilirim. Yani klima doğrudan grip, bronşit veya işte zatürre, pnömoni dediğim hastalıkları yapmıyor. Bunların nedeni aslında enfeksiyon etkenleri. Bunların soğuk hava, sıcak hava farkı, ani ısı değişimleri, hava yollarını bir miktar tahriş edebiliyor. Çok sıcaktan çok soğuğa girmek. Veya bakımı yapılmamış klimalar olabiliyor. Toz, küf, alerjenler, bunların ortama yayılması. Bunlardan etkilenimle birlikte enfeksiyonların açığa çıkması söz konusu olabiliyor. Kaç derece olmalı dışarı ile içerisi arasında diye bir Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi. İç ortam ısısının normalde 24-26 dereceye arasında ayarlanması ve bir anda çok soğuktan çok sıcağa girilmemesi. Yani 18 dereceye ayarlanması çok tavsiye edilen bir durum değil içerisinde. Çünkü terliyken girmek bir anda bir üşütmeye, kaslarda bir anda tutulmaya ve enfeksiyonlara yatkınlığa sebep olabiliyor.
2: Evet. Peki bu enfeksiyonlar neye yol açıyor? İnsan yaşam kalitesini nasıl etkiliyor? Tedavisi nasıl oluyor? Tanısı nasıl konuluyor?
3: Yani dediğim gibi hastalar bize burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı gibi yakınmalarla başvuruyor. Bildiğimiz klasik üşütmeye bağlı enfeksiyonlarla hemen hemen aynı. Yani viral olabilir, bakteriyel olabilir. Yani bunların tanısı hani semptomatik hale geldiği zaman yani öksürükler, işte nefes darlığı, ağrılık gibi durumlar olduğu zaman bunlardan şüphelenip zaten sağlık ocaklarına veya işte aile hekimlerine veya hastanelere başvuruyor kişiler. Özel bir enfeksiyon ajanı olmuyor. Yani klasik en sık görülen toplum yaygın bakteriler, virüsler etkeni olmuş oluyor. Ama bundan daha iyisi korunmak. Yani klimanın direkt üflememesi insanların üzerine. Yani onun o şekilde ayarlanmasını öneriyoruz. Bakımların mutlaka düzenli yapılması, yılda bir kez mutlaka filtrelerinin yıkanması ve küf mantar açısından da temizlenmesi önemli. Bunun dışında astım ve KOAH da eğer zaten var olan bir solunum sistemi hastalığı olan insanlar biraz daha fazla etkileniyor. Çünkü Sıcak hava özellikle dışarıda etkileniyorlar. Sıcak havada solunum yolları biraz daralıyor. Havanın akciğere girişi ve çıkışı engelleniyor, kısıtlanıyor. Artı solunum hücrelerinin arasındaki su kaybı buharlaşıyor. Dışarıda sıcak havayla birlikte hava kirliliği, yani nem de fazla olunca üstlerdeki atmosferin üst tabakasına doğru yayılan partiküller, zararlı maddeler, fabrika atıkları ve bu gibi fosil yakıtlardan oluşan birikimler aşağı doğru çöküp insanların daha fazla solumasına neden olabiliyor. O yüzden de hani bunu klima için demiyorum, klima bizim için çok erzem ama astım KOAH hastaları ekstra risk altında. O yüzden bu kişilerin serin ortama daha çok ihtiyacı var. Yani klimanın çarpmasından ziyade sıcak havanın etkileri daha rahatsız edici veya sağlığı riske atıcı durumda. O yüzden klimayı kullanmak ama doğru kullanmak önerilmesi gerekiyor. Yani bizim önerimiz bu şekilde.
2: Evet. Peki baktığımızda tedavisi nasıl bu söz ettiğiniz enfeksiyon hastalıklarının? Nereye başvurmak lazım?
3: Evet, yani aile hekimlikleri. Eğer bir kas tutulması ve bu gibi bir kramp, ağrı, sırta, göğüse vuran ağrı varsa hani öncelikle bir akciğer enfeksiyonu olup olmadığını ekarte etmek lazım. Yani onu da insanlar genellikle hani öksürük ve balgam varsa o zaman ağrının sebebi akciğer olabilir. Bunu da ayırt edici olarak göz önüne bulunduruyoruz. Eğer tahlil olanağı varsa bir kan tahlili ya da bir balgam tahliliyle etken tespit edilip uygun antibiyotik verilebilir veya toplumda sık görülen antibiyotikler verilebilir. Viral bir etken düşünülüyorsa da yine bir hekimin değerlendirmesi sonucunda bol sıvı alıp istirahat, birkaç gün dinlenme, uygun iklimde tabii ki, yani ne çok sıcak ne çok soğuk olmayan bir ortamda bol sıvı tüketerek. Semptom giderici ilaçlarla diyebilirim. Bunlar da ağrı kesici, işte rahatlatıcı ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Çok evet. Tehlikeli bir durum olmasını beklemiyoruz. Özellikle var olan ağır bir akciğer hastalığı yoksa kişide.
2: Evet. Tabii baktığımızda bilinçsiz antibiyotik kullanımının da yaygın olduğunu görüyoruz. Bu tip belirtileri olanlar buna meyledebiliyor. Bu noktada bir hekime başvurmadan kullanmak ne kadar doğru antibiyotik?
3: Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Bu gerçekten bizim için çok büyük bir sorun. Kişilerin evde bir klima çarptı beni deyip hemencecik antibiyotik içmesi bizim hiç istemediğimiz bir durum. Çünkü özellikle üniversitede çalıştığım için biz antibiyotik direnciyle çok sık karşılaşıyoruz. Düzensiz, bilinçsiz ve gereksiz antibiyotik kullanan kişiler bu direnç bakterilerde direnç gelişiminin yayılmasını sağlıyor toplumda. Yani bir komşunuzun bunu düzensiz bir şekilde içmesi sizi de etkiliyor uzun vadede baktığınızda. Yani çünkü o toplumdaki flora bakterisi, yani herkeste yerleşik olan bir takım bakterilerin genetik formunu değiştirip dirençli bir hale gelmesini sağlıyor hastalık yapacağı zaman. Bu çok tehlikeli. Doktora danışılmadan, doktor önerisiyle olmadan kesinlikle vatandaşlarımızın antibiyotik almasını istemeyiz. Yani bu çok önemli bir konu.
2: Evet, çok teşekkür ederiz katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı Sayın Saygıdeğer?
3: Çok teşekkür ederim bana da bu fırsatı verdiğiniz ve bu önemli konuyu gündeme getirdiğiniz için. Eklemek istediğim şöyle, eğer klima veya sıcak havadan dolayı solunum semptomları olursa kişilerde etrafında, özellikle dikkat etmeleri gereken şey istirahatteyken nefes darlıklarının artması veya başlaması. İşte konuşurken böyle bir kanıyor gibi olması, öksürük veya işte cümle kurmada bir tekleyerek kurması vesaire. Çocuksa eğer konuşamayan çocuklar

0: vardı, bir dudaklarda morarma. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir hastane, sağlık kuruluşuna başvurmalarını ve sizin de hatırlattığınız ve vurguladığınız gibi kesinlikle bilinçsiz antibiyotik kullanılmaması gerektiğini bir kez daha altını çizerek hatırlatmak isterim. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: İyi yayınlar, iyi programlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 11.54'ü gösteriyor. Programımızda konuğumuz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Yasemin Saygıdeğer'di.

Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Sevgili dinleyenler, bunları biliyor musunuz köşemizde duyduğunuzda sizi şaşırtacağını düşündüğümüz, hayatınıza renk katmasını umduğumuz birbirinden ilginç ve gerçek bilgiyi sizinle paylaşmak istiyoruz. İşte bunları biliyor musunuz köşemizde sizin için derlediklerimiz. Bir insanın kalbi dakikada 60 ila 80 defa çarparken bir sinek kuşunun kalbi dakikada 615 defa çarpar. Yaşayan en küçük memeli ise ağırlığı yaklaşık 3 gram olan Etrux faresidir. Büyüklükleri karınca kadar olan termitler toprak üzerinde yüksekliği 8 metreyi bulan yuvalar yapabilirler. Penguenler enerji tasarrufu yapmak için sarkaç hareketiyle yürürler. İnsanoğlunun bildiği okyanus canlı türlerinin sayısı 275 bin kadardır. Okyanusların ortalama derinliği 3.795 metre, karaların ortalama yüksekliği ise 840 metredir. Bir dişi morina balığı yılda yaklaşık 4 milyon yumurta yumurtlayabilir. Çöl akrebinin ayaklarında kuma konan bir kelebeğin yerde oluşturduğu titreşimleri bile hissedebilen algılayıcılar vardır. Erkek penguenlerin yavrular için kuluçkaya yattığını ve 4 ay süren kuluçka boyunca hiçbir şey yemediklerini biliyor musunuz?
0: TRT Çukurova Radyosu.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 12.21'i gösteriyor ve programımızda konuğumuz Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Abdullah Selçuk Şahutoğlu bizimle. Sayın Şahutoğlu, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Şahutoğlu, hadi gel köyümüze destek verelim projesi nedir? Bu proje nasıl ortaya çıktı?
2: Evet, aslında bu projemiz 2020 yılında başlattığımız, köylerde hayvancılığı canlandırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek, kadın ve gençlerin üretimine katılımını artırmak, sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı amaçlayarak başlattığımız bir projemiz. Küçük baş hayvancılığı desteklemek adına hem de insanlarımızın oradaki doğduğu yerde doysun mantığıyla hareket ettiğimiz bir hayvancılık projemiz.
1: Evet, peki buyurun.
2: Buyurun.
1: Peki bu proje nasıl ortaya çıktı? Neler yapıldı bu süreçte?
2: Bu proje kapsamında da bizler aslında önce bir yetiştirici kriteri belirledik. Hani 25-45 yaş aralığında kırsalda ikamet eden, hayvancılıktan anlayan ve az da olsa hayvanlı olsun ama sürüsünü büyütmek isteyen üreticileri belirledik. Bu proje kapsamında da 2020 ve 2025 yılları arasında her yıl 60 yetiştirici olmak üzere toplamda 360 yetiştiricimize, kişi başına 24 dişi, bir erkek, toplamda 25 küçük baş hayvan. Aynı zamanda tabii küçük baş hayvanları verdik ama sürünün popülasyonunu arttırabilmesi için, hayvancılığı devam ettirebilmesi için de verdiğimiz yıl 4 ton yem, bir yıllıkta aşı desteği sağladık. Bugüne kadar toplamda 9000 küçük baş hayvan, 1440 ton da yem desteği sağlamış olduk bu projeyle beraber. Bu projeyle dağıtılan aslında 9000 küçük baş hayvandan da 12600 adet de yavru elde ettik. Bu 5 yıl, geçen 5 yıl içerisinde 360 yetiştiricimiz var. 9000 hayvan dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun da bu 9000 hayvandan da 12600 adet de yavru elde edildi. Bu yıla geldiğimizde yine 2026 yılında ise yine Eylül'ün 17'sinde Mersin Büyükşehir Belediye'miz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in de katılımıyla Karaduvar'da başlatacağımız projeyle beraber, dağıtımını başlatacağımız bu yılki projeyle beraber de yeni 60 üretici, yetiştiriciyi projeye dahil edeceğiz. Böylelikle de yetiştirici sayımızı 420'ye, dağıtım yapılan hayvan sayısını da 10.500'e

0: yükselteceğiz. Bu proje kapsamında da verdiğimiz yem desteğimiz ise 1680 tona ulaşacak. Amacımız burada dediğim gibi işte kırsalda ikamet eden işte kadınları önceleyen kadınların ve gençlerin üretime katkısını arttırmaktı. Bu kapsamda da 237'si kadın, 183'ü erkek olmak üzere toplam 420 üretici destek olmuş olacak. Bu da aslında üretimde kadının da rolünü bize yansıtıyor. Bizim projemizin temel amacı aslında şu, hani bir hayvanı, küçükbaş hayvanı dağıtalım, orada hayvancılık gelişsin değil. Projemizin en özel tarafı kendi kendini büyüten sürdürülebilir bir model yaratmaktı. Projenin başlangıç döneminde küçükbaş hayvanları satın aldık bizler. 2020 ve 2021 yıllarında 1500 hayvanın hepsini satın aldık. Her yıl dağıttığımız 1500 hayvanı satın aldık. Burada tabii bizler ne istiyoruz? Hayvanlar satın alıp yeni yetiştirici dağıtırken oluşturulan üretim kapasitesi sayesinde de projedeki bugün yetiştiriciler kendi ürettiği damızlık hayvanlarla büyüyen bir model oluşturdu. Nasıl oluşturdu? 2020-2021 yıllarında 1500 küçükbaş hayvan satın almıştık. 2022 yılında işte vermiş olduğumuz yetiştiricinin ilk iki yıl herhangi bir şekilde biz geri ödemesini almıyoruz. Yani 25 küçükbaş hayvan verdikten sonra projenin sonunda bize 25 küçükbaş hayvanı geri iade ediyor. Ama nasıl ediyor? İşte sürünün popülasyonuna göre biz 2 yıldan sonraki geri kalan 3 yıl içerisinde işte 10 15 5 10 10 şeklinde sürünün popülasyonuna göre geri almaya başlıyoruz. 2020-2021 yıllarında 1500 hayvanı satın aldık. 2022 yılında 556 hayvanı yetiştiricilerden toplamıştık. 2023 yılında 1180 adetini üreticilerden aldık. 2024 ve 2025 yıllarına geldiğimizde ise dağıtılacak hayvanların tamamı, yani 1500'er adet hayvan mevcut yetiştiricilerden toplanarak yeni yetiştiricilere verildi. Bu yıla geldiğimizde de yine 2026 yılında da yine 1500 küçükbaş hayvan sahadan mevcut yetiştiricilerden toplanarak yeni yetiştiricilere verilecek. Aslında böylece de proje kapsamında yeni yetiştiricilere verilen küçükbaş hayvanlar dışarıdan satın almak yerine mevcut yetiştiricilerin üretiminden karşılanmakta. Kurduğumuz bu sistemle de aslında hayvan temin maliyetini sıfırlıyoruz. Projenin kendi üretim kapasitesiyle de sürdürülebilir bir şekilde büyümesini ve aynı kaynakla da aslında daha fazla yetiştiricinin de desteklenmesine imkan sağlayan bir proje. Hadi gel köyümüze destek verelim projesi.
1: Evet, peki başvuru ve değerlendirme sürecinde ne gibi kriterler dikkate alınıyor? Yetiştiriciler projeye nasıl dahil ediliyor?
0: Şimdi yetiştiricilerimiz bizlere Alo 185'i arayarak teksinden ulaşabilirler. Mevcut bulundukları ilçelerin koordinasyon müdürlüklerinden başvurabilirler, dilekçeyle başvurabilirler. Ya da Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 0324-533-2501 nolu telefonundan bizlere ulaşabilirler. Biz burada yıl içerisinde o talepleri topluyoruz. Ondan sonra da proje ekibimiz, arkadaşlarımız sahaya çıkıyor. Başvuranları tek tek ziyaret ediyor mahallelerde. Burada tabii hemen proje kriterleri devreye giriyor. Üreticilere birer form veriyoruz ve bu formda da sorularımız var. Üreticilerimiz o formlara, o sorulara cevaplarını veriyorlar. Orada vermiş oldukları cevaplarında bizde bir puan karşılığı var. Oradaki kriterlere uyan her mahalleden sadece bir üreticiyi destekliyoruz. Burada da puanı en yüksekten başlayarak hareket ediyoruz. Puanı en yüksek olan kişi de bu sefer yaş aralığını, işte kırsalda ikamet koşulları, yaşamını sürdürdüğü yerde hayvancılığı ikamet ettirebileceği, işte bir ağının olduğu, ortamının neler olduğuna bakılıyor. Ondan sonra da şartları uyan kişilere de projeden desteklenmiş oluyor.
1: Evet. Peki bu proje ne kadar devam edecek? Bu projeden istifade etmek isteyenler yıl içerisinde belirli dönemlerde mi başvuru yapabiliyor, yoksa sürekli başvuruya açık mı?
0: Sürekli başvuruya açık bir program var şu an. Sürekli üreticilerimizin 12 ayı bize başvurabiliyorlar. Bizler belirlediğimiz 60 mahalleye yıl içerisinde çalışıyoruz ve

0: Bu şekilde de öğretciler belirleniyor. Bu projenin süresi yok, şöyle süresi yok. Çünkü proje artık kendi kendine sürdürülebilir bir model oluşturmaya başladı. Üreticilerimiz üretime devam ettiği sürece küçükbaş hayvancılık mevsiminde daha fazla yaygınlaştırmaya çalışıyor ve küçükbaş hayvancılık yapıldığı sürece bu proje devam edecek. Şöyle düşünün, bizler 1500 hayvanı eğer 2026 yılı koşullarında düşündüğünüz zaman satın alacak olsaydık 45 milyon TL gibi bir para Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ödeneğinden ayrılmış olacaktı. Fakat bu projeyle beraber mevcut yetiştiricilerimizin üretmiş olduğu damızlık küçükbaş hayvanları geri alıp yeni yetiştiricilerimize dağıtarak aslında bu yıl, sadece bu yıl 45 milyon TL gibi bir tasarruf sağlanmış oldu. Bu da buradan ayırdığımız kaynağın aslında yeni yetiştiricilerinde daha fazla yetiştiricinde daha fazla projelerle de desteklenmesi sağlanmış oluyor.
1: Evet. Peki baktığımızda etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz bu projenin Mersin açısından kıymetine, bölgemize ne gibi katkılar sundu, sunmaya devam ediyor?
0: Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Mersin birinci sırada olan bir il. Türkiye'de birinci sırada olan bir il. Şöyle baktığınızda verdiğimiz rakamlarla beraber küçükbaş hayvancılık sektörüne, yani bu sektöre dağıtılmış olan 10 bin bu yılla beraber 10.500 hayvanı biz proje koşullarında üretici, yani yetiştiricilere dağıtmış olacağız. Şimdi bir yandan 10.500 üreticiye, 10.500 küçük baş hayvan dağıtıyorsunuz. Yeni 420 yetiştirici elde etmiş oluyorsunuz. Ve bu üreticiler zaten mevcutta küçük ölçekli bir yetiştiricilik yaparken vermiş olduğumuz 25 küçük baş hayvanla ve o yıl için desteklemiş olduğumuz 4 ton yem, 1 yıllık aşı desteğini sağladığınızda aslında üreticilerin girdi maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde ayakta kalmalarını ve hayvancılığa devam etmelerini sağlıyorsunuz. Yem fiyatları artıyor. Köyde ikamet etme koşulları, tarımda yetiştiriciliğin yaş ortalamasının 60 olduğu bu dönemde insanların bu projeyle beraber desteklenmesi, Büyükşehir Belediyesi'nin yanlarında olması, işte yem desteği, aşı desteği, küçük hayvan, küçük baş hayvan desteğiyle beraber aslında bir materyal desteğiyle ve aslında da bir de bir onlara kendilerine bir sermaye desteği sağlamış oluyorsunuz bu şekilde. Ve üreticiler aslında üretmeye devam ediyor. Köyde ikamet etmeye devam ediyor. Köyden kente göçünde aslında bir nevi önlenmesine yönelik bir proje. Bu 6 yıl içerisinde baktığınızda 420 yeni yetiştirici küçük ölçekli yaparken şu an sürülerini arttırıyor ve kendi hayatlarını daha rahat idame ettirebiliyorlar.
1: Evet.
0: Bu da şöyle baktığınızda hem küçük baş hayvan sektörüne hem Mersin ekonomisine de ciddi oranda bir katkı sağlamış oluyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Şahutoğlu. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin hem bitkisel üretim yapan üreticilerimizin hem de hayvansal üretim yapan yetiştiricilerimizin de bu zor şartlarda üretmesine devam etmesini ve mümkün olduğu kadar tarımdan kopmamalarını diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Abdullah Selçuk Şahutoğlu'ydu.
2: Kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın istedim.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde konuğumuz Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Halk Sağlığı Uzman Doktoru Sayın İslam Özel bizimle. Sayın Özel merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Muhammed Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Sayın Özel, geçen hafta Halk Sağlığı Haftası kutlandı, bir farkındalık haftasıydı. Öncelikle halk sağlığı nedir? Bir toplumun sağlıklı olması denildiğinde hangi unsurlardan söz ediyoruz?
1: Şöyle aslında bir şey girişiyle başlayayım. Yani sağlık deyince hepimizin aklına aslında böyle hastalık, hastane, tedavi gibi şeyler geliyor ama halk sağlığı aslında koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanan bir bireyin yaşam boyunca hem çevresinin sağlığının çok iyi şekilde korunmasına, hem kendisinin hem sosyal çevresinin sağlığının bir bütün olarak korunmasına dayanan bir disiplin. O yüzden Halk Sağlığı Haftası'yla da biz hem bireylerin hem toplumumuzun sağlığının hiç kaybolmadan yaşam boyunca devam etmesini arzuluyoruz. O yüzden bu hafta bizim için çok önemli bir haftaydı.
0: Evet, peki koruyucu sağlık hizmetleri kavramını da az önce söylediniz. Bu kavramı da sıkça duyuyoruz. Günlük hayatımızda aslında farkında olmadan yararlandığımız hangi koruyucu sağlık hizmetleri var?
1: Şimdi öncelikle aşılardan tutun, işte farkındalık çalışmalarına, işte kilomuzu ideal bir düzeyde korumamıza, yeterli fiziksel aktivite yapmamıza, işte tütün gibi, madde gibi bağımlılıklara hiç kapıyı açmamıza kadar aslında geniş bir kapsam. Sağlıklı hayat merkezlerimiz, aile hekimliklerimiz bu koruyucu sağlık hizmetlerinde birinci basamak olarak çok ciddi roller üstlenmekte. Müsaadenizle sağlıklı hayat merkezlerimizden de
0: Evet, lütfen.
1: Bahsetmek
0: Az
1: isterim.
0: önce ondan söz ettiniz. Sağlıklı hayat merkezi peki nedir? Neden kurulmuştur? Aile sağlığı merkezlerinden veya hastanelerden ne gibi yönlerle ayrılıyor? Özelliği nedir sağlıklı hayat merkezlerinin?
1: Şimdi sağlıklı hayat merkezlerimiz aslında bir fikir olarak ilk 2014 yılında düşünüldü. Daha sonra artık 2017 yılında yaygınlaştırmaya başlandı. Günümüze geldiğimizde artık ülkemizin bütün illerinde 357 merkezle beraber işte beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın üreme sağlığı danışmanlığı, kanser erken teşhis tarama eğitim merkezi danışmanlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, çocuk ergen sağlığı danışmanlığı, tütün madde bağımlı danışmanlıkları, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız diş sağlığı danışmanlığı gibi aslında çok kapsamlı hizmet veren bir merkezler. Aile hekimlikleriyle birlikte de çalışıyorlar. Şimdi hastanelere baktığımızda hastaneler biraz daha ikinci, üçüncü basamak. Artık
0: Evet.
1: Kişi hasta oluyor, buralara başvuruyor, burada tedavisini alıyor, sağlıklı bir şekilde yaşamına dönüyor. Ama şimdi biz Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz aslında ilk başta da bahsettiğim gibi kişiler hiç hasta olmasınlar. Böyle hayatlarını hastalık kaygısıyla geçirmesinler. Fiziksel aktivitelerinde, işte hayatlarında hep böyle huzurla yaşasınlar diye aslında istiyoruz. Buralarda da işte beslenme danışmanlıklarıydı. Hem ideal kilodaki kişilerin nasıl besleneceği, nasıl yemek hazırlayacakları, nasıl kişisel hijyenlerine dikkat ederek bunları yapacaklarına dair eğitimler verildiği gibi, işte diyelim ki kişilerin kilo fazlası var. Burada da kişilere özel diyet planlamalarıyla kilolarının azaltılması hedefleniyor. Buralarda sağlıklı beslenme mutfakları da tabii fiziksel şartlar el verdiği müddetçe bulunuyor. Buralarda da yine işte

yiyecekleri nasıl hazırlayacaklar, burada nasıl temizliklerine dikkat edecekler gibi çeşitli konularda danışmanlıklar veriliyor. Yine kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlıkları burada önemli. Şimdi artık toplumumuz giderek ister istemez artık bulaşıcı hastalıkları yendikçe toplumdaki beklenen yaşam süresi uzadı. Artık yani neredeyse 80'li yıllara doğru uzayan bir süreç var. Belki bundan 20-30 yıl sonra 100'lü yaşlara kadar beklenen bir yaşam süresi olacak. Şimdi burada sağlıklı yaşama danışmanlıkları da o yüzden çok önemli oluyor. Artık işte Alzheimer gibi, demans gibi daha ilerideki görülen hastalıklara dair de burada danışmanlıklar veriyor. Özellikle yaşlı sağlığına dair kişilerde işte düşme, kaza riski gibi durumların oluşup da işte bir kalça kırığı gibi kişilerin mobilizasyonunu, işte hareketini engelleyecek olayların engellenmesine dair de tabii danışmanlıklar veriliyor. Yine aşılama hizmetleri burada önemli diyebiliriz. Tabii yine sağlık okuryazarlığı çok aslında söylenen bir kavram. Temelde sağlık okuryazarlığı şu: kişinin bir tıbbi konuda kendisine verilen bilgiyi alması, yorumlaması ve uygun şekilde bunu değerlendirerek kendi sağlığını en iyi biçimde değerlendirmesi. Yani bir ilaç verildiğinde diyelim, işte bir krem veriliyor örneğin. Bu kremi nasıl tatbik edecek, ne şartlarda tatbik edecek, bunları bilmesinden tutun, işte bir diyet verildiğinde bu diyetin nasıl uygulayacak, hangi şekilde yapacak, bir insülin tedavisine başlandığında gerekli durumlarda bunları nasıl yapacağına kadar çok geniş kapsamlı bir kavram. Yine buralarda kişisel hijyen eğitimleri, kazalara dair eğitimler veriliyor. Yine fiziksel aktiviteye dair işte sağlıklı bireylerin aktif olmaları ya da işte bir nedenle engelli olmuş bireylerin aktif yaşamlarına bir an önce dönmelerine dair eğitimler de buralarda verilmekte. Bununla birlikte kadın üreme sağlığı danışmanlıkları veriliyor. Buralarda hem kişilere evlilik öncesinden başlanan bir danışmanlık oluyor, hem de gebelik sürecine dair de gebe okullarımızla beraber gebeler hem doğum öncesinden başlayıp doğum sonrasına dair bilgiler veriliyor. Eğer ki talepleri halinde yine yakın çevreleriyle de bu bilgiler paylaşılarak daha sağlıklı nesillerin oluşması ve sağlıklı annelerin olması hedefleniyor. Şimdi burada bizim çok önem verdiğimiz bir de kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerimiz var. Burada şimdi 3 kanseri tarıyoruz. Şimdi serviks kanseri ya da rahim ağzı kanseri diyebiliriz. Meve kanseri ve kolorektal dediğimiz kalın bağırsak kanserleri. Bunların hepsi erken teşhis edildiğinde çok iyi bir şekilde tedavi edilip kişilerin hayatlarına çok güzel bir şekilde dönmelerini sağlayan taramalar. Vatandaşlarımızdan ricamız muhakkak taramalarını yaptırmaları. Sağlıklı hayat merkezlerimizde bu taramalar ücretsiz şekilde sunuluyor. Bunları hem işte MHRS üzerinden randevularını alarak hem aile hekimlikleri üzerinden hem de eğer ki bunları yapamadıklarında sağlıklı hayat merkezlerimizi ziyaret ederek kendilerine randevu oluşturarak bu taramaları yaptırmalarını çok önemsiyoruz. Tabii bunun dışında şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tanımı var. Sağlığı şöyle tanımlıyor: sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal, sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Şimdi biz hep böyle fiziksele çok odaklanıyoruz. İşte şeker hastası olmayalım, tansiyon hastası olmayalım. Ama şimdi insanın bir mental olarak da iyi olması, sosyal olarak da iyi olması o kişinin tam olarak sağlıklı olmasında çok önemli. Yine buralarda sağlıklı hayat merkezlerimizde psikologlarımız ruh sağlığı danışmanlıkları vererek kişilerin ne anladı? Topluma daha iyi adapte olmasını sağlamaya gayret ediyor. Yine kişilerin işte ölüm, yas, boşanma gibi durumlarda böyle travmatik süreçlerde de bu süreçlerle başa çıkmasında önemli yardımları oluyor diyebiliriz. Yine çocuk ergen sağlığı danışmanlıkları mevcut. Yine tütün ve madde bağımlı danışmanlıklarımız mevcut. Biliyorsunuz sigara aslında hem Cumhurbaşkanımızın hem Sağlık Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Ne onun adı? Artık kapalı alanlarda sigara içilmiyor. Bu çok büyük bir aslında baktığınızda gelişme. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verisine baktığımızda hala 3 kişiden birinin tütün ürünü kullanıcısı olduğunu görmekteyiz. Burada

0: aslında pek çok kanser türüyle ilişkili. Yani ağız kanserlerinden akciğer kanserlerine kadar her türlü kanserle ilişkisini baktığımızda görebiliyoruz. O yüzden buralarda özellikle tütün bağımlı danışmanlığıyla beraber vatandaşlarımızın sigarayı bırakmasını, işte gerekli durumlarda farmakolojik tedaviyle beraber sağlamaya gayret ediyoruz. Yine bu merkezlerde tüberküloz ve bulaşıcı hastalıklara dair de hem tedavi hizmetleri sunuluyor hem de işte tüberküloz haricindeki diğer bulaşıcı hastalıklar için de danışmanlık eğitimleri, okul eğitimleri ve sağlık riskleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Yine ağız diş sağlığı hizmetlerimiz buralarda mevcut. Özellikle diş hekimlerimiz okul sağlığı ile ilgili çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Çocukluk çağından başlayarak ağız sağlığının iyi şekilde korunmasını ve yaşlılık sürecinde de bu dişlerimizin sağlığının çok daha iyi şekilde korunmasını hedefliyoruz. Tabi burada enjeksiyon pansuman hizmetlerimiz, işte mamografi hizmetleri ve basit laboratuvar testlerini de yapabiliyoruz. Aslında çok geniş kapsamlı, böyle yani evlerimizin hemen yakınında hemen koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşabileceğimiz çok büyük merkezler diyebilirim. Sağlıklı hayat merkezleriyle ilgili.
1: Evet, peki Sayın Özel, sağlıklı hayat merkezlerine, sağlıklı yaşam merkezlerine nasıl başvuru yapılabilir? Nereden nasıl randevu alınır?
0: Şöyle, MHRS üzerinden veya MHRS.gov.tr üzerinden veyahut Alo 182 hattı üzerinden veya da aile hekiminin üzerinden randevular oluşturulabilir. Kişi bunlara ulaşamadı, bir şekilde gidemedi. O zaman da sağlıklı hayat merkezlerimize bizatihi başvurarak en yakın süre içerisinde randevuları planlanıyor. Muhakkak bu hizmetlere ulaşıyor ve böylece de bu hizmetleri ücretsiz bir şekilde alarak aslında yani en önemli değerimiz olan sağlığını baştan itibaren korumuş oluyor. Burada Kanuni'nin sözü vardır biliyorsunuz, yani sağlıklı bir nefes her şeyden daha değerlidir diye. Gerçekten de baktığınızda öyle. Sağlık bizim için en olmazsa olmaz değer diyebilirim.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için Sayın Özel. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben teşekkür ederim. Böyle güzel, kaliteli bir yayın yaptığınız için çok teşekkür ederim sizlere de. Hem size hem arkadaşlarınıza başarılar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça
0: İyi.
1: kalın.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız.
1: Sayın dinleyenler, saatler 12.52'yi gösteriyor. Programımızda konuğumuz Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Sayın İslam Özel bizimleydi.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: hayatın içinden.
1: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabrinin fethi kabir için açılma işlemi başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül pazartesi günü çalacak. İstanbul'da yoğun önlemler alındı. Irak'ta gözler Sincar'a çevrildi. Başbakan Ali Ezzeydi bölgede devlet otoritesinin yeniden tesis edileceğini vurguladı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz riskine odaklandı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Merkezi yönetim bütçesinin hazırlık çalışmaları için harekete geçildi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 2027-2028 ve 2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunarken makro politika, temel ekonomik büyüklük, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlarla çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alacak. Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması amacıyla harcamaların sistematik olarak gözden geçirilmesi sürdürülecek. Ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirilecek. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç ve tasarruf çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretimle çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edilecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını işaret ettiğini vurguladı. Karahan, İstanbul'da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı sunum yaptı. Yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Karahan, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkati çekti. Bakan Işıkhan, AK Parti Yalova İl Başkanlığı ziyaretinin ardından konuştu, istikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. 12 Eylül 1980 cuntacıların Türk demokrasisine, Türk milliyetçiliğine darbe vurduğu gündür, dedi. Meclis Başkan Vekili Adan mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Demokrasimiz yok edilememiş, milliyetçiler boyun eğmemiştir, dedi. Celal Adan, darbecilerin payına rezil bir rezimetin düştüğünü belirtti. Ülkücü hareket direniş ve dirilişi şeref madalyası gibi taşımaktadır, ifadelerine yer verdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, millet iradesinin gasp edildiği 12 Eylül askeri darbesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül askeri darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. O karanlık günler, demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır ifadesini kullandı. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milli egemenliğin alanını genişletme kararlılıklarının tam olduğunu da söyledi. Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz, unutmadık, unutturmayacağız, dedi. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sözleşmeler Ziyar Koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene askeri ve mülki erkan, silah arkadaşları, ailesiyle yakınları katıldı. Şehidimizin naaşı dualarla memleketi Hakkari'ye uğurlandı. 24 yaşındaki Sözleşmeler Ziyar Koparan evli ve bir çocuk babasıydı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinin fethi kabir için açılma işlemi başladı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Kabirdeki teknik işlemler uzman bir kadro tarafından yürütülüyor. Heyette 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikeri bulunuyor. Alınacak kemik ve toprak numunesi, ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. Analizlerin tamamlanmasıyla birlikte gözler son rapora çevrilecek. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu, toplanan tüm bulgular ışığında kesin ölüm sebebi ve 3. kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenleyecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. Mega kentte ise güvenlik hat safhada. İstanbul Valiliği okul önleri ve çevrelerinde önlemler aldı. Güvenlik tedbirleri yıl boyu kesintisiz sürecek. 39 ilçede konuşlandırılan mobil okul timleri okullar ve çevresindeki şüpheli odaklara anında müdahale edecek. Okulla ilişki olmayan kişiler ve yakınlardaki işletmeler sıkı takibe alınacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise kantinlerde hijyen nöbetinde olacak. Mega kentte pazartesi günü yaklaşık 19 bin servis aracı yollarda olacak. Trafiğin önüne geçilmesi için valilik kritik bir karar aldı. İstanbul'daki resmi ve özel tüm okullarda ilk gün eğitim 10-15 saatleri arasında yapılacak. Okullarda bu yıl fiziksel önlemler de artıyor. Polislerin eğittiği 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. Riskli durumlar için valilik tarafından temin edilen el dedektörleriyle kapılarda arama ve kontrol yapılabilecek. İstanbul'daki okullarda 8500 temizlik görevlisi hazır bulunacak. 14 Eylül'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantinlerinde hijyen denetimi de yapacak. Ders zilinin çalacağı 14 Eylül'de ise bir dizi özel tedbir uygulanacak. 499 noktada 262 ekip, 157 motosikletli unsurların da olduğu toplam 890 personelle trafikte olacak. Okulların açıldığı ilk hafta 50 ekip 100 noktada denetimlere aralıksız devam edecek. Memuriyet hayali kuran milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar bugün alan bilgisi oturumlarında ter döküyor. KPSS alan bilgisi oturumları 30 ilde 35 sınav merkezinde uygulanıyor. Alan bilgisi sınavlarının ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri yöneltildi. İlk oturum saat 12.45'te sona erdi. Alan bilgisi sınavlarının ikinci oturumu öğleden sonra 14.45'te başlayacak. Adaylar bu kez hukuk, iktisat ve maliye sorularını yanıtlayacak. Adaylar başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak. KPSS alan bilgisi maratonu yarın yapılacak 3. oturumla birlikte sona erecek. KPSS lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Puanlar sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde uyuşturucu madde bitkisi yetiştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada evin adeta uyuşturucu üretim serasına çevrildiği görüldü. Evinin bir odasını tamamen uyuşturucu üretimine ayıran şüphelinin odada yapay ışık ve iklimlendirme sistemi kurduğu anlaşıldı. Evin içerisinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde, kök halinde uyuşturucu madde bitkisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kazakistan'la ilişkileri her alanda daha ileri taşıdıklarını belirtti. Anlaşmayla göç alanındaki işbirliğimizin hukuki zeminini güçlendirirken sınır aşan suçlar, siber suçlarla mücadele, aranan şahısların tespiti ve ilgili birimlerimiz arasındaki doğrudan işbirliğini de ele aldık dedi. Irak'ta gözler Sincar'a çevrildi. Başbakan Ali Ezzeydi bölgede devlet otoritesinin yeniden tesis edileceğini vurguladı. Ezzeydi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantılarının silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Silahların devlet kontrolünde toplanması ve güvenlik kararlarının tek merkezde birleştirilmesi Sincar'ın istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Sincar'da Irak hükümetinin tam kontrolü altına girecek. Başbakan Ezzeydi, devlet dışında herhangi bir grubun bölgede faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini söyledi. Bağdat yönetiminin uygun gördüğü bazı silahlı grupların güvenlik kurumlarına dahil edilmesi de gündemde. Bağdat yönetimi Sincar'ı yeniden inşa etmeyi planlıyor. Bu kapsamda altyapı yatırımlarına hız verilecek. Sincar'ın güvenlik ve hizmet alanlarındaki ihtiyaçlarının kapsamlı biçimde belirlenmesi amacıyla üst düzey komite kurulacak. Yerlerinden edilenlerin bölgelerine dönüşlerinin sağlanması ve Ezidilerin konut sorununun çözümü için de hazırlık yapılacak. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babul Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre Husiler, boğaza açılan kapı niteliğindeki tarihi liman kenti El Muha ile Babul Mendeb kıyısında doğrudan boğaza bakan Zubab ilçesini kontrol altına aldı. Husiler, hükümet güçlerinin geri çekilmesinin ardından operasyonlarını hızlandırdı. Boğazın merkezinde yer alan Meyyun Adası ile Kızıldeniz'in güneyindeki Zukar Adası'nda da herhangi bir dirençle karşılaşmadan konuşlandı. Husilerin El Muha'da hükümet güçlerinden kalan çok sayıda silah ve askeri teçhizata el koyduğu belirtildi. Yemen ordusu batı sahilinde Husilerin kontrol ettiği bölgelerdeki askeri hareketliliklere karşı kapsamlı ve yoğun operasyon başlatılacağını duyurdu.

sert düşüşe neden oldu. Son 3 günde toplam 79 ticari geminin geçtiği boğazda kriz öncesi dönemde günlük ortalama 70 ila 75 geminin seyrettiği belirtildi. Suudi Arabistan, İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada, Riyad-Medine bölgesindeki Doğu-Batı boru hattının 10 Eylül'de bir dizi saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırılar sonucu yaralanmalar olduğu kaydedilirken boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığı duyuruldu. Acil durum ve uzman teknik ekiplerin saldırıların ardından hattın güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları başlattığı aktarıldı. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz riskine odaklandı. Yemen'deki İran destekli Husiler stratejik Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdi. Yemen'in batı sahilinde çatışmalar sürerken boğazdan geçen gemi sayısında da ciddi düşüş yaşandı. Suudi Arabistan ise Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Hürmüz'ün ardından Babülmendeb Boğazı'nın da tıkanması petrol piyasalarını alt üst edebilir. Zira Boğaz küresel ticaretin %12'sinin geçtiği Süveyş kanalının güneydeki giriş ve çıkış kapısı. Deniz ticaretinde Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Deniz yoluyla taşınan petrolün de yaklaşık %10'u bu boğazdan geçiyor. Boğazlar üzerinde tansiyon yükselirken İran'dan Hürmüz'e dair açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin abluka ve saldırılarını durdurması halinde boğazı açacaklarını ifade etti. Körfez ülkeleriyle İran, Salı günü Umman'da Hürmüz Boğazı'nı görüşmek üzere bir araya gelecek. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün duyurusu. Ankara ile Şerefli Koçhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan 154 kilovolt kulu kızılırmak girdi çıktı büyük ışla depolamalı rüzgar enerji santrali enerji iletim yüksek gerilim hattına yarın saat 10'dan itibaren 154 bin volt gerilim uygulanacak. Direklere tırmanılması, iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabrinin fethi kabir için açılma işlemi başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14 Eylül Pazartesi günü çalacak İstanbul'da yoğun önlemler alındı. Irak'ta gözler Sincar'a çevrildi. Başbakan Ali Ezzeydi bölgede devlet otoritesinin yeniden tesis edileceğini vurguladı. Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz riskine odaklandı. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam edecektir ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlılar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda final etebe heyecanı Meksika'da yaşanacak. Turnuvada milli okçular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Elif Berra Gökkır ve Hazal Burun Yay gelecek. Rize dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu Ultra Trail Mont Blanc'a ev sahipliği yapıyor. Aydar Yaylası'ndan başlayan yarışlar Kaçkar Dağları'nın zorlu parkurlarında gerçekleştiriliyor. Yarışlara 60 ülkeden 2000'in üzerinde sporcu katılıyor. Hava durumu. Yurdun

0: ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 32, İstanbul ve Bolu 30, İzmir 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Antalya ve Malatya 34, Samsun 27, Trabzon ve Van 25, Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 16-19. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33-36. Kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16...

0: Motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Reklamlar.

Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Çalışma Hayatı programı ile sizlerleyiz. Ses kayıtlı Ayşe Koyuncu, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ben Tarkan Zengin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta ikiz dönüşüm denilen dijital ve yeşil dönüşümün iş gücü piyasalarına etkilerini konuşacağız. Çalışma hayatına ne tür etkiler doğuracak onları konuşacağız. Şimdi öncelikle bu konuda çeşitli araştırmalar var. Biz bugün temelde İşkur'un yapmış olduğu ikiz dönüşümün iş gücü piyasalarına etkileri araştırma raporu üzerinden konuşacağız. Elbette farklı araştırmalar konuları da bu kapsamda değerlendireceğiz. Öncelikle bu ikiz dönüşüm kavramından neyi kastediyoruz? Onu açıklamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bir kere ikiz dönüşüm dediğimiz şey, bir taraftan dijitalleşmenin çevreye getirdiği enerji yükünü yeşil politikalarla optimize etmeyi amaçlayan sürece biz yeşil dönüşüm ya da yeşil dijitalleşme diyoruz. Dijital dönüşüm ise çalışma hayatının her alanında artık gördüğümüz dijitalleşmeyi kastediyoruz. İkiz dönüşümde bu ikisinin çalışma hayatına etkileri olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda bir küresel çerçeve de var. Aynı zamanda Türkiye'nin bu konuda mevzuatı da var. Ve yakın zamanda da bu özellikle ikiz dönüşümün adil bir geçişi sağlamak için bir strateji belgesi de yakın zamanda açıklanacak. Dolayısıyla Türkiye'de bu konuda hem mevzuat anlamında hem de çeşitli saha araştırmaları, yine iş koluna ilişkin etkileri noktasında da önemli çalışmalar yürütüyor. Bu konuda küresel çerçeveye baktığımızda, dünyaya baktığımızda Avrupa Birliği özellikle pandemi sonrasında yaklaşık 750 milyar avroluk kurtarma paketini açıkladı. Avrupa Birliği pandemi sonrası 750 milyar avroluk bir kurtarma paketini yeşil ve dijital projelere harcamak üzere bir çalışma yaptı. Bu konuda Avrupa Komisyonu da yine oradaki raporlara göre küresel elektrik tüketim %5 ile 9'undan, yine sera gazı emisyonlarının %3'ünden bilişim sektörünün sorumlu olduğunu ifade etti. Yani bir taraftan dijitalleşmenin hemen etkisi bu özellikle yeşil alanlara ve yeşil

yeşil sektöre olumsuz etkileri var. Dolayısıyla bunu gidermek için de hem bütçe hem de program ve projeler hazırlanıyor. Türkiye mevzuatına baktığımızda da burada Paris Anlaşması'nı 2021'de Türkiye iç hukukuna entegre etmişti. Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yayınlamıştı ve 2030 yılında emisyon azaltım hedefini de %21'den %41'e yükseltmişti. Bu arada tabii Mesleki Yeterlilik Kurumu da yapay zeka sistem analisti, siber güvenlik elemanı, karbon ayak izi hesaplayıcısı ve zirai drone operatörü gibi yeni meslek standartları oluşturmuştu. Yani bu yeşil dönüşüme ilişkin bir takım altyapı, mevzuat çalışmaları yürütmüştü. Şimdi tabii bu yapılan araştırmada Türkiye genelinden yaklaşık 3.181.839 işletmeyi temsil eden bir veri seti derlendi. Bu işletmelerde toplamda 17.886.000 çalışan istihdam ediliyor. Yine 189.000 açık iş bulunuyor. Açık iş demek eleman ihtiyacı olan iş demek. Yani Türkiye'de genellikle yaklaşık işte 190-200 bin açık iş bulunduğu o dönem için tespit edilen noktalardan bir tanesi. Tabii sektör olarak özellikle bu ikiz dönüşümün nereleri etkileyeceğine dair çalışmalar da yapılıyor. Araştırma kapsamında toptan ve perakende ticaret, ulaştırma, depolama, imalat, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, inşaat, konaklama, yiyecek hizmetleri, bilgi iletişim, elektrik, gaz, buhar üretimi, madencilik ve taş ocakçılığı gibi iş yerlerine ne tür etkilerinin olacağı bu araştırma kapsamında derlenen çalışmalardan birisi. Bir kere teknolojik uygulamaların kullanım düzeyleri ve entegrasyon başlığında işletmelerin dijital seviyeleri tespit ediliyor. Bu araştırma kapsamında olan iş yerlerinin özellikle işletmelerin dijital araçları operasyonel düzeyde kısmen benimsenmiş oluyor. Burada tabii dijital araçlardan örneğin mobil postlar da var. E-imza, e-arşiv, mobil uygulamalar. Bunlar da dijital araçlar olarak kabul ediliyor. İleri düzey teknolojilere baktığımızda yani yapay zeka, robotik kodlama da entegrasyonun henüz bu işletmeler açısından, iş yerleri açısından başlangıç seviyesinde olduğu görülüyor. Yeşil dönüşüm seviyelerine baktığımızda iş yerlerinin özellikle su tasarrufu önlemlerinin birinci sırada olduğunu görüyoruz. %22 ile geri dönüşüm plastik azaltımı %19'da yine ikinci sırada. Çevre dostu teknolojiler dediğimiz daha ileri düzey yeşil dönüşüm durumları ise biraz daha düşük oranlarda. Bütünleşik ikiz dönüşüm dediğimiz şeyde de yani hem dijital hem de yeşil dönüşüme baktığımızda Türkiye'de işletmelerin %85,9'unun henüz ikiz dönüşüm uygulamalarını hiç kullanmadıkları görülüyor. Burada kullananların oranı ise yani hem yeşil hem dijital süreçleri eş zamanlı yöneten kurumsal şirketlerimizin sayısı %14 oranında. Bu tabii şunu gösteriyor. Daha henüz bu konuda başlangıç aşamasındayız. Türkiye bu konuda da hem çalışmalarını yürütüyor hem altyapı çalışmalarını yürütüyor. Örneğin COP31'in Türkiye'de olması bu alanda yapılan çalışmaların hem niteliğini artırıyor hem de altyapılarını güçlendiren çalışmalar yapılıyor. Şu anda bakanlıklar, devlet kurumları tamamı bu özellikle COP31'e ilişkin çok önemli çalışmalar yürütüyor. Dönüşüm süreçlerinde tabii sektörlere göre bazı sektörlerde çok daha iyi durum, bazı sektörlerde düşük. Örneğin imalat sektöründe dijitalleşme de %18, yeşil dönüşümde %14 ile uzun vadeli tecrübeye sahip önemli sektörlerden birisi. İşletmelerin de imalat sektöründeki işletmelerin %51'i de bir yıldan uzun süredir yeşil dönüşüm politikalarını uyguladıklarını ifade ediyor. Tabii elektrik, gaz, buhar sektörü işletmelerinin de yine %30'u 5 yıldan uzun süredir yeşil

dönüşümün içinde bu sektörler, yani en yüksek erken kabullenmenin ve çalışmalar başlatılan sektörler olduğunu da ifade edebiliriz. Yine bilgi ve iletişim sektörüne baktığımızda da dijital dönüşümün bir yıldan uzun süredir uygulayanların oranı %70 seviyelerinde, yeşil dönüşümü ise uygulayanların oranı %56 seviyelerinde. Dönüşüm hızının en yüksek olduğu sektör tabii doğal olarak bilgi ve iletişim sektörünün olduğunu görüyoruz. Peki bu özellikle dijital dönüşüme, yeşil dönüşüme karşı fırsatlar ve tehditler neler? Neden bazı iş yerleri bu dijital ve yeşil dönüşüme karşı hangi engeller var, neden bariyerler var? Bunlara baktığımızda da araştırmada ilginç sonuçlar ve tespitler olduğunu görüyoruz. İşverenlerin %70'i ikiz dönüşümü uzun vadeli karlılık ve rekabet gücü için büyük bir fırsat olarak tanımlıyor. Şimdi bu önemli bir şey. Yani işletmelerin neredeyse 1/3'ünün bu dönüşümü kendilerine karlılık getirecek, rekabet gücünü artıracak büyük bir fırsat olarak görmeleri bence önemli bir durum. Ki bu dönüşümü de etkileyecek en önemli faktör olarak da değerlendirebiliriz. Tabii tehditler ya da belirsizlikler de söz konusu. İşte siber saldırı riskleri, altyapı eksikliği de kısa vadede belirsizlik ve tehdit olarak da algılanıyor. Yani dünyada da görüyoruz bunu. Bazı bankaların, işte elektrik tesislerinin, doğalgaz tesislerinin dijital altyapılarına saldırı olduğunu ve orada bir belirsizlik, tehdit olduğunda görüyoruz. Bu da bu dönüşümde işletmelerin önünde duran bir belirsizlik olarak değerlendirebiliriz. Peki işverenler hangi bariyerler nedeniyle ya da neden bu dönüşüm meselesini iş yerinde uygulamıyor dediğimizde de araştırmada yine ilginç tespitler var. %84'ü ihtiyaç duyulmaması. Yani özellikle bizim tabii iş yerlerimizin büyük bölümü küçük ölçekli işletmeler. Küçük ölçekli işletmelerde bu dönüşümün kendilerine çok fayda sağlamayacağını, ihtiyaç duymadıklarını ifade ediyorlar. Oran oldukça yüksek, %84. Bilgi birikimi eksikliği %13, teknik altyapı yetersizliği %11. Burada sürecin nasıl yönetileceğine dair bir kurumsal bilgi ya da kurumsal kültür eksikliği olarak bunu ifade edebiliyoruz. Araştırmada da böyle ifade ediliyor. Tabii bir başka bariyer yatırım maliyetleri. %10 seviyesinde işletme maliyetler yüksek olduğu için bu dönüşümü yapmadıklarını ifade ediyorlar. Yine kültürel direnç ve insan kaynağının meselesi de bu konuda dönüşümdeki bariyerlerden önümüze çıkan faktörler. Burada tabii mavi yaka çalışanlarının dijital sistemlere uyum sağlama süresi, özellikle geleneksel fiziksel evrak kültürünün kırılamaması ve teknoloji işimizi elimizden alır düşüncesinin varlığı da buradaki dönüşümde insan kaynağı ve kültürel direncin etkisi olarak değerlendirilebilecek hususlar. Şimdi bir de tabii bu özellikle dijital ve yeşil dönüşümün hangi meslekleri ortadan kaldırabileceğini ya da ihtiyacı azaltacağını, hangi meslekleri öne çıkaracağına dair de mesleklerle ilgili bilgiler de söz konusu. Bir kere bu dijital dönüşüm ya da yeşil dönüşüm, ikiz dönüşümün istihdam talebini en çok azaltması beklenen 10 meslek şöyle sıralanıyor. Büro işçisi, abone işleri memuru, satış danışmanları, taşıma yükleme boşaltma yapan beden işçileri, muhasebe elemanları, temizlik görevlisi, kasiyer, sekreter, akaryakıt satış elemanı, çağrı merkezi elemanı gibi 10 meslekte istihdam talebini azaltacağı düşünülüyor. Yine tabii 20 meslek ya da 20 temel meslekte de
istihdamın artacağı ifade ediliyor. Nitekim yapılan çalışmalarda ikiz dönüşümün belli mesleklerde istihdamı azaltırken yeni mesleklerde de özellikle dijital alana ilişkin mesleklerde de istihdam oluşturacağı, yeni meslekler ortaya çıkaracağı görünüyor. Bunlar hangi meslekler? Mesela yazılım geliştirmeciler, dijital dönüşüm uzmanları, yapay zeka analistleri, büyük veri yönetimi uzmanları, siber güvenlik elemanları, yenilenebilir enerji mühendisleri, çevre mühendisleri, sürdürülebilirlik departmanı uzmanları, karbon ayak izi hesaplayıcıları, yine otomasyon, robotik sistem operatörleri ve montaj teknikerleri, tarım teknolojisi alanında çalışanlar, özellikle bu zirai drone operatörleri, akıllı sulama sistemleri ve topraksız tarım uzmanları gibi dijitalleşmenin tarım sektörüne etkileri anlamında yeni meslekleri de ortaya çıkaracağını görüyoruz. Yani bir taraftan belli mesleklerde olan istihdamı azaltırken, belli meslekleri ortadan kaldırırken, bu ikiz dönüşümün yeni meslekler, hatta belli mesleklerin becerilerini artırarak yeni çalışma alanları, yeni istihdam alanları oluşturacağını ifade edebiliriz. Sevgili dinleyiciler, Çalışma Hayatı programının sonuna geldik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Spor gündemi. Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.38'i gösteriyor ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Saat 17'ye dek spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız. Sporun gündemini konuşacağız. Sporun gündemiyle ilgili konuklarımızla konuşacağız sevgili dinleyiciler. Bizler program yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenimiz Zafer Altay ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir gün diliyoruz. Ve programımızda ilk olarak Süper Lig'i konuşacağız. Futbolla başlayacağız sevgili dinleyiciler, fazla zaman harcamadan. Ve teknik direktör Celal Kıbrızlı telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar.
0: Çok sağ olun. Şimdi dün Süper Lig'in 5. haftasının ilk karşılaşması oynandı. Evet. Cuma günü saat 20'de başladı karşılaşma. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Kısa kısa başlıklarla Beşiktaş'tan başlayalım isterseniz. Beşiktaş'ta kazanmak ritmine girdiğini düşünüyor musunuz Beşiktaş'ın? Ve bu yapılırken neyi görüyorsunuz bir teknik direktör olarak? Sahaya yansıyan o kazanma alışkanlığını görebiliyor musunuz?
1: Tabii ki Beşiktaş futbol takımı bu sezon ritim yakaladı. Bir futbol ritmi yakaladı. Ve futbol ritmi sahaya çok iyi yansıtıyor. Bu ritim dediğim olay temponun yükseltilmesi, düşünmesi, içinde oynamak, yana fazla oynamamak, geçiş oyunlarını çok iyi yapmak, kontra atakları çıktığı zaman müthiş ayağa oynanan paslarla takip kalede her an tehlike yaratmak. Hem sağ kanattan hem sol kanattan hiç fark etmiyor. Her iki taraftan da müthiş bir şekilde oynuyorlar. Yapılan transferlerin geldiği yerinde olduğunu söyleyebilirim. Burada ben başta Sayın Başkan Serdal Adalı'yı tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra gene spor direktörü Önder Özen'i tebrik ediyorum. Ve İtalyano teknik adam kendini tamamen maça konsantre ediyor. Ve maç başladığı andan bitene kadar hep maçın içinde olmaya önem veriyor. Rakiple uğraşmadan, hakemle uğraşmadan yalnız takımının motivasyonunu üste çıkartmak için büyük bir çaba gösterdiğini görüyorum.

0: ve seyirci de bu atmosferi müthiş bir şekilde getiriyor. Ve bu atmosferde tabii ki Beşiktaş spor takımı bilhassa iç sahada oynadığı maçlarda mükemmele yakın bir ritimle bunu gerçekleştiriyor. Ve eğer oynadığı maç üstüne koyarak devam ediyor ki Erzurumspor maçında da dün akşam şunu gördüm. Yani Beşiktaş futbol takımı Erzurumspor takımından kat kat önde bir takım olarak değerlendiriyorum. Giren oyuncu, çıkan oyuncu, oynamayan ve yedek kulübede oturan, tribünde oturan oyuncuların da katılımıyla Beşiktaş futbol takımı bu sezon, sezon sonuna kadar bana göre bu ritmi daha da yükselterek ve takım içindeki birlik beraberliği pekiştirerek ve futbolun olmazsa olmazı hücum ve defansı koordineli bir şekilde yöneterek her takımın korku rüyası olmaya hem Türkiye'deki maçlarda hem de ki Avrupa'daki maçlarda Beşiktaş futbol takımının başarılı olacağını söyleyebilirim.
1: Peki hani hep diyorlar ya yedek kulübesinde fazla tamamlayıcı oyuncusu yok veya işte ilerleyen haftalarda sakatlıktır, cezadır, hatta Avrupa ve lig maçlarından dolayı yoğun fikstür, bu nedenden biraz böyle kadroda yedek kulübesinde zayıflık var mı? Bu konuda bir teknik direktör olarak analizinizi isterim.
0: Yani ben ona katılmıyorum. Şimdi baktığımız zaman dün bir kere sol bekte oynayan Beşiktaş'ın öz evladı Rıdvan olmayışı. Aynı şekilde Dusan Vlahovic'in bir maç ceza alması olmayışı. Buna rağmen Beşiktaş'ın oyuncu değişimlerinde Taylan'ın oyuncu girişi, Endidi'nin, İlan'ın, Kartal'ın, Poku'nun oyuna girişleri var. Ve yerli yerinde bu değişiklikler ve genelde de oyuncuları sahada tutmak isteyen bir İtalyano var. Ve sarı kart gören oyuncuları kaybetmemek için ilk önce değişik derdi oyuncularla değişimi yapmaya yönlenmesi maçlarda bana da dikkatimi çekiyor. Ve Beşiktaş futbol takımında şu an baktığımız zaman Salih Özcan'ın mükemmele yakın oynadığını görüyoruz. Sürekli oynayarak da bunu üstüne katıyor. Bunun yanı sıra ben yedek kulübesinde mesela oynamayan bir Semih var. Mustafa var. Yani daha golcü olarak bunlar var. Yani ben o oyuncu yeterli değil
1: Sesiniz zayıfladı ve uzaklaştınız.
0: Şu an
1: daha iyi. Buyurun. Tamam. Buyurun Celal.
0: Tamam. Yani şu an itibaren Beşiktaş futbol takımı ben ligde ve Avrupa'da hiçbir eksiklik duymadan maçlarına devam edecek düşüncesindeyim ve rekabet var. Bu rekabette zaten çıtayı üste taşıyor ve başarı da üst üstüne geliyor. Biraz evvel de belirttiğim gibi dün Beşiktaş futbol takımı Erzurumspor karşısında müthiş bir üstünlük sağladı. Toplu oynamada %73'e %27'lik bir oran var. Şutlarda 21'e 7 Beşiktaş, Erzurum takımı 8'e 0. Başarılı paslarda Erzurum 196, Beşiktaş 624. Pas isabeti Beşiktaş %91, %78 Erzurum. Bu pas isabetinde de oyuncuların birbirini çok iyi tanıması ve nasıl paslardan hoşlanacakları, yüksek toptan mı, hızlı toptan mı, yumuşak pastan mı, önüne atılacak top mu, ayağına atılacak top mu, bunların hepsini çok iyi bir şekilde değerlendiriyor Beşiktaş takımı. Faul sayılarına baktığımızda 11-11'lik bir faul var. Kornerlerde de Beşiktaş 10 korner atmış, Erzurumspor 1 korner atmış. Tabii bu gayet doğaldır. Erzurum takımı 5 sene sonra lige çıktı. Tabii ki ligin atmosferi farklı. Tabii ki bu takımlarla Erzurum takımının Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon gibi takımlarla oynadığı zaman biraz bir tık altta oldukları için zorluklar çekeceklerdir. Bu zorlukları da Serkan Özbalta Hoca'nın savunma ağırlıklı oynayarak birinci bölge savunması yaparak bunun da önlemini alacağı düşüncesindeyim.
1: Şimdi Serkan Özbalta teknik direktör Erzurumspor Futbol Kulübü'nde maç sonunda bir açıklama yaptı. İşte kadronuz Süper Lig için biraz zayıf. İşte bunun için takviye etmek gerekiyordu ama takviyeyi yapamadılar. ya da yapmadılar, neden bu zayıf kadroyla girdiniz diye çok önemli bir soru sordular esasında.
0: Evet, evet.
1: Orada şu cevabı verdi. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ki ben de söyleyeceğim daha sonra. Kulübün ekonomik bir durumu var. Kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Erzurum birkaç sene önce çok sıkıntılar yaşadı. Bundan canı yanan bir kulüp olduğumuz için ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz dedi. Buna bakışınız nedir?
0: Tabii ki şimdi bu bir teknik adamın şimdi ifadesi olmaması lazım. Çünkü teknik adam bugün Erzurumspor'da görev yapar. Yarın gider Ankara'da görev yapar. Öbür gün gider İzmir'de görev yapar. Yani bu yönetimin, başkan ve yönetimin bunlar problemleri. Bu açıklamaları başkanların ve yönetimde yetkili basın sözcülerinin veya futbol şube sorumluların yapması gerekir. Ben Serkan Özbalta Hoca'nın yani bu konulara girmemesi daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Peki şunu da konuşalım. Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün Beşiktaş'a karşı, evet Beşiktaş'a karşı biraz zayıf kaldığını siz de söylüyorsunuz.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Bu sene Süper Lig'e çıkan bir takımımız ve zor dönemlerden geçtikten sonra Süper Lig'e çıktı. Evet. Süper Lig'de kalabilmesi için takımına hangi futbolcular ya da hangi mevkileri desteklemesi, bu konuda transfer yapması gerekiyor?
0: Tabii ki bir kere Erzurumspor takımının yaş oranı çok yüksek.
1: Evet.
0: Yani oyun, yüksek yaşlı oyuncular var, 38, 37, 36, 35. Örneğin Mustafa Yumlu takım kaptanı, sonra ondan sonra Eren ikinci kaptan, Orhan Ovacıklı. Yani böyle baktığımız zaman bu oyuncular yaş baremi yüksek ve Erzurumspor takımı benim tahminim devre arası transfere kadar bu kadroyla mecburen mücadele edecek ve alacağı puanları fazla almaya çalışacak. Bilhassa içeride oynayacağı maçlarda kendine yakın denk takımlardan galibiyetler alıp üstüne koyarak devre arasını getirmek isteyecektir. Ben Erzurumspor takımının hangi mevkileri derken, bir kere savunmaya stoper alması gerekir diye düşünüyorum. Aynı şekilde orta sahaya 6 veya 8 numaradan bir tane, bir de oyun kurucu 10 numara gibi bir görevli bir oyuncunun alınmasından yanayım. 3 ileri uçta da santfor, tek Eren'le oynuyor çünkü. Oraya bir santfor alınması, 4 bir de kanat oyuncusu alınarak 5 tane oyuncuyla yola devam etmesi gerektiği düşüncesindeyim.
1: Evet, çok net olarak çerçeveyi çizdiniz esasında.
0: Evet, evet.
1: Bu futbolcuların eksik olduğu.
0: Görev yaptığım bir yerde Erzurum takımı.
1: Evet.
0: Çok da sevdiğim bir şehir. Onun için onların ligde kalıcı takım olmasını da çok arzuluyorum tabii.
1: Tabii ki şimdi hani şehrin ekonomisinin dışında şehrin tanıtımı, şehrin oradaki futbol, spor yaşamına katkısı, oradaki futbolcuların tüm Türkiye'de Süper Lig seviyesinde tanıtılması, yani çok çok çok detayı var.
0: Evet.
1: Gerçekten orada olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Süper Lig'de olması gerekiyor Erzurumspor Futbol Kulübü'nün.
0: Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe Roma'yla 1-1 berabere kaldı.
0: Evet.
1: Bu
0: evet.
1: maçı konuşmaya gerek yok. Konuşuruz daha sonra. Ama
0: evet.
1: maçın bitimiyle birlikte bir açıklama, bir basın toplantısı ki Sayın İsmail Kartal yayıncı kuruluş, ki TRT'ydi yayıncı kuruluş.
0: Evet,
1: yayıncı
0: evet,
1: kuruluşu açıklamasında evet. hiç istifadan haber yoktu. Soyunma odasında hiç istifadan haber yoktu. Peki siz İsmail Kartal'ın istifasından itibaren yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz ve İsmail Kartal'ın söyledikleriyle birlikte?
0: Bir kere şöyle söyleyeyim, yani bir teknik adam hangi takım olursa olsun, ki bu takım biliyorsun Trabzonspor'da yaşadı Fatih.
1: Evet, evet.
0: Kabul edilmedi, sonra devam etti, işte sonra tekrar görevden aldı. Şimdi Fenerbahçe gibi büyük bir camia, milyonlarca taraftarı olan bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde 18 sene sonra mücadele eden futbol takımı ve İsmail Kartal'ın yanılmıyorsam 4. kez gelişi. Ve yoluna devam edişi. Tabii burada çok büyük eleştiriler aldı. Bunun yanı sıra son dönemlerde duyum

0: Bunlar tabii bunlar. İtalyan Conte ile görüşmeler yapıyormuş Fenerbahçe, kim yapıyorsa evet. Arkadaşlar. Bunların yapması tabii ki iki kişinin bildiği sır değildir. Özünden yola çıkarak İsmail Hoca'nın da kulağına gelmiştir. İsmail Hoca da tabii ki Beşiktaş mağlubiyeti var geçen hafta. Onun üstüne Roma maçında ilk yarı vasat, ikinci yarı mükemmel bir akılcı bir oyun, müthiş bir mücadele yaparak kazanabileceği de bir maçtı Fenerbahçe'nin. Roma'dan daha çok yakındı kazanmayı 3 puana. Başarılı bir şey geçirdi. Oradan işte su atıldı. Onlar işin pas ofisi olsa affedersiniz.
1: Sayın Kıbrızlı, ben size şunu sormak istiyorum.
0: Evet.
1: Siz sadece Süper Lig'de teknik direktörlük yapmadınız. Yıllardır Süper Lig'de ve onun dışında birçok liglerde teknik direktörlük yaptınız.
0: Süper Lig'de de yaptım 4 yıl.
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: Şimdi sahaya yabancı madde atılmasına, bu su şişesi olur, taş olur, tahta olur,
0: bozuk para olur.
1: Ha, ben buna karşıyım.
0: Ben de karşıyım tabii.
1: Önce bunu koyalım. Size alt liglerde, Süper Lig'de kaç defa atılmıştır bu? Bu birincisi.
0: Evet.
1: İkincisi, size birçok baskı, ki alt liglerde baskı daha da büyük oluyor.
0: Evet.
1: Yani oranın kaymakamı, belediye başkanı, zengin iş adamları bu konuda baskıyı çok sık ve yakından yapıyorlar. Hani sosyal medyada değil, direkt olarak. Bunun yanında sizin kulübünüze, başkanınıza gelen menajerlerden teknik direktör teklifleri geliyor. Bu da var. Yani bu durumda hemen istifa mı etmek gerekiyor?
0: Hayır, istifa etmek gerekmiyor tabii. Evet. Bu akılcı bir şekilde.
1: Yani mesleğimiz bu zaten.
0: Yola koymak gerekir.
1: Evet.
0: Ama burada şu var şimdi. Ne deniyor? İsmail Kartal Fenerbahçe'nin evladı deniyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin evladıysa gelen menajerlere bir kere hangi yönetici olursa olsun kapıyı kapayacak. Yok diyecek, bizim görüşme yapacağımız bir konu yok. Teşekkür ederiz, çayını kahveni iç git kardeşim denecek.
1: Evet.
0: İki, baskı tabii ki olacaktır. Baskısız da hiçbir iş yok.
1: Evet.
0: Yani başarı yakalamak için fedakarlıklar gerekiyor. Yani sabır gerekiyor. Hep o laf çok hoşuma gidiyor ünlü yazar Tolstoy'un. Dünyada iki büyük savaşçı var diyor. Biri sabır ve biri zaman diyor. Sabretmek çok çok önemli. Tabii ben de ilk başlarda antrenörlüğümün başlarında bu tip durumlarla karşılaştım. Karşılaşmadım değil.
1: Tabii.
0: 20 bin kişinin yani çok affedersin imparator buraya diye bağırmasını da gördüm. 20 bin kişinin farklı sözler söyleyerek bizi rencide edişinde yaşadık. Yani bunlar inkar edilemez bir gerçek yani. Niye bu? Bizim ülkemizde tabii ki eğitim ve kültür, maç izleme şeklimiz çok farklı.
1: Çok doğru.
0: Yani şimdi İngiltere'de Premier Lig, dünyada bir numara. Şimdi burada maç izlerken marşla takımlarını destekliyor taraftarlar. Marşla söylüyorlar. Yani hareketler bayağı çok kaba hareketleri de farklı şekilde gösteriyorlar şekil olarak. Bizde böyle değil. Bizde daha işte maç başlıyor, isim vermeyeyim, büyük bir takımımızın sahasında başlıyor öbür takıma küfür etmeye. Daha o takımla hiç bir ilgisi yok maçın. O takım orada oynamıyor. Yok ama hep bunu söylüyoruz. Diyoruz ki bunlar yanlış. Taraftarın bilinçlendirilmesi gerekir. 62-22 çıktı değil mi?
1: Tabii.
0: Yasasında.
1: Tabii.
0: Ya bunun gerçekleşmesi lazım. Mesela ne oluyor? Bloke konuyor pasolikleri değil mi? Oraya taraftarlar giremiyor. Aynı zamanda işte türbünler boşaltılıyor. Orada taraftar alınmıyor bazı maçlarda. Bunu daha sert bir şekilde, daha katı bir şekilde cezalandırılarak yaparsak hem Türk futbolu kazanır bundan, hem kulüpler kazanır, hem de taraftarlar daha iyi bir şekilde bilinçlendirilir. Ben İsmail Hoca'nın asla geri dönmeyeceğim dedikten sonra

0: diyor. Hayır diyor, olamaz. Bir daha ben yani ne dersek diyelim, kompozisyon yazılır asla kelimesiyle ilgili yani. Onun için geri dönüşüne ben kendim teknik adam olarak, bir futbolun içinde yıllardır olarak, futbol oyuncusu olarak ben geri dönüşümü kabul etmiyorum.
1: Peki şöyle ki gerçekten çok önemli, çok kısaca bir cevap isteyeceğim sizden.
0: Evet.
1: İki hafta evvel Fenerbahçe'nin Lyon maçından sonra dedi ki ya arkadaşlar dedi, Fenerbahçe'yi eleştirenler evet eleştiriye açığız ama hakaret etmesinler.
0: Evet. Şimdi
1: hakaret edenler de oldu çünkü orada.
0: Evet. Evet.
1: Bunun yanında dedi, linç etmeyelim dedi insanları. Bunu da ekledi. Şimdi ve dedi, bunu yapan kişileri dedi ben özellikle ifşa edeceğim dedi. TRT mikrofonlarında bunu söyledi.
0: Evet.
1: Anladığımız kadarıyla bu kısa zaman içinde oluşan bir durum değil. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçından evvelki olaylar bunlar.
0: Evet.
1: Burada hani ben bu profesyonel işin içindeyiz, buradan para kazanıyoruz. Siz evet. de para kazandınız, evet. çalıştığınız zaman da para kazanmaya evet. da devam ettiniz. Evet. İsmail Kartal da böyle, çok mu hassastı? Bakın Fatih, yani neden diyeceksiniz? Fatih Tekke'ye de baktık. Fatih Tekke evet bir mağlubiyetin arkasından istifa etti ama yani ne oluyoruz? Yani çok mu hassas? Ya da sosyal medyaya çok mu takılıyorlar? Ya da sosyal medyayla çok mu fazla ne diyeyim, belden aşağı vuruyor sosyal medyadaki eleştirmenler diyelim. Çok kısa alayım cevabı.
0: Bir kere bu eleştiriyi yapanlar ben hiçbirine katılmıyorum. Sosyal medya benim de yok, açmıyorum da. Bana göre teknik adamlar, bu sosyal medya, futbolcular sosyal medyadan uzak durmaları gerekir. Yalnız işlerine odaklanmaları gerekir. Ya bu tip şeylerin üstüne giderseniz işinde eksiklikler yaparsınız ve işinize yeteri kadar zaman ayırmazsınız. O zaman o da sizin geleceğinizi engeller, takımdaki gidişatı da kısıtlar. Onun için buna çok iyi bir denge kurmak lazım. Ve bu tabii bunları yapanları kınıyorum ben.
1: Tabii.
0: Şiddetle kınıyorum ve olmaması gereken şeyler. İşte ne oluyor? Olmuyor voleybolda. Ne o, geriden geliyoruz 2-0'dan 3-2 kazanıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yani teşvik ederek aynı şekilde taraftarların da Fenerbahçe değil bütün kulüplerde takımlarını desteklemeleri gerekir. İşte çok çok büyük örnekleri var. Hep İngiltere örneğini veriyorum. Takım küme düşüyor. Küme düştükten sonra bütün tribünler o takımı iç sahada çağırıp alkışlıyorlar. Ve seneye başarılı olacaklarına dair söz alıyorlar. Ki o sözleri de ertesi sene gerçekleşiyor ve o küme düşen takım tekrar lige çıkıyor. Bir takım şampiyon olacaktır. Bir takım Avrupa'da yoluna devam etmiyor. Biz de şu anda 4 tane takımımız Avrupa'da yoluna devam ediyor. Hepsine destek olmamız lazım. Artık burada hasım olmamak lazım. Düşmanlığı kabatabiyle bırakmak lazım. Centilmen olmak lazım. Fair play kurallarını uygulamamız gerekir. Yani siz Fenerbahçe futbol takımına gelince iki gündem o. Burada artık İsmail Kartal geri dönmüştür. Ona büyük bir destek olunması gerekir. Ha burada ne konuşulma geçmiştir aralarında Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la İsmail Hoca'nın arasında, yönetim kurulu arasında, onları bilmiyoruz tabii. Onlar zamanla çıkacaktır ortaya da. Ve bu artık birliktelik devam ediyorsak, herkes birbirini kabul etmişse, Fenerbahçe takımına, Fenerbahçe taraftarlarına, Fenerbahçe medyasının büyük bir destek olarak moral motivasyonlarını yükselterek İsmail Hoca'ya farklı davranışlar da olabilir. Bir basın toplantısı düzenleyebilir İsmail Hoca, İstanbul medyasına veya Türkiye'deki medyaya bir basın toplantısı yaparak açıklamalarını yapabilir. Bunun yanı sıra gene futbolcularla birlikte örnek veriyorum, bir yemek verilebilir futbolculara, İsmail Hoca verilebilir veya yönetim yemek verebilir. Bu birlikteliği pekiştirerek yoluna Fenerbahçelilerin devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe futbol takımı 1907'de kurulmuş ve asırlık bir takımımız. Her zaman da Türk futbolunun Fenerbahçe kulübüne ihtiyacı olan Türk futbolu. Onun için bu camiaya da, herkesin bundan sonra diğer camialara da

0: sıcak bakması, futbolumuzun gelişmesi için de herkesin fair play kurallarına uygun olması, uyması gerekir diye düşünüyorum. İşte ayın 28'inde milli maçımız var. Değil mi? Ondan evet. sonra tekrar ikisinde milli maçımız var. Sonra gene Ekim'de iki tane maç var. Sonra iki tane Kasım'da maçımız var. Fransa, İtalya ve Belçika ile A grubunda. Bu maçlara da milli takım oyuncularımızın motivasyonunun yüksek tutularak gelerek ülke futbolumuzun da Avrupa'da başarılı olması için ön ayak olmaları gerekir diye düşünüyorum.
1: Sayın Kıbrıslı, bir iki örnek vereceğim. Şimdi teknik direktörle dalga geçme veya evet. işte onlara isim, bu şeyle başladı esasında, hatırlar mısınız? Del Bosque geldiğinde
0: evet.
1: Yeniköy kasabı diyerek evet. başlamıştı.
0: Evet. Evet.
1: Şimdi evet. Bir herkese galip olduğu zaman işte muhteşem, odur budur, ama yenildiği zaman ya da berabere kaldığı zaman da evet. Şurada şunu konuşuyorlar. Efendim Yeniköy kasabı, eşofmanlı, Türkçesi doğru değil, ondan sonra iletişimi iyi değil, kardeşim bu böyle mi söylenir? Şimdi bu başka bir şey. İkincisi, taraftarlara konuşmak evet. gerekiyor. Nottingham Forest diye bir kulüp vardı, hatırlarsınız.
0: Evet,
1: Nottingham
0: evet.
1: Forest hala var ama o efsane olduğu dönemi evet. konuştuğumuz zaman.
0: Evet.
1: Brian Clough diye bir teknik direktör vardı. Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı şu andaki Şampiyonlar Ligi'nin adı. Şampiyon evet. kulüpler, ama sadece şampiyon olanlar katılırdı. İki evet. defa kazandı biliyorum. Ve süper Premier Ligi kazandı ve küme düştü. Ligden düştü. Ligden düştüğü evet. zaman stat tıklım tıklım doluydu. Ayakta alkışladı evet. takımını bir alt lige gönderirken. Şimdi evet. bir kültürü yerleştirmek zorundayız. Bu basından itibaren taraftara, aynen. taraftardan basına kadar gitmesi lazım. Bu dili evet. düzeltmek zorundayız. İsmail Kartal'dır, Celal Kıbrıslı'dır, fark etmiyor bu.
0: Evet. Doğru diyorsunuz, tabii ki fark etmiyor. Burada İsmail Hoca'nın bundan sonra atacağı her adımı daha dikkatli atacağı düşünüyorum.
1: Evet. Evet.
0: Oyunculara da aynı şekilde yaklaşacağı, yönetimle arasında bana göre bir köprü kuracağı düşüncesindeyim. Ve burada esasında en büyük görev düşen kişi Oğuz Çetin, ama Oğuz Çetin bu işin içine fazla girmemeye özen gösteriyor benim dışarıdan izlediğim kadarıyla, ki en büyük desteği onun vermesi lazım. Hem takım arkadaşı onun, hem onun takım kaptanıydı, hem şu anda sportif direktör. Sportif direktörün görevi nedir? Kulüp içindeki yapılanmayla ilgilenmek, yönetimle teknik kadro arasında köprü olmak, yönetimden alacağı görüşleri teknik adama iletmek, teknik adamdan alacağı görüşleri yönetime iletmek, bunlar da görevlidir. Ve siz eğer bugün buraya İsmail Kartal'la beraber kabul edip geldiyseniz, İsmail Kartal'la görevi devam ediyorsanız, o zaman siz de atacağınız adımları ona göre evet. atmak zorundasınız. O zaman spor direktörü olmanın bir anlamı yok bu görev ismi almak, isim olarak. Buna da dikkat etmek gerekir. Ben İsmail Kartal'ın çok üzüldüğü düşüncesindeyim.
1: Evet.
0: Çok yıprandığı düşüncesindeyim. Daha sezonun başındayız. Yani bu kadar yıpratılma olursa bundan sonraki haftalarda neler olacağını da ben düşünmek dahi istemiyorum. Ama hep ne diyorum? Fair play olsun, centilmenlik olsun, barış olsun, birlik beraberlik olsun, kardeşlik olsun. Fenerbahçe takımı yıllardır Süper Lig şampiyonluğu da yok. Şimdi böyle bir kadro oluşmuş ve bu kadroda olan oyuncuların birbirlerine, işte Roma maçın ikinci yarısı birbirlerine karşı uyumları mükemmel. İşte orta sahada İsmail Kante Bertu üçlüsünü ben çok çok beğendim. Bu üçlüyü sahaya çıkaran kim? İsmail Kartal çıkarıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani tabii ki burada Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da bazen yani tabii ki başkandır. Şey yapıp söyleyeyim, ama ben Sayın Aziz Yıldırım'a tabii buradan akıl verecek kişi değilim, ama şunu yani medyada söylemektense birebir İsmail Hoca ile konuşarak, hem
1: zaten öyle
0: için
1: olmuş
0: söylediklerini, hem
1: Sayın Kıbrıslı
0: sonra
1: öyle olmuş, telefonla değil yüzle görüşmüşler ve sonuçta İsmail Kartal'da
0: olmuş. Yok yok, şey olarak söyledim sevgili Yüce. Yani medya üzerinden Oğuz Aydın'ın

0: atılması konusunda Mert Müldür'ün bu takımda bulunmasından işte söylemesi falan. Yani evet. Bu mesaj olarak medya üzerinden söylendiği için onlara da üzüldüğünü ben tahmin ediyorum. Çünkü hiçbir teknik adam bu tip şeyleri dışarıdan farklı şekilde duymasını istemezler. Ama yüz yüze konuşulduğu zaman ki Ali Yıldırım başkanımız bu işin uzmanı, yani yıllardır bu işin evet. içinde olan kişi.
1: Evet.
0: Amatör olarak futbol oynamış kişi, yönetimlerde bulunmuş, başkan olmuş kişi. Onun için bu senede taşın altına değil elini vücudunu evet. koydu ve Fenerbahçe için büyük mücadele veriyor. Bunun daha dengeli bir şekilde olması gerekir diye bir düşünüyorum. İsmail Hoca'ya bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.
1: Evet.
0: Her şey onun gönlünden geçtiği
1: reklama gideceğim Kıbızlı, Sayın Kıbızlı.
0: Evet.
1: Reklama gideceğim, toparlarsanız.
0: Tamam, ben yani İsmail Hoca'ya ben bundan sonraki yaşantısında Fenerbahçe'de başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklamlar.
8: Spor gündemi devam ediyor.
1: Spor yazarı Okan Can telefon attığımızda. Okan Can, hoş geldin.
9: Hoş bulduk, iyi günler diliyorum Hücel.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçından başlayalım. Avrupa kupalarını konuşalım biraz ve yaşananları. Sporting Lisbon karşısında 1-0 öne geçti. Her şey çok iyiydi. Osimhen'siz yürüyor Galatasaray. 1-0 öne geçiyor. Ne oldu da 5. dakikadan sonra o 1-0'lık golden sonra ne oldu da 3-1 mağlup oldu?
9: Ya öncelikle Galatasaray ilk 15'te çıkıp ben yani çok ama çok düzgün ve çok iyi bir oyun oynadı. Bunu söylemek lazım. Orada her şey planladı. Yani herhalde planlama üzerinden çok uygulaması da doğru gitti. Golü de buldu. İkinci golü de bulabilirdi. Daha sonra Sporting'in oyunu dengelemesinin ana sebeplerinden biri Sporting bir yerden sonra pasta çıkmayı bıraktı. Daha hızlı, daha dikey oynamaya, daha Galatasaray defansının arasını top atmaya, derine adam sarkıtmaya başladı. Ve orada Galatasaray defansının bence dengesi biraz bozuldu. Bunun yanında Galatasaray'ın geçen yıllarda da olan, yani ben çünkü maç sırasında bir paylaşım da yaptım. Yani ilk 15 dakika çok iyi oynadı ama devamını getirebilirse diye bir şey yazdık. Yani çünkü
1: evet.
9: Galatasaray'ın fizik devamlılığı, fiziki devamlılığı, pozisyon devamlılığı genelde geçtiğimiz yıllarda da geçen sene de sıkıntı yaşatıyordu. Yani maçın ikinci yarılarından sonra bir yerden sonra yüksek enerji kendini bırakıyordu. Çünkü Galatasaray çok fazla önde oynamaya çalışan, çok fazla baskı yapmaya çalışan bir oynamaya çalışan bir takım. Dolayısıyla bu tür takımların bagajındaki yani çantasındaki enerji çantasının yani enerji paketini çok ayarlı kullanması gerekiyor. Bir Sporting burada Galatasaray'ın o oyununu biraz bozacak, daha fazla

0: orta sahada kalabalıklaşmaya başladı. Kazandığı topları daha dikine oynayarak daha hızlı çıkmaya başladı. Paslaşmayı azalttı mesela Sporting. Orada Galatasaray önü biraz değişti. Tabii orada bence Okan Buruk'un geçtiğimiz yıllarda konuştuğumuz bir durum var. Yani söyleyince yanlış anlıyorum. Bizde oyun okuma konusu biraz sıkıntılı Yücel. Yani oyunu kaybettiğimiz anda bizim takımlarımız oyunu tekrar kazanmak adına hamlelerini çok doğru yapamıyor. Oyunu ya da analizlerinde bir sıkıntı oluyor. Çünkü orada şöyle bir durum oldu. Mesela ben Sané'nin çıkartılmasını hata olarak görüyorum. Yani neden çıktığını anlamıyorum. Veya Leao'nun neden ilk 11'e başlamadığını da aslında merak ediyorum. Orada mesela geçtiğimiz yıllarda yaptığı transfer hatalarını bu sene de gör ki, çünkü Galatasaray dünya para harcayıp yine hala aynı orta saha ve aynı defans kurgusuyla oynuyor. Biraz oyuncu profillerinin eksikliği oldu. Biraz da hocanın da yan tercihleri, oyun okumasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Kötü bir hakem vardı, bunu kabul etmemiz lazım. Bence penaltı değil kırmızı kart vardı. Bunlar hep bir sebep. Ama Okan Hoca oyun elinden gittikten sonra oyunu biraz tutmak için doğru hamleleri yapamadığını düşünüyorum. Bir de Galatasaray defansıyla orta saha arasında rakip oraya adam koyduğunda Galatasaray o bağlantısı kopuyor ve çok çabuk dağılabiliyor. Hatırla Yücel, bir ara akın çok, yani defans bloğunun arasında boşluklar vardı ve çok rahat arkaya toplar gitti. Hızlı çıkış yapabildiler. Galatasaray orayı çok toparlayamadığını düşünüyorum. Bazen maçı topun arkasında kalmak konusu var ya mesela.
1: Evet.
0: Bazen bunu zorunlu ama ihtiyaç olduğu zaman da birisi yapmanız gerekiyor. Galatasaray buraları çok fazla uygulamıyor. Yani mesela topun arkasında kalmadı. Yani ben ikinci yarıda en çok onu şaşırdım. Fenerbahçe mesela Roma maçında başından beri bunu uyguladı. Galatasaray bu anlamda esneyemiyor çok fazla. Yani 1-0 oynamak, 2-0 oynamak, beraber de oynamak gibi bir oyun şablonu çok fazla yok. Bence Okan Buruk'un da çok ciddi teknik adam hataları vardı. Ben açıkçası Sporting 1-0 mağlupken maçın Sporting'in lehine olacağını düşündüm, hissettiğimi söyleyebilirim. Çünkü maç bunu çok bağıra bağıra bize anlatıyordu bir yerden.
1: Şöyle sonra. Ki Okancan, senin söylediklerine katılıyorum ama biraz basınımızda hani sen değil, yani sen çünkü spor basınının şu anda içindesin ama hani direkt olarak etkileyenlerden biri değilsin. Şöyle ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 45 maçta 8 galibiyet almış. Bakın 45 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 27 yenilgi almış. Şimdi evet, istatistikler her zaman doğru değildir ama çoğunlukla doğruyu gösterebilir. Okan Buruk'un Galatasaray'da Avrupa deplasman karnesi 16 maç, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi. Şimdi Osimhen'in oynamadığı maçlardaysa 4 mağlubiyet, 2 beraberlik, galibiyet yok. Şimdi bu istatistikler bize aslında bir şey söylüyor. Bir oyun olması lazım. Şimdi bir, Osimhen'siz oyuna alışık değilsiniz, oynayamıyorsunuz ya da bir müddet oynuyorsunuz sonra bırakıyorsunuz. Deplasmanda nasıl oynanırı, hani dedin ya, topu bırakacaksın kendi sahanda, hani Fenerbahçe Roma maçı. Bunlar çok eksik Galatasaray'da. Bu yıllardır böyle. 16 maçta 2 galibiyet, Galatasaray'da Okan Buruk'un deplasman galibiyetleri 2 galibiyet. Olmaz bu.
0: Ya ben vallahi Yücel, hani çok rahat bu konuda zaten yıllardır söylüyorum, yani Okan Buruk ve Galatasaray'ın bu Süper Lig'in yarattığı konfor alanının dışına çıktığında toparlayamadığını ben hani yıllardır yazıyorum. Hem hocanın da bence teknik adamlığı o anlamda sınırlı kalıyor, hem takımın da alışkanlıkları yetmiyor. Yani şöyle bir durum var, yani Galatasaray'la ilgili bazı gerçekler aslında, yani şimdi Yücel çok basit bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Yani orta transfer yapıyorsun, oynatamıyorsun. Defansı yapıyorsun, oynatamıyorsun. Çünkü hala işlevsiz yani. Hani Leao, Osimhen, Sané tamam ama 4 yıldır çok fazla transfer hatası yapıyor Galatasaray. Yani Singo geçen patladı yani.
1: Evet.
0: Anlat, anlamasın. İş aslında baktığınızda zarar. Orta sahaya aldığın adam da yine Torreira oynuyor. Yine Torreira'dan performans yüksek. Çünkü bence Portekiz deplasmanı çok iyi oynadı. Bir yerde, yani mesela orta sahada

0: bence İlkay gibi oyuncu ihtiyacı vardı o maçta. Tempoyu ayarlayacak, tempoyu ayarlarken takımı sakinleştirecek, topu biraz pas trafiğini arttıracak. Yani orada takım 1-0 oynaması gerektiğini, yani 1-0 oynamak gibi bir şey var. Yani orada bir tempoyu düşüreceksin, takım biraz oyunu öldürecek. Rakibin geldiğini görüyorsun, topun arkasına geçmen lazım, bloklar halinde kalıp birbirine yakın olman gerekiyor. Bu tür şeyler var Yücel. Yani böyle futbol ben oynama oynarım dönemi geçti. Yani dolayısıyla ben de taktiksel olarak ilk 15 dakika dışında maçın senaryosunun çok çalışılmadığını düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Yani senaryo çalışılmıyor bizde.
1: Çok doğru. Çok doğru. Ya veya bir sıkıntı var Galatasaray'ın deplasman maçlarında. Evet, içeride seyirciyle, Osimhen'le farklı bir futbol oynuyorlar. Mesela geçen sene Liverpool maçında farklı bir futbol, Juventus maçında farklı bir futbolla o galibiyetler elde edildi. Ama bunu devam ettirmiyor Galatasaray. Bakalım ne olacak? Daha 7 maçı var. Deplasmanda alınan bir sonuç. Kendi sahasında da oynayacağı karşılaşmalar var. İstersen Fenerbahçe maçına dönelim. Fenerbahçe maçından evvel bir görsel şölen vardı. Fenerbahçeli taraftarların yaptığı ve TRT1'de de televizyonda da gösterilen bir görsel şölen vardı. Şu anda dünyada 1,5 milyarı aşkın kişinin izlediğini biliyoruz bu görseli. Önce görselden başlayalım. Hani taraftar inandığını orada gösterdi diye düşünüyorum.
0: Ya bir kere Yücel çok aç taraftar. Yani Şampiyonlar Ligi'ne, müziğine, evet, ruhuna... Şampiyonlar Ligi görselinin içinde takımın adını görmeyi çok aç. Yani bu tabii ki insanı çok mutlu eden bir süreç. Dolayısıyla bir hazırlık olması çok doğal. Enerjisini çok doğru biriktirmiş ve bunun içinde bence bunu biz Euroleague'de de gördük Fenerbahçe'nin bazı maçlarında. Bu tarafını bence çok başarılı yapıyor ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin taraftarı maçı, ya ben Galatasaray tribünde maçı izledim. Fenerbahçe tribünde maçı izledim. Yani dolayısıyla maçın ilerleyen zamanlarında Fenerbahçe tribünlerin yarattığı saha açı baskısı çok da iyi olmadı mesela, olmuyor genelde. Yani
1: evet,
0: maç hani taraftarın da maç senaryosunda işi bazen hani bozuluyor. Yani maça çok büyük bir enerji tutkuyla başlıyorsun ama 1-0 geri düştüğünde takımın enerji ihtiyacı olduğunda taraftar orada çok destekleyici olmuyor Fenerbahçe tarafında. Hatırlayın geçen sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi iç saha maçında Galatasaray taraftarı o baskıyı kurabiliyordu. Dolayısıyla bence muhteşem bir görüntüydü ama maç ilerleyişi orada biraz suratlar enerji düştüğünü söylemek lazım. Yani bunu not olarak iletmek gerekiyor.
1: Esasında bu sanırım yeni stadın, daha doğrusu veya stadın yenileştirilmesinin ardından biraz daha sistem oturacak orada diye düşünüyorum. Peki şimdi oyuna gelelim. İlk yarı ve ikinci yarı aynı zamanda Gasperini'nin gerçekten çok iyi başladığı, özellikle İtalyan liginde nasıl durdurdu İsmail Kartal?
0: Ya bir kere Fenerbahçe'nin bu maç üzerinde tek bir planı vardı Yücel. Yani o plan dışında başka planı uygulayamazdı. Bunu söylemek lazım. Bu neydi? Topun arasında kalacaksın, birbirine yakınacaksın, kompakt kalacaksın. Kazandığın toplarla hızlı çıkacaksın. Yani bu hızlı çıkmak kontrataktan bahsetmiyorum. Dış oyunundan bahsetmiyorum. Yani kendi sahandan topu kazandığında topu aksiyon bölgelerine çok doğru şekilde aktarman ve doğru pas opsiyonları yaratman gerekiyordu. İlk yarı Fenerbahçe planı bence ya bir kere şunu söylemem lazım. Fenerbahçe için bence çok iyi bir sonuç. Yani bir puan Şampiyonlar Ligi'nin insanlar, ben çok gördüm eski oyuncuların, spor yorumcuların yorumlarını gördüm. Fenerbahçe kötü oynadı işte kaybediyordu. Şampiyonlar Ligi'nde kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Bir puan çok iyidir. Yani bunu söylemek lazım. Bu normal lig gibi düşünmemek gerekiyor. Çok üst düzey takımlara oynuyorsunuz. Bu açıdan İsmail Kartal'ın Roma maçı üzerinde performansı ve aldığı sonuç gayet başarılıdır. Bunu söylemem lazım. Oyun içine geldiğinde ise Fenerbahçe'nin bu plan dışında ayrıca planı yapma lüksü yoktu. Bazen yani bunu tırnak içinde söylüyorum. Haddinizi bilmeniz gerekiyor. Kadronuza, rakibimize göre oynamanız gerekiyor. Bu açıdan topun arasında kalmak. Ama ilk yarı Fenerbahçe topları kazandıktan sonra doğru çıkış yapamadı. Topları biraz ezdi,

0: kaybedebilirdi, kazanabilirdi, her şey olabilirdi ama bence olması gereken her şeyi doğru yaptığını düşünüyorum. Galibiyeti taşıran taraf Fenerbahçe'ydi. Ama ikinci yarıda ön alan hareketliliği arttığında, biraz daha kuşlar arttığında Fenerbahçe'nin oyunu Roma'ya büyük problem çıkardı. Roma buna cevap veremedi ama şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin handikapları çok fazla var. Bir üretkenlik problemi var. Üretkenlik sadece Greenwood'un ayağında çözülmeye çalışılıyor. Takım üzerinde, yani takım halinde bir üretkenlik yaratılamıyor. Ama Fenerbahçe orta sahası zaten üretken olabilecek bir orta saha değildi orta saha. Biraz daha rakibi karşılama, durdurma orta sahasıydı.
1: Doğru.
0: Bu açıdan Kerem çok fazla size konfor alanı yaratmıyor. Daha da kötüsü yani yedekten girecek oyuncuların size bu açıdan yeni opsiyonlar yarattığı durumu da olmuyor. Fenerbahçe'nin en önemli ihtiyacı bence merkezde çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Alanı, yani merkezde oynamayı bilen bir orta saha oyuncusu ihtiyacı var. O pas trafiğini yapacak, arkadaşlarını birbirine bağlayacak. Yani Asensio'ya ihtiyaç duydu. Ama günün sonunda Fenerbahçe bence çok iyi bir sonuç aldı. Bu oyun Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da size maç getirebilir, bunu söylemem lazım ama Süper Lig'de bu oyun evrimleşmesi gerekiyor. Yani değişmesi, esnemesi gereken bir oyun. Çünkü bu rakibi karşılamaya, rakibi bozmaya yönelik bir oyun. Ama siz skor aradığınızda, skor yaratmaya çalıştığınızda başka bir oyunu, biraz daha farklı oynamak zorundasınız. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin çok gitmesi gereken yol var Yücer.
1: Şimdi baktığımız zaman şunu da, koşu mesafesi, hani Sayın Aykut Kocaman Türk futboluna soktu bu koşu mesafelerini ve hani birçok spor yazarı da Sayın Aykut Kocaman'ın bu koşu mesafesiyle ilgili konuşmalarının ardından ne olacak, atlet mi bu futbolcular, işte futbol oynanıyor, atletizm başka bir şey diyorlardı ve Fenerbahçe'nin de yaş ortalamasının Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek 3. takım olduğunu da biliyoruz ama bir baktık ki Fenerbahçe Roma'dan daha fazla koşmuş. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapmak, yani bu olmak zorunda. Yani bu koşu mesafesi konusu evet çok konuşulan bir konu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde rakibiniz kadar koşmazsınız, kazanma ihtimaliniz yok, onu söyleyeyim. Yani bu çok önemli.
1: Evet.
0: Ve Roma gibi, Roma iyi bir takım bence. Yani bir hikaye sonra Roma'yı böyle yakalayacak. Yani Roma da farklı bir takım evrilecek bence. Onu da söylemem lazım. Dolayısıyla Fenerbahçe bu tür maçlarda hep rakibinden daha fazla koşmak zorunda. Hem de taktiksel disiplin açısından bu maçın benzerlerini oynamak zorunda. Bunu söylemem lazım. Yoksa yani Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi gördük. Rakip, yani Fenerbahçe kazanmaya çıktığı anda rakip onu bozduğunda orada tıkandı mesela. Hatırla, İtalyan'ı o açıdan mesela İsmail Kartal'ı çok bozdu.
1: Hani belki de bu maçı bu maçtaki kadroyla çıksaydı biraz farklı bir oyun oynayabilirdi ama bu sefer de Roma maçının taktiği belki de deşifre olacaktı.
0: Ya mesela ben Lukaku'nun mesela Roma maçına girdiğinde orada resmen dövüştü ve iki tane adamı sırtına taşıyordu. Ben hala çok ısrarlı söylüyorum. Beşiktaş maçında Lukaku Vedat yan yana olsaydı Beşiktaş'ın oyunu çok bozulurdu. Yani İsmail Kartal orada hep muhafazakar davranıyor. Yani çünkü ya bazen rakibin oyununu, rakibin defansıyla orta saha arasındaki kopukluğu ortaya çıkartarak bozabilirsiniz ya. Yani o açıdan çok fazla Greenwood'a endişeleniyor Fenerbahçe. Yani ve Greenwood bir pozisyon, hatırla Roma maçında Yücel. Sağ içten aldı topu, sol çapraza gidip şut attı, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Sağı dolaşarak gitti yani. Ve orada arkadaşları bir opsiyon yaratamadı Greenwood'a mesela, pas opsiyonları. Yani ne koşu açısından, ne denik açısından, ne işte rakibin dengesini bozma açısından. Yani bunlar çok ciddi sorunlar. Yani bu sadece böyle tamam Greenwood'u sabaha kadar övelim ama aslında bu bir çok ciddi sorun.
1: Hani ben Okancan şunu da düşünmüyor değilim. Hani yeni bir takım, Greenwood alışacak. Şimdi Marsilya'da oynadığı oyunla Türkiye'de oynadığı, Fenerbahçe'de oynadığı oyun değil. Takım arkadaşları farklı. 24 yaşında bu genç. Şimdi aynı zamanda arkadaşları alışacak Greenwood'a, Greenwood arkadaşlarına alışacak. Bunun yanında hani ilk adımlarını atıyor Fenerbahçe'de esasında. Fenerbahçe

0: Fenerbahçe de ilk adımlarını atıyor. Greenwood da Fenerbahçe'de ilk adımlarını atıyor. Hani bunu ben bu şekilde hoş görebiliyorum.
1: Ama yani sorun Greenwood'da değil.
0: Evet,
1: Ben öyle
0: değil.
1: düşünüyorum. Yani mesela
0: Değil.
1: Asensio olsa orada çok ciddi fark yaratabilir. Yani yaratıcılık ve zekası yüksek oyuncu ihtiyacı oluyor. İşte
0: Evet.
1: biz Lyon maçında herkes Oğuz dedi ama işte devamlı problemi var. İşte sol önde adam eksikliği var. Bence Fenerbahçe'nin ya bana göre en önemli eksik olan yeri merkez orta sahası. Yani o
0: Doğru.
1: tempo ayarlayacak. Orada yani mesela hatırla geçen sene Verman'ı istemiş Fenerbahçe PSV'den. Şimdi çok iyi oynuyor. Bilmiyorum takip ediyorlar mı? Yani o tip bir
0: Evet.
1: oyuncu ihtiyacı var. Anlatmak için söylüyorum. Yani mesela Beşiktaş'ın 2016-2017 Sosa'sından bahsediyorum. O tarz bir oyuncu ihtiyacı var. Pas trafiği yapacak, arkadaşlarını kaçıracak. Orada bir sakin olması gerektiğinde trafik arttıracağı zaman onların hepsini ayarlaması gereken bir oyuncu ihtiyacı var ki Greenwood'un da o pas trafiğinde kendine alan bulabilsin. Bir de mesela Kerem çok top eziyor, iyi durumda değil. Bir şey yapmaya çalışıyor. Kendi arkadaşının oyunu bozuyor. Yani bazı oyuncuların da şu andaki bu oyunla alakası yok.
0: Çok doğru, özellikle Kerem çok fazla şey yapmaya çalışıyor, basit oynayamıyor.
1: Ya basit oynayamıyor. Belki oradan işte Arsene Wenger bindirdiği anda hemen gördün içeri girdi. Kerem orada solda çizgide kaldı mesela.
0: Evet.
1: Yani rakibi ki Arsene Wenger daha sonra bir kere daha girdi, pozisyon daha yakalayacaktı. Yani rakibin böyle bozabilirsiniz. Yani rakip defansının yerleşimini bozmak zorundasınız. Beklerin girip çıkması, içeri koşular yani bunlar hep ön alan hareketleri çok önemli. Yücel modern futbolda bunları
0: Tabii.
1: yapmak zorundasınız. Yani dolayısıyla ben Fenerbahçe'yi biraz şeye benzettim. Valbuena'lı Fenerbahçe vardı bir ara. Hep her şeyi
0: Evet.
1: Valbuena'dan beklediğinizi hatırlar mısın Aykut Kocaman'ın?
0: Hatırlarım.
1: Yani çok benzettim mesela. Tek yaratıcı ve tek skor peşinde koşan adam oydu. O bir yerden sonra tıkanıyordu Fenerbahçe o dönem.
0: İşte karar verecek Fenerbahçe'yi yöneten teknik direktör orta sahaya transfer mi isteyecek yoksa takımın içinden birine bu görevi mi verecek veya takım olarak mı oynayacaklar bu rolü bilemiyoruz. Artık bunu Sayın İsmail Kartal değerlendirecek diye düşünüyorum.
1: Yani ocağa kadar ciddi bir süre var.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'nin asıl sorunu bence ligde Yücel, Şampiyonlar Ligi'nde değil onu söylemem lazım.
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'nde çünkü ne oynaması gerektiğini artık bence herkes anladı.
0: Evet.
1: Yani bence İsmail Kartal da orada net, takım da net. Bir de bunu yapabildiklerini gördüler. Böyle oynayabilmek Şampiyonlar Ligi'nde size bir alan yaratıyor ama Süper Lig işi biraz karışık. Çünkü Süper Lig'de hatta Şampiyonlar Ligi'nin bazı maçlarında çok teknik esneklik, teknik taktik esnekliğine ihtiyaç var. Yani zaten İsmail Kartal'ın temel problemleri burada başlıyor.
0: Bakacağız, göreceğiz, bekleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolaylıklar diliyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: biz.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Reklamlar.
4: Spor gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.31'i gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Birinci ligi konuşacağız sevgili dinleyiciler, ama bugün hangi maçlar var Süper Lig'de, buradan başlayalım sevgili dinleyiciler. Baktığımız zaman Süper Lig'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Sevgili dinleyiciler, golleri Emirhan Topçu, Trossard ve İlhan Fakılı kaydetti. Ve bu sonucun ardından Beşiktaş 5 maçta 12 puan toplamış oldu. Cumartesi günü, yani bugün o saat 17'de Eyüpspor Çaykur Rizespor maçı var. Ve bunun yanında ilk olarak Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek sevgili dinleyiciler. Tabii ki birinci ligde de maçlar var. Bunları da hatırlatacağım ilerleyen dakikalarda sizlere sevgili dinleyiciler. Şimdi baktığımız zaman dün Trendyol birinci ligde Sarıyer Bandırma Spor karşılaşması 1-1 eşitlikte başlamıştı. Biz de birinci ligi konuşmak için spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'a bağlanıyoruz. Telefonumuzun diğer ucunda Sayın Sarıçoban. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dün Sarıyer 1, Bandırma Spor 1 ki gerçekten sert bir mücadele oldu. Nasıl bir karşılaşmaydı? Beklentilerinizi karşıladı mı?
1: Elbette. Ondan önce geçtiğimiz hafta siz bir uyarıda bulunmuştunuz. Demiştiniz ki birincilikte teknik direktör değişimi yaşanır mı? Gün geçmedi, hemen maçların sonunda, 6. hafta maçları sonunda Esenler Eruf takımında Mustafa Gürsel görevi bıraktı. Yerine Hikmet Karaman geldi. İstanbulspor'da da Barış Kambak gitti. Olcay Demir göreve geldi. Daha önce Trabzonspor'a görev yapmıştı Fatih Tekke'nin ekibinde. Yine Antalyaspor'da da Bülent Korkmaz gitti. Şu anda geçici olarak Nedim Yiğit görev yapıyor. 6. haftada da gerçekten çok kritik maçlar oynandı. Özellikle Manisa-Bursa maçı son dakikalarda Bursa bulduğu golle, uzatmada bulduğu golle 2-1 kazandı. Yine aynı şekilde İstanbul deplasmanında Iğdır takımı uzatma dakikalarında bulduğu golle, ikinci golle 2-1'lik skorla 3 puan hanesine yazdırmıştı. Çok kaliteli maçlar oynanıyor. İşte Batman 4-3 Karagümrük'ü yenmişti. Antalya'da evinde Sivas'a 2-1 mağlup oldu. Sivas büyük bir nefes aldı. 7. haftaya da gelecek olursak, siz de söz ettiniz, çok sert bir mücadele oldu Sarıyer Bandırma arasındaki mücadele. Çünkü Sarıyer kendi sahasında kazanmak istiyordu. Bandırma da ligdeki çıkışını devam ettirmek için mutlaka İstanbul deplasmanından, yakın deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak için varını yoğunu ortaya koydu. Hanesine bir puan yazdırdı. Tabii zorlu mücadelede Sarıyer takımı MK Eze ile 1-0 öne geçti 27. dakikada. Yine bu dakikada tabi VAR kararıyla penaltı atışı yapıldı. Eze takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda bu defa Ertuğrul Aslan'ın öğrencileri çok pozisyon buldu. Yine bir gelişen atakta penaltı atışında 71. dakikada Lima ile eşitliği sağladı. 1-1'lik skor Bandırma'ya yaradı. Sarıyer'e yaramadı, 2 puanı kaçırdı. Ama Sarıyer'in 90 dakika içerisinde özellikle Furkan Gedik ve Efecan ile kaçırdığı pozisyonlar var. Bu pozisyonları değerlendirmiş olsalardı belki de hanelerine 3 puan yazdıracaklardı. Yine kritik 90 dakika içerisinde ilk yarının son bölümünde Bandırma atağında Bacı'nın bir şutu da direkten döndü. Belki Bandırma bu golü bulmuş olsaydı ikinci yarı daha farklı olabilirdi, ama 1-1'lik skorla Sarıyer 7. haftaya 11 puanla merhaba dedi. Bandırma Spor da 7. haftaya 10 puanla giriş yapmış oldu. Ligin 8. haftasında Bandırma

0: evinde Ümraniye Spor'u konuk edecek. Sarıyer'de Bolu Spor ile evinde karşı karşıya gelecek.
1: Peki bugün ne bekliyorsunuz? Bugün de karşılaşmalar var. Baktığımız zaman Bolu Spor, Pendik Spor ve Van Spor Futbol Kulübü Keçiören Gücü saat 17'de. 20'de ise Bodrum Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'la Ümraniye Spor'da Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Bugünkü beklentileriniz nedir?
0: Elbette siz de söz ettiniz. Van Spor saat 17'de Keçiören Gücü'yle mücadele edecek. Bu maç bildiğiniz gibi Akser'de oynanıyor. Van Spor'un sahası bakımda olduğu için. Baktığımızda tabii Van Spor'un galibiyete ihtiyacı var. Yani 6 maçta 1 galibiyeti, 2 beraberliği, 3 mağlubiyeti var. Sadece topladığı puan 5 puan. Ki geçtiğimiz sezonda ligin yenisi olmasına karşın ligde böyle orta sıralarda yer almış. Ateş hattının biraz yukarısında yer almıştı Van Spor. Baktığımızda tabii Van Spor'da Bardi 3 gol, bugüne kadar attığı gol sayısı, Ozan Kökçü gibi, Mehmet Özcan gibi, Yenne gibi, Sinan Osmanoğlu gibi önemli oyuncuları var. Ama geride kalan haftada, yani 6 haftada baktığımızda Van Spor cephesine tabii kadronun geç oluşu, geç çalışmalara başlayışı, bir yönde tabii çalışmalarını Van'da sürdüremeyip İzmir'e göç etmeleri deyim yerindeyse. Tabii bunlar olumsuz bir etken. 28 yaş ortalaması Murat Yıldırım yönetiminde Van Spor. Karşısında Ankara'yı birincilikte temsil eden Keçiören Gücü. Keçiören Gücü Roji gibi, Ezek gibi, İbrahim Aktağ gibi, Mamet Diop gibi, kim Diop ligde 5 gol atan, üst taraflarda gol kralında iddialı bir oyuncu. Baktığımızda Keçiören Gücü 6 maçta 3 galibiyeti, 2 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. 11 puan topladı. 29 yaş ortalaması. Keçiören geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda mutlaka play-off potası içerisinde yer alıp yine hedefini kovalamayı planlıyor Osman Zeki Korkmaz yönetiminde. Tabii Akser deplasmanında Keçiören takımı biraz daha galibiyete yakın gibi duruyor. Çünkü kadro yapısı ve elde ettiği skorlar bunu gösteriyor. Dünün bir diğer maçında saat 17'de Bolu'da, Bolu Spor, Pendik Spor arasında saat 17'de başlayacak maçı Hakan Ülker yönetecek. Bolu'da işler iyi gitmiyor. Neden iyi gitmiyor? Ligde en az gol atan takım Bolu Spor. Bir gol attı. Kalesinde 17 gol gördü.
1: Evet.
0: Daniel Farrar tutmadı. 6 maçta puanı yok. Sıkıntıları var. Senelerin takımı Bolu Spor. Bu ligin gediklisi Bolu Spor. Maalesef geçtiğimiz sezonları aratıyor. Yani hani derler ya eli kulağında diye. Bu Pendik maçında da bir kayıp verdiği takdirde belki de teknik kadrosunda bir takım değişiklikler olabilir diye Bolu yerel medyasında da gündem oluşmuş durumda. Çünkü lige geç başlamaları, yönetimin geç oluşu, bundan dolayı Bolu'da sıkıntı devam ediyor. Pendik takımına da geldiğimizde Umut Eskiköy yönetiminde iyi işler yapıyorlar. 6 maçta 8 puanları var. Turam bugüne kadar 3 gol attı. Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil gibi skora değiştirecek isimler var. 27 yaş ortalaması. Bolu deplasmanında bir sürpriz yaşanmazsa Pendik Spor bu müsabakadan galibiyetle döner diye düşünüyorum. Çünkü veriler bunu gösteriyor. Günün bir diğer maçı ki en önemli maçlardan bir tanesi Bodrum Spor, Batman Petrol arasında saat 20'de Ümit Öztürk yönetecek. Evet, puan sıralamasında Bodrum'un galibiyeti yok. 6 maç oynadı. Geride kalan 6 haftada 4 beraberliği, 2 mağlubiyeti, 4 puan topladı beraberlikle beraber. Evinde 3 maç oynadı. 2 beraberliği, 1 yenilgisi var. Esas da kadroları kötü değil. Evet, Ali Habeşoğlu Trabzonspor'a gitti ama baktığımızda işte Diogo Souza gibi önemli kalecileri var. Berşan gibi, Ali Aytemur gibi, Morera gibi, Ege gibi önemli oyuncuları var. Sahasında galip gelmek için mücadele edecek. Ama karşılarında ligin formda takımlarının bir tanesi. Ligde mağlubiyeti yok. 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puanla ligde zirvede. Deplasman maçlarında da bugüne kadar 3 maç oynamış, 2 galibiyeti, 1 beraberliği, 7 puan toplamış. Çağlar Akbaba gibi önemli kalecileri var. Metehan gibi, Ömürcan gibi, Sisogu gibi, Beni gibi, Cordova gibi, Pedrinho gibi önemli oyuncular var ki Pedrinho da bugüne kadar ligde 3 gol attı. Tabii zorlu bir mücadele.

0: Ama Batman bu deplasmandan puan veya puanlar alarak gelecek haftalara hem liderliğini taşımak isteyecek hem de namağlup olmasının avantajıyla gelecek haftalara umutla girmeye çalışacak. Ama Bodrum takımı da bir çıkış arıyor. Gollü bir mücadele bekliyorum şahsen bu 90 dakikadan. Günün bir diğer maçı da İstanbul'da saat 20'de Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Ümraniye Antalya Spor arasında 28 yaş ortalaması Ümraniye. Ligde galibiyeti olmayan takımlardan bir tanesi Ümraniye. 6 maçta sadece 3 puanı var. Cihan Topaloğlu, Gulümaç, Oğuzhan, Hostika, Blanco gibi önemli oyuncular var ama bir türlü geride kalan haftalarda galibiyete ulaşamadı. Diğer tarafta sıkıntılı bir sezon geçiren, Bülent Korkmaz'la sezona giren, UEFA'dan gelen dosyalarla boğuşan, transfer yasakları zaman zaman gelmesine karşın son anda girişimlerle kadrosuna yeni isimler katan Antalyaspor'da işler iyi gitmiyor. 6 maçta 6 puanları var. Enzaba gibi, Bünyamin gibi, Soner gibi, Costa gibi, Safuri gibi, Veysel Sarı gibi önemli oyuncular var ama Antalya'da beklenen çıkış, beklenen puanlar bir türlü gelmedi ki geçtiğimiz haftada Sivas'a kendi evinde mağlup olunca Bülent Korkmaz görevi bırakmak zorunda kaldı. Tabii yerine bir teknik direktör mutlaka gelecek haftalarda gelecek. Çok zorlu bir mücadele. Belki bu maçta bildiğiniz gibi bir antrenörün gidişten sonra mutlaka bir futbol takımında böyle bir toparlanma, yeniden bir diriliş deyim yerindeyse öyle bir süreç olabilir. Gollü bir mücadele bekliyorum. Biraz daha galibiyete ben Antalya'nın yakın durduğunu ifade etmek isterim.
1: Şimdi şunu da konuşmak lazım. Sivasspor veya onun gibi çıkışa geçen takımları tespit edebildiniz mi?
0: Tabii şimdi ligde çok sürprizler oluyor işte. Yayının başında da söyledik. Yani bazen böyle hani çok kolay gibi gözüken maçlar zora giriyor. İşte Iğdır takımı İstanbul karşısında çok zorlandı. Ya İstanbul çünkü genç bir takım, koşan, mücadele eden bir takım. Yani rakip takımın oyununu bozan bir takım. Ki Iğdır bu kadar harcamaya karşın, bu kadar yatırıma karşın golü son dakikada, uzatma dakikalarında bulabiliyor. Manisa aynı İstanbul gibi çok mücadele eden, çok koşan, oyun bozan, korkmadan oynayan bir takım. Bursa gibi çok önemli oyuncuları var. Yani saymakla bitmez. Hedefi büyük, büyük ama onlar da son dakikalarda böyle hani tartışılan bir pozisyonda uzatma dakikalarında golü bularak 3 puanı aldı. Bu da şunu gösteriyor. Bu ligin şakası yok. Bu ligin çok ciddi maçlar var. Baktığımızda işte Batman'ın Karagümrük önünde 4-3'lük galibiyeti. Çok önemli geçen hafta. Çünkü evinde oynuyorsunuz. Taraftarın müthiş desteği vardı. Keza işte Sivas bir diriliş maçında Antalya'da çok önemli bir puan aldı. Keza yarınki Muğla maçına da işte böyle bir avantajla, böyle bir moralle giriyor. Hayal kırıklığı yaratan takımlar var. İşte bunlardan bir tanesi Esenler Elof takımı. Mustafa Gürsel yönetiminde olmadı. Geçen sezon Süper Lig kapısından dönmüştü. Mustafa Hoca'nın da herhalde biraz şanssızdı. İki defa da Bandırma Spor'da Süper Lig kapısından dönmüştü Mustafa Hoca. Orada olmadı. Hemen harekete geçtiler. Çok sayıda isim gündeme geldi ama Hikmet Karaman bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezonun sonlarında Alagöz Holding Iğdır takımında görev almıştı. Ama sezon başında bu defa bir görev değişikliği, nöbet değişikliği oldu. Hikmet Karaman Hoca sportif direkt olarak, futbol direktörü olarak görevine devam ediyordu. Ama Esenler Erok takımından gelen teklif üzerine Hikmet Hoca Esenler Erok'a merhaba dedi. Sessiz sedasız işte İstanbul'da bir değişim oldu. Olcay Demir geldi. Fatih Tekke'nin yardımcısıydı. Orada tabii Olcay Hoca da İstanbul Spor'u yakinen tanıyor. Antalya Spor'da kim gelecek? Osman Özgül'ün ismi geçiyor baktığımız zaman. Ama henüz net bir şey yok. Hamza Hamzoğlu'nun da yine ismi geçiyor Antalya Spor'a. Bunu bu haftaki maçların ardından özellikle tabii Ümraniye maçında mutlaka göreve gelebilecek teknik adamlar o türbünde olabilecek, izleyebilecek. Bu hafta içerisinde ben Antalya'nın yani bu milli ara öncesinde mutlaka bir teknik direktör göreve getirmesi gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok. Eğer bu ligde biraz daha böyle geride kalırsanız üst taraflarda olamazsınız. İşte Sivas bunun geçen sene acısını çekti deyim yerindeyse. Bu sene işte bu toparlanma süreci İsmet Taşdemir yönetiminde aldığı galibiyetle beraber Antalya

0: galibiyetini eğer perçinleştirmek istiyorsa mutlaka yarınki Muğla maçından da galip gelmesi gerekiyor. Lig çok çetin dediğim gibi. Batman Petrol'ün, Mardin'in çok önemli atakları var. Taraftar desteği var. Bursa keza öyle. Karagümrük alternatif oyuncular çok çok fazla. O nedenle ilk 7 için ve son 4 için çok sayıda takımın olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü veriler onu gösteriyor. Puan durumu onu gösteriyor. Makas kesinlikle açılmıyor. Baktığımızda işte Batman, Bursa, Kayseri, Mardin yukarıda gözüküyor. Kayseri takımı da iyi işler yapıyor. Çünkü önemli oyuncuları var, taraftarları var. Destek çok iyi geliyor. Hem yerel yönetimlerden. O nedenle zirve, hem zirve yarışında hem de alt sıralarda çekişmenin ben 38 haftalık maratonda devam edeceğini tahmin ediyorum. Bir de maçları TRT ekranlarından şifresiz şekilde izlenmesi nedeniyle de kalite biraz daha artıyor. Buna karşın türbinlere koşan taraftarlar, ki bu ligde vilayet takımları daha fazla, hani Süper Lig'de işte İstanbul takımlarının Trabzonspor'u, işte Göztepe'yi, biraz da Samsun'u kenara koyduğumuz zaman bu ligde taraftar sayısı daha fazla. Çünkü işte Bursa'nın konumu ortada, Kayseri'nin konumu ortada, Mardin'in konumu ortada, Batman'ın konumu ortada. Bu nedenle örneğin işte bugünkü Bodrum-Batman maçında yine taraftarlar, İzmir ve Ege yöresinde bulunan çok sayıda Batmanlı taraftarlar Bodrum'da renklerinin yanında olacaklar, destekleyecekler. O nedenle keyifli 90 dakikaları hep beraber seyrediyoruz. İşte açılış maçında siz de söz ettiniz. 7. haftanın açılış maçı ne kadar sert geçti, ne kadar kaliteli geçti hep beraber gördük. Ki Bandırma taraftarı da yakın Sarıyer deplasmanında Yusuf Ziya Önistan'da türbinlerdeki yerlerini aldı. Bir birlik mücadele, kaçan bir pozisyonlar, yani her iki takım açısından, yani gidip gelen maçta iki tarafta bir puana razı oldu.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Yıllardır spor yazarısınız. Eskişehir'de bulunuyorsunuz. Değişik illerde de organizasyonlara katıldınız. Maçlara gittiniz. Şimdi elinizdeki kadroyu başkandır, yönetimdir, sportif direktördür, biliyordur. Peki teknik direktör seçilirken bir, elindeki kadroya göre mi seçiyor? İki, boşta olan teknik direktörü mü alıp getiriyorlar? Üç, transfer yapacağız ama işte imkanlarımız yok diye mi? Veya. Şimdi teknik direktör geliyor, takıma uyum sağlayamıyor. Takım teknik direktörün oyununa uyum sağlayamıyor. Transfer yapılacak, paramız yok deniyor. Hep her şey öteleniyor ama sonunda gönderilen teknik direktör oluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Teknik direktör seçimi neye göre yapılıyor ve nasıl yapılması gerekir doğrusu?
0: Yücel, çok önemli bir soru sordunuz. Çok ucu açık, yorumda çok uzun uzun anlatmak lazım ama şunu ifade edebilirim ki Türkiye'de maalesef her şey haftalık. Yani Türk futbolunda her şey haftalık. İşte İsmail Kartal'ın durumunu gördünüz. Gitti, geldi, konuşuldu, ulaşamadı, telefonu kapalı. İşte bu birincilikte de bunlar farksız. Yani baktığımız zaman evet, ligin yeni takımlarında yeni teknik adamlar var. İşte Selçuk Şahin iyi gidiyor. Ama biz biliyorsunuz, yani Türk futbolunda şöyle bir şey var. Tabela her şeyi belli ediyor.
1: Ve yönetimler bu arada kendilerini, Sayın Sarı Çoban bir şey daha belli ediyor. Evet. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi tabela, evet. Teknik direktörü seçerken televizyonlarda 2-3 böyle güzel sözle, iyi taktik anlatımlarıyla öne çıkan teknik direktörler var ama hayatlarında takım çalıştırmamışlar. Bir de bunlar var. Yani bunları da katıyorum.
0: Onlardan da ben söz edeceğim. Şimdi maalesef işte ekran yüzü, yazılı medya yüzüyle kulüp bulan teknik direktörler de var. Veya işte siyasilerin tavsiyeleriyle, onu da söyleyelim. Bu bir gerçek. Evet. İşte bir defa uyum çok önemli. Takıma katkı çok önemli. Yani elbette transferin şahsen bir teknik direktöre tamamen bırakılmasına ben şahsen karşıyım. Çünkü bir bütçe var. Sonunda burada kalan bir yönetim kurulu var. Çünkü teknik direktörler alıyor çantasını, çekip gidiyor. O enkaz nereye kalıyor? O şehre kalıyor. Ve bunun sonucunda kaybeden kim? O şehir kaybediyor. Bakın Kocaeli senelerce bunun acısını çekti.
1: Evet.
0: 16 yıl sonra lige döndü, Süper Lig'e döndü. Bursa bunun acısını çekti. Tanelere kadar indi. Üçüncülükler, ikincilikler.
1: Eskişehirspor.
0: Eskişehir aynı şekilde amatör kümeyi gördü. Eskişehir amatör kümeyi gördü. Toparlanma kolay değil. Amatör kümede olmasına karşın Eskişehirspor 35 bin ortalamaya oynadı. Örneğin geçen sezon sadece seyirci hasılatı ortalama 32 bin. 3 tane maça yaklaşık 70-80 bin taraftar geldi. Bu taraftarlardan gelen gelir ki resmi bütçede de geçti 52 milyonu buldu. Yani bu iş öyle kolay değil. O nedenle kulüplerimizin özellikle Anadolu takımlarımızın hem teknik direktör seçerken hem futbolcu seçerken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Biliyorum, görüyorum, izliyorum. Siz de aynı mutlaka takip ediyorsunuzdur. İyi biliyorum. Yani videolarla işte belgelerle yani dışarıdan gelen kasetlerle futbolcu alınmaz. Bunlar oluyor olmuyor değil. Yani kulüplerin çoğunluğu menajerleri hepsini kastetmiyorum. Hepsini yani mutlaka işini yapan menajerler var. Tabii mutlaka menajerler bu işin içinde ama bu menajerlerin bir çoğunluğu kulüp menfaatlerini düşünmediklerini gözlemleyebiliyorum. Çünkü burada kaybeden kim oluyor? Burada kaybeden kulüpler oluyor. O nedenle özellikle bildiğiniz gibi Süper Lig'deki gelirlerle alt liglerdeki gelirler arasında dağlar kadar fark var. Hadi biraz TFF 1. Lig'inde gelirler belli. Bildiğiniz gibi 2. Lig'de, 3. Lig'de maçlar geçtiğimiz hafta başladı. Çoğu takımın durumu çok kötü. Ancak işte eldeki kadrolarla, eldeki bünyeyle bir de en önemli faktör şu. 2. ve 3. Lig'lerde amatör futbolcu oynatabiliyordunuz. Ama gelecek sezon artık bunlar da kalkıyor. İşte zorlama burada başlıyor. O nedenle kulüplerin mutlaka doğru işler yapması gerekiyor. Hani hep deriz şirketleşme olmalı. Ama borcu olan kulüplerden şirket kurulduğu zaman kim bir şey alır, kimse bir şey alamaz. Doğru işler yapan. İşte Göztepe doğru iş yapıyor. Evet. Samsun doğru iş yapıyor. Evet. Ama şirketi düzgün olmayan takımlar bazen dibe kadar girebiliyor. İşte Bursa bunu sağladı. Birlik beraberlik içerisinde başkanıyla, yönetimiyle, teknik kadrosuyla, futbolcusuyla, yerel medyasıyla ki burada yerel medya çok önemli ve aceleci davranmadılar. Birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar ve üst tarafa çıktılar. Daha ligin 6. haftası geride kalmışken 1. Lig'de 3 tane teknik adam değişiyorsa
1: evet.
0: Bir kulüpte böyle bir süreç bekleniyorsa ne demek ki? İşler iyi gitmiyor. Doğru işler yapılmıyor. Ve bazı teknik adamlar da bile bile sadece işte ben gideyim orada ismim olsun. İşte X takımı ben çalıştırdım diyerek o göreve talip oluyor. Sözleşmeleri çok iyi yapıyor. Sonrasında da bildiğiniz gibi işte kulübü icraya veriyor. Kulübü şikayet ediyor. Ve kulüp zor durumda kalıyor. Bahsettiğiniz kısaca yine söz edeyim. Tabii ki ekran yüzüyle yeşil saha çok farklı. O nedenle tabii bunlara fazla yöneticilerin itibar etmemesi gerekiyor ama itibar eden kulüplerimiz maalesef var. Bunu da hep beraber gözlemliyoruz. Hani bir laf var ya işkembeden atmakla bu iş olmaz. Bu işin sahası çok önemli. İnandırmak çok önemli. Avrupa maçlarını hep beraber seyrettiğimiz zaman yaş ortalamasının ne kadar genç olduğunu, üretimin ne kadar çok olduğunu görüyoruz. Türkiye'de maalesef liglerde yer alan takımlarımızın büyük çoğunluğu günlük yaşıyorlar. Üretime az önem veriyorlar. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu da bu akademi ligleri, gelişim ligleri adı altındaki ligler genelde göstermelik oluyor. Oradaki maçların çoğunluğu sentetik sahalarda oynanıyor. Avrupa'da sentetik sahalar yasaklanmasına karşın bizde sentetik sahalar çoğalıyor. Kaybeden kim oluyor? Kaybeden Türk futbolu oluyor. Bu nedenle bir an önce bunun önüne geçmek lazım. Geçmenin yolu da istikrardan geçiyor. Evet, Göztepe şu anda bir takım skor anlamında geride kalabilir. Ama yönetimsel anlamda bir başkanlığı kimse tanımıyor. Teknik direktör çıkıp sahaya takla atmıyor. Hakemleri suçlamıyor. Ve iyi gidiyorlar. Aynı şekilde Samsun işte geçen sezon yaşadıkları Avrupa Kupası'na gittiler. Bu sezon biraz sıkıntıları var ama onu da mutlaka çözerler diye düşünüyorum.
1: Şöyle ki gerçekten çok iyi bir noktada bitirdiniz. Ben Samsun Spor'u seyrediyorum. Çok genç bir kadro kurdular yine. Evet, birçok futbolcusunu sattılar ve satıyorlar, satmaya devam ediyorlar ama altyapıdan gelen yine Fuat Çapan'ın bulduğu gerçekten önemli futbolcularla iyi bir kadro kurdular. Samsun Spor'un 1-2 sene içinde yine o Avrupa macerasına katılacağını en geç ve orada da yine o deneyimi yaşatacağını ve yaşayacağını düşünüyorum.
0: Elbette Yücel, bir de şu var değerli meslektaşım. Üretim diyoruz ya, mesela işte Keçiören Gücü 2-3 yılda futbol satabiliyor, bulabiliyor. Yani niye? Çünkü yönetimi de baskı görmüyor. İyi işler yapıyor. Baktığımız zaman. Ama işte Esenler'in ne yaptı? İşte Çorum'da şampiyonluk yaşayan, yaş ortalaması 30'un üzerinde olan oyuncuların büyük bölümünün kadrosuna kadar. Ama işte bildiğiniz gibi yaşlı oyuncular biraz geç form tutuyorlar. Kolay değil. Yani milyonları vererek başarı elde edilmiyor. Mutlaka doğru işler yapılmalı. Bu doğru işlerin adresi nereden geçiyor? Çok sabırlı olmaları gerekiyor. Yani yöneticilerin içerisinde, yönetmenin içerisinde mutlaka futbolun içerisinden gelen insanlar olmalı. Evet, müteahhit olmalı. Evet, iş adamı olmalı. Ama mutlaka orada da futbolun içinden gelen, kulübün geçmişini bilen, kulüplerin geçmişini bilen ve sabırlı olmayı kamuoyuna inandıran spor adamlarının da mutlaka oralarda bulunması gerekiyor. İşte bunu başardı Bursa Spor. Bunu Karagümrük başarıyor doğru işlerle. Manisa bak başarıyor bunu. Yani baktığımız zaman Iğdır'ın dili yandı, çok futbolcu aldı, çok paralar verdi. Bu sene çok böyle mütevazi bir kadro, mütevazi bir bütçe. Bu sene de olmasa Iğdır daha işler, başka işler de yapabilir. Ne işler yapabilir? Küçülebilir. O nedenle Iğdır'ın bu sezon, Alagöz Holding Iğdır takımının bu sezon mutlaka play-off potası içerisinde olması gerekiyor. O nedenle özellikle Sivas camiasının da takımlarına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü kolay değil. Yeniden yapılanmak, sonradan bu işe bir el ele vermek kolay değil. Ama geçen sezona göre bu sezon bu lig daha çetin, daha kaliteli ve daha gollü ve sürpriz skorlarla geçeceğini tahmin ediyorum şahsen.
1: Ve özellikle ben şunu da söylemek istiyorum taraftarlara da, bu hangi takım taraftarı olursa, başkanlarınız, kulüp yöneticilerini, teknik direktörü fazla transfer açısından zorlamasınlar. Çünkü gerçekten sonra ipin ucu kaçıyor ve kulüpte verilen sözler tutulamıyor. Ardından bir bataklığa doğru gidiyor. Kulübe de yazık ve kulübün imkanlarına da yazık. Aynı zamanda kötü tezahürat, aynı zamanda sahaya yabancı madde, bunlardan da ceza geliyor. Kulübün bütçesi zarar görüyor. Yardım edelim, destekleyelim. Evet, saha sonuçları olumsuz olabilir ama bu olumsuz sonuçlar sonucunda da biraz sabredelim. Sabretmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Yücel, şunu ifade edebilirim.
1: Çok kısa çok olarak alayım.
0: Evet, hemen çok kısa söyleyeceğim. Her hafta işte disiplin kurulunun kararlarına bakıyorum. Ya bu kulüpler niye bazı idari konularda aşırı şekilde cezalıyorlar? Biraz da bu idari işlere bakan kulüplerdeki görevler dikkatli olsunlar. Yani yeşil çimlere basmanın cezası var. İşte görevli olmadıkları halde görev kartlarıyla belli bölgelere gelenlerin cezası var. O nedenle buradan da kulüpler çok büyük cezalar alıyor. Her hafta bakıyorum en az 7-8 tane TEP 1. liginde... Evet. Ceza alan kulüplerimiz var. Biraz evet. Daha dikkatli olalım sizin de söz ettiğiniz gibi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: İyi yayınlar diliyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum ben de.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Az sonra saat 15 haber bültenimiz var. Ardından spor yazarı Özgün Erdoğan'la 15.30'a kadar sohbet edeceğiz. Daha sonra da voleybol konuşacağız.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. Hürmüz Boğazı'nın kontrol ettikleri iddiasını yineleyen Trump, savaşın bitişi için ABD ara seçimi sonrasını işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise ABD'nin abluka ve saldırıları durdurması halinde Hürmüz'ü açacaklarını söyledi. Siyasilerden 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokrasi

0: demokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin geleceğinde darbelere yer olmadığının altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sözleşmeler Ziyar Koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı tören sonrasında memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişme İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlılar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Vakıfbank Minov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güven

0: güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.07'yi gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz. Bu arada teknik yönetmen arkadaşlarımızda bir değişiklik oldu. Hemen bunu da sizlerle paylaşalım. Zafer Altay arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ve saat 14.30'da görevini bitirdi, vardiyasını bitirdi. Ve dinlenmek için evinin yolunu tuttu. Yeni bir arkadaşımız geldi, Harun Balaban. Onunla saat 17'ye dek birlikte olacağız programımız içinde. Ardından da o da vardiyasıyla gece 24'e dek bizlerle birlikte olacak, sizlerle birlikte olacak. Ve sevgili dinleyiciler, şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Hoş
3: öncelikle.
4: Bulduk.
3: Nasılsınız, iyi misiniz?
4: Sağ olun, siz nasılsınız?
3: Futbolun, sporun bu ne diyelim... mücadelesiyle, kısır döngüsüyle ve onların aktardıklarıyla bizler ne yapabiliriz, dinleyicilerimize neyi aktarabiliriz, bunları konuşmak için biz de mücadele ediyoruz.
4: Mikrofon başında bekliyoruz.
3: Evet, doğru. Şimdi Sayın İsmail Kartal'ın konuşmasına esasında şöyle, şuradan başlayalım, spor yazarlarından başlayalım.
4: Evet.
3: Spor yazarları, evet, köşe yazılarında, ardından dijital medyada, bunun yanında sosyal medyada spor yazarı, futbol yorumcusu olmayabilir ama yazılanlar. Hatırlarsınız siz, Del Bosque'yi Türkiye'ye getirdiler.
4: Evet.
3: Del Bosque bir İspanyol futbolunda muhteşem bir adam.
4: Evet.
3: Real Madrid'in efsanesi.
4: Evet.
3: Kaptanı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni kaç defa futbolcu olarak ve teknik direktör olarak kazanmış bir insan.
4: Evet.
3: Aynı zamanda İspanya milli takımıyla hem Avrupa şampiyonu hem Dünya Kupası'nda mücadele eden ve başarılar elde eden biri. Ve biz buna, ki hani şu anda başlamadı, onun için söylüyorum, eski
4: evet,
3: yıllarda
4: evet,
3: başladı.
4: Evet.
3: Bu değerli teknik direktöre, biz bu arkadaştan, bu teknik direktörden feyz alacağımıza, yararlanacağımıza Yeniköy kasabı dedik.
4: Doğru.
3: Ve
4: dede dedik, yaşlı
3: hani,
4: dedik.
3: O Aragonese dedik.
4: Evet.
3: Adam esasında elindeki notlara bakıyordu, fotoğrafını çektiler, uyuyor dediler. Şimdi arkadaş, yani bir iklime girdik. Bu iklim nasıl? İşte Aykut Kocaman eşofmanıyla gelir. Kazandığı zaman kocaman başarı, kaybettiği zaman eşofmanlı.
4: Evet.
3: Bu nereye gidiyor? Şimdi ve şu anda da Sayın İsmail Kartal, daha evvel de Fatih Tekke. Hani bu seneyi konuşuyoruz.
4: Evet, evet, evet.
3: Yani spor yazarlarına ve dijital medya yorumcularına neler söylemek istersiniz?
4: Ya spor
3: yazarı... analiz anlamında.
4: Tabii, spor yazarlarının zaten bu işe dahil olmaları, biz baştan beri hep söylediğim şey benim. Yani onların görevi bu değil. Onların evet. görevi... kimin görev yaptığı, kimin gelip gittiği, kimi görev verildiğinden ziyade aksayan yanlar, yanlışlar, hatalar, saha içerisinde veya saha dışarısında olması gerekip de olmayanlar, bunları spor yazarları aktarmakla görevlidir. Spor yazarın görevi azlı üstünde gazetecidir, haber yapar. Siz haber yaparsınız, siz yönlendirmezsiniz, etki etmezsiniz, baskı kurmazsınız. Ya da ne bileyim, tribünlere olsun, işte yönetime olsun bu konuda, teknik direktörü olsun bu konuda bir baskı yapıp da sizin bir teknik direktörünüz olamaz. Yani bu gitsin, o gelsin.
3: Evet.
4: O bana daha yakın gibi bir düşünce evet. olamaz, olmamalı. Ya zaten onun adı spor yazarlığı değildir. Onun adı başka bir yere gider.
3: Yandaşlıktır.
4: Hem yandaşlıktır, hem menajerlik yap o zaman. Bırak evet. mesleğini, menajerlik yap yani. Onun için fakat burada altını çizmek istedim. Önemli bir nokta var. İsmail Kartal'ın o gün yaptığı açıklamada hani nereden kaynaklandı, niye kaynaklandı belli olmayan afaki bir konuşmaydı o istifası bana göre.
3: Evet.
4: Futbolculara teşekkür etti, yönetime teşekkür etti, taraftara teşekkür etti. Peki sen niye istifa ediyorsun? Hani sana karşı bunlardan hiçbir tepki yoksa, sana karşı hiçbir yanlış yapılmamışsa niye istifa ediyorsun? Yani istifa zaten tek taraflı bir şeydir. Zaten geri dönüşü de olmaz. Kendisini de bağlamıştı, bir daha dönmemek üzere.
3: Asla dönmemek üzere.
4: Ve...

0: Bunun altını çizerek de söylediler. Şimdi bütün bunlardan sonra siz bu göreve geldiğinizde ilk baştan beri bilmiyor muydunuz? Evet. Aziz Yıldırım ve yönetimi sizi göreve getirirken aynı zamanda Aykut Kocaman'ın da adı geçmiyor muydu ki?
1: Tabii.
0: Oğuz'la birlikte biliyorsunuz Aykut futbol oynarken çok yakın iki arkadaştılar.
1: Tabii.
0: Oğuz orada göreve gelince Aykut Hoca'nın da tekrar göreve geleceğini ve birlikte çalışacaklarını herkes aşağı yukarı tahmin ediyordu, yürütüyordu. Yani evet bunlar birlikte çalışırlar diye. Aykut Hoca Aziz Başkan'a da yakındı. Aziz Başkan'ı da seviyordu zaten.
1: Ya zaten kadroda Sayın Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda şekillendirildi. Oyun tarzı anlamında.
0: Tabii yani baktığımız zaman bu kadro zaten Aykut Kocaman'a hitap edecek. Onun sistemine hitap edecek evet. Bir kadroydu. Ama İsmail Kartal bütün bunlara rağmen kabul etti, geldi. Hatta kaydı oradaki, bile kabul etti.
1: Evet, esas konu oydu. Evet, evet. Sayın Aykut Kocaman kaydın ekibinin içinde olmasını kabul etmedi.
0: Çünkü kendi kararlarını kendi vermek istiyor. Evet. İşte bugünkü yaşananları yaşamamak için doğal olarak. Ama İsmail Hoca bunların hepsini kabul etti, geldi.
1: Bilerek geldi.
0: Evet ve hani ligin başı elbette ki olabilir. Bugün siz Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile bir berabere kalmışsınız. Kötü bir sonuç değil. Gerçekten iyi bir başlangıç yapmışsınız. Ve futbolcunuz Archie Brown haftanın Şampiyonlar Ligi karmasına seçilmiş.
1: Evet, bundan, en iyi oyuncu seçilmiş.
0: Yani bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Olamaz. Siz böyle bir maçtan sonra böyle bir açıklama yapıyorsunuz ama ayakları yere basmayan açıklama.
1: Evet.
0: Eğer varsa bir sebebi çıkarsınız. Yani tamam şeyin dibini silkelemeyin. Her şeyi de açık açık söylemeyin ama ben işte bazı anlaşmazlıklar bilmem neler yüzünden görevimden ayrılıyorum. Ayrılma sebebimizi bir nedenle bir sebeple ortaya koymak durumunuzdasınız ki bilsin. Şimdi ben gazeteciyim. Siz öyle bir açıklama yaptınız. Tabii. Ben ne yazacağım? Ne yazabilirim?
1: İstifa etti. Şu nedenden dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli etmiyor.
0: Tabii.
1: Belli etmiyor.
0: Yani
1: belli
0: yine bir yorum katacağım ben.
1: Tabii.
0: Sonra da Aziz Başkan çıkıyor diyor ki yalan haber yapmayın. Bilmeden haber yapmayın. E doğru. Yalan haber yapılmaz zaten. E o zaman burada hiçbir şey yapamazsın. Yani ben spor yazar olsam yazmam. Sadece istifa etti diye yazarım. Sebebi belli değil. Çünkü daha sonra açıklama yapılacaktır. Hem kulüpten hem şeyden. Ben gerçekten bu konuda spor yazarlarının taraf olmasını en azından bir tarafa doğru yani bir taraf gibi davranıp da öbür tarafı tamamen tukaka ilan etmesi de
1: esasında
0: çok yanlış bir şey.
1: Esasında tarafları da açıklayalım. Şimdi taraflar şöyle spor yazarlarının. Bir, menajerlerle bağlantısı olan spor yazarları.
0: Var, var.
1: İki, kulübün başındaki teknik direktörlerle bağlantısı olanlar var. Ayrıca kulübün yöneticileriyle bağlantısı olanlar var. Kulüp başkanıyla bağlantısı olanlar var veya kulübün teknik direktörüyle bağlantısı olmadıysa onun yerine gelme potansiyeli olan teknik direktörlerle bağlantısı olan spor yazarları var.
0: Var.
1: Yani o kadar çok onlar da parçalanmış durumda ki şimdi burada tabii şimdi adamlar da spor yazarları ya da yorumcular da program yapacak. Dijital medyada da program yapacak. Şimdi neyi konuşacak? İstifa etti. Neden istifa etti diye sorduğunuz zaman da bunun karşılığında bir şey söylemesi lazım. Bunun nedeni spor yazarları mı? İşte Sayın Aziz Yıldırım'la tartışması mı?
0: Ya da tribünden atılan o su şişesi mi?
1: Şimdi bakın Lyon maçından sonra TRT'ye verdiği bir basın ne diyeyim?
0: Demeci var.
1: Röportajı var.
0: Evet.
1: Diyor ki Sayın İsmail Kartal, eleştiri doğal, objektif eleştiriye açığız, linçleyerek, itibarsızlaştırarak yanlış haberlerle yapılmasına karşıyım. Bizi itibarsızlaştırmak için yapıyorlar. Bunları yapanlar sonunda biz Fenerbahçeliyiz diyorlar. O zaman bize destek verin, gerçek Fenerbahçeliyseniz. Siz nasıl Fenerbahçelisiniz, bizimle misiniz, değil misiniz? Ben bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Taraftarlara isim isim vereceğim. Herkes bilsin. Fenerbahçelilik böyle olmaz. Fenerbahçelilik demek kulübünü, futbolcusunu, antrenörünü, başkanını korumak demek.
0: Bu spor yazarı için mi diyor bunu?
1: İşte onu anlatacaktım. Onun için özellikle seçtim. Şimdi Fenerbahçeli olmak başka. Spor yazarı olmak başka.
0: Çok ayrı.
1: Spor yazarının Fenerbahçeli olması başka.
0: Çok başka.
1: Spor yazarının
0: olmaması gerekir.
1: Spor yazarının A şahsı, B şahsı, C şahsı için mücadele etmesi ve sizi yerinizden etmesi için yaptığı yorumlar ayrı. Onun spor yazarının kendi seviyesiyle ilgili ayrı. Şimdi o kadar fazla şeyi karıştırıyor ki Sayın İsmail Kartal. Esasında hiç gerek yoktu.
0: Bence de.
1: Bir mesajı daha, bir mesaj daha var. Ederson'a soruyorlar. Hmm, kaleci
0: evet.
1: Ederson'a.
0: Evet.
1: Ederson diyor ki benim haberim yoktu. Soyunma odasında böyle bir şey yaşanmadı. Archie Brown röportajdan sonra geldi, bize söyledi ve şaşkınlık içinde kaldık. Bunu açıklaması gerekli Sayın İsmail Kartal'ın.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi profesyonel bir iş yapıyorsunuz. Eleştiriye karşı da geleceksiniz. Eleştiri de olacak. Evet, eleştiri gerçekten işte şu kıyafeti giyiyor, bu kıyafeti giymiyor, şu böyle mi konuşulur? Boyutu da hani spor yazarlarının da yorumcularının da kendilerini eleştirmesi gerekiyor. Doğru. Esasında.
0: Ama buradaki bir gerçek var. Ben onu hemen söyleyeyim de spor yazarlarının bu kadar parçalanıp bölünmesinin ve bir tarafta yer almasının sebebi haber kaynağıdır.
1: Evet.
0: Yani kim yakınsa özür diliyorum. Kim yakınsa, mesela bu teknik adamla ben İsmail Kartal'la çok yakın değilim. Ekibiyle yakın değilim. Yönetimden çok fazla tanıdığım yok. Oraya kendi tanıdığını getirerek haber kaynağını elini güçlendiriyor aslında. Bunun için yapılıyor tabii bütün bunlar. Ama bu işin boyutu aşmış artık. Oraları geçmiş. Bu işte başka şeyler var gibi geliyor bana. Yani benim adamım gelsin orada görev yapsın da ben haber alayım diye düşünmülüyor. Başka bir şey.
1: Mesela Mustafa Sapmaz çok evet, sevdiğim bir yorumcudur. Beraber de çalıştık TRT Spor'da. Çok eli yüzü düzgün ve kurumsal aidiyeti bilen, kurumsal tavırları olan biri. Şimdi Sayın Ali Koç'la da çalıştı. Sayın Aziz Yıldırım'la da çalışıyor. Şimdi ama her başkanın da ayrı yoğurt yiyişi var.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi her bilgiyi de vermek zorunda değilsiniz gazeteciye.
0: Tabii ki.
1: Gazeteciye her bir, şimdi futbolcu transferi için bir isim söyleseniz birden artıyor, pazarlık edemiyorsunuz, alamıyorsunuz veya başka bir yola doğru gidiyor. Onun için kurumsal iletişimde de sıkıntı olabilir bu anlamda ama tabii, başkanların istediği gibi.
0: Şöyledir yani, bunun aslında gerçeği şudur Yüce Bey, haber kaynağınız kim olursa benim ya bana yakın olsundan ziyade bir gazeteci haberi kendisi almak zorundadır. Yani zaten vermezler, vermemesi de gerekiyor. Bitmemiş bir olayın, tamamlanmamış bir işin veya içeride gerçekten duyulmaması gereken bir olay varsa bu sizin gazetecilik başarınız olur. Siz onu oradan o haberi alabiliyorsanız bunu başarabilecek yapıda ve düşüncede davranmak zorundasınız. O vermeyecek, siz alacaksınız.
1: Evet.
0: Ama alacak yolları iyi bileceksiniz. Nasıl ulaşacağınızı çok iyi bileceksiniz. Bizim zamanımızda da transferler vardı. Çok gizli saklanırdı. Çok gizli saklanırdı. Roberto Carlos'u Fenerbahçe'ye getiren yönetici Gençler Birliği'nde yöneticiydi.
1: Evet.
0: Bağlantısını yaptı, gitti, etti. İstanbul basını Roberto Carlos gelecek mi gelmeyecek mi diye düşünürken ben burada manşetten verdim. Çünkü gittim, görüştüm ofisine, kendi ofisine gittim. Dedim ki Tarık abi böyle böyle, nedir bu durum, nasıl olacak falan. Tamam dedi, işi bitirdik. Önümüzdeki bir çarşamba günü getiriyoruz, perşembe günü imza atacak dedi Roberto Carlos. Evet. Biz buradan haberi, yani nasıl ulaşacağınız, nereden alacağınızı iyi araştırmak zorundasınız, bilmek zorundasınız.
1: Şöyle ki idarecinin,
0: budur yani.
1: İdarecinin nereye, hangi otoparka aracını bıraktığını bileceksiniz. Adamın plakasını da ezbere bileceksiniz.
0: Çok özür diliyorum. Şeydeyiz. Azerbaycan'da milli maçtayız. Türkiye Azerbaycan özel maçı. Gitmişiz. Evet. Fatih Terim teknik direktör. Futbol Federasyonu Başkanı da bizim Trabzonlu
1: Mehmet Ali Yılmaz.
0: Evet, yok değil. Ondan
1: nedir o? Haluk Ulusoy.
0: Şimdi araları yok. Fatih Terim'le araları yok. Bütün basın orada ama. Spor basını, hepimiz oradayız. Şimdi herkes antrenmandan sonra Fatih Hoca dedi ki istediğiniz futbolcuyla konuşabilirsiniz arkadaşlar diye bıraktı serbest.
1: Evet.
0: Spor yazarları sahanın içerisine girdi. Herkes birisini yakalıyor, röportaj yapıyor falan filan. Ben başka bir dünyadayım. Kafamda şu var. Fatih Terim'le acaba federasyon başkanının arasında ne geçti?
1: Evet.
0: Ve bu dargınlık nereye gidiyor, nasıl bitecek falan diye inanamazsınız. Nerede yakaladım biliyor musunuz? Kovaladım.

0: Sen böyle bir şeye nasıl ulaştın? Nereden ulaştın? Ne alaka falan? Arkadaşlar,
1: gazetecilik
0: siz,
1: bu.
0: Siz sahanın içerisine girip futbolcularla hazırlık maçıyla ilgili röportaj yaparken ben buradaki asıl önemli olan buydu. Onu yakalamak zorundaydım.
1: Evet.
0: Yani gazeteci böyle bakmak zorunda olaya. Gittiğiniz, takip ettiğiniz olayın ne olduğunu iyi bileceksiniz. Background'unu çok iyi bileceksiniz. O konu hakkında araştırmadan gitmeyeceksiniz. Şimdi gitmişiz oraya hazırlık maçıya. Azerbaycan hazırlık maçını kazansak ne olur? Kaybetsek ne olur? Veya oradaki maçla ilgili ne sorabilirsin ki? Ne diyeceksin? Onun için ya bu işte de böyledir. Yani sen kulübün ne yaptığını, nasıl ettiğini her zaman bilgisini adam hiçbir yöneticiden alamazsın. Söylememek zorundalar zaten. Çünkü eğer kamuoyuna mal olmamışsa, olaya dışarıya bir şey yansımamışsa söylemez. Ha vereceği haberde mutlaka oluyor, olmuyor mu? Çok net haberler oluyor. Diyor ki bakın yazın böyle böyle diyor. Bunu yazın diyor. Ama sen onu alıp da farklı şekilde yazarsan evet, o da olmaz.
1: Rahatsızlık verici.
0: Çok çok yanlış olur. Ya ben spor yazarı arkadaşlardan buradan ben söylüyorum. Ben defalarca da söyledim. İstanbul basınının bu konuda biraz daha temkinli olması lazım. Biraz daha gazeteci gözüyle bakması lazım. Yorumcu gözüyle bakıldığı zaman onların hepsi bir köşe yazarı. Her bir gazetede evet. Bir köşe yazıyorsunuz sonuçta. Devam ediyor sizin gazeteciliğiniz. Yani köşe yazmak haberle ilgili değil midir? Haberle ilgilidir. Bilginizi alırsınız, yazarsınız ama onun dışındaki işlere karışıp kulüp içerisinde bir takım işleri yaptırmak, etmek, eylemek, karıştırmak yanlış olur. Bu spor yazarlığı değildir. Bu başka bir şeye girer. Onun için ben buradan gerçekten bu işin asıl baktığınız zaman İsmail Kartal'ın açıklamalarında buluyorum. İsmail Kartal açıklamalarını yapacaksa düzgün yapması gerekiyordu. Bu işi bıraktıktan sonra da geri dönmeyeceğim, asla dönmeyeceğim dedikten sonra dönmesi de İsmail Kartal için gerçekten büyük bir yıkım olmuştur. Sonrasında nasıl toparlayacak bunu bilmiyorum, evet. Göreceğiz.
1: Şöyle ki dün Sayın Aziz Yıldırım'la, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la telefonla görüşüyorlar ve göreve hazır olduğunu söylüyor. Aziz Yıldırım da beraber bu yoldaydık, beraber yürüyeceğiz. Bu anlamda Fenerbahçe'de birlikteyiz diyor. Bugün de şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bir paylaşım var. Teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarımız devam ediyor.
0: Gaziantep maçında da herhalde takımın başında çıkacağını söylediler. Evet.
1: Bugün saat 11.30'dan itibaren de antrenmana başladı. Sayın Oğuz Çetin'in konuşması da dün geceden itibaren kamptaydı, kulüpteydi, Samandıra'daydı der. Şimdi esasında bu birincisi.
0: Evet.
1: İkincisi, burada Sayın Aziz Yıldırım'ın bir politikası var. Şimdi yeni teknik direktörler de konuşulmaya başlandı bu olayda. Şimdi öyle bir kurt yönetici ki gerçekten Sayın Aziz Yıldırım'ı gerçekten kurt bir yönetici ve kimden neyi nasıl haberi alabileceğini, hangi haber nasıl evriliyor onu da bilen bir yönetici. Bir anda hamleyi kendi son olarak yaptı. Ondan evet. Evvelki hamleleri de yöneticileriyle konuştu ama son hamleyi kendi yaptı. Burada kazanan esasında Sayın Aziz Yıldırım. Ve Sayın İsmail Kartal'ın da hani futbolcularla belki biraz daha sıkı sıkı olabileceği. Çünkü onlar da şaşkınlık yaşadı. Onlar da isteklilerdi. Hani siz neler söylemek istersiniz?
0: Tabii burada iki boyutu var. Birinci boyutu şu. Bir pencerenin bir tarafından baktığımız zaman İsmail Kartal hem kulüpteki futbolculara karşı itibarını artırdı. Çünkü evet. Arkasında yönetimin dimdik durduğunu,
1: evet. Sayın Aziz Yıldırım'ın
0: istifanın kabul görmediğini, senin bu kulüpte bir de Aziz Başkan'ın ben burada olduğum sürece İsmail Kartal kulübün teknik evet. direktörüdür demesi
1: evet.
0: futbolcular içinde İsmail Kartal'ın aslında büyük bir itibar kazandığı anlamına geliyor. Böyle baktığımız zaman bir taraftan da asla geri dönmeyeceğim deyip döndüğü için de içeride itibar kayıplığını da yaşayabilir. Öyle bir kayıba da uğrayabilir. Futbolcuların gözünde asla dönmeyeceğim deyip tekrar dönmesinden dolayı ne kadar sözünün... Çünkü Fenerbahçe kulübü, Çemişgezek kulübü değil ki. Sivas hani, kulübü değil ki. Bursa hani, kulübü değil ki ya.
1: 100 yıllık bir kulüp ve nasıl davranacağını da biliyor. Evet savruluyor bazen kulüpler ama daha tecrübeli oldukları için kesinlikle. Biraz daha iyiler.
0: Yüce Bey, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kulüplerde görev yapıyorsanız bakın Trabzon'u demiyorum. Evet Trabzon'da çok şeydir ama bu üç kulüp ayrıdır gerçekten Türkiye liglerinde. Bu üç kulüpte görev yapan teknik adam çok farklı olmak zorunda. Duruşuyla, hareketiyle, konuşmasıyla milyonlara hitap

0: ediyorsunuz. Arkanızda kitleler var. Öyle yani az buz bir kitle değil. Çok büyük bir kitle var. Taraftar grupları var. Siz bunlarla birlikte yürüyorsunuz. Attığınız her adım onlar için bazen problem oluyor. Bazen çok büyük bir başarıya imza atmış oluyorsunuz. Saatlerce alkışlıyorlar. Tabii. Onun için konuşacak, ağzınızdan çıkacak her kelimeyi çok iyi seçmek zorundasınız. Duruşunuz çok farklı olmak zorunda. Bir duruş sergilemek zorundasınız. Yani bu kulüplerde çalıştığınız sürece diğer kulüplerle karıştırmamak gerekiyor. Çünkü o kulüplerde zaten sürekli bir sirkülasyon yaşıyorsunuz. Ekonomik olarak da zordalar. Her türlü şey olarak da zordalar. Onun için bence iki boyutlu bir olay aslında. Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi Gaziantep maçında futbolcular sahada İsmail Kartal'ın verdiği görevi ne kadar yapacaklar? Ne kadar ona bağlı kalacaklar? Ne kadar sözlerine dinleyecekler göreceğiz. Bu ne almış ne bitmiş? Orada itibar mı kazandırmış yoksa itibar mı kaybettirmiş? Daha net göreceğiz.
1: Şöyle ki Sayın Aziz Yıldırım'ın... bazı hani daha evvel yaptıkları var. Obradoviç istifa ediyor. Sayın Aziz Yıldırım devreye giriyor. Obradoviç de devam ediyor. Euroligi aldı. Daha sonra Sayın Aykut Kocaman'la tartışma yaşıyor. İstifa ediyor Sayın Aykut Kocaman. Ama Sayın Aziz Yıldırım devreye giriyor ve şampiyon oluyor.
0: Evet.
1: Hani bunun gibi çok tecrübeli bir başkan.
0: Evet.
1: Bunu da çok iyi yönetebilen bir başkan olduğu için farklı bir şekilde ivmelenebilir Fenerbahçe diye düşünüyorum.
0: Doğru düşünüyorsunuz. Şöyle bir duyum almıştım ben. İsmail Kartal'dan önce futbolcularla zaten bir araya gelmiş. Futbolculara söylediği sözlerden sonra İsmail Kartal'ın tekrar göreve devam etmesi konusunda, çünkü oradan da bir
1: mesaj alıyor
0: ondan sonra gidiyor. Yani gerçekten başkan bunu çok iyi yapıyor, Aziz Başkan. Her iki tarafında nabzını çok iyi tutmuş ve sonuca gitmiş. Bu bir artı de, olabilir.
1: Bir de kulüp içindeki muhalefetin nabzını ölçtü.
0: Onun sesini kesti bence.
1: Evet.
0: Yani onu ortadan kaldırdı bu hareketiyle. Yani bitsin her şey, kapatın artık. Ben bu hocayla sonuna kadar gideceğim. Herkes bunu da böyle bilsin dedi. Hani herkes ayağını ona göre uzatsın dedi. Denk alsın ve gerçek anlamda da bunu orada noktayı koydu. İsmail Kartal'ın arkasında da aslan gibi durdu. Bu da İsmail Kartal'a artı puan olarak da yazılabilir. Diyorum ya, futbolcu camiası farklıdır.
1: Evet.
0: Sahadaki futbolcunun bakışı farklıdır. Orada bir anda böyle bakışlarıyla, hareketleriyle sizi küçültebilirler de yüceltebilirler de. Onu göreceğiz.
1: Bakalım, göreceğiz. Evet. Bekleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Reklamlar.
6: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
7: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
6: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
7: Geleceğinizi riske atmayın.
8: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.30'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Şimdi voleybol konuşacağız. Voleybol konuşması gelince, voleybol gündemi deyince Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek hemen hattımızda, telefon hattımızda. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
9: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız? Merhaba Özgün Bey.
0: Merhaba, merhaba Savaş Bey.
1: İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Voleyboldaki başarılar devam ettiği müddetçe bizler çok çok daha iyiyiz ve çok keyifle, çok neşeyle programımıza devam ediyoruz. İstersen Filenin Efeleriyle başlayalım. Filenin Sultanları, evet, Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Efeleri yeni yükselen değerlerimizden biri. Filenin Efeleri ve hakemlerimizden bahsederek başlayalım istersen.
9: Elbette. Filenin Efeleri 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'nda, kısaca Euro Voley olarak adlandırılıyor.

0: adlandırılan turnuvada ülkemizi temsil ediyor. Biliyorsunuz ilk karşılaşmada, ilk maçta, ilk seti kazandık Almanya karşısında. Fakat doğru yapmış olduğumuz ne varsa özellikle ilk sette, ikinci setten itibaren yapamamaya başladık. Bununla birlikte çok ama gerçekten çok iyi servis atan bir Almanya ile karşılaştık. İyi manşet getiren, pasörüne iyi manşet getiren Almanya hızlı hücumlarla bizim dengemizi bozdu açıkça söylemek gerekirse. Toparlanma şansını bir türlü bulamadık. Alınan molalar, oyuncu değişiklikleri vesaire bir türlü sonuca katkı yapmayınca maalesef hiç beklemediğimiz, ki ben Almanya karşılaşmasından da umutluydum. Bugün oynayacağımız Fransa karşılaşmasında, yani bizim hedef karşılaşma Almanya veya Fransa'dan bir tanesini yenmek olursa bizim ilk 4 için sıralamamızın daha yukarılarda olacağını düşünmüştüm. Ama gördüğüm performans Almanya'yı yenmek için yeterli değildi. Olamazdı da, iyi servis atamayıp, iyi manşet getiremeyip, hücumlarda bir türlü sayıya ulaşamayan milli takımımızın bu maçı kazanması çok mümkün görünmüyordu. Nitekim de öyle oldu. Ama tabii ki hani ilk maçlar elbette ki zordur, ki Almanya bu oynadığı ikinci karşılaşmayı da kazandı. 2-2 yapan iki takımdan bir tanesi Almanya Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda. Ama şurası bir gerçek. Hep bahsederiz hani eksiklerimiz vardı ama eksiklerimizi tamamlayacak oyuncularımız da var diye. Fakat özellikle köşe oyuncumuz Mirza Lagumcihan'ın ve çapraz oynayan, Adisi yedekleyecek olan Kaan Gürbüz'ün de Almanya karşılaşmasından önce yaşamış olduğu Mirza'da omuz sakatlığı vardı. Kaan'da da bir bağırsak rahatsızlığı vardı. Bundan dolayı tam verim alamamıştık. Çünkü biliyorsunuz ki bu karşılaşmalarda tam sağlıklı olarak verilen görevleri yapabilmek çok çok önemliydi. Hakkını teslim edelim. Almanya bizden daha iyi oynadı. Beklemediğimiz bir yenilgiyle başlamış olduk açıkçası. Los Angeles Olimpiyat oyunlarına gitme yolunda her maçımızın çok değerli olduğunu, alınan her setin, her puanın çok değerli olduğunu hep defalarca söylemiştik. Ama Almanya maçında bu tempoyu tutturamadık ve bana göre beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Ama şimdi sırada Fransa karşılaşması var. Fransa'yla bugüne kadar birçok kez oynadık. En son her ne kadar aynı takımlarla olmasa da Akdeniz oyunlarında karşılaştığımız bir maç var. Milletler Ligi'nde oynadığımız ilk etapta, Kanada'nın Ottawa kentinde oynadığımız karşılaşmada bir galibiyetimiz var. Bunlar bizim için bir referans olsun. Önemli oyunculardan bir tanesi Jean Patry Fransa milli takımında yer almadı bu şeyde, Avrupa Şampiyonası'nda. Ama her ne olursa olsun Trevor Cleveno başta olmak üzere önemli oyuncuları, yeni nesil oyuncularıyla birlikte Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en önemli favorilerinden bir tanesi olan Fransa ile bugün saat 17'de karşılaşacağız ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak bir karşılaşmada milli takımımızın galibiyet alması benim beklediğim, Avrupa Şampiyonası'ndaki benim beklediğim sürpriz galibiyetlerden biri olur inşallah diye düşünüyorum.
1: Gerçekten voleybol milli takımımızın esasında ne zaman ne yapacağı da belli değil. Gerçekten çok sürpriz sonuçlara da imza atıyor. Çünkü potansiyeli gerçekten çok büyük oyuncuların bir arada olduğunu biliyoruz. Sadece turnuva deneyimleri, turnuva tecrübelerinde sıkıntı var. Biraz az. Ben Fransa maçından bir hareket bekliyorum ben.
0: Yani şu ana kadar elimize ulaşan bir sakatlık veya rahatsızlık haberi yok. Ama dediğim gibi son iki olimpiyat oyunları şampiyonu Fransa. Dediğim gibi hani en önemli oyuncuların çapraz, biliyorsunuz pasör çaprazı bir voleybol takımının en önemli mevkilerinden bir tanesidir. Şu an Galatasaray'da biliyorsunuz Boyer ve Faure oynayacaklar bu karşılaşmada. Yani Brizard gibi, Clevana gibi çok önemli oyuncuları var. Orta oyuncuları gerçekten iyi manşet geldiğinde kesinlikle değerlendirilecek oyunculardan. Ama şurası da bir gerçek ki milli takımımızın neleri başardığını, bugüne kadar neleri başardığını, dünya altıncısı olduğunu, Milletler Ligi altıncısı olduğunu ve bunları elde ederken oynadığı oyunlar sürpriz diyebileceğimiz, beklediğimizden daha iyi oynadığına şahit olduğumuz çok karşılaşmalar var. Ki bunlardan bir tanesi dediğim gibi Milletler Ligi birinci etabında Ottawa'da kazandığımız bir Fransa karşılaşması var. Böyle olunca da tabii ki milli takımımızın olduğu her yerde umudumuz ve heyecanımız yer alacak. Ama iki karşılaşmayı kaybedersek ilk dört için sıralamada birazcık gerilere düşeriz. Bu da yer aldığımız D grubunun

0: eşleşmesinde B grubundaki birinci ya da ikinciyle karşılaşmamıza sebebiyet verebilir ki biz, ben hedefimi normal şartlarda çeyrek final olarak görmüştüm. Çeyrek final içinde daha üst sıralarda yer almamız gerekecek. B grubunu daha üst sıralarda yer alıp bitirmemiz gerekecek ki kendimizi bir yarı finale atalım. Neden olmasın diye bekliyoruz. Oyuncularımıza başarılar diliyorum Fransa karşılaşmasında.
1: Hakemlerimizden de bahsedelim istersen.
0: Valla hakemlerimizden ne kadar bahsetsek az. Neden az? Şöyle söyleyeyim ben size. İşte Asya kıtasının şampiyonunu belirleyecek olan müsabakada ilk kez bir Avrupa hakemi yer alıyor. Ozan Çağız Sarıkaya. Hani memleketlim Adanalı diye söylemiyorum ama gerçekten FIVB'de giderek yıldızı yükselen hakemlerimizden bir tanesi. Bugün de çok önemli bir karşılaşmada, Japonya-Kore karşılaşması, ev sahibinin karşılaşmasında görev yaptı. Ve bu arada Avrupa, düzeltiyorum, Asya kıta elemelerinde de İran ve Japonya yarın saat 13.30'da olimpiyat bileti alabilmek için karşı karşıya gelecekler. Bakalım bu karşılaşmanın finalinde Ozan Çağız Sarıkaya'yı görebilecek miyiz? Bu da çok önemli bir şey bizim açımızdan. Dediğim gibi tarafsız bir hakem. Çünkü Asya kıtasından bir hakem değil Ozan Çağız Sarıkaya. Tamamen SEV ve FIVB'ye bağlı olarak bir Avrupa hakemi. Tarafsız bir hakem olarak bakalım Japonya ile İran arasındaki karşılaşmada görev verilecek mi kendisine? Ben de merakla bekliyorum. Kendisiyle de iletişim halindeyim. Sürekli olarak bekliyoruz haberi. Tabii orada şu an 6 saat ilerideler. Biraz sonra açıklanır diye düşünüyorum. İnşallah yayınımız bitmeden de bu güzel müjdeli haberi alırız diye düşünüyorum. Dolayısıyla Ozan Çağız Sarıkaya'nın Asya kıtasındaki şampiyonada önemli işler yapıyor olması, aynı şekilde Seçkin Yener'in, ki yeni FIVB hakemlerimizden bir tanesi Seçkin Yener, yaşı da oldukça küçük bir hakemimiz, geleceği parlak ve İtalya'da oynanan Napoli kentinde oldukça olaylara sahne olan, hava muhalefeti sebebiyle nemin ve yağışın çok fazla olduğu bir ortamda Napoli'deki o güzel meydanda karşılaşmalı, açık havada oynanan karşılaşmada yardımcı hakem olarak ülkemizde temsil etti. Bugün de tekrardan salona döndüler. Modena'da karşılaşma yönetecek. Ve de gene aynı şekilde bizim sev hakemlerimizden, genç hakemlerimizden Caner Çildir'de Avrupa Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağında görev yapıyor. Orada da gayet güzel, başarılı bir şekilde ülkemizi temsil ediyor. Ülkemiz adına uluslararası voleybol hakemi olmuş, ancak kariyerine Hollanda'da devam eden Süleyman Yalçın da Romanya'da milli takımımızın olduğu yerde görevlerini yerine getiriyor. Gayet başarılı bir şekilde takip ediyorum kendisini. Yazışıyoruz da kendisiyle. Gayet güzel bir şekilde maçlarını yönetiyor. Beklentim, acaba Hollanda adına yarışan, Hollanda adına görev yapan bir Türk hakemi, beklentim bakalım Romanya'da, biliyorsunuz milli takımımızda, bakalım Türk milli takımının karşılaşmasına verecekler mi? Oldukça ilginç bir gelişme olarak, bakalım böyle bir şey yapabilecekler mi? Benim çok hoşuma gider açıkça söylemek gerekirse. Bu bakımdan da hakemlerimizin uluslararası alanda Asya'dan Avrupa'ya kadar yapmış olduğu başarılı çalışmaların önemli takipçisiyiz ve duyurmaya da sizlerseniz de devam ediyoruz. Bu arada Sev Hakem Komisyonu üyesi Aziz Yener de gene Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Finlandiya ayağında da hakem koçu olarak görev yapıyor. Dolayısıyla sahanın içinde, dışında, masanın başında, kulede, yerde, nerede varsa Türk hakemlerimiz başarıyla görevlerini yerine getiriyorlar Yücel Bey.
1: Şimdi çok önemli bir veri vardı. Sabah sizinle mesajlaştık ve geçen sene İstanbul'da 20.000 voleybol maçı oynanması. Ya evet, çok büyük bir sayı. Gerçekten çok büyük bir sayı ve bunu nasıl başarabildik? Gerçekten çok önemli. İki, bunu başarmak için nasıl bir ortam hazırladık ve bu ortam nasıl sonuçlandı? Bu şekilde sonuçlandı. Neler söylemek istersin?
0: Vallahi şimdi şöyle bir şey Yüce Bey, bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde, Türkiye'yi geçtim, Avrupa'nın birçok ülkesinde 20 bin tane voleybol karşılaşmasının oynanması ben çok olası görmüyorum. Net bir veri değil, hani bir bilgi değil ama tahminlerimi biliyorum. Yani nüfusun kaç olduğu ülkeler var. Bugün baktığımız zaman İstanbul'da 2000'in üzerinde altyapı kulübü, yarışmacı olarak altyapı kulübü mevcut. Dolayısıyla da bu 2000 kulübün çeşitli yaş

0: kategoride işte miniler var, midiler var, yıldızlar var, gençler var. Bunların her birinde A'sı, B'si, C'si ile üçer takım halinde katılan kulüplerimiz var. Öyle olunca da İstanbul'daki gerçekten Gençlik Spor Bakanlığımızı da, il müdürlüğümüzü de burada tebrik etmek lazım. Özellikle Milli Eğitim Bakanı ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında Türkiye Voleybol Federasyonu'nun koordineli çalışması okullardaki salonların da voleybola hizmet etmesini sağlayarak bu rakamlara ulaşılıyor. Buna hani tabiri caizse ne takat yeter, ne güç yeter, ne salon yeter, ne hakem evet. yeter, ne elektrik ne yeter, ne su yeter düşünecek olursanız. Ama inanılmaz bir başarıdır. Sürekli olarak geçtiğimiz sene 13 bini geçen karşılaşma sayısı bu sene 20 bine yaklaştı. 19 bin küsür oldu. Ama seneye ne olur diyecek olursanız maalesef bu rakamlara ulaşılamayabilir. Zira voleybola tahsis edilen 3 ya da 4 salonun diğer branşlara tahsis edilmesi yönünde bir gelişme var. Böyle olunca da salon olunca oynatılamayacak karşılaşmalardan dolayı sayılar düşecek. Ben başta Türkiye Voleybol Federasyonu olmak üzere İstanbul Voleybol İl Temsilciliğini ve gece yarılarına kadar maç yöneten az önce uluslararası alandaki başarılarını takdir ettiğimiz hakemlerimizin, gözlemcilerimizin, saha komiserlerinin İstanbul içi olanını da yerel hakemlerimizi de ulusal hakemlerimizi de tebrik ediyorum. Bu hakikaten erişilmesi çok ama çok çok zor bir rakam. İlk buluşmamda da federasyon başkanımız Akif Üstün daha diyeceğim ki ya abi şunu bir kontrol edelim. Acaba dünya rekoruna gidebilir miyiz? Yani bir sene içerisinde 20 bin tane maç oynatılması teknik olarak çok zor. Bunun bir örneği var mı deyip FIVB'de böyle bir inceleme yapılırsa belki Guinness Rekorlar kitabına bile girebilir İstanbul voleybol oynanan maç sayısı bakımından.
1: Peki şunu da konuşalım. Ziraat Bankart'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Şansı nedir? Nasıl bir sonuç alır Ziraat Bankart?
0: Valla şöyle söyleyeyim Yüce Bey. Yani Ziraat Bankart, şimdi uluslararası basında takip ediyorum. Oradaki gazeteci böyle yayıncı arkadaşlarla da sohbet ediyorum. Ziraat Bankart ilk kez bizi ülkemizde temsil edecek. Daha önce de Halkbank temsil etmişti bizi Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda. Ziraat Bankart tabiri caizse diyorlar ölüm grubuna düştü. Niye ölüm grubuna düştü? Şimdi hem ev sahibi hem de Polonya'nın yükselen erkek voleybolunda zaten biliyorsunuz Polonya bir numara dünya sıralamasında. Brezilya'nın Renata, Polonya'nın Zawiercie ve İran'ın Sirian takımlarıyla A grubunda eşleşti. Diğer gruba baktığımızda da hani kim var? Perugia var. Perugia son iki Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Baktığımız zaman bir tek burada o var. Hani bir de Brezilya takımı Sada Cruzeiro var. Ama şurası bir gerçek. Biz burada ilk ikiye girdiğimiz zaman muhtemelen Perugia ile bir yarı final karşılaşması bizi bekliyor. Şansı çok yüksek. Neden çok yüksek? Çünkü gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Her sene çok daha iyi kadro kuruyor Ziraat Bankart biliyorsunuz. Bugün yine sosyal medyada araştırmalarımı yaparken Trevor Cleveno ile ilgili bir röportaj düştü önüme. Hem Türkiye karşılaşmasını sordular hem de Ziraat Bankart'taki ortamı sordular. Dediler ki birçok ülkede gördüm. Hani Fransa'da, İtalya'da bulundum. Fakat şurası bir gerçek ki kulüp yapısı itibariyle muhteşem bir organizasyon var. Türkiye zaten hani voleybol ülkesi olma yolunda hızla ilerleyen bir ülke. Erkek voleybolunda da seri başları olarak Ziraat Bankart'ı, Halkbank'ı ve Galatasaray'ı bahsedebilirim diye söyledi. Bu da tabii ki gurur verici bir şey. Hem rakibimiz milli takımda hem de Türk milli takımıyla birlikte Efeler Ligi'nin de gelmiş olduğu nokta itibariyle kendisinin de yer alacağı Ziraat Bankart Kulübü'nün Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki şansını oldukça iyi nitelendirdi Trevor Cleveno.
1: Peki Ziraat Bankart'ın kadrosunda ne gibi bir değişiklik var ya da yok ve takviye var?
0: Şöyle söyleyeyim, özellikle Ishikawa transferi Japonya'da inanılmaz ilgiyi Türk voleyboluna, Türk erkek voleyboluna, Ankara'ya ve Ziraat Bankart'a çevirmiş durumda. Şöyle söyleyeyim size, Türkiye artık erkek voleybolunda da nasıl kadın voleybolunda İtalya'nın ve dünyanın en önemli yıldızlarını getiriyoruz diye bahsediyoruz. Aynı şekilde yaklaşık 3 senedir, 4 senedir sadece Ziraat Bankart ve Halkbank değil, Fenerbahçe'siyle, Galatasaray'ıyla gerçekten dünya yıldızlarını kolaylıkla ülkemize getirebilen bir seviyeye geldi. Ligimizin seviyesi çok çok yüksek. tek eksiğimiz var benim düşünceme göre kadın.

0: voleybolundan daha az bir izleyici kitlesinin takip ettiğini ama saf voleybol, yani voleybolu gerçekten yakından takip edenlerin ilgiyle takip ettiği bir Efeler Ligimiz var. Ziraat Bankart'ta bu sene özellikle iyi olan kadrosuna Ishikawa gibi gerçekten dünya yıldızı bir oyuncuyu getirdi. Ki kardeşi de biliyorsunuz Eczacıbaşı Peron İstanbul'da oynayacak Yuki, Maya Ishikawa. Dolayısıyla Türkiye artık erkek voleybolunda da Avrupa'nın sadece bahsedilen değil önde gelen liglerinden biri olmaya aday. Tabii ki burada da işte Darlan gibi Brezilya'nın son dönemde yetiştirdiği en iyi oyunculardan bir tanesi transfer eden Halkbank. Ki geçen son iki senenin finalisti Galatasaray sürekli olarak hem kadro bütçesi hem de oyuncu kalitesi anlamında sürekli olarak üstüne koyarak devam eden bir Galatasaray var. Fenerbahçe'nin bunlardan geri kalmamak için mücadelenin içerisinde yer almak için yapmış olduğu transferler var. Önümüzde çok ama çok keyifli bir Efeler Ligi karşılaşması, ligi mücadelesi, maratonu bizi bekliyor. Bakalım ilk karşılaşmalar da zaten Şampiyonlar Kupası'nda. Yani geçtiğimiz senenin kupayı kazanan takımıyla şampiyon olan takımlarını karşı karşıya getirecek Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası karşılaşmalarıyla bir sezonumuza da giriş yapacağız. Ona da çok az kaldı. Yaklaşık 34 gün falan civarında bir günümüz kaldı bu büyük karşılaşmaların başlamasına.
1: Şöyle ki sezonun ilk resmi kupası olan Şampiyonlar Kupası hem Antalya'da hem Kırıkkale'de oynanacak. Bu salonlar, aynı zamanda ortamlar, takımlar konusunda neler söylemek istersin?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Eczacıbaşı Peron İstanbul'da Vakıfbank her zaman dünyada takip edilen bir karşılaşma. Keza aynı şekilde Ziraat Bankart'ın Galatasaray'la yapacağı karşılaşmada Kırıkkale'de oynanacak. Kadınlarınki Antalya'da oynanacak. Antalya'da zaten yakından tanıdığımız, bildiğimiz Milletler Ligi karşılaşmalarına ev sahip yapmış Antalya Spor Salonu. Antalya seyircisi çok şanslı. Oldukça büyük bir salon ve Türkiye'nin her yerinden de taraftarlarını kolaylıkla ağırlayabilecek bir salon. Kırıkkale'deki salon yeni bir salon. Kırıkkale'deki arkadaşlarımla görüştüm. Abi geleceksin değil mi hemen diyorlar. Onlar da soruyorlar. O maçları merakla bekliyorlar. Kırıkkale'de yeni bir salon var. Erkek voleybolunda zaten federasyonunuz biliyorsunuz daha önce Ankara'nın doğusuna doğru işte Sivas'ta, Trabzon'da, Kırıkkale gibi yerlerde, Malatya'da keza aynı şekilde çok iyi karşılaşmalar oynamıştı. Hem milli maçlar hem de kupa karşılaşmaları bakımından. Böyle olunca da Anadolu'ya erkek voleybolunun sirayet etmesi, bu üst düzey sporcuların oradaki voleybol severlere ve voleybola ilgi duyabilecek olan kişilerin salona gelmesi bakımından çok olumlu bir hareket olarak değerlendiriyorum. Kırıkkale'deki salona hiç gitmedim. Yeni bir salon. Bakalım nasıl bir salon hazırlamış. Devletimiz zaten biliyorsunuz spor yatırımlarıyla her bakımdan tabiri caizse hani kesenin ağzını kolaylıkla açabiliyor. Çünkü biliyor ki spor bu ülkenin ve voleybol bu ülkenin en önemli lokomotifi, gençliği her türlü dezavantajlı durumdan ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabilecek, bağımlılıklardan uzaklaştırabilecek en büyük olgumuz bizim spor ve voleybol. Bu bakımdan da Anadolu'ya gitmesi, voleybolun, erkek voleybolunun iki çok önemli takımının Anadolu'ya gitmesi, Kırıkkale'ye gitmesi bir voleybol insan olarak beni de mutlu ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eski Gülek. Ellerinize, emeğinize sağlık, kolaylıklar diliyorum.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek'le Türkiye-Fransa maçını, aynı zamanda hakemlerimizi konuştuk ve Şampiyonlar Kupası için neler bekleniyor, bunları konuştuk. Şimdi hemen gündemimize geçelim. Siz özellikle reklam arasında şunu söylediniz. Halil Umut Meler,
2: evet,
1: Shakhtar Donetsk maçını yönetti. Ben de izledim dediniz. Türkiye'deki maçıyla özellikle Avrupa'daki maçı arasında bir fark var mıydı yönetim olarak? Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasında çok eleştirilmişti.
2: Evet, dağlar kadar fark vardı. Bir kere kendinden son derece emin, kararlarından son derece emin, oyunu kesmeden, gördüğünü çalan, Hatta iki tane penaltı pozisyonunda ikisinde de penaltı olmadığını yani izlediğimizde biz de gördük. Vara bile bırakmadan işi çok rahat bir şekilde kararını verdi ve doğru karar verdi. Gördüm ki tarafsız, çabuk ve gerçekten adil bir yönetim gösterebiliyormuş Halil Umut Meler. Ama Türkiye'de yönettiği maçlardan sonra işte biliyorsunuz Rize Spor Ankaragücü maçından sonra yaşanan olaydan sonra bir türlü o verimi göremedik biz Halil Umut Meler'den. Zaten geçen Beşiktaş Fenerbahçe maçından sonra da Aziz Başkan'ın bir açıklaması vardı. Herkes şikayetçi Halil Umut Meler'den. Psikolojisi de çok iyi değil zaten dedi maçları yönetmeye. Verilen kararların çoğu kendi kafasında bile emin olmadığı kararlardı. Ben orada o maçı izledikten sonra dedim ki yani bunu yapabiliyorsa burada niye yapamıyor diye. Bu sorunun cevabını aslında ben Merkez Hakem Kurulu'ndan ve Futbol Federasyonu'ndan bekliyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetecek şeye yetiye sahip ve o kararlar doğrultusunda yönettiği maçta da gösterdiği performansla çok iyi bir durumda olan, ha ufak tefek hataları tabii ki maçta tabii olacaktır, olmuştu da ama gerçekten iyi bir maç yönetti. Bunu gördükten sonra burada neden yönetemiyor sorusunun cevabını bir türlü bulamadım ben. Gerçekten hakemlerimiz demek ki bizim ülkenin dışına çıktıkları andan itibaren hakemliklerini hatırlıyorlar ve nasıl olması gerektiğini görevlerinin bilinciyle hareket edebiliyorlar. O zaman burada da yapsınlar. Bizde de yapsınlar ki bu maçın önüne geçen hakemlerimizin artık insanların kafasında bıraktığı soru işaretleri kalksın. Ve doğru tarafsız maç yönetsinler. Takımlarımız da hakemlerin hatalı kararları sonrasında hem puan kaybediyorlar hem küme düşme tehlikesinde olmayan takımlarda bir bakıyorsunuz o potaya girmişler, aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Küme düşen takım bir puanla düşüyorsa, eğer hatalı bir maçtan sonra düşmüşse, bir puan bile etki etmişse, bunda çok büyük bir günah ve vebal vardır. Onun altına da girmemek lazım.
1: Hani bunun adı profesyonellik değil bence. Artık hani bir ne diyeyim, etik bir bakışla bunu da düzeltmesi lazım.
2: Kesin,
1: veya
2: kesin.
1: Bu hataysa bunu direkt olarak Merkez Hakem Kurulu'nun cezalandırması lazım hata varsa.
2: İşte eğer Merkez Hakem Kurulu bu maçı izlemişse, ki izlemiş olabilirler.
1: Tabii ki.
2: İzlemişse oradaki Halil Umut Meler'in yönetimiyle buradaki Halil Umut Meler'in yönetimi arasındaki farkı kendileri bulsunlar, koysunlar ortaya. Şikayetler ortada, yapılan hatalar ortada. Oradaki yönetimiyle buradaki yönetimini bulsunlar. Halil Umut Meler'in niye burada oradaki yönetimi, o adil yönetimi burada göstermediğini, yapamadığının sorusunun cevabını da millete açıklasınlar. Başka yolu yok bunun.
1: Açıklamak isterse açıklar ama açıklamak istemez.
2: Ama açıklaması gerekir. Yani şimdi ben oradaki maçı izledikten sonra Halil Umut Meler'e burada verdikleri maçtan sonra bu kadar herkesin şikayetçi olduğu, herkesin yandım anam dediği bir olay sonrasında hakeme güvenin sıfır olduğu bir yerde o zaman bu aradaki uçurumu nasıl kapatacaklar? İnsanların kafasındaki soru işaretlerini nasıl giderecekler? Ha böyle yüsürsün diyorlarsa o zaman o kaosla besleniyor demektir ki o daha büyük bir problemdir. Yani hakem hataları ve kaosuyla beslenmek olmaz. Eğer hatayı göz göre göre bile bile siz burada izliyorsanız orada da izliyorsanız ikisinin arasındaki fark ortadayken, ikisinin arasındaki ortaya konulmuş yönetim tarzı ortadayken bunlara rağmen bütün buradakilerine göz yumuyorsanız, herhangi bir şekilde bir açıklama yapmıyorsanız, hatasından dolayı ceza vermiyorsanız o zaman sorumluluk sizdedir. Yani tamamen ben bu sorumluluğu alıyorum, hiç kimse de bir şey açıklamayacağım demektir ki bu çok büyük bir suçtur. Hani illa suçun adli makamlarda olması değil, vicdanen suçtur, vicdanen. Bu vicdan suçunu da ortadan kaldırması gerekir Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun. Gidişata baktığım zaman gerçekten dün o maçı izlerken o gün gerçekten gözlerim doldu ya. Ya dedim ki bu kadar tarafsız maç yönetebiliyorsan, bu kadar güzel maç yönetebiliyorsan niye Türkiye'deki maçlar katlediliyor ya? Niye buradaki takımların puanları ya da işte golleri yok oluyor gidiyor? Niye bu tarafsızlığı burada gösteremiyorsunuz? Hakem ne demektir? Hakim demektir. Mahkemede hakim neyse sahada hakem de odur. Siz tarafsız olmak zorundasınız, adil olmak zorundasınız, eşit davranmak zorundasınız. Gördüğünüz şeyleri, hataları kurallar çerçevesinde çalmak zorundasınız.

0: Gerekiyorsa VAR'la irtibat halindesiniz. Eğer gözünüzden kaçan bir şey varsa VAR'la temasa geçmek zorundasınız. Ama hepsinin üstünü geçip de yok kardeşim dediğiniz zaman orada yapılan hataların sonu gelmez. Hiçbir zaman da gelmez. Doğru.
1: Şimdi dün Beşiktaş-Erzurumspor maçı vardı ve VAR hakemi yabancı bir hakemdi. Thomas Bognar.
0: Evet.
1: Şimdi bakıldığı zaman bu sene 5-4 maç yönetmiş. 3'ü Türkiye'de, 1'i Macaristan'da.
0: Evet.
1: Şimdi bu tipteki bir hakemi kendi ülkesinde daha az maç yöneten bir hakemi biz niye alırız, getiririz, VAR hakemi yaparız? Bizim hiç mi bu kapasitede hakemimiz yok? Yani Macaristan'ın VAR hakemini geliştirmeye, eğitmeye ve bu da yaptığı hatalarla tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz gibi geliyor bana. Son iki dakikamız.
0: Bence tam tersi. Ben size şöyle bir şey diyeyim. Siz çok iyi işi bilen bir insansınız.
1: Estağfurullah.
0: Karşınıza işi bilen, sizden çok daha işi bilen birisi geldiği zaman ne yaparsınız?
1: Saygı duyarım önce.
0: Siz saygı duyarsınız ama bazıları da bunu böyle istemiyor. Yani benim bildiğimi, benim tecrübemi, beni orada yanıltacak, beni boşa düşürecek bir şey istemiyor adam. Diyor ki gelecek, benim kararlarımı uygulayacak burada. Ancak öyle hakem bulabilirsiniz. Yani orada görev tabii verilmeyecek hakemi ancak siz alır öyle doğru kullanırsınız. Bu düşünceyle davranıyorlar. Yoksa bizde yok mu? Var işte gördük. Halil Umutmeler gitti Şampiyonlar Ligi'nde aslanlar gibi yönetti. O zaman burada da yönetir. Aynı hakem. Değişen bir şey yok. Futbolcular aynı. Kurallar aynı. Yani orada kuralları biliyor da burada kuralları bilmiyor mu? Biliyor ama uygulayamıyor. Uygulamıyor ya da.
1: Ya da uygulatmıyorlar.
0: Uygulatmıyorlar işte
1: baskıyla,
0: bir sebebi var. İşte
1: baskıyla.
0: Onun için o VAR hakemlerini getiriyorlar. İşi bilen VAR hakemi gelse müdahale edecek. Kardeşim hayır diyecek. Kurala aykırı olmaz burada bu var diyecek. Sen boşa çıkacaksın. O zaman yapmak istedikleri başka bir şey var. Yani kafaların arkasındaki şeyi bir kere çıkarsın aslında. Bir tarafsız, bir düzgün bir camia olarak hakemler yıllarca bu ülkede çalıştı, görev yaptılar. Yine çalışsın yapsınlar yani. Bırakın hakemleri kendi halleriyle değil, kurallara göre çalışsınlar. Eğitim verin gerektiriyorsa onlara eğitimle biraz daha geliştirin. Kuralları bilmeyen hakemler var, onlara bunları öğretin. Bunları böyle yapılır. Yoksa efendim o gelmiş, VAR hakemini getir. Ne olacak? Olmayacak. Olmaz yani.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Ben Trendyol Süper Lig'de hangi maçlar var onlarla ilgili sizlere bilgi vereyim. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor ve Samsun Spor Çorum Futbol Kulübü karşılaşmaları saat 17'de. 20'de ise Alanya Spor, Göztepe ve Konya Spor, Trabzonspor karşılaşmaları var. Bu karşılaşmaların nakden yayınını dönüşümlü olarak Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından dinleyebilirsiniz. Biz de bu yayınları gerçekleştireceğiz. Bunun yanında Trendyol 1. Lig'de ise 17'de Bolu Spor, Pendik Spor, Van Spor, Keçiören Gücü, 20'de ise Bodrum Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor ve Ümraniye Spor, Antalya Spor karşılaşmaları var. TRT televizyonlarından da izleyebilirsiniz.
2: Saat 16. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı. Türkiye bugün vesayetçi bir yapıdan çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke dedi. Cevdet Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu. Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını da hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmaya amaçladıklarını söyledi. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi. Siyasilerden de 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sözleşmeler Ziyar Koparan için 5. Udut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı tören sonrasında memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, saat 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde ibre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran Devlet Başkanı Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan, ABD abluka ve saldırıları durdurursa Hürmüz boğazını açarız dedi. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlılar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
5: Erken fark et, geç kalma.
4: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
5: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
6: Spor gündemi devam ediyor.
7: Saatimiz 16.06'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi Samsun Spor, Arca Çorum Futbol Kulübü ve Eyüp Spor, Çaykur Rizespor maçlarının nakden yayını

0: 16.51'den itibaren Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan naklen yayınlanacak. İşte biz de bu naklen yayına kadar spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız. Ve haber bültenimizin hemen ardından şimdi teknik direktör Sayın Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi hafta içindeki Avrupa Kupası maçlarına kısa kısa değinerek bugüne gelelim. Özellikle Trabzonspor maçı için konuşacağız. Şimdi Galatasaray deplasmanda 3-1 yenildi Sporting'e. Ki 1-0 öne de geçti. Çok da iyi başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden 1-0'dan 3-1'e geriye düştü Galatasaray?
1: Evet, bu aslında üzerinde durulması gereken şey bu. Galatasaray teknik direktörünün, teknik heyetinin ısrarla çözümlemesi gereken konu. Bu sizin sorduğunuz soru. Çünkü geçmiş yıllarda da Galatasaray takımı genelde iyi başladığı maçların sonunda, hele hele bir anda ikinci yarının belli bir bölümünde bir panik yaşayarak takımın bir şekilde gol yemesinden sonra alel acele yapılan değişiklikler veya oyundaki oyunu değiştirmek adına yer değiştirmeler hep sıkıntıyla sonuç verdi. Ben hatırlıyorum, son birkaç yıldır özellikle teknik direktör Okan Buruk, Türkiye Ligi'nde 4 yıl üst üste şampiyon olan takımın teknik direktörü, Avrupa'da da zaman zaman çok başarılı müsabakalarda takımını yönlendirdi. Ama zaman zaman da özellikle deplasman karşılaşmalarında da bu handikapı yaşıyor. Oyuna olağanüstü iyi başladı. Bir deplasman oyununda özellikle çok genç, dinamik bir takım karşısında ön alan baskısıyla yönettiği, yönlendirdiği oyun zaten Galatasaray takımının birinci planda oynadığı Türkiye Ligi'nde de Avrupa Ligi'nde de eğer sona kadar doğru uygularsa çok başarılı olduğu bir yöntem. Ama bu yöntemi sonuna kadar götürmek çok kolay değil. Yani çok yüksek efor sarf ediyorsunuz. Özellikle Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız rakipleriniz çok yüksek dayanıklılığa sahip takımlar. Belki maçın başında sizin konumlanmanız, yerleşiminiz onların savunmadan oyun başlangıcını engelleyebiliyor. Ve yüksek şiddet baskıyla kazandığınız toplarla çok etkili olup hep rakip sahada kalabiliyorsunuz. Ama zaman zaman oyuncuların dinlenmesi, yenilenmesi ve tekrar bu reaksiyonu gösterebilecek enerjiye ulaşması gerekiyor. İşte böyle zamanlarda da topa sahip olarak oyunda yön değiştirerek, oyunun boşluklarına sığınarak rakibin üzerinize gelmeden ama sizin de sürekli baskı yapmadan zinde ve diri kalmanızı sağlayacak bir takım yöntemlerle bu oyunu desteklemeniz gerekiyor. Galatasaray takımı bu baskıyı sürdüremediği için daha sonra yediği gol veya gollerden sonra da oyunda kalması gereken oyuncuları da sürekli kenardan giren oyuncuların oyunu değiştireceği gibi bence yanlış olan bir düşünceyle takımın oyunun da daha geriye gitmesine neden oluyor ve bu tür sıkıntıları yaşıyor. Yani son yıllarda bu tür maçlar var. En son Frankfurt maçı da sanırım böyleydi.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray'ın ilk yarı oyununu takdirle şapka çıkartarak karşılıyoruz ama bu oyunun 90 dakikaya yayılması mümkün değil. O zaman bu oyunun desteklenmesi gerekiyor başka planlarla. Kısaca böyle söyleyebilirim.
0: Sayın Şentürk, bunu programımızın başında saat 14'te de sormuştum spor yazarı Okan Can'a ama siz bir teknik direktörsünüz ve şu istatistik var elimde. Tabii her şey istatistikte bakılamaz ama Okan Buruk'un, Sayın Okan Buruk'un Galatasaray'da Avrupa deplasman karnesi 16 maç 2 galibiyet 3 beraberlik 11 yenilgi. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 45 maçı 8 galibiyet 10 beraberlik 27 yenilgi. Özellikle de Victor Osimhen'in oynamadığı Avrupa maçlarında galibiyeti yok. Şimdi acaba kadroda mı sıkıntı var? Yoksa Galatasaray kendi sahasında baskın oyununu o tarafa yöneltemediği için mi? Yoksa hani biz buna bir şey diyemiyoruz da siz teknik direktör olarak nasıl bakıyorsunuz?
1: Ben yine biraz önce baktığım noktadan devam etmek istiyorum.
0: Evet.
1: Çünkü eğer oyunu gözü önüne getirirseniz oyunda şunu görürsünüz. Galatasaray takımı oyuna iyi başlıyor. Oyuna hakim. Bunu geçen sezonda kaybettiği, hatta farklı kaybettiği maçlarda da görüyoruz. Önde baskı yapıyor. Çok dinamik ve istediği gibi oyunu kontrolüne almış şekilde devam ediyor. Zaman zaman bunu çok güçlü takımlar karşısında iç sahada uygulayıp galibiyetler alıyor. Ama deplasman oyunlarında biraz daha kontrollü olmak zorundasınız. Yani Galatasaray takımı her

0: gibi her yerde deplasmanda kendi sahasına hapsedip oradan çıkartmadan oynamak mecburiyetinde değil. Şampiyonlar Ligi müsabakaları taktik anlamda elbette ortaya koyduğunuz değerler sonunda kazanacağınız puanlara bağlı sizi bir yere taşıyacaktır. Yani kimse Galatasaray ilk yarı mükemmel oynadı, Galatasaray harika bir takım demeyecektir. Çünkü günün sonunda sizden oyuncu kalitesi olarak daha alt sınıf bir takıma 3-1 mağlup oldunuz. Sporting geçen seneki gücünden uzak çok önemli oyuncularını kaybetmiş ama genç, dinamik ve bir oyun anlayışı içinde hareket eden takım. Sabırla ilk yarı bütün Galatasaray'ın baskısı altında kalmasına rağmen, çıkışlarda çok zorlanmasına rağmen bir ya da iki atak yapabildi. Ama buna rağmen oyunu hiç bozmadan son derece disiplinli devam etti. İşte Galatasaray takımında 90 dakikaya oyunu yayacak bir anlayışın teknik direktör tarafından oyunculara müsaade edilmediğini gözlüyorum. Ben Sané gibi bir oyuncunun, ki maçta en önemli pozisyona giren oyuncuydu. Evet. Gücüyle, kuvvetiyle, klasıyla her ne kadar formsuz da olsa ya da o görüntü içinde oynayan bir oyuncu, bunu da kabul etmemiz lazım. Yani Sané maçın tamamını çok iyi oynayan bir oyuncu değil. Ama maçın herhangi bir bölümünde ortaya çıkıp çok güçlü, kuvvetli, rakip eksiltme becerileri de çok iyi olan ve sonunda kaleye en kısa yoldan gidebilecek özelliklere sahip bir oyuncu. Yani Sané'yi alıp Leao'yu oyuna koymakla yeni takıma gelmiş bir oyuncu, elbette çok önemli bir yıldız o da. Ama siz takımınızı yükseğe çekmiş olmuyorsunuz. Ve o anda mağlup durumdasınız ve ikisinin de sahada olmasını sağlayacak yöntemler içinde olmalısınız. 82. 83. dakikalarda 3 oyuncu değiştirerek çok anlam ifade etmeyen, Galatasaray'da daha önce çok etkisi olmamış orta saha oyuncularını oyuna koyarak bir şey istiyorsunuz takımdan. Ya da bunlar da Şampiyonlar Ligi'nde forma giysin diyorsanız bu yanlış. Çünkü 3 dakika, 5 dakika uzatmalarla 10-12 dakikalık bir bölümde her şey olabilir. Çünkü Galatasaray takım böyle bir kadroya sahip. Bence kenar yönetiminin oyunun gidişatı ile ilgili yapması gerekenleri biraz heyecanla, biraz kızgınlıkla, biraz kabul edememe duygusunun kararlı hareket etmesini engelleyeceği fevri davranışlarla yanlış hareket etmesine neden oluyor. Yani ben ilgiyle, dikkatle bu maçları izliyorum. İyi olduğu zaman övgülerle Okan Buruk'a hakkını teslim etmeye çalışıyorum. Benim meslektaşım. Evet. Asla hiçbir meslektaşımı aşağı çekmek gibi bir anlayış içinde olmayan bir zihniyete sahibim. Ama biz burada bir oyunu yorumlarken neden böyle olduğunu ortaya koyarken teknik adamının bakışının çok önemli olduğunu, teknik adamların aslında çok değerli ve önemli olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum bir taraftan da. Yani onların yönlendirmesiyle takımların gidişatında çok etki olabilir. Bu kadar iyi başlayan bir takım ara sıra es vererek oyunu devam ettirse belki kazanamaz ama en azından berabere kalır. Hatta son saniyeye kadar oyunu kazanma şansını sürdürebilir. Öyle olmuyor. Çok iyi başladığı, 45 dakikası mükemmel oynadığı bir oyunun son yarım saatinde çaresiz, yani maç bitseydi artık noktasında izleyenler maçı izliyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Oyuncuların dayanıklılık kapasiteleri Türkiye Ligi'ni kaldırabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde başlangıçtan itibaren en yüksek baskıyı sürekli oynatma becerisini ortaya koyacak yani başka bir takımda yok. Bütün en öndeki takımlarda zaman zaman pas oyunuyla topun rakipte kalmasını engelleyerek, kendi aralarında topu gezdirerek oyuncuların aktif dinlenmesini ve rakibin o topu almak için koşarken yorulmasını sağlamaya çalışır. Ve gittiği atakları da sonlandırarak geçiş yemeden bu dönemi atlatır. Sonra yine oyuna dönebilir ama birinci dakikadan son dakikaya kadar hep yüksek baskı, önde baskı ve şiddetli baskıyla bu oyunu oynamanız mümkün değil. Ve üstelik de Osimhen gibi rakibi yıldıran, korkutan, geride kalmasını sağlayan, her an her şeyi yapabilir diye düşündüren bir oyuncunuz olmadığı bir müsabakada bu kadar ısrar etmek bence mantıklı değildi.
1: Peki hemen Fenerbahçe-Roma maçına geçelim. Gerçekten Gasperini'nin, yani Roma'nın teknik direktörüyle başarılı bir lige giriş var. Ve çok farklı bir teknik direktör. 3 maçta 3 galibiyeti var İtalya'da, Serie A'da. Ve bu şekilde geldi ve birçok spor yazarı da özellikle Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'den umutlu değildi. Siz nasıl görüyorsunuz oynanan oyunu, özellikle İsmail Kartal'ın sahaya koyduğu 11 ve onlardan aldığı verimi?
0: Şimdi Yüce Bey, biraz önce Galatasaray ile ilgili söylediğimiz olayın tam tersinde bir noktada Fenerbahçe. İlk yarı aşırı temkinli, son derece kontrollü, biraz da güvensiz, çekingen. Belki teknik adamın içinde bulunduğu psikolojinin takıma yansıdığı bir oyun var sahada. Yani Roma'nın kendi arasında pas yaparak, yavaş, acele etmeden, nasıl olsa gol atacağız duygusuyla, çok güvenli bir oyunla Fenerbahçe'nin üstüne geldiğini gördük. Fenerbahçe takımı kazandığı toplardan sonra bile ya da kalecisine giden toplardan sonra bile oyunu başlatamadı. Yarı sahayı pek geçemedi. Sadece Greenwood'un özgüveni yüksek oyunu, yetenekleriyle sahadaki duruşu ve driplingle rakip sahaya geçme becerisiyle pas oyununda öbür tarafa geçme şansını çok bulamadı. İlk yarı böyle oynarken burada şöyle bir nokta vardı ama. Yani evet. Kontrollü oyunla takım halinde savunmayı yapıp topun arkasına kaldığımız bu bölümde, rakibi orta sahadan itibaren karşıladığımız bu bölümde kolay, ucuz, basit hata yapmadan, gol yemeden oyunu sürdürmemiz gerekiyor anlayışındaydılar. İkinci yarıyla olaylar tamamen değişti. Ama nasıl değişti? 1-0 geriye düşmüş takım kontrolü bozmadı. En önemli nokta buydu. Yani oyun disiplinden kopmadan top rakiplerinin yine topun arkasında kalarak, ama bu sefer daha kararlı. Yani 1-0 mağlubuz zaten duygusunun üste çıkması adına pas oyunuyla öne gitmeye çalıştı. Ve bu bölümde aslında Roma'nın o ilk yarı karşısında gördüğü takımdan çok farklı bir takımla karşılaşması onların da bocalamasına neden oldu ama diğer taraftan baktığımızda Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularının öne çıkmasıyla pozisyonlar buldular. Hele hele gol atamadıkları Kante'nin yaklaşık 40 metre dribling yapıp Vedat Muriç'in boşta kaldığını sezdiği anda ona çıkarttığı topta, eğer Vedat da Archie Brown gibi topun dibine girseydi Fenerbahçe maçı o dakikada itibaren kazanırdı. Belki üçüncüyü de ondan sonra daha rahat atabilirdi. Burada şu var: temkinli ve dikkatli oyun. Şampiyonlar Ligi oyununu aslında Fenerbahçe ikinci yarı oynadı. İlk yarıdaki ürkek, çekingen oyun Beşiktaş maçından kalan, kendi taraftarının önüne tekrar çıktığında psikolojisi biraz bozulmuş olduğunu maçtan sonraki açıklamalarıyla da anladığımız teknik direktörün bu maçı kaybetmeden bitirme duygusu ilk yarıya damga vurdu bence. Ama Fenerbahçe takımının ikinci yarıda, üstelik de orta sahada, yani Levent girene kadar topun oyunda kalmasını, kendilerinde kalmasını sağlayamayan genç oyuncuların, Batur muydu? Şimdi bir anda Bartu. Da çok oyuna bu anlamda girememesi, sadece top rakip değilken çok mücadele ederek rakibin alanlarını kapatmasıyla başarılı olmaya çalıştı ki buna da saygı duyuyoruz. Zaten İsmail Kartal'ın elindeki imkanlarla oluşturduğu en doğru kadro buydu ama daha sonra Levent'in orta saha oynayabilme özelliğini değerlendirip onu da orta sahaya almasıyla Fenerbahçe'nin oyununda en azından orta sahada topa sahip olan, dripling yapabilen, dönüş yapabilen, topu kaybederim korkusu ve kaygısı taşımadan topla oynayabilen bir oyuncu daha oldu ki bu Fenerbahçe için çok ciddi bir artı olarak devam etti bence. Oğuz Aydın'ın da ayrı parantez açmam gerekiyor. Kerem'le Oğuz Aydın birbirinin alternatifi olarak görülüyor Fenerbahçe'de şu dönemde. Evet. Bana kalırsa Kerem'in önemli özellikleri olmasına karşın Oğuz Aydın'ın son haftalardaki formundan uzaklaştırmadan, onun bir daha düşürmeden doğru değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü topa sahip olan bir oyuncu, kolay top kaybetmeyen, cesur bir oyuncu, öne gittiğinde topu saklayabilen ve arkadaki arkadaşlarının desteğe gelme imkanını onlara sağlayan bir oyuncu. Yani topu kaybedip takımın tekrar geriye koşmasını, bunun birkaç kez üst üste olmasını ve demoralize olmalarına engel bir oyun anlayışı var ki Kerem de bunun tam tersi. Oysa o da çok yetenekli, özel bir oyuncu ama bugünlerde belki de bir kaygı taşıyor, endişe taşıyor, çok fazla şey yapmak istiyor. O da görülüyor. Yani böyle bir tarzı da var. Levent ve Oğuz Aydın'ın da oyuna dahil olmasıyla Fenerbahçe takımı ikinci yarıda oynadığı oyunla Roma gibi çok formda, kendi liginde de teknik adamıyla da çok iddialı olabilecek Şampiyonlar Ligi'nde bir takım karşısında, bana kalırsa ikinci yarıda olması gereken, oynaması gereken, şu andaki elindeki oyuncularla oynayabileceği en iyi oyunlarından birini oynadı ve bu konuda da takdir etmemiz gerekiyor.
1: Şimdi burada şu var, çok fazla eleştirmen işte Levent Mercan'ın sol bek olduğunu söylüyor ki Levent Mercan da diyor ki ben 2-3 yerde oynayabilen bir futbolcuyum. Baktığımız zaman Oğuz Aydın da aynı şekilde. Şimdi İsmail Kartal da birçok yerde değerlendirdiği zaman da işte şapkadan tavşan çıkartıyor diyorlar. Ama baktığınız zaman Archie Brown'un da özellikle İngiltere'de altyapılarda

0: izleyenler de eğer dikkatli izlerse bunu net bir şekilde göreceklerdir. İspanya stoperleri bile herhangi bir ülkede oynayan orta saha oyuncuları kadar teknik top saklayabilen ve oyun görüşü yüksek oyunculardır. Eğer bir oyuncu bir pozisyondan fazla pozisyonda oynayabilecek bir özelliğe sahipse bunu sürekli dolaştırmak doğru değildir elbette.
1: Evet.
0: Ama ihtiyaç halinde de yani kendi bir pozisyonun oyuncusu olarak gelişmesi, o pozisyona adapte olması en doğrusudur ama ihtiyaç halinde örneğin Levent Mercan'ın bu söylediğimiz konumda orta saha oynayabilmesi Fenerbahçe'nin ikinci yarıda oynadığı o Levent girdikten sonra ortaya koyduğu performansın Fenerbahçe'ye katkısını gördük. Archie Brown'un gol pozisyonunda Vedat Muriç'ten daha etkili bir vuruş yaptığını gördük.
1: Evet.
0: Sol bek oyuncusu olarak değil işte başka pozisyonlarda da eğitilmiş, gelişmiş ama en son evrilip sol bek oynayan fakat oralara girdiğinde de o pozisyonda neler yapılması gerektiğini bilen, buna adapte olmuş, buna uygun davranışlar gerçekleştirebilecek yetenekte bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ben futbolcuların yetişirken önce fundamental denilen o temel futbolla ilgili özelliklerinin hepsinde belli bir noktaya kadar oluşmasını, hepsinin süper olması gerekmiyor ama ortalama bir düzeye ulaşması gerektiğini inanıyorum. Günümüz dolu geriden oyun kurmaya çalışan stoperlerin arandığı, solda sol ayaklı, sağda sağ ayaklı ama topu iyi kullanan, rakip gelmeden uzaktan onu aldatmaları yapabilen, topu tekrar aldığında yönlendirmeyi kendi oyun başlangıcına doğru yapabilen stoperler arıyoruz, bekler arıyoruz. Sebebi işte artık futbol gittikçe değişiyor ve savunma oyuncularında bir orta saha oyuncusu özelliğine sahip olması gerekiyor. Onun için buradan tekrar ülkemize dönüp şöyle söyleyebiliriz. Biz sadece stoperde kesen, sert, agresif, hava topuna iyi yükselen oyuncular aramaya devam ediyoruz hala. Oysa günümüzde bu dar alanlarda kendi ceza alanı üzerinde de cesaretle ve güvenle ama yani iş olsun diye böyle isteniyor değil diye değil. Evet. Top kullanım becerisi yüksek oyuncularla yola devam etmeliyiz. Nitekim şimdi tüm kulüplerin arayışı da bu yönde.
1: Şimdi hemen bu akşamki maça geçelim. Tümosan Konya Spor, Trabzon Spor maçına geçelim. Konya Spor İlhan Palut'la kötü bir başlangıç yaptı. 4 maçta puanı yok ama bunun öncesi de var. Yani bu 7-8 maçtır galibiyet alamıyor. Ve Trabzon Spor'da da Fatih Tekke'nin ardından Hüseyin Çimşir başında ve geçen hafta da ki siz bunu programımızda söylemiştiniz özellikle çok farklı bir şekilde bitecek diye Trabzonspor'da 4 maçta 7 puanla yukarıya amaçlayan bir futbol sergiliyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bu akşam için?
0: Bir kere Konyaspor'un içinde bulunduğu psikolojik durum, teknik adamın yaşadığı bu sıkıntılar ve bir çıkış araması, takımın, şehrin, taraftarın hep bir gerginlik ve stres altında olacağı gerçeğini ortaya koyuyor. Haftalardır kazanamayan, hep kaybeden bir takımın futbolcuları, teknik adamı elbette ki çok sıkıntıdadır ve bu biraz da final maçı niteliğinde maçlara hazırlanır. Bu onlarda bir agresiflik yaratacaktır. İstek ve arzuları en yüksekte olacaktır ama kontrollü oynayabilecekler midir? Bunu kontrollü yaparsalar başarılı olur ama bu kontrolü sağlayamazlarsa çeşitli sıkıntılar yaşarlar. Sahada eksik bile kalabilirler. Diğer taraftan Trabzonspor geçen hafta 5-0 kazandı. Çünkü Gençler Birliği'nin oyunu nasıl kabul ettiğini bildiğim için ve Gençler Birliği'ndeki bu sıkıntıyı değerlendirebilecek kapasitede Trabzonspor oyuncularına sahip olduğu için. Şimdi o maçta şunu gördüm ama her ne kadar maç 5-0 bitmiş olsa da Gençler Birliği ataklarında, kanat ataklarında hem Aral'ın hem de Muhammed Salah'ın tarafından gelen ataklarda beklerin büyük sıkıntı yaşadığını gördüm. Yani Trabzonspor beklerin. Arkadan gelen destek olmadığı için bu birebir oyunla Gençler Birliği oyuncuları ne kadar etkili olduysa o kadar etkili oldu ki bu bölümlerde ortalar yaptılar, şutlar attılar, pozisyonlarda buldular. Belki %100 pozisyonu olmayabilir ama sıklıkla ceza alanına gelirken bekler üzerinden etkili oldular. Şimdi Konyaspor takımının bekleriyle Trabzonspor'un üzerine gelmeye çalışması Trabzonspor'da çok büyük handikap yaratacaktır. Ben maç bittiği anda Trabzonspor'un Konyaspor maçında aynı anlayış içinde sahada olursa çok büyük sıkıntı yaşayacağını, hatta maçı kazanmakta zorlanacağını, belki de kaybedeceğini öngören dost sohbeti yaptım. Yani böyle düşünüyorum. Çünkü sıcağı sıcağına gördüğüm şey savunma beklerinin yalnız kaldığı, hem Pinan'ın ama özellikle Mustafa'nın, Aral'ın hiç geri gelmeyerek

0: Çünkü Salah tarafındaki bek planın üzerine doğru gelemiyor. Çünkü ani bir atakta Salah'ın etkisinden çekiniyor, imtina ediyor. Ama Aral Şimşir'in geriye koşuda çok handikaplı oluşu, merkeze gelmeyişi, orayı kapatmadan oynamaya çalışması belki önde etkisini arttırıyor. Ama Trabzonspor'un savunmada bir takım sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Bir başka nedeni bunun merkez orta sahada Fabinho ve Ozan'la oynadı. Bu oyuncuların atletizmi çok yüksek değil. İkisi de ağır oyuncular ve özellikle Fabinho'nun belki 1-2 hafta içinde çok daha iyi noktaya geleceğini ama şu anda henüz o kaymaları, bek yardımlarını en iyi düzeyde maçın belli bir noktasından sonra yapamadığını gördüm. Ama bir hafta daha geçti. Enerjileri biraz daha artmış olabilir. Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Trabzonspor için bir hafta önceki 5-0'lık maç moraldir. Ama onları yanıltırsa bu maçta hüsranla sahadan ayrılırlar. Konyaspor için final maçı niteliğinde ama soğukkanlılıklarını kaybederlerse onlar için de büyük sıkıntı olur.
1: Peki şöyle diyeyim, Trabzonspor hani İlhan Palut biraz daha deneyimli Hüseyin Şimşir'den, teknik direktör bazında bakalım, takım değil de. İlhan Palut deneyimli ama takımı iyi gitmiyor. Hüseyin Şimşir evet teknik direktörlük yaptı ama son yıllarda özellikle Trabzonspor'da biraz daha yardımcı olarak geliyor. Şimdi bu özellikle taktik varyasyonlarda ya da taktik vermede sıkıntı yaratır mı tecrübeli ve tecrübesiz olmak?
0: Mutlaka, mutlaka. Yani bu tür maçları, maçların gidişine göre sağ kenarında teknik adamların etkilemesi gerekiyor, yönlendirmesi, yönetmesi gerekiyor. Biraz önce Okan Buruk'la ilgili söylediğimiz şey, yani bu kadar iyi oynarken, takımın 1-0 öndeyken bir kontrol oyununa da geçebilmeli oyuncular. Yani bunun da tabii ki daha önce bir hazırlığı gerekiyor. Ama bir hazırlığı olmasa bile o anda bazen saha içi değişiklikleriyle, bazen kenardan oyuna girecek oyuncularla eğer topa daha fazla sahip olman gerekiyorsa ona yönelik bir takım hamleleri yapman gerekiyor. Eğer birinci bölge oyununa geçmen ya da ikinci bölgede rakibi karşılaman gerekiyorsa arkada boşluk bırakmayacak şekilde ya da bırakmışsan orayı daha çabuk gidecek oyuncularla donatman gerekiyor gibi birçok oyunun gelişimine göre, gidişatına göre yapılması gereken hareketler var. Ve bu tavırlarda daha deneyimli insanlar, daha deneyimli teknik adamlar defalarca yapıp bazen yanıldıklarını da bildikleri için, o deneme yanılmayla da gelişme şansı olduğu için avantajlıdırlar. Burada maç sayısı olarak İlhan Palut'un tabii ki çok daha fazla maça çıkmış olması teknik ekibiyle birlikte onun avantajı olacaktır. Hüseyin Cimşir'in avantajı saha içindeki çok usta, oturaklı birkaç oyuncuya sahip olması. Yani kalede Onana'nın, savunmada Savic'in, merkezde Fabinho'nun, önde Salah'ın, Onaçu'nun, yani olağanüstü deneyimli oyunculara sahip. Premier Lig'de oynamış ve çok iyi performanslar sergilemiş ve şu anda da Trabzonspor'da aidiyet duygusuyla oynayan oyuncular bunlar. Bunlar Hüseyin Cimşir için çok büyük bir avantaj. Ben bunları o genç kalan pozisyonlardaki dinamik oyuncuların da katkısıyla kendi lehine saha içindeki davranışlarda da geliştirebileceklerini düşünüyorum. Ama daha önce olmadı. Yani French Laroche maçlarında olmadı, Ahmet maçında olmadı, bunu gördük. Eğer bunun olmayış nedeni teknik adamın motamot böyle olacak dayatması veya ısrarından değilse oyuncuların saha içinde bir takım değişimlere gitmesinin gerekli olduğu ortaya çıkıyor ki ben birazcık Fatih Tekke'nin oyununu ısrarla oyunculardan istemesi ve onların yavaş ama o garanti kararlı oyunu oynamakta da hocanın isteğini yerine getirmek adına bir çaba içinde olması son haftalarda Trabzonspor için uygun olmadı diye düşünüyorum. Hüseyin Cimşir'le bu anlamda daha pozitif yaklaştığını ve Trabzon'daki kamuoyunu çok iyi bildiği için, orada yaşadığından dolayı neyin istenmediğinin farkında olduğundan herkesi yanına çekebilecek davranışları sergileme becerisine sahip henüz. Dolayısıyla oyuncuları kazanırsa, eğer oyuncular da bu süreçte, 2 haftalık süreçteki ikna kabiliyetini, yeteneğini kullanıp onları bir noktaya çekerse Trabzonspor'un ivmelenerek yukarı doğru gideceğini, hatta Hüseyin Hoca'ya da yeni bir şans doğacağını düşünüyorum doğrusu.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları,

0: küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 16.34'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Radyodaki maç naklen yayınları için artık 17 dakikamız kaldı. Biz de stüdyomuzda yine spor yazarı Özgün Erdoğan'la birlikteyiz. Sayın Doğan, son olarak dinleyicilerimizden ve konuklarımızdan konuştuklarını duydunuz. Son olarak notlar da aldınız, gördüm evet, evet. Ben konuşurken. Neler eklemek istersiniz öncelikle?
4: Valla beni etkileyen bir şey vardı bugün. Dün Beşiktaş Teknik Direktörü İtalyan'ın yaptığı bir açıklama çok dikkatimi çekti. Orkun'un kırmızı kart görebileceği hamleleriyle ilgili.
3: Evet.
4: Ben de dedi futbolculuğumda çok agresiftim. Kırmızı kartlar çok gördüm ama dedi teknik direktör olduktan sonra gördüm ki dedi o kadar yersizmiş ki dedi. Hele günümüz modern futbolunda dedi takımı 10 kişi bırakmak bir takımı dedi. O resmen dedi yani başka bir yere gidiyor dedi. Onun için sarı kart görebilirsiniz. O da çok zorunlu olduğu şartlarda. Ama hakemin üstüne ısrarla giderseniz bu şekilde kırmızı kart görürseniz takımı da 10 kişi bırakırsanız buradan takımın çıkması çok zor olur. Yani günümüz modern futbolunda rakip takım sizi mutlaka abluk altına alacaktır ve maçı kaybedersiniz dedi. Bu çok güzel bir olaydı.
3: Hatta şöyle söyleyeceğinizi ne olur unutmayın. Tabii. İlhan Fakılı ile ilgili de muhabirler soru sormuştu.
4: Evet, evet.
3: Avrupa Kupası maçlarında İlhan Fakılı eğitime ihtiyacı var, evet. Zamana ihtiyacı var. Sakin olun, çok şey öğrenecek dedi.
4: Öğrenecek ve öğrendikten sonra da göreceksiniz dedi. Evet. Mutlaka zaten rotasyonlu bir döneme giriyoruz milli maç arasından sonra dedi. Sık maç yapacağız. Bu kadar sık maç içerisinde kadro içerisinde rotasyona da gideceğiz mutlaka dedi. Bu rotasyon içerisinde hepsine görev vereceğiz. Hepsini değerlendireceğiz mutlaka dedi. Türkiye Kupası maçı, Avrupa Kupası maçı, lig maçı bunların arasında elbette ki hepsi görev alacaklar ama biz doğru adamı doğru zamanda oynatmak istiyoruz dedi. Yani eğer bir anda sahaya sürerseniz siz o beklediğiniz verimin altında verim alırsanız futbolcu da burada yıpranırsa dedi onu kazanmak daha zor dedi. Kaybetmek istemiyorum ben dedi. O yüzden tam anlamıyla hazır olduğu takdirde biz kendisini mutlaka yararlanacağız dedi. Ya İtalya'nın gidişine baktığım zaman çok çok iyiyim. Gerçekten bir Avrupa Kupası maçını da tabii bu arada görmek lazım. Bakalım ne yapacak, neler yapabilecek. Ama kadro ve anlayış bakımından gerçekten iyi bir sistem koymuş. Saha içerisinde görüyorsunuz. Her bir futbolcusunun olduğu boşlukları nasıl doldurduğunu, arka tarafta açılabilecek boşlukların olmadığını, çok sağlam bir defans kurgusuyla hareket ettiğini, iyi bir defans kurgusu oluşturduğunu, iyi bir ekip yaratmış, iyi de bir sistem kurmuş, bir sistem oynatıyor. Hani Adnan Hoca Okan Buruk'u anlatırken işte aslında dedi zorluyor Osimhen'li oyun sistemine değer olmadığı zaman bile zorluyor dedi ama orada Okan Hoca'nın Osimhen'le ilgili bir tek planı var. Sistem bence yok. Orada Galatasaray'da bir sistem yok. Bütün topları Osimhen'le buluşturun. Osimhen yırtıcı bir adam. Nasıl olsa golü bulur. Rakip defansı dağıtır diye düşünce.

0: kalitesiyle oynuyor. Bu maçta da gördük işte. Siz Osimhen'in yokluğunda Barış'ı orada oynatmaya çalışırsanız hiçbir şey elde edemezsiniz.
1: Ya Barış da çok güçlü bir oyuncu.
0: Ama o aşamasının yani oyuncusu değil.
1: Değiller. Yani, kalibrede değiller.
0: Yani ben gördüğüm kadarıyla mesela Fenerbahçe'nin de Avrupa Kupası maçında ben Vedat Muriç'in oynadığı oyunu izlediğim zaman Lukaku'nun o dönem daha faydalı olacağını düşündüm. Yani Vedat Muriç eski Vedat Muriç değil. Biraz formu düşük. İkili mücadelelerde ve pas hatalarında çok fazla hatası var. İkili mücadelelerde çok top kaybediyor. Ama Lukaku ayakta kalabilecek. Geç girdi oyuna ama oynadığı süre içerisinde bir kere sırtı dönük oynadığı zaman, topu ayağına aldığı zaman kolay kolay kaybetmiyor. Çünkü hem kalıplı hem güçlü hem onu çok iyi savunabiliyor. Hem de araya atılan toplarda da tehlikeli olabilecek bir oyuncuydu. O yüzden bir futbolcunun yokluğunda kimi kullanabileceğinizi önceden planlamanız lazım. Yani siz bir Osimhen üstüne kurmuşsanız oyunu, Osimhen yokken kimi oynatacaksın? Ona göre bir transfer yapman lazımdı. Sen Osimhen yokken kadroda kime yer vereceksin yani?
1: Aynı kalibrede olmasa bile Deniz Gül.
0: Var ama kullanmadı. Evet. Kullanmadı yani. O zaman
1: ama ben futbolu oynayacak yeteneğe sahipse tecrübeye sahip değil.
0: Zaten şöyle bir şey vardır. Aynı her futbolcu aynı futbolu oynarsa, aynı kalibrede olursa zaten sizin takımınız alır gider başını. Siz o futbolcuların yokluğunda onu doldurabilecek, o boşluğu doldurabilecek sistemi kurmak zorundasınız. Deniz Gül'e ben orada olsam verirdim şansı. Yani senin elinde öyle bir oyuncu varken Avrupa'da başarılı olmuş bir futbolcu Deniz Gül. Milli takımda da çok fazla yer verilmiyor Deniz'e. Siz Galatasaray'a transfer etmişsiniz. Burada da çok fazla yer vermiyorsunuz. Bu çocuk nasıl deneyim kazanacak? Futbol deneyim işidir. Futbol hangi işi yaparsanız yapın, tecrübe ve deneyime kazanmazsanız başarılı olamazsınız. Siz orada oynatacaksınız ki variyetelerini geliştirsin, kendini geliştirsin, futbol tekniğini geliştirsin, top tekniğe gelişmesi lazım futbolcunun. Bu da oyun mu olur? Siz kenarda oturtmak için mi aldınız? Hayır. İşte burada kullanacaksınız. Eğer o Osimhen yoksa yerinde Deniz orada. Çünkü o bölgenin adamı Deniz Gül. Yani sen orada çıkma Barış'la o bölgenin adamı Deniz arasında bir tercih yapacak olursa ben olsam Deniz'i yapardım.
1: Burada anladığım kadarıyla güvendiği futbolcuları biraz öne çıkarıyor. Hem İsmail Kartal hem Okan Buruk.
0: İşte yerli düşünce.
1: Evet.
0: Tamamen yerli düşünce. Avrupalı öyle düşünmüyor. Avrupalı diyor ki orada bana yararlı olabilecek o bölgede ben... Bölgenin adamı orada o kendi yerinde oynayacak ve başarılı olacak adamı kullanmak istiyor. Biz güvendiğimiz adamı, güvendiğin adam karşıdaki rakiple ne kadar mücadele edecek? Karşı rakibi de iyi analiz etmen lazım. Sen karşındaki rakibe iyi baktın mı? Nerede hangi adamları, hangi çıkışı yapıyorlar? Nerede ikili paslaşmalarda rakibi eksiltiyorlar? Nerede defans arkasına atılan toplarda kim giriyor? Takviye nasıl geliyor? Orta saha forveti ve defansı nasıl takviye ediyor? Onlara baktın mı? Yok. Sistemini oynuyorsun. Sistem yok ortada ama. Sistem göremedim ben. Ben Galatasaray'da bir sistem görmüyorum.
1: Ya bunu şöyle diyelim. Esas da var bir sistem ama aynı sistem çok deşifre oldu ve rakipler tarafından öngörülebilir olduğu için de önlem alınması kolay oluyor.
0: Ya sistem dediğiniz olay Yüce Bey, sistem dediğiniz olay saha içerisindeki kademeler arasındaki geçişleri yapabilecek ve oynayacağınız baskının, yani ön alan baskısıysa, ön alan baskısının defansın ve orta sahanın destekleyeceği oyunculardan kurulu olması lazım. Şimdi siz sistemi bir oyuncu üstüne kurarsanız buna sistem denir mi? Sadece Osimhen üzerine kurulmuş bir sistem var ve hep öyle oynuyor. Ligde bu sene bocalamaya başladı.
1: Evet.
0: Avrupa Kupası'nda daha ilk maçta bocaladı, düştü
1: geçen
0: yani.
1: Geçen sene de ama Eintracht Frankfurt maçında yine öne geçtiği bir karşılaşmayı, hatta ikinci golü atabilecekken kaçırdı ve 5-1 yenildi. Yani hani sizin de bir lafınız var ya daha evvel de, hani bir sorunu çözmek için hep aynı uygulamayı yapmamak lazım.
0: Aynı şeyleri yaparak sonuca gidemezsiniz. Evet, farklı evet. Sonuç bekleyemezsiniz. Farklı, aynı evet. Şeyler aynı sonucu evet. Doğuruyor. Okan Buruk'un yaptığı da burada o gerçekten ben izlediğim kadarıyla 2 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır şampiyon yapmış takımı. Bakıyorum gerçekten bir tek oyuncu üzerine kurulmuş sistemle gidiyorlar. Osimhen'i aldıktan sonra gördük Osimhen'in rakip defanslarda ne kadar tahribat yarattığını, rakip defansları nasıl dağıttığını gördük. Evet, güçlü bir adam ama Osimhen her zaman olmayabilir. Sakatlığı var, cezası var ya, başka bir sebepten oynayamayabilir. Yani o zaman siz alternatif düşünmek zorundasınız teknik adam.

0: olarak. Yani sistem olursa o sisteme kimi koyarsanız koyun sistem işlediği takdirde götürürsünüz. Ama sistemsizliği sistem yapmaya çalışırsanız o zaman bocalarsınız. Yavaş yavaş dökülmeye başlar. Yani bu her zaman sizi götürüp de şampiyon yapmaz. Bir de ben şunu anlamıyorum. Dünya kadar para harcıyoruz ya. Bakıyorum çok Galatasaray büyük. Çok büyük paralar harcamış. Evet. Fenerbahçe harcadı, Beşiktaş harcadı. Siz bunları sadece Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak için mi yapıyorsunuz ya?
1: Ama şimdi evet belki de Türkiye Ligi'nde şampiyon olacak. Şampiyon olmadan Avrupa'ya gidemeyecek. Ancak bu paraları Türkiye'de şampiyon olacaksınız ama bu paraları Türkiye'den kazanamıyorsunuz. Sorun burada. Avrupa için bir kadro kurmak zorundasınız.
0: İşte kurulan kadroları ona göre düşünerek kuruyorlar ama küçük hedefe yöneliyorlar. Büyük evet, hedefe değil.
1: Evet.
0: Yani siz Avrupa'da en son 2000 yılında Galatasaray bir kez Türkiye Ligi'nde UEFA Kupası'nı ve Süper Kupayı aldınız. Ondan sonra kurduğunuz kadrolara bir bakın Allah aşkına. Kurduğunuz kadrolar Şampiyonlar Ligi oynadınız. Şampiyonlar Ligi'nde efendim biz işte son 16'ya kadar. Ya değil. Sen o kupaları almış hem Süper Kupayı hem UEFA Kupası'nı almış bir kadroya sahip bir takımsan, 100 yıllık bir takımsan sen bundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bile senin için şey değil. Final oynamak zorundasın.
1: Ama işte
0: final oynamak zorundasın.
1: Şöyle ki ülkemizde her başarının sonucunda bir ara veriliyor ya
0: çok
1: bu arayı
0: uzun, çok uzun.
1: Bu, evet bu arayı çok uzun verdi ve bu arayı verdiği zaman da gelen ekiplerdeki ne diyelim liyakat, kalibre, tecrübe veya işte yetenek sıkıntılı oldu.
0: Ben
1: ve bu noktaya geldi.
0: Kesinlikle ben şuna da karşıyım. O dönemki kadrosuyla UEFA Kupası'nı alacak kadro muydu?
1: İyi kadroydu ama altyapıdan gelmiş bir kadroydu. Ama altyapısı da vardı.
0: İnanın işte gittik Süper Kupa'da. Süper Kupa'yı Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş Real Madrid'i yenerek Süper Kupa'yı aldınız. Siz o kadroyla bence Şampiyonlar Ligi'nde çok rahat en azından final oynayacak bir takımdı o.
1: Final oynamasa bile çeyrek final ki o zamanki Şampiyonlar Ligi daha da zordu. Evet. Daha sert
0: bir. Ama Galatasaray'ın kadrosunda şöyle bir şey vardı. Altyapıdan gelmişti ama hepsi mücadeleciydi. Baskı son derece fazlaydı. Rakibi bir kere ön alan baskısıyla çıkarmıyordu. Çok net bir şekilde bunu görüyorduk. Ön tarafta çok iyiydi, orta sahası da çok iyiydi. Defansta da sağlam adamlar vardı, kale de iyiydi. Öyle olduğun zaman sen başarısızlık zaten olmaz ki. Doğru oynatırsan doğru şekilde oynanır. Şimdi hep teknik adamları diyoruz ki evet teknik adam ne yapsın? Ama teknik adam bir takım için sağ kenarında her şeydir ya. Her şeydir. Senin vereceğin teknik ve taktikle takım sahada şey yapar. Bazen futbolcu olayın gelişimine göre anlık olarak teknik adam dediğini yapmayabilir. Kendileri içeriden geriye çekilebilir, yaslanabilirler. Ama sen bunu ileri çıkarmaya çaba harcıyorsun. Görüyorum bazı hocaları çıkaramıyorlar. Çünkü tek bir düşünceleri var, skoru korumak. Skoru korumaktan başka bir şey düşünmüyoruz biz. Bir öne geçiyoruz, aman biz 1-0 koruyalım. 1-0 koruyacağına 2 yapsan, 3 yapsan, işi garanti yapsan olmuyor mu?
1: 1-0'ı da koruyabilmek için onun da yeteneğine sahip olmak zorundasınız. Yani 1-0'ı korumak da çok zor.
0: Zordur, evet, korunabilir ama çok tehlikeli bir skordur. Evet, çok evet. Tehlikeli. Yani onu başarabilmek gerçekten zordur. Ben kendim oynadığım dönemden de biliyorum. 1-1 olduğu zaman bile biz bir bırakın 1-0'ı 1-1 olduğu zaman bile bu sefer hücum etmeye başlıyorsun ki ya 1-0 tekrar 2-1 öne geçelim bari 2-1'i koruyalım. Hep kafada bir skor öne geçip koruma var. Siz o mantıkla oynarsanız kazanamazsınız. 1-0'dan sonra 2 Avrupa takımlarını görüyorsunuz. Atıyor tık tık tık devam ediyor. Çünkü rakibin gardı düşmüş oluyor.
1: Evet.
0: Gardı düştüğü anda sen eğer doğru hamleler yaparsan 2'yi de bulursun 3'ü de bulursun. Bir de biz yakaladığımız pozisyonların çoğunu harcıyoruz zaten. 1-0'dan sonra ne goller kaçtı. Geliyor rastgele vuruyor. Biri geliyor diyorsun ki dünya çapındaki bir futbolcu buradan atamaz mı? Sane atamaz mı? Atar. Gerçekten evet. Atar. Ama bakıyorsunuz öyle bir lakayt bir vuruş ki. Yani diyorsunuz ki ya burada bu adam bu vuruşu yapmazdı. Avrupa'da olsa o başka bir takımda oynasa onu yapmaz. Öyle oynamaz. Biz de hep teknik adamlara işte Fatih Tekke'nin yaşadığı gibi gelen futbolcuların başarısı ve büyüklüğü altında eziliyorlar bizim teknik adamlar.
1: Evet.
0: Çok net görüyorum ben bunu. Şimdi Muhammed Salah dünya çapında bir futbolcu. Fatih Tekke o geldikten sonra işte bu kadro adamı istifa ettirir dedi. Daha kafadan.
1: Evet.
0: Yani niye istifa ediyorsun
1: tam
0: ya?
1: Tam istifa etmelik bir kadro kuruldu ya, dedi.
0: Öyle bir şey olur mu yani? Sen istemedin mi o kadroyu?
1: Ya öyle bir sinyal verdi ki
0: gideceğim diye.
1: Evet.
0: Şimdi mesela İsmail Kartal da aynı şeyi yaşadı. Elindeki kadro iyi bir kadro. Ya yanlış oynatırsam, bu kadroyu iyi kullanamazsam, bu kadroya saha içerisinde eğer hitabımı veya hükmümü anlatamazsam o zaman ben boşa düşeceğim dedi. O korkuyla davrandı ve başarının gelmesini bekledi. Başarılı bir maçtan sonra da gerçekten ciddi anlamda konuşmamızda da dediğim gibi güvenini tazeledi büyük ihtimalle. Arkasında Aziz Yıldırım ve yönetimin güvenini alarak ben buradan böyle çıktım dedi. Bir kaosu ve krizi bu şekilde atlatmış oldu. Ama geriye baktığınız zaman da düşününce taraftar ve spor kamuoyu tarafından düşündüğünüz zaman da ya bu aslında olmadı dediler. Olmadı. Ama önemli olan hocanın düşüncesi bundan sonraki yolunda bu şekilde devam edecekse başarılı olur.
1: Şimdi gerçekten bunu programımızın içinde saat 14.30'da Sayın Ali İhsan Sarıçoban'a sormuştum. Başkanlar transfer yaparken teknik direktörlerini o transferlere ve o taktiğe göre mi alıyor? Yoksa boşta olan bir teknik direktörü mü alıyor? Veya onları ikna ederken transfer yapmak için uygunuz diyerek mi alıyor? Yani bu kadar zor bir iklim ki.
0: Size şöyle bir şey söyleyeyim mi?
1: Son bir dakika.
0: Bizim yönetimler maalesef yönetimler teknik direktör almayı bilmiyorlar. Bizim teknik direktör öyle almaz. Sezon başında karar verirsin, alırsın takımı teknik direktör kurar. O yönetecek, o sistemine uygun alacak. Siz alıyorsunuz, kuruyorsunuz, birini getiriyorsunuz, gel bu takımın başına. Yapamaz, başarılı olamaz. Kafasındaki sisteme uyacak futbolcu değilse oynatamaz. Onun için önce teknik adamı alacaksın. Teknik adam takım kadroyu kuracak. Bizde öyle bir şey yok ki. Bakkaldan, manavdan meyve sebze alır gibi. Hadi Boşta sen gel, hadi Ahmet sen gel, hadi olmaz ki böyle.
1: Bir iki menajerle oturup konuşarak.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Birlikte. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Spor gündemi programı olarak yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenlerimiz. Önce Zafer Altay'dı, daha sonra Harun Balaban bizlerle birlikte oldu. Ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Esen kalın.

spor gündemi. Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Samsun Spor, Arca Çorum Futbol Kulübü ve Eyüp Spor, Çaykur Rizespor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü nakden yayınına başlayacağız.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
5: Ya. Yeah.
4: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
3: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 16.53'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz futbol saatinde ve teknik yönetmen arkadaşım Harun Balaban ve sunucunuz ben Yücer futbol saatinde saat 17'deki karşılaşmalar için birlikte olacağız. Şöyle ki Trendyol Süper Lig'de 5. hafta dün başladı. Saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi ve İtalyano'nun ekibi sevgili dinleyiciler 3-0 kazandı. Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı. Ve bu karşılaşmada Emirhan Topçu, Trossard ve İlhan Fakılı golleri kaydetti sevgili dinleyiciler. Ve baktığımız zaman Beşiktaş 5 maçta 12 puanı var ve Erzurumspor'sa 5 maçta 4 puanı var sevgili dinleyiciler. Ve bugün az sonra saat 17'de iki karşılaşma var. Eyüpspor, Çaykur Rizespor karşılaşması. Bir diğeri de sevgili dinleyiciler, Samsunspor, Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek ve bu iki karşılaşma saat 17'de Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan naklen yayınlanacak. Hemen bir hatırlatma yapalım. Saat 20'de de iki karşılaşma var. Bu arada sevgili dinleyiciler, 20'de ise Korendon Alanyaspor Göztepe ve Tümosan Konyaspor Trabzonspor karşılaşmaları naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler ve radyomuzdan sizlerle birlikte olacak bu iki karşılaşma. Bunun yanında Trendyol 1. Lig'de de karşılaşmalar var. Bildiğiniz gibi Sarıyer Bandırma Spor'la karşı karşıya geldi ve 1-1'lik eşitlikle dün Trendyol 1. Lig'de hafta başladı ve bugün sevgili dinleyiciler az sonra Bolu Spor, Pendik Spor ve Van Spor Futbol Kulübü Keçiören Gücü karşılaşmaları da TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. Saat 20'de de Bodrum Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor ve Ümraniye Spor, Antalya Spor karşılaşmalarını izleyebilirsiniz TRT televizyonlarından sevgili dinleyiciler. Bir iki hatırlatmam daha var sizlere sevgili dinleyiciler. Bu hatırlatmalardan biri saat 17'de Fransa-Türkiye karşılaşması var. Fransa-Türkiye karşılaşması da TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, Eyüpspor Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde son olarak aktarılacak bilgiler var kadrolarla ilgili ve diğer detaylar, diğer ayrıntılar için sözü Tansu Polatkan'a bırakıyorum. Söz Tansu Polatkan'da.
4: Değerli dinleyiciler, Süper Lig'in 4. haftasına 3 yenilgi bir galibiyetle giriyor Eyüpspor takımı. Buna karşılık Çaykur Rizespor'a baktığımız zaman kendi sahasında oynadığı 2 karşılaşmada kaybetmiş ama 2 deplasman maçında da kazanmış. Gerçekten 2 takım için de ilginç notlar bunlar. Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmaya Eyüpspor 11'i şöyle: Moldovan kalede oynayacak. Talha, Yamik, Jules ve Giordano savunma dörtlüsünü oluştururken onların önünde Masanga görev yapacak. O 4-1-4-1 sisteminde Mihalak sağ kanatta, sol kanatta Botoba oynayacak. Ortada Da Costa ve Roya'yı göreceğiz. İleri uçta ise Abdullahi oynayacak. Değerli dinleyiciler, son haftaki kazandığı maçta gol atan futbolcusundan birisi Abdullahi. Gelelim Çaykur Rizespor takımına. Çaykur Rizespor takımında kalede Fofana oynayacak. Sağ kanatta Taha, sol kanatta Mitat savunma görevini üstlenirken Mochi ve Sagnan iki stoper olarak dikkat çekecek. Taylan tek ön libero olarak görünüyor.

0: ve Mihaila Laci Olavayın ve Dokaryo dörtlüsünün önünde de Alisov gol arayan futbolcular olacak değerli dinleyiciler. Eyüp Spor takımına baktığımız zaman deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Gaziantep Futbol Kulübü'ne kendi sahasında 1-0 kaybetti. Korendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Daha sonra da bir deplasman karşılaşmasında Arca Çorum'a 3-0 kaybetti. Buna karşılık Çaykur Rizespor takımına baktığımız zaman ligin ilk karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor karşısında 1-0'lık bir galibiyeti söz konusuydu. Samsunspor'la kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Daha sonra Gaziantep deplasmanına gitti ve orada da bir 2-1'lik galibiyeti aldıktan sonra kendi sahasında oynadığı Korendon Alanyaspor karşılaşmasını da 1-0 kaybetti. Şimdilik bu maçtan vereceğim notlar böyle değerli dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda yine sizlerle birlikte olacağız.
1: Tansu Polatkan, elinize emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, saat 17'de başlayacak bir diğer karşılaşmada Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü karşılaşması az sonra başlayacak ve sözü İbrahim Kırkaya bırakıyoruz.
2: Teşekkürler Yüceer. Samsun'dan mutlu günler diliyoruz. Orta Karadeniz buluşması. Samsunspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesi. Son hazırlıklar yapıldı. Kura atışı gerçekleştirildi. Samsunspor oyuna başlayacak. Maçın hakemi Ali Şansalan, Murat Temel, Alican Alp yardımcıları, gözler Ali Şansalan'da. Samsun yeni 19 Mayıs stadında. Nispeten dolu tribünler, çok büyük bir kalabalık da yok. İki takım, özellikle Samsunspor'un geçen sezonlara göre lige iyi başlayamadığını görüyoruz. Geride kalan maçlarda Samsunspor 13. sırada, bir galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyeti var. 5 gol attı, 6 gol yedi ve puanı 4, 13. sırada ve Çorum Futbol Kulübü de 14. sırada yer alıyor. 4 maçta 4 puanla, onların da bir galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyeti var. Gözler Ali Şansalan'da. Mücadele başlıyor. Başladığı andan itibaren de kadroları sizlere vereceğiz. Güneşli bir gün, güneşin tam olarak stadyumun belli bir noktalarına geldiği, vurduğu bir günü, akşam üstünü yaşıyoruz. Samsun'da Samsunspor özellikle geçen sezon için biraz aratıyor geçen sezonu. Gözler Ali Şansalan'daydı maçın hakemi. Mücadeleye başlayın artık dedi ve iki takıma da başarılar diliyoruz. Samsunspor'da kalede Okan var. Savunma dörtlüsünde Mendes, Guarino, Erankoviç, Tomasson. Onların önünde bir orta sağ üçlüsü Samet, Celil ve Yalçın mücadele edecek ve forvet üçlü bir hat, ön tarafta Marius, kanatlarda Emre Kılınç ve Jarju. Samsunspor'un ilk 11'i Çorum Futbol Kulübü karşısında. Çorum Futbol Kulübü'nde de kalede Felipe var. Savunma hattında Gökhan, Serdar, Smolcic sakatlıktan döndü. Borza bir atak gelişiyor şu an, çıkıyor kalesinden, gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor ve Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 1-0 öne geçiyor. Çok erken bir gol, 50. saniye. Kaptırılan top atağa kalktı. Çorum Futbol Kulübü hızlı bir hareket, Okan çıktı kalesinden ve golü atan isim 89 numaralı formasıyla Kiziridis. Yanlış görmediysem kaptırılan top, Erankoviç kaptırıyor. Baskı Çorum Futbol Kulübü'nden. Okan çıkıyor. Sol çapraza açılıyor ve gol vuruşunu net bir şekilde yapıyor. Ve Çorum Futbol Kulübü Samsun deplasmanında henüz bir dakika dolmadan 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Ramirez'in golü, hemen düzeltiyorum. Okan çıkıyor. Sol çapraz, boş bir kale ve top ağlara gidiyor. Gol Ramirez. Çorum Futbol Kulübü deplasmanda Samsunspor karşısında 1-0 öne geçiyor ve oyun yeniden başlıyor Samsun'da. Çorum Futbol Kulübü'nün de bu arada kam kadrosunu verirken gol anını yaşadık. Felipe kalede, Gökhan, Serdar, Smolcic sakatlıktan döndü demiştim. Hırvat oyuncu Borza savunmanın sol kanadında. Önlerinde Ramadani var. Bir dörtlü hat, Kiziridis, Freddy, Diomen de önemli bir isim. Cengiz, yine Çorum Spor geliyor. Sol kanattan orta ceza alanı için Okan. Ve gol ayağında biraz önce ben golcüyüm diyen ve Çorum Futbol Kulübü'nü öne geçiren Ramirez. Şimdi sağ kanat. Samsunspor ata, ceza alanı için Marius var, geriye doğru çıkıyor.

0: çıkartılan top savunma. Gökhan'la bu topu karşılıyor ve uzaklaştırıyor. Çok hızlı başladı mücadele ve golle başladı. Samsunspor 0, Çorum Futbol Kulübü 1. Son haftalarda skorlar alamayan, geçen sezon aratan Samsunspor, ligin yeni ekibi Galatasaray beraberliğiyle lige başlayan, geçen hafta Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden, puanını 4 yapan Çorum Futbol Kulübü karşısında 50. saniye, 1 dakika dolmadan henüz Ramirez'in attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Şimdi Samsunspor'da artık beraberlik arayışları çok hızlı bir şekilde başladı. Samsun'da dakika 4, Samsunspor 0, Çorum Futbol Kulübü 1.
1: Çok teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak ve kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Ve şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Eyüpspor Çaykur Rizespor maçındayız. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Oğuzhan Aksu'nun başlama düdüğüyle karşılaşmanın ilk vuruşu yapıldı ve Murat Altan'la o gün Kamacı ona bayraklarıyla yardımcı olacak. Alparslan Şen de karşılaşmanın 4. hakemi ve tabii ki bu kadar erken bir gol burada söz konusu değil. 4. dakika oynanırken 0-0'lık durum söz konusu. Şimdi Taha kontrol ettiği topla pas verebileceği arkadaşını arıyor. Çevre kontrolünü yaptıktan sonra döndü, Sagnan'la paslaştı. Sagnan da önündeki alanı değerlendirdi. Orta çizgiye kadar sokuldu. O da pas verebileceği arkadaşını ararken birdenbire savunmanın arkasına yükseltti topu ama pasın şiddeti fazla, açısı zamanı doğru ama şiddeti fazla olunca top doğrudan out'a çıkıyor ve kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Kale vuruşu kullanıldı. Şimdi Moldova'nın kullandığı kale vuruşundan sonra orta alanda topu kazanan Çaykur Rizesporlu futbolcular oldu ve Olovain hemen sol kanada döndü. Sol kanattan hücuma destek olarak çıkan Mitat yerden oynadı. Tekrar Olovain. Şimdi ortaya
1: Samsun'dayız.
0: Samsunspor beraberliği çok kısa bir süre içinde buluyor. Golün adı Tomasson, İzlandalı. Kullanılan köşe vuruşu sonrasında Emre Kılıç kaptan geriye doğru çıkartıyor. Ceza yayının üstünden sol ayakla net bir vuruş. Ve Çorum Futbol Kulübü karşısında Samsunspor beraberliği yakalıyor. Felipe'nin bir anda donduğu, kaldığı ve müdahale edemediği bir an oldu. Tomasson'un golü, İzlandalı çok güzel bir gol attı. Ve Samsunspor'u beraberliğe taşıdı. Bir atakta Marius ceza alanın içine savunma. Smolcic. İki isim de yerde kalıyor. Dakika 6, Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 1. Birinci dakikada Ramirez de Çorum Futbol Kulübü erken bir golle öne geçiyor. Ardından 4 dakika sonra Lars Tomasson sol ayağıyla sert vuruyor ceza yayının üstünden ve Felipe'yi mağlup ederek skoru 1-1'e taşıyor. Çok yüksek tempoda ve hızlı bir şekilde başladı mücadele. Şimdi Diomende atak yönünü sağ kanada çevirdi. Cengiz topla buluşuyor. Karşısında Tomasson. Cezalarının içi Ramirez yine bekliyor Freddy. Samsunspor savunması da şu an yerleşmiş durumda. Tekrar top Diomende de geriye doğru çıkarttı. Ramadani şimdi sol kanattan Smolcic işte Watstoper atağa katılıyor. Çizgide hareketlenen Borza var geriye doğru. Paslaşmalar Çorum Spor'un, Çorum Futbol Kulübü'nün. Erenkoviç karşıladı. Atak devam ediyor. Freddy yerden bir pas. Çorum Futbol Kulübü ablukayı sürdürüyor. Freddy sağ kanat. Şimdi Gökhan, o da atağa katılmış durumda. Samsun'da dakika 7. 1-1'lik beraberlik. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 1. Gökhan karşısında Emre var. Gökhan çizgiye indi, orta ceza alanının içine, savunma uzaklaştırıyor Samsunspor'da ve bu top karşı tribünlerin olduğu noktadan taca doğru gidiyor. Hayır diyor Alişan Salan. Bir elle müdahale vardı. Oyunu Samsunspor tam santra çizgisinden başlatıyor. Evet, birinci dakikada Ramirez'in golü, Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 1-0 öne geçti. 5. dakikada Tomasson karşılık verdi ve 1-1'lik beraberlik. Jarju şimdi karşısında Smolcic. Jarju Samsunspor atağı sağ kanatta. Jarju çizgide Samet'le paslaştı. Şimdi Celil müdahale Fred'den. Fred kazanan Samsunspor oldu ama orada yerde kalıyor.

0: oluyor. Çorum Futbol Kulübü'nden bir isim ve serbest vuruşu da Çorum Futbol Kulübü kazanıyor. Ramirez'in yerde kaldığı bir andı. Celil'le girdiği ikili mücadele sonunda Emre Kılınç geriye çıkardı korner vuruşundan sonra. Lars Thomasson yayın üstünde bekliyordu. Tam da bu vuruş için bekliyor gibiydi. Thomasson sol ayağıyla sert vurdu ve Felipe'yi mağlup etti ve Samsunspor'un beraberlik golü gelmiş oldu. Samsunspor 13. sırada, Çorum Futbol Kulübü 14. sırada ve iki takımın Samsun'daki buluşmasında 10 dakika içinde, ilk 10 dakika içinde karşılıklı birer gol ve bir birlik beraberlik Samsun'da. Fred Celil müdahalesini yaptı. Yomende topu kazandı. Yarı yuvarlakta yerde kalıyor. Ona yapılan hareket serbest vuruş Çorum Futbol Kulübü'nün. Celil'in yaptığı müdahale. Yomende Rangers'lı önemli bir transfer Çorum Futbol Kulübü için orta sahada kullanılan serbest vuruş. Smolcic. Sol ayağıyla Samsunspor yarı sahasına doğru Ramirez, Diomende, Cengiz sağ kanatta, Gökhan da var. Cengiz sol ayağıyla ceza alanının içine sol kanada bir pas. Şimdi Ramadani hareketlendi. Yükseklik kazanan top dikkatli bir şekilde o noktada topu Guarino kornere bırakıyor. 10. dakika geride kaldı. Samsun'da Samsunspor 1 Çorum Futbol Kulübü 1. Bu köşe vuruşundan sonra sözü merkeze bırakacağım ama hemen merkezdeyiz sevgili Yücer.
1: İstanbul'dayız.
2: 9. dakika oynanırken filelere giden bir top var ama daha önce bir ihlal söz konusu olduğu için, yani bu ihlal nedir? Topu filelere gönderen futbolcu Olawain offside durumunda olduğu için tabii ki bir gol kararı çıkmıyor ve yardımcı hakem bayrağını kaldırmış ve offside'e işaret etmiştir. Offside'den doğan endirekt serbest vuruşla kaleci Moldovan oyunu tekrar başlatacak değerli dinleyiciler. Ama bu arada bir VAR kontrolü olacak diye bekliyorum. Evet, şu ana kadar bir hareket yok. Başlama vuruşu yapılmadı ama benim de gördüğüm kadarıyla topun son oynandığı anda rakip kale çizgisiyle Olawain arasında iki savunma oyuncusu yoktu. Dolayısıyla bilmiyorum, karşılaşmanın yardımcı hakemi de maçın hakemi de aynı görüşteler mi? Evet, kale vuruşu endirekt serbest vuruşla, offside'dan doğan endirekt serbest vuruşla Moldovan oyunu tekrar başlattı ve sağ kanatta top şimdi Çaykur Rizespor takımında. Ama o yüksek topu kafa vuruşuyla karşılayan ve Jules oldu. Jules'un karşıladığı topu da kaleci Moldovan rakip yarı alana gönderdi. Şimdi Eyüpsporlu futbolcular orta alanda Masanga ile bir hücum hazırlığı yapıyorlar. Sağ kanada döndüm.
1: Samsun'dayız.
0: Samsun'da mükemmel gol. Golün adı Cengiz Ünder. Eski günlerini hatırlatan çok güzel bir gol. Mükemmel bir gol. Kullanılan köşe vuruşu, paslaşma, Cengiz Ünder o sevdiği noktalardan sağ kanattan ceza alanı dışı sol ayağıyla uzak köşeye bırakıyor ve Okan'ı mağlup ediyor. Yaklaşık 24-25 metrelik mesafeden Cengiz Ünder mükemmel sol ayağını konuşturuyor ve Çorum Futbol Kulübü'nü Samsun'da 11. dakikada 2-1 öne geçiriyor. Goller üst üste yağmur gibi. Önce Çorum Futbol Kulübü, ardından Samsunspor ve biraz önce de Cengiz'in golüyle Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Başlayan yüksek tempo, hızlı oyun, goller, her şey var. İki teknik adam sağ kenarında adeta maç oynuyor gibi. Saha içi zaten mükemmel gollere sahne oluyor. Ve Çorum Futbol Kulübü'nün Samsun deplasmanındaki 2-1 üstünlüğü, Cengiz Ünder mükemmel bir gole imza atıyor. Fenerbahçe günleri, Beşiktaş günleri ve şimdi Çorum Futbol Kulübü'nde aslında bir anlamda milli takım günlerinden sonra yeniden kendini arıyor ve çok güzel bir gole imza atıyor Çorum Futbol Kulübü adına. Sağ kanatta Gökhan'la geliyor bir kez daha Çorum Futbol Kulübü. Samsunspor 1 Çorum Futbol Kulübü 2. Gökhan, yanında Cengiz var, onunla paslaşmada çizgide hareketlendi. Yaptığı hareket hareket, bir müdahale var Emre Kılınç'a, kaptana. Bu müdahale serbest vuruşu gerektiriyor. Heyecan dolu bir ilk 12 dakikayı geride bıraktık. 13. sıradaki Samsun Spor'la 14. sıradaki Çorum Futbol Kulübü'nün Samsun'daki buluşmasında ilk 13 dakikada 3 gol var. İkisi Çorum Futbol Kulübü'nden, biri Samsun Spor'dan ve heyecanın her geçen saniye arttığı ve bu temponun ilk 15 dakika, ilk çeyreğe baktığımız zaman sürdüğü bir mücadeleyi, keyifli bir mücadeleyi izliyoruz hep birlikte. Guarino geriye doğru bırakıyor kalecisi Okan'a. Samsun Spor bir kez daha beraberliği arayacak, beraberliği kovalayacak. Stoperler paslaştı, Guarino uzun oynuyor sağ kanada. Mendes hareketlendi. Mendes'den önce kafa vuruşu Borza'dan geliyor ve kalecisi Felipe'ye dönüyor. Felipe'nin hemen yanına hafif bir baskıyla Marius'un geldiğini görünce o hemen arkadaşlarıyla oynuyor. Serdar'la, Serdar bir kez daha Felipe'ye, 2-1'lik üstünlük, dakika 14. Felipe sol ayağıyla oyunu başlatıyor. Uzun bir vuruş, Cengiz'den seken top, Borza'dan da sekiyor. Kademe'ye orada Jarju geliyor. Samsun Spor adına kazandığı topu kaybediyor. Smolcic gönderdi Samsun Spor yarı sahasına, bir kafa vuruşu ve taç. 14 dakika bitmek üzere Samsun'da. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 2. İki takım daha önce iki kez karşı karşıya gelmiş. Türkiye 2. Futbol Ligi'ydi. 2019'da Çorum Futbol Kulübü evinde Samsun Spor'u 2-1 mağlup etmiş. Ardından bir hazırlık mücadelesi 26 Mart 2024'te ve Samsun Spor'un Çorum Futbol Kulübü karşısında 6-1'lik üstünlüğü, yine Çorum Futbol Kulübü hata. 3. gol şansı, vuruş top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3, golün adı Cengiz. Goller üst üste arka arkaya geliyor. Çorum Futbol Kulübü 3-1'lik üstünlüğü yakalıyor Samsun deplasmanında ve bu sevinci Cengiz ve arkadaşları taraftarlarıyla kutluyor. Kaptırılan top, Diomende ara pası, bomboş iki stoper arasındaki geniş mesafe, Cengiz orayı iyi değerlendiriyor. Kısa bir koşu, Okan'ın çıktığını görüyor. Bir plase vuruş ve Okan'ın solundan topu bir kez daha Samsun Spor ağlarına gönderiyor Cengiz Ünder. Maçın içindeki ikinci golü. Samsun'da Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. İlk çeyrekte, ilk 15 dakikada 4 gol. 3'ü Çorum Futbol Kulübü'nden, 1'i Samsun Spor'dan. 3-1'lik üstünlük. Savunmaların, orta sahaların tamamen hücumu düşündüğü bir maç gibi 15 dakika geride kaldı. Ve Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3, dakika 16. Söz sevgili Yücer'de.
3: İbrahim Kırkayak, teşekkür ediyorum ve İstanbul'a gidiyoruz. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadındayız. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor maçı ve söz Tansu Polatkan'da.
2: 0-0'lık durum devam ederken 16. dakikanın ortasına geldik değerli dinleyiciler. Çaykur Rizespor takımı biraz daha topa daha çok sahip olan, rakip kaleye gitmeyi planlayan bir oyun anlayışı içinde. Şimdi ceza alanının dışından bir sert şut, o sert şut kaleciden döndü ama sağ kanattan yine atak devam edecek Eyüpspor'un, ama o topu kontrol eden futbolcu Talha daha sonra dengesini kaybedip yere düşünce topun da kontrolünü kaybediyor ve ardından bu gol pozisyonu olabilecek an istedikleri gibi gelişmiyor değerli dinleyiciler. Evet, sağ kanattan Dokaru getirmiş, topu ceza alanının içine çevirmişti ama istediği sonucu alamadı. Kale vuruşuyla oyun tekrar başladı. Şimdi Yarık, iki stoper paslaştı. Sagnan'la Yarık paslaştılar. Sagnan bir kez daha orta çizgiye paralel döndü Yarık'e. Yarık de sağ kanattaki arkadaşı Taha ile paslaşıyor. Taha'dan tekrar stopere. Şimdi kendi yarı alanlarında yan paslar yapmayı tercih ediyor Çaykur Rizespor'lu futbolcular. Bir anda sol kanada uzun bir top. Dokaru o kanatta topla buluştu. Şimdi karşısındaki rakibiyle ikili mücadelede iki rakibin arasından geçemiyor. O topu karşılayan futbolcu Yamik, Yamik'in karşıladığı top ve tekrar Yamik'e geldi. Bu arada Masanga topu kaybetmişti ama son anda Yamik'e kazandırdı. Yamik de kalecisi Moldovan'a dönüyor ama Moldovan'ın karşıladığı top taca çıkıyor ve şimdi Çaykur Rizespor takımı sol kanadından taç atıyor.

Ile topu sol kanattaki arkadaşı Sagnan'a kazandırdı. Sagnan tekrar stoper Yamik'e döndü. Yamik orta yuvarlak içinde kısa oynadı Taylan'la. Tekrar Yamik aldı ve bakıyor etrafına. Döndü kendi etrafında ve şimdi ileri oynayacak, ancak o ileri oynamak istediği top Çaykur Rizespor takımında kalıyor ve karşılıklı top kayıplarının ardından Masanga'nın karşıladığı topla şimdi Eyüpspor takımı hücuma çıkacak. Sol kanada uzun gönderdi. Sol kanatta topla buluşan futbolcu ceza alanına sokulmak istiyor. Butaba ceza alanına sokuldu ama topun kontrolünü kaybediyor. Topun kontrolünü kaybedince de bir karşı atak şansı olabilir. Şimdi Çaykur Rizespor takımı için sol kanatta topla buluşan futbolcu Mihayla. Mihayla ortaya döndü. Yine orta çizgiye paralel paslarla Çaykur Rizespor takımı hücum hazırlığı yapıyor. Şimdi Moçi baktı etrafına. Sağ kanatta top bekleyen Taha vardı. Vermedi ona. Ortaya döndü. Ortadan sol iç boşluğa. Sol kanatta Mitat. O sürekli hücuma destek olarak çıkan bir futbolcu. Bir kez daha geriye dönüyor Taylan'a. Taylan yerden oynadı. Moçi bu defa stoper. Moçi rakip yarı alanın ortasına yakın bir yerde. Bir duvar pası ama top sağ bek durumundaki Taha'ya geliyor. Taha'dan topu alan Moçi. Moçi'den Sagnan. Kendi yarı alanlarında değil de bu defa stoperler rakip yarı alanda pas yapıyorlar aralarında. Şimdi Yamık bir kez daha Sagnan'a döndü. Sagnan orta yuvarlak içinde. Şimdi Çaykur Rizespor futbolcuları 10 kişiyle rakip yarı alandalar. Bu Eyüpspor için bir karşı atak şansı yaratabilir eğer top kaybı olursa. Yine iki stoper paslaştı. Şimdi sol iç boşluktan birdenbire savunmanın arkasına yükseltilen bir top ama o top karşılandı ve şimdi bir hücum şansı. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu ceza alanına sokulmak istiyor. Butoba topu sağ kanada gönderdi. Sağ kanatta Abdullahi topla buluşursa tehlike olacak ama yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Topun out'a çıktığını işaret ediyor. Bakalım out mu, touch mı? Savunma oyuncusunun müdahalesi var mı? Evet, bir taç atışı. Talha geldi. Takım kaptanı Talha taç atışı kullanacak. Eyüpspor takımının kaptanı o taç atışlarını uzun kullanabilen bir futbolcu ama ceza alanı içine göndermeyi tercih etmedi. Kısa oynadı. Kısa oynadığı topla ikili bir mücadele. Sol kanatta Talha ile düzeltiyorum Talha değil Talha ile Mitat yer değiştirmişlerdi. Mitat'ı her zaman sağ kanatta oynarken görüyorduk. Bu defa sol kanat savunucusu olarak dikkatimizi çekti ve Mitat'a da bir faul söz konusu değerli dinleyiciler. Evet, Olavay'ın filelere gönderdiği topun görüntüsü bir kez daha önümüze geliyor. Yardımcı hakem zamanında bayrağını kaldırmış. Ofsayt'ı tespit etmişti. Az önce de belirttiğim gibi kale çizgisiyle arasında iki savunma oyuncusu yoktu Olavay'ın. Dolayısıyla bu offside. Evet, 0-0'lık durum devam ediyor. Şimdi yine iki stoper paslaştılar. Sağ kanatta hücuma çıkan futbolcu Taha. Sağ kanat savunucusu Taha topu kontrol etti. Rakibiyle ikili mücadelede ilk rakibinden kurtardı mı bu defa filelere giden top? Bir gol kararı. Ali Sol sağ kanattan yükseltilen topu filelere gönderiyor. 21. dakikanın son saniyeleri oynanırken Taha sağ kanattan yükseltti. Kale sahasının içine gelen topa Ali Sol kafa vuruşunu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Şimdi Çaykur Rizespor takımı deplasmanda 1-0 önde Eyüpspor karşısında. Moçi sağ kanada yükseltti topu. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu Taha o ceza alanına yükseltti. Kale sahasının ön çizgisinde topla buluşan ve kafa vuruşunu isabetli kullanan Ali Sov'du ve kaleci Moldovan'ın üzerinden filelere giden top deplasman takımı Çaykur Rizespor'a 1-0'lık üstünlüğü getirdi değerli dinleyiciler. Evet, Recep Uçar bu arada görüntüye geliyor. Çaykur Rizespor takımının teknik direktörü ellerinin kollarının işaretinden bu tempoya devam edin der gibi bir görüntüsü söz konusu. Ali Soğuk'un golüyle 1-0 önde şimdi Çaykur Rizespor takımı. Eyüpspor takımı oyunu yeniden başlatacak. Abdullah'ı geriye oynadı Masanga'ya. Masanga savunmasına döndü. Orada Jules top.

0: isabetli pas vermek zor, savunmayı geçmek zor. Şimdi sol kanada hücuma genişlik kazandırarak bu imkanı zorlayacak, savunmada bir boşluk yatabilmek için Eyüp Spor takımı, değerli dinleyiciler. Evet, az önce yaratılan bir tehlikeden Eyüp Spor takımı sonuç alamadı ve şu anda da 24. dakika oynanırken 22. dakikada 1-0 öne geçmişti Ali Sov'un golüyle Çaykur Rizespor takımı.
1: Çok teşekkür ediyorum Tansu Polatkan ve şimdi biz Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor, Arca Çorum Futbol Kulübü maçı ve söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Samsun'da 24. dakika, Samsun Spor 1 Çorum Futbol Kulübü 3. Mendes sağ ayağıyla kontrol etti, cezalının içinde Samsun Spor hata. 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü. Mendes karşısında Ramadani var, orta cezalının içine vuruş Felipe. Samsun Spor etkili geldi ve Yalçın'ın vuruşunda Felipe başarılı bir refleks ve kurtarış. Mendes sağ kanatta, Ramadani'nin önünden ortası, altı pasın üstü. Yalçın'ın vuruşu, Felipe'nin kurtarışı sol ayağıyla, köşe vuruşu Samsun Spor'un. Son 8 dakikadır gol izleyemiyoruz çünkü ilk 15 dakika içinde gol yağmuru, fırtına, heyecan, her şey var. 4 gol var ve Samsun Spor evinde 3-1 mağlup durumunda. Tribünlerden de hafif hafif yükselen biraz protesto sesleri var. Köşe vuruşu ön direk, bir köşe vuruşu daha. Çorum Futbol Kulübü'nün deplasmanda Samsun Spor karşısındaki 3-1'lik üstünlüğü, Cengiz'in 2 golü ve özellikle ilk golü mükemmel bir gol. Özetlerde mutlaka izleyeceksiniz. Köşe vuruşu kullanıldı, yine ön direk, kale alanı içi. Freddy uzaklaştırıyor ama daha öncesinde top sahanın dışına çıktı diyor Ali Şansalan ve oyun kale vuruşuyla başlayacak. Samsun Spor geçen yılki kadrosunda özellikle savunmada Van Drongelen'i, Şatka'yı, orta sahada Holse'yi, Makuta'yı arar durumda sanki. Yeniden bir kurulum var, yeniden bir yapılanma var Samsun'da ama geçen yılki isimler gerçekten isim üstündeydi. Bu yıl yeni bir kadro, yeni isimler, ligin 5. haftası ama henüz istediğini ortaya koyamayan da bir Samsun Spor izliyoruz. Çorum Futbol Kulübü de ligin yeni takımı. Samsun Spor evinde 3-3'lük Göztepe maçıyla başladı lige. Karadeniz derbisinde Rize'de 2-0 kazanmıştı. Ardından Samsun Spor, şöyle bir baktığım zaman, evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Körfez'de Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu geçen hafta ve şu dakikada, dakika 27, evinde Çorum Futbol Kulübü karşısında 3-1 yenik durumda. Serdar sağ ayak, yerden pas, Samsun Spor Yalçın'la bu topu kazanıyor. Şimdi Celil, atağa çıkan Jarju sağ kanattan çıkıyor, Felipe daha hızlı. Çorum Futbol Kulübü kalecisi Felipe Jarju'nun bu deparını görüyor ve daha hızlı hareket edip bu pozisyonun tehlikeli olmasını önlüyor. Şimdi Smolcic, Freddy arkasından baskı Samet'ten, Freddy iki kişinin arasındaydı, pası çıkardı Yalçın, Emre Kılınç. Samsun Spor Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında sağ kanatta Mendez'den önce Samet'e geliyor. Samet, Yalçın ve Celil üçlüsü orta sahasını kontrol ediyor Samsun Spor'un. Sol kanada Loget Thomasson'a, Samsun Spor'un golünün sahibi olan isme Samet, Celil. Geriye doğru dönüyor Celil. Erankovic, Guarino savunma hattında. Şimdi Erankovic, Çorum Futbol Kulübü yarı sahasına geçti. Yerden bir pas, Marius Madil Maci'den önce Smolcic, Serdar. 28 dakikayı bulduk. Gökhan çizgiye kadar indi. Müdahale kaptan Emre'den. Taç atışı, son müdahale Gökhan'dan geldiğini belirtiyor maçın hakemi Ali Şansalan ve Samsun Spor taç atışıyla oyunu başlatıyor. Guarino sağ kanat, Mendes onu kontrol eden Kiziridis. Mendes geriye doğru bir kez daha Erankovic'e. Guarino savunma hattı, şöyle bir paslaştı Samsun Spor'da. Şimdi Emre Kılınç kaptan, çizgide Thomasson top bekliyor içeride. Marius hareketli ama iki stoperin arasında. Emre şimdi ceza alanın içine, Mendes'e doğru bir top. Savunma bu topu uzaklaştırıyor. Freddy, Diomende. tam aldım kazandım derken bir müdahale

0: giriyor ve yerde kalıyor. Serbest vuruş Çorum Futbol Kulübü'nün oluyor. 29. dakikayı yaşıyoruz Samsun'da. Yeni 19 Mayıs tadında Samsun Spor 1 Çorum Futbol Kulübü 3. Çorum Futbol Kulübü Ligi İstanbul'da Seyran Tepe'de Galatasaray beraberliğiyle başladı. Evinde ikinci hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Üçüncü hafta İstanbul deplasmanındaydı, yine bu kez Beşiktaş karşısında 6-2'lik bir yenilgi vardı. Geçen hafta evinde Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. İlk Süper Lig galibiyetini almış oldu ve şu anda da Samsun'da 3-1'lik üstünlüğü. Cengiz sol ayak çizgide Gökhan'la paslaşıyor. Gökhan'dan geriye doğru Smolcic'e, zaman zaman Hırvat stoper Smolcic ataklara katılıyor. Özellikle sol ayağıyla ve sol taraftan çizgide Kiziridis var. Karşısında Mendes, Çorum Futbol Kulübü hata. Kiziridis rakibinden sıyrıldı, Yunan oyuncu Diomende topu alıyor. Tekrar Smolcic'e, tüm hatlarıyla yine Samsun Spor yarı sahasına yerleşti Çorum Futbol Kulübü. Cengiz sol ayakta Gökhan'a. Şimdi Ramadani, Freddy, atak yönü sol kanat, atağa katılan Borza, karşıda Mendes, Borza çizgi indi, orta, ceza alanı için kafa vuruşu geliyor Samsun Spor savunmasından. Köşe vuruşu, Çorum Futbol Kulübü kullanacak 30. dakika. 3-1'lik deplasman üstünlüğü Çorum Futbol Kulübü'nün devam ediyor. Köşe vuruşunu Çorum Futbol Kulübü kullanacak. Kiziridis, Yunan futbolcu topun başında. Freddy yakınında paslaşarak mı, kendisi mi kullanacak? Cezalının içi bir hali hareketlendi. Paslaşarak kullandı şimdi Freddy. Freddy bir kez daha Kiziridis. Kiziridis karşısında yine Mendes var. Kiziridis orta cezalının içine Okan. Hemen kontrol etti, hemen oyunu başlattı Samet'le birlikte. En uç noktada Marius Çorum Futbol Kulübü yarı sahasına hemen geçti. Bir serbest vuruş ve bir sarı kart. Çorum Futbol Kulübü oyuncusuna bir sarı kart. Samet hızlı çıkmak isterken onu iterek ve biraz çekerek durdurdu Gökhan. Ve bu bir sarı kart dedi maçın hakemi Ali Şansalan. Samsun'da 31 dakika geride kalıyor. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. Söz merkezde.
1: Çok teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak ve İstanbul'a gidiyoruz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Aynı dakikalarda İstanbul'da da deplasman takımı Çaykur Rizespor takımı Ali Sov'un 22. dakikada attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ederken şimdi sol kanattan Mitat'la gelişen bir atak ama kademede Giordano çok doğru bir yerde yüksek topu kafa vuruşuyla karşıladıktan sonra arkadaşlarına kazandırdı ama onun arkadaşının isabetsiz pası, bu arada bir faul var mı diye bakıyorum, bir omuz omuza mücadele mi? Evet, kırmızı kart bu arada, evet. Ben bir şey yapmadım diyor, ben varım diyor, bakıyorum savunmadaki. Evet, Sagnan kırmızı kart gören futbolcu, burada son adam muamelesi gördü Eyüpsporlu Abdullahi için. Ve Recep Uçar tabii ki bu pozisyonlarda hep bir itiraz söz konusu. Evet, Sagnan Abdullahi'yi belki kendine göre nizami olarak düşünebildiği bir şarjla ama hem itti hem şarj, her şeyi yaptı aşağı yukarı futbolda olmaması gereken yahut da 12. kuralda yazılı olan birçok şeyi bir arada yaptı ve bu arada Recep Uçar da sanıyorum bir kırmızı kart görüyor. O kendine ait olan bölümü ihlal, teknik alanı ihlal ettiği için Recep Uçar'a da bir kırmızı kart. Evet, böylece hem teknik direktör hem stoper Sagnan kırmızı kart gördü. Sagnan son adam olarak düşünüldü. Bu arada VAR'dan bir uyarı geldi. VAR'da Sarper Barış Saka var değerli dinleyiciler. Mehmet Salih de onun yardımcısı Avar'da ve şimdi karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Aksu görüntüyü izleyecek ve o kırmızı kart, yani son adam mı değil mi Abdullahi, onun kararını bir kez daha verecek. Evet, bu arada kırmızı kartı cebinden çıkartıyor. Kırmızı kartın iptal olduğunu gösteriyor ve

Sagna'nın sarı kart gösteriyor. Evet, Sagna'nın kontrolsüz bir faul yaptığı görüşünde. Az önce de belirttiğim gibi son adam durumunda değil. Çünkü kaleden çok uzak ve taç çizgisine yakın bir yer, çok çapraz bir yer. Ve de belki de Sagna buna güvenerek faul yaptı. Ve o kırmızı kart iptal olunca Sagna sarı kartla oyuna devam edecek değerli dinleyiciler. Ve sol kanattan şimdi Eyüpspor takımı kazandığı serbest vuruşu değerlendirecek. O serbest vuruş için Giardona hazırlık yapıyor. Böyle taç çizgisine yaklaşık 1 metre mesafeden sol kanattan ceza alanının içine yükseltecek topu. Çaykur Rizespor'lu futbolcular da ceza alanı içinde, ceza alanının ön çizgisine yakın bir yerde kademeyi oluşturdular. Şimdi Giardona topun üstüne geldi. Kale sahasının uzak köşesi yüksek bir top. O yüksek toptan yararlanamayan futbolcuya bakıyorum. Bir de rakibine faul mü yaptı diye düşünüyorum ama yardımcı hakem topun taca çıktığını işaret ediyor ve taç atışı için yine kaptan Talha gidiyor. Eyüpspor takımının kaptanı Talha taç atışını kullanacak. Yanına sokulan bir arkadaşı var ama vazgeçti. Uzun oynamayı tercih edecek. Belki de geriye doğru da oynayabilir. Evet, kale sahasının yakın köşesine kadar gelen bir yüksek top ve en son kafa vuruşunun ardından top avuta çıkıyor değerli dinleyiciler. O topa kafa vuran futbolcu da Roya Bayo ve onun kafa vuruşunun ardından kale vuruşuyla Fofana oyunu başlattı. Sagna'na verdi topu. Sagna'nın önünde boş alan vardı, gitmedi. Şimdi pas verebilecek arkadaşını arıyor. Çevre kontrolünü yaptıktan sonra diğer stoperle paslaştı. Diğer stoper Mochi de kalecisi Fofana'ya döndü. Fofana uzun oynadı. Sağ kanada gönderdiği top doğrudan taca çıkıyor ve sağ kanattan, yani Eyüpspor takımının sol kanadından taç atışı kullanıldı ve kaleci Moldovan'a giden top. Moldovan rakip yarı alana yükseltiyor topu. Onun yükselttiği topu Mochi karşıladı. Mochi'nin karşıladığı top sağ kanatta Taha'da. Taha yerden oynadı. Bir şimdi adeta bir 100 metre deparı gibi iki futbolcu arasında koşu vardı ama o top doğrudan avuta çıkınca ona yetişme şansı bulamadı Olovay'ın. Kale vuruşu kullanıldı. Moldovan kullandı kale vuruşunu. Savunmadaki arkadaşlarıyla paslaştıktan sonra şimdi sağ kanattan uzun oynayan Talha. Talha'nın rakip yarı alana gönderdiği topu Sagnan rahatlıkla kontrol etti. Döndü kalecisi Fofana'ya. Fofana da bakıyor etrafına. Yine sağ kanada yükseltti topu. O sağ kanatta Talha topu yere indirmeden hemen rakip yarı alana sol kanada doğru çevirdi ama isabetli olmadı. Top şimdi Eyüpspor takımında ve sağ kanatta top bekleyen futbolcu Talha, kaptan Talha, o da geri oynamayı tercih etti. Yine Yamik aldı topu. Yamik diğer stoper arkadaşına bakıyor. Jules'la paslaştı. Jules orta çizgiye doğru hareket halinde. Top onun kontrolünde, savunmanın arkasına yükseltmeyi düşünüyor ama Mochi karşıladı. Mochi'nin karşıladığı top şimdi orta alanda Tayland'da. Tayland geri oynadı Mochi. Mochi uzun oynadı. Uzun oynadı ama bir faul söz konusu. Faul değil, elle oynamayı tespit ediyor. Alisov'un eliyle topa müdahale ettiğini, evet, göğsüyle kontrol etmek isterken göğsünden sekti top. Sağ koluna çarptı ve Oğuzhan Aksu da serbest vuruş kararını verdi. Sol iç boşluktan Eyüpspor takımı rakip yarı alanı sol iç boşluğundan serbest vuruşu kullandı ve sol kanada yükseltilen bir top tam taç çizgisi üzerinde Mihaila topu kontrol etti. Daha sonra kaybetti ve savunmasında Taha topu kontrol edip Mochi'ye kazandırıyor. Mochi uzun oynadı. Onun da pası isabetli değil. Giardona topu kontrol etti. Döndü savunmasında Jules'a. Jules da kalecisi Moldovan'a dönecek. Moldovan da kalesinden o kadar
Uzaktaki kendi yarı alanının ortasına kadar gelmiş. O da rakip yarı alanı yükseltti. Göğsüyle topu indiren futbolcu Abdullah'a kazandırdı. Abdullah'dan sağ iç boşluktan sol kanada derin bir top. O topu kontrol eden futbolcu ceza alanına sokulmak istiyor. Bu topa ancak isabetli değil ve onun ceza alanının içine sağ kanada, sol kanattan sağ kanada yükselttiği top isabetsiz ve top doğrudan

0: out'a çıkıyor. 38. dakikada son saniyeler oynanırken Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 22. dakikada Alisov sağ kanattan Taha'nın ortaladığı topu filelere göndermişti kafa vuruşuyla. O üstünlüğünü sürdürüyor ve şu anda da 39. dakika başladı. Taylan sol kanada döndü. Sol kanatta Mitat. Mitat önündeki boş alanı geçti. Taç çizgisine paralel giderken ortaya döndü. Ortada topla buluşan futbolcu Laçi. Laçi'den sağ kanada. Sağ kanatta topu tutma çabasında olan bakıyorum Taha. Taha da tekrar Mochi'ye dönüyor. Yine iki stoper Sagnan ve Mochi paslaştılar. Orta çizgiye paralel bu paslaşmaların ardından şimdi daha sağ iç boşluğa girmişti. Çizgiye çıkmadı bu defa. Şimdi Mochi birdenbire uzun oynadı. Savunmanın arkasında gol pozisyonu Mihaila kaleciyle karşı karşıya ve topu filelere mi gönderiyor diye bakıyorum. Ama out'a gidiyor Mihaila. Kaleci Moldovan'dan da kurtardı topu. Çok hareketli bir pozisyondu. Biraz da pasın şiddeti fazlaydı. Topu iyi kontrol edemedi. Kontrol edemediği topu da iyi kullanamayınca top out'a gidiyor. Sağ ayağıyla kontrol etti, indirdi. Biraz topun kontrolünü kaybettikten sonra ancak yetişti. Sol ayağıyla vurdu ama out'a giden top yan filelerde kaldı değerli dinleyiciler. Böylece bir ikinci gol şansını kullanamadı 40. dakikada. Çaykur Rizespor 1-0 üstün oynadığı şu dakikalarda.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Samsun'a gidiyoruz ve söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Samsun'da dakika 41, ilk yarının artık son anları ve Çorum Futbol Kulübü'nün Samsun deplasmanındaki 3-1'lik üstünlüğü sürüyor. İlk 15 dakika gol yağmuru, 4 gol Ramirez de perdeyi açtı. Çorum Futbol Kulübü Tomasson Samsun Spor'a beraberliği getirdi ve ardından 2 Cengiz Kalesi, 2 Cengiz Ünder golü gördük. Ve bu gollerle Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 3-1 önde. Sol kanat Samet, Samsun Spor atağı, Tomasson geriye doğru çıkardı. Şimdi Celil atak yönünü sağ kanada çeviriyor. Mendes topla buluştu. Sevdiği bir nokta sağ ayak. Sol ayağıyla şimdi geriye doğru bir pas daha Celil. Celil'den tekrar Mendez'e. Mendez'den topu alan Yalçın. Cezalarının içinde Yalçın sağ ayakla çizgi iniyor ortası. Borza'nın müdahalesi ve köşe vuruşu Samsun Spor'un. 41 dakika bitmek üzere, artık 42. dakikanın içindeyiz. 4 gol ilk 15 dakika. Çorum Futbol Kulübü'nün üstünlüğü. Samsun Spor'un

Uta gidiyor. 42. dakika. Samsunspor 1 Çorum Futbol Kulübü 3. Smolcic ile birlikte kale vuruşunu kullanacak Çorum Futbol Kulübü ve oyun yeniden başlayacak. Kalecisi Felipe ile oynadı. Felipe sağ ayağıyla penaltı noktası üzerinden sol kanada Kiziridis'e pas. Kiziridis kendisine bir boş olan yarattı. Freddy'yi buldu. Diomende'yi buldu. Diomende'den Cengiz karşı tribünlerin önü taç çizgisi kenarı ve top sol ayağında geriye doğru çıkartıyor. Ramadani tekrar Cengiz. Cengiz kalecisi Felipe'yi gördü. Baskı Marius'tan Felipe hemen top ayağından çıkartıyor. Ramadani'yi buldu. Ramadani'den Serdar'a, Serdar'dan Felipe'ye. Son dakikaların böyle geçmesini istiyor aslında Çorum Futbol Kulübü. Kafa vuruşu. Yerde kalan bir isim var. Bir Samsunsporlu oyuncu var. Samet o isim. Tam santra noktası üzerinde Ramirez'in müdahalesi. Serbest vuruş. Samsunspor oyunu Celil hemen başlatıyor. Yalçın'a. Yalçın sol ayağını aldı. Bir ara pası Smolcic'ten sekiyor. Borza'dan sekmiyor. Tekrar Smolcic. Baskı top Samsunspor'da. Jarju, Yalçın. Yalçın yerde kalıyor. Çok yakın bir mesafe. Ali Şansalan oynayın diyor. Samsunsporluların bir penaltı itirazı. Ceza alanının sağ kanadı ve içinde. Ramirez geriye doğru. Freddy. Dakika 43. 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü. Diomende ayağının altından kaçırıyor. Hayır, bir şey yok diyor. Bir tavsiye de almadım diyor Ali Şansalan ve oynayın diyor. Şimdi Eren Kovic. Guarino, sol kanat Tomasson. Karşı tribünlerin önü sol kanat Tomasson geriye doğru çıkartıyor. Samet. Emre Kılıç çizgiye indi. Emre Tomasson yakınında geriye doğru çıkartıyor. Guarino. Guarino karşısında Diomende var. Dakika 44. 3-1'lik Çorum üstünlüğü. Yalçın yetişebilecek bir topa. Samsunspor artık tamamen Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında. Jarju, Mendes. Geriye doğru. Eren Kovic. Ondan Gabriel Guarino'ya, İtalyan oyuncuya. Şimdi Samet. Top dolaştırıyor Samsunspor, bir açık arıyor. Çorum Futbol Kulübü savunma hattının içinde ve civarında. Guarino tam yarı yuvarlakta. Eren Kovic sağ kanada Mendes'e. Mendes karşısına Borza var. Jarju ile paslaştı. Kiziridis ve Borza kademede Çorum Futbol Kulübü'nde. Jarju geriye doğru Celil'e. Celil'den Eren Kovic'e. Yakınında Yalçın var, onu görmedi. Celil'le oynadı. Dakika 45. Guarino atağa katıldı. Guarino. Şimdi Yalçın yine sol ayağında orta ceza alanının içine. Marius Mandilmacı istediği gibi dokunamıyor. Dokunuyor ama biraz hafif kalıyor. Bu top da out'a gitmiş oluyor. Serdar da hemen yakın kademesindeydi. Marius Mandilmacı'nın golcü ismin. 45 dakika artık bitmek üzere. Samsun'da ilk çeyrekte, ilk 15 dakikada gol yağmuru vardı. 4 gol. 3-3 Çorum Futbol Kulübü'nden, 1 gol Samsunspor'dan ve Çorum Futbol Kulübü'nün deplasmanda Samsun'da bu Karadeniz buluşmasında 3-1'lik üstünlüğü artı 2 geldi ilk dakikayı yaşıyoruz. Erakovic, Okan. Baskı Cengiz'den Guarino ile oynadı. Tekrar Okan sağ ayağıyla hemen uzun bir top Çorum Futbol Kulübü yarı sahasına doğru karşılayan Gökhan. Ramadan yerde kalıyor, serbest vuruş Çorum Futbol Kulübü'nün. Samsunspor yarı sahası ve karşı tribünlere yakın bir nokta. Sağ kanattan bu serbest vuruşu Çorum Futbol Kulübü kullanacak. 45+1'in içindeyiz. Topun başına Gökhan var. Ramadan'ın yakınında onunla paslaştı tekrar Gökhan. Gökhan, çizgide Serdar var. Serdar da kalecisi Felipe'yi buluyor. Felipe yerden bir pas Ramadani. Tekrar Serdar. Serdar, Felipe. Smolcic de yanına sokuldu. Felipe sağ ayağıyla Samsunspor yarı sahasına uzun bir top. Guarino karşılıyor. Düşen top Diomende'nin. Diomende çizgide Kiziridis var. Kiziridis bir kez daha geriye doğru Smolcic. O da kalecisi Felipe'ye. 45+1 bitti, 2'deyiz ve artık son saniyeler ilk yarıda.

0: Serdar, Freddy, Gökhan, Cengiz. Kaptırılan top Samet Nyomen de uzun oynuyor Samsun Spor yarı sahasına doğru. Orada Çorum Futbol Kulübü'nden hiç kimse yok. O noktada Thomasson, Loge Thomasson topu kalecisi Okan'a veriyor. Okan hemen oyunu tekrar kuruyor Samet'le birlikte. Şimdi Yalçın, Jarju baskı ön taraftaki Zilidis'ten. Jarju bir kez daha geriye döndü Samet'e, Samet'ten Yalçın'a. 45 artı 2 bitti. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3 dediğim anda da Ali Şansanal'ın maçın hakemi ilk yarı bu kadar diyor. Samsun'da ilk yarı skoru, ilk 15 dakikanın fırtınası ve güzel goller. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
1: İbrahim Kırkayak teşekkür ediyoruz ve İstanbul'a gidiyoruz. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Artı 3 gösterilmişti değerli dinleyiciler maçın ilk 45 dakikasının tamamlanması için ve bu 3 dakikalık sürenin de artık sonuna geliyoruz. Sağ kanattan Mochi serbest vuruş kullandı, sol kanada yükseltti. Sağ kanattan sol kanada çok uzun ve yüksek bir top, o kanatta bir ikili mücadelede ve faul yapılıyor. Bakıyorum faul yapan futbolcu da hemen görev alanına dönüyor 98 numaralı formasıyla Botaba ve yerdeki futbolcu da Mitat. Evet, bu son saniyelerde artık Çaykur Rizespor'lu futbolcular 1-0'lık üstünlükten sonra Fofana'nın rakip yarı alana yükselttiği bir top var. Cezalarının ön çizgisine kadar geldi top. Mitat topu kontrol etti. Yanına sokulan arkadaşına bıraktı. Geriye oynamayı tercih ediyor Çaykur Rizespor'lu futbolcuları. En azından bu ilk 45 dakikanın son saniyelerini değerlendirmek için. Şimdi sağ kanatta yine Mochi ve bu arada Oğuzhan Aksu ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalınca 22. dakikada Ali Sov'un attığı golle Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü söz konusu.
1: Çok teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Saat 17'de başlayan Trendyol Süper Lig'deki iki karşılaşmadan biri Samsun'daydı. Samsun Spor kendi sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü karşısında 3-1 geride sevgili dinleyiciler. İlk yarı Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 3 olarak sona erdi. Bir diğer karşılaşma İstanbul'daydı. Eyüp Spor 0, Çaykur Rizespor 1 olarak sona erdi. İlk 45 dakika sevgili dinleyiciler. Bu arada da Trendyol 1. Lig'de de Bolu Spor 1, Pendik Spor 0 ilk yarının sonucu. Van Spor 0, Keçiören Gücü 1, 45 artı 5. dakika sevgili dinleyiciler. Karşılaşmaların ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
10: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, ballı ve reçeli.
11: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
12: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.
4: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları, Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
8: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
9: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
7: Nasıl?
10: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşla.
11: Reklamlar.
12: TRT Radyo 1.
11: Reklam.
13: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla korur.
14: Ya. Yeah.
13: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
11: Reklam.
13: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
15: Bir kez daha futbol saatinden merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 18.02'yi gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın ilk karşılaşması dündü. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0

0: mağlup etti ve Beşiktaş puanını 12'ye yükseltti 5 maçta. Erzurumspor Futbol Kulübü ise 5 maçta 4 puanda kaldı. Ve bugünse saat 17'de 2 karşılaşma vardı sevgili dinleyiciler. Bu iki karşılaşmanın ilk 45 dakikaları sona erdi. Bunlardan biri Samsun'da. Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü maçı ve bu karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Arca Çorum Futbol Kulübü Samsun'da 3-1 önde kapadı sevgili dinleyiciler. Bir diğer karşılaşma İstanbul'da. Eyüpspor Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor ve bu maçtan önce Eyüpspor'un 3 puanı, Çaykur Rizespor'unsa 6 puanı vardı ve bu 6 puanı da deplasmandaki galibiyetlerden elde etmişti ve Çaykur Rizespor yine bir deplasman maçında 1-0 öne geçti. 21. dakikada Ali Sov'un attığı golle sevgili dinleyiciler. Ve Trendyol 1. Lig'de ise Boluspor 1, Pendikspor 0. 47. dakika oynanıyor şu anda. İlk yarısı sona eren Vanspor Futbol Kulübü Keçiören Gücü maçındaysa Keçiören Gücü'nün Van'da 1-0 üstünlüğü var. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedik. Ve şimdi Samsun'a gidelim. Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ikinci devresi az sonra başlayacak. Sözü İbrahim Kırkaya bırakalım.
1: Teşekkürler sevgili Yücel. Samsun'da ikinci yarı zamanı. Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıya başlayacak. Gözler Ali Şansalan'da son işareti geliyor ve Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıya başlıyor. İki takıma da ikinci yarıda başarılar diliyoruz. İlk yarıda 4 gol, 3'ü Çorum Futbol Kulübü'nden, 1 gol Samsun Spor'dan. İlk 15 dakikada gerçekleşti, bu goller atıldı. Ramirez ve Cengiz Ünder'in 2 golü çok güzel gollerdi, özellikle Cengiz'in golleri. Tomasson 1-1'i yakalamıştı Samsun Spor'la ama Samsun Spor ikinci yarıda bakalım ne yapacak, o geri dönüşü sağlayabilecek mi? Ligin ilk haftasında zaman zaman geriye düştüğü maçta Göztepe ile son dakika golüyle 3-3 berabere kalmıştı. Buna benzer bir ilk yarıyı yaşamıştı, bir maç anını yaşamıştı Samsun Spor. Şimdi Guarino, sol kanatta Samet topla buluştu Çorum Futbol Kulübü yarı sahasına. Tomasson, onu karşılayan Gökhan. Geriye doğru Samet'ten Celil alıyor. Celil Çorum Futbol Kulübü yarı sahasına, bir kez daha Samet. Geriye doğru çıkartıyor. Erekoviç topla buluştu. Çizgide Mendez var. Hareketli Jarju. Celil'den Erekoviç'e yerden bir pas. Yalçın'a, ondan Mendez'e, karşılayan Borza. Borza'nın kontrolünde bu top karşı tribünlerin önünden taca çıkıyor. Ve taç atışı Çorum Futbol Kulübü'nün oluyor. Ve oyunu hemen başlıyor. Kiziridis indiriyor. Ramadani'ye gelmeden Mendez. Savunma hattına döndü Samsun Spor. Erekoviç, Guarino, şimdi Samet. Bir kez daha Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında Samsun Spor. Samet Diomende'nin baskısını görünce geriye doğru bıraktı Guarino ve Erekoviç. İki stoper paslaştı. Dakika 47 ikinci yarı ve Samsun'da Samsun Spor 1 Çorum Futbol Kulübü 3. Yalçın geriye doğru Erekoviç'e, ondan Samet'e. Yine ön alan baskısı Diomende'den. Çorum Futbol Kulübü adına Uğur Uçar ve Fink, ikisi de ayakta ve oyunu okuyor, oyunu yaşıyor iki teknik adam. Erekoviç geriye doğru kalecisi. Okan'a kadar gelen top. 13. sırada haftaya başlarken Samsun Spor puanı 4. Çorum Futbol Kulübü haftaya başlarken 14. sırada ve puanı 4 onların da. Geçen hafta 3-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini almıştı Çorum Futbol Kulübü. Samsun Spor'un tek galibiyeti şu ana kadar ligin ikinci haftasında Rize deplasmanındaki 1-0'lık skordu. Ramadani'nin bir müdahalesi Yalçın'a, serbest vuruş Samsunspor'un hemen kullanılıyor. Guarino Jarju'ya, Jarju ayağından sektirdi topu, kaptırdı. Kiziridis bir ara pas, Diomende'ye gelmiyor. Yine savunma hattında Gabriel, Guarino, Okan, Erekoviç üçgeni ve Samsunspor bir kez daha oyun kuruyor. Oyunun ilk yarısına baktığımızda topa daha çok sahip olan takım Samsunspor ama skor üstünlüğü Çorum Futbol Kulübü'nde. Erekoviç en uçta Marius hareketlendi, onu görmedi. Samet'e, Freddy kazanıyor o topu Ramadani. Ondan Borza'ya, Borza kalecisine dönecekken Marius'un baskısı vardı. Şimdi Kiziridis, Fred göğsüyle indirdi. Kiziridis, Diomende tek pas. Sol kanat.

0: da Freddy hareketlendi. Çıkmadan kontrol ediyor Freddy. Geriye doğru çıkartıyor. Ramirez baskı, top Samsunspor'un bir kez daha. Samsun'da dakika 49. Emre Kılınç kaptan uzun oynuyor Mendez'e doğru. Mendez bu topu güçlükle kontrol ediyor. Kademesinde Smolcic var. Mendez Smolcic mücadelesi kazanan Çorum Futbol Kulübü oluyor. Tekrar Smolcic, Hırvat stoper, geçen sezon Kocaelispor'da izlemiştik kendisini. Smolcic ayağından biraz açtı, o da Yalçın kazandı. Yalçın'dan Samet'e, Samet'te geriye doğru dönüyor Mendez'e. Mendez'den şimdi Erakoviç'e, yakınında Samet var, o Guarino'yu tercih etti. Kendi yarı sahasındaki paslaşmaları Samsunspor'un. Erakoviç, şimdi Samet, çizgide Tomasson var, Emre Kılınç var. Guarino Erakoviç paslaşması, Jarju top alıyor. Jarju hem forvet hattına hem orta sahaya gelip kanatlara da yayılıp pas alışverişine yardım ediyor takımına. Jarju yerde kalıyor. Serbest vuruş Samsunspor'un. 50. dakika Samsun'da. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. Sözü şimdilik merkeze bırakıyoruz.
1: İbrahim Kırkayak, teşekkür ediyoruz ve İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da söz Tansu Polatkan'da.
2: Değerli dinleyiciler, burada da 49. dakikanın son saniyeleri oynanırken Çaykur Rizespor takımı bir oyuncu değişikliğiyle oyuna başladı. Olovay'ın oyundan alındı. Ahmet Kutucu onun yerine görev üstlendi. Bu arada karşılaşmanın 42. dakikasında Çaykur Rizespor takımında Mihayla önce sarı kart gördü. Ardından VAR hakemi Serper Barış Saka Oğuzhan Aksu'yu VAR görüntüsüne çağırdı. O sarı kartın iptal olduğunu işaret etti. Görüntüyü izledikten sonra Mihayla'ya kırmızı kart gösterdi. Evet, kaval kemiğine bir darbe vardı rakibinin, Abdullahi'nin, ve karşılaşmanın hakemi önce bunu bir kontrolsüz faul olarak değerlendirdi ve de sarı kart gösterdi. Ama VAR görüntüsünün ardından yaptığı hareketin aşırı güç kullanma olduğunu görüp kırmızı kartını gösterdi. Böylece Mihayla oyun dışında kalınca Çaykur Rizespor takımı ikinci yarıya, ki ilk yarının 42. dakikasıydı, 10 kişi kaldı. Şimdi sol kanatta Ahmet Kutucu geriye oynadı. Geriye oynadığı topla şimdi bir sağ kanat atağı. Yine sağ kanattan topu yükselten futbolcu Taha'ydı. Onun yükselttiği top savunmada sekiyor Yamik'ten ve taça çıkıyor. Taç atışıyla şimdi Çaykur Rizespor takımı yeniden bir atak şansı yaratacak. Mithat kullanacak bu taç atışını. Pas verebilecek arkadaşını arıyor bu taç atışında. Yanına sokulan Ali Sov var. Ali Sov iki rakibin arasından çıktı. Mithat'a kazandıracaktı topu ama Mithat dengesini kaybetti. Düştü. Kalktı, yine topa yetişmeye çalıştı ama savunmada sağ kanattan Talha'nın uzaklaştırdığı top kaleci Fofana'ya kadar geliyor. Fofana kontrol etti topu. Döndü. Mochi'ye bıraktı. Mochi sağ kanattaki arkadaşıyla paslaşıyor. Orada Taha var. Taha'dan tekrar Mochi. Mochi uzun oynadı bu defa. Alisov kafa vuruşuyla rakibin üzerinden topu aşırdı. Ama rakibi de onu bir çelmeyle yere indirince bu serbest vuruş kararını hemen veriyor karşılaşmanın hakemi. Bu serbest vuruş rakip yarı alana yakın bir yerde, değerli dinleyiciler. Faul yapan futbolcu Masanga. Serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Fofana'ya döndü Çaykur Rizespor'lu futbolcular. Fofana da sağ kanada yükseltti topu. O sağ kanada yükselttiği top isabetli gitmedi. Rakipte kalıyor çünkü top taça çıktı. Sol kanattan taç atışını Giardona hemen kullandı. Yanına sokulan Jules'e verdi. Jules'tan Yamik alıyor. Yamik'ten sağ kanada. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu şimdi Mihalak. Talha. Talha Mihalak'ın koşu yoluna doğru atıyor topu ama Abdullahi'ye geldi. Abdullahi kaleye vurmak niyetindeydi topu ama

0: öylesine isabetsiz kullandı ki top gitti kendine göre uzak köşe bayrağının yanından avuta çıktı. Şimdi kale vuruşuyla Fofana tekrar oyunu başlatacak. Hatırlayacaksınız, Alisov'un golüyle Çaykur Rizespor deplasmanda 1-0 üstün durumda değerli dinleyiciler. Deplasmanda oynadığı Konyaspor karşılaşmasında 1-0 kazanmıştı. Gaziantep'i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Yani deplasmanda maç kazanma alışkanlığını şimdi İstanbul'da da Eyüpspor karşısında sürdürmek düşüncesinde. Ahmet Kutucu sol kanatta kontrol etti. Taç çizgisine yakın bir yerde Mitat'la paslaştı. Mitat'tan gelen topu kontrol eden futbolcu tekrar Mitat'a döndü. Mitat da orta çizgiden, taç çizgisiyle orta çizginin birleştiği yerden kalecisi Fofana'ya döndü. Fofana şimdi Mochi ile paslaşıyor. Mochi'nin uzun pası rakip yarı alandan sağ kanattan hücuma çıkan Taha ceza alanına yerden gönderdi. Bir gol şansı olabilir şimdi ama bir ikili mücadelede topu kaybediyor Laçi. Laçi'nin kaybettiği top Eyüpspor için bir karşı atak şansı olabilir ama Abdullahi kontrol edemedi. Karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi sol kanatta topla buluşan futbolcu bakıyorum kendi etrafında döndü. Ahmet Kutucu'ya bıraktı bu Mitat'tı. Mitat'tan Laçi, Laçi'den tekrar kalecisi Fofana'ya giden bir top. Biraz oyun anlayışındaki değişiklik dikkat çekiyor Çaykur Rizespor takımında. Şimdi sağ kanattan Taha'nın ortaladığı top, Ahmet Kutucu topa kaleye vurabileceği bir mesafe vurdu. Topta Masanga'dan sekiyor ve kornere gidiyor değerli dinleyiciler. Masanga değil, yerde o sert şuttan etkilenen Yamik yerde yatıyor. Bu arada bir sağlık görevlisi gelecek mi oyun alanına? Evet, sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor karşılaşmanın hakemi. İki takım bu karşılaşmaya kadar 12 defa karşı karşıya geldiler değerli dinleyiciler. Çaykur Rizespor 6 defa kazandı. 3 maç berabere bitti. 3 karşılaşmayı da Çaykur Rizespor takımı kazandı. Burada oyun durdu. Ben sözü merkezdeki arkadaşım Yüce Er'e bırakıyorum.
1: Samsun'a gidiyoruz sevgili dinleyiciler ve söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Samsun'da dakika 56, Çorum Futbol Kulübü'nün 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Biraz önce kullanılan köşe vuruşu, kaptan Emre Kılınç'ın sol ayağıyla ortası yüksekten gelen bir toptu. Kafa vuruşu Gabriel Guarino'dan da geldi. İtalyan oyuncudan direğin üstünden bu top avuta çıktı. Samsun Spor'un ikinci gol arayışı, çok yüksek baskı yok. Çok fazla bir pozisyon yok. Sağ kanatta Jarju'nun kazandığı top karşısında Smolcic var. Geriye doğru çıkartıyor Mendes. O da geriye döndü. Hemen Ramadani'nin baskısını görünce bir kez daha Jarju'yu kazandırdı topu. Jarju sol ayağıyla düzeltti geriye doğru Celil'e. Celil'den yaklaşan Thomas Sonomahir daha geriye doğru Erakoviç'e. Erakoviç'ten şimdi çizgide kaptan Emre Kılınç topla buluşuyor. Gökhan, Samsun sporlu her oyuncuyu hemen hemen birer isim kontrol eder gibi saha içinde ve hiç açık vermiyor Çorum Futbol Kulübü. Oyunun her anında şimdi baskıları, kazandıkları top, yerde kalan iki isim, iki Samsun sporlu oyuncu, serbest vuruş Samsun Spor'u. 57 dakika bitmek üzere Samsun'da Karadeniz buluşması. İlk 15 dakikadaki 4 gol Samsun Spor 1 Çorum Futbol Kulübü 3. Geçen haftada 3 golü Eyüpspor karşısında evinde bulmuştu Çorum Spor. 3-0'lık galibiyetle ve Süper Lig'e galibiyetle başlamış olmuştu. İlk galibiyetini almış olmuştu. Thomasson sol ayak orta. Marius'tan önce Smolcic. 6 pasını hemen üstü. Marius Maldil Maci'ye fırsat vermedi orada Hırvat stoper Smolcic. Şimdi taş kullanıldı. Samet geriye doğru. Guarino, Erakoviç. Çorum Futbol Kulübü yarı sahası Samsun Spor geliyor. Sağ kanatta Mendes. Karşılayan Borza. Bir ara pası Jarju sekiyor. Taç Samsun Spor'un. Sağ kanattan karşı tribünlerin önünden. Bu arada Ali Şansalan oyunu durduruyor. Bir değişiklik var. Diomen de oyundan çıkıyor Çorum Futbol Kulübü'nde. Muhammed Diomande oyundan çıkıyor ve

0: Gördüğüm kadarıyla evet, Berat Özdemir oyuna giriyor. 3 numaralı formasıyla Uğur Uçar ve teknik ekip karşılıyor Muhammed Diomande'yi. Tebrik ediyor ve artık orta sahada Berat oynayacak Çorum Futbol Kulübü'nde. Çağlar Söyüncü de artık Çorum Futbol Kulübü'nde ve ilk 8 kişilik kadroda, maç kadrosunda daha doğrusu, yedekler arasında 2 numaralı formasıyla Çağlar, Cengiz, Berat milli takım oyuncuları, bir dönemin devam edenler de var ve artık şu an Çorum Futbol Kulübü forması giyecekler hep birlikte. Köşe vuruşu Samsunspor'un. Emre Kılıç yine uzaklardan şansını denedi. Berat'a çarpan top köşe vuruşu oldu. Köşe vuruşunu Samsunspor kaptanıyla Emre ile kullanacak. 59. dakika bitmek üzere. 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü üstünlüğü. Kaptan Emre orta ceza alanı içine, yine Guarino indirdi. Savunma Ramadan ile karşılıyor. Sağ kanada açılan top Celil. Kendisi sürükledi sağ ayağıyla orta ceza alanı içine. Yalçın'dan sekiyor. Bir vuruş. Kale alanı önünde Smolčić'ten dönüyor. Atak Samsunspor adına devam edecekken Gökhan uzaklaştırıyor. Top kaleci Okan'a kadar geliyor. Bir saat geride kaldı. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. Atak tazeliyor Samsunspor. Mendes, Yalçın geriye doğru. Eraković, baskı Ramirez'den. Çorum Futbol Kulübü'nde Ramirez de arkadaşlarına biraz gelin, yardıma gelin diyor. Freddy'e ve Cengiz'e işaret etti. Eraković'ten Guarino. Yarı yuvarlakta bir kez daha Eraković. İçeride hareketlenen Marius ve kaptan Emre var. Şimdi Yalçın sağ kanat, Mendes topla buluştu. Orta ceza alanı içine Marius Madil Maci kafa vuruşu Felipe'nin kontrolünde üstten avuta gidiyor. 61. dakikayı bulduk Samsun'da, Karadeniz'de. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 3.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Eyüpspor Çaykur Rizespor maçındayız. Söz Tansu Polatkan'da.
2: 60. dakika ve Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyiciler. Şimdi Çaykur Rizespor takımı sol kanattan Mithat'la bir hücum hazırlığı yapıyor. Mithat çevre kontrolünü yaptı. İki rakibin arasından geçti, ortaya döndü. Şimdi Laçi topu kontrol etti, o da sağ kanada döndü. Sağ kanata topla buluşan futbolcu Taha yerden bıraktı ama pası isabetsiz. Ve o topu karşılayan futbolcu Jules'un uzun gönderdiği top sağ kanatta bu sefer Mochi'de kaldı. Mochi de ceza alanına yükseltiyor ama onun yükselttiği top kaleci Moldovan için bir antrenmandaki kanat top çalışması gibi rahatlıkla kontrol ettiği bir top oldu. Masanga yerden oynadı. Tekrar topu aldı Masanga. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yanına sokulan Royvo vardı. Royvo'dan gelen topu tekrar Masanga aldı. Döndü sağ kanada. Sağ kanatta Talha yerden bıraktı. Onun yerden bıraktığı topla şimdi Mealak gitmek isterken top taça çıkıyor ve taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Bu arada Dokaryu oyundan alındı Çaykur Rizespor takımında. Emrecan oyuna girdi değerli dinleyiciler. Hatırlayacaksınız, daha önce de Ahmet Kutucu Olavay'ın yerine oyuna girmiş. Mihayla da kırmızı kart görmüştü. Böylece 10 kişi devam ederken şimdi Yusuf Baresi oyuna giriyor. Yusuf Baresi'yi Adana Demirspor'dan hatırlıyoruz. Geçtiğimiz sezonda yine İstanbul'da bir başka takımda oynuyordu. Evet, 8 numaralı formasıyla David Costa çıkıyor. Yerine oyuna giren futbolcu Çaykur Rizespor'da Yusuf Baresi değerli dinleyiciler. Bu arada bir Eyüpsporlu futbolcu yerde kendine faul yapıldığını iddia ediyor ama oyun devam etti. Şimdi o devam eden oyunda şimdi bir gol pozisyonu bulabilirler Çaykur Rizespor'lu futbolcular. Mithat yerden oynadı ama isabetli değil. O isabetsiz topun ardından Taylan kazandığı topu yine arkadaşlarına bıraktı. Şimdi sağ kanatta topla buluşan futbolcu Taha ceza alanına sokulmak istiyor. Top hala onun kontrolünde. Yerden oynadı sol kanada. Sağ kanat savunucusuyla sol kanat savunucusu paslaştılar. Böyle bir uzun paslaşmanın ardından şimdi Ahmet Kutucu döndü geriye Laçi'ye. Laçi'nin pası da isabetsiz. Top taca çıkıyor. Sağ kanattan sol kanada uzun gönderilen top taca çıkınca Giardona sol kanattan taç atışı kullanacak. Evet, az önceki ikili mücadelede daha yere düştü. Düşürülmedi, düştü ve de bir faul iddiasındaydı ama hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonu iyi çözmüş olacak ki onun yere düşmesinin bir faul gerektirmediğini gördü. Şimdi sağ kanatta yine Talha. Sağ kanattan Talha cezalarını yükseltecek. Mitat'tan dönüyor top, taça çıkıyor. Taç atışını Talha kullanacak. Talha geriye doğru oynadı Masanga'ya. Masanga o pas verebilecek arkadaşını sağ kanatta gördü. Sağ kanattaki arkadaşı cezalarını yükseltecek Batuba. Yine Masanga ile paslaştı. Yine Batuba ve yine rakipten dönüyor top ama Eyüpspor'lu futbolcular topu yine kazandılar. Şimdi sol kanatta Giardona yerden oynadı ceza alanı içine. Kaleye bir şut şansı ama isabetli değil. Ceza alanının ön çizgisi üzerinden topu kontrol etti, döndü, vurdu ama isabetli kullanamadı. Gerçekten o Batuba'nın topu kontrol ettikten sonra kaleyi tam karşıdan gördüğü yerden vurdu. Top avuta gidiyor. Belki de kale direğinin en azından 3-4 metre yanından. Kale vuruşu kullanıldı. Riskli bir kale vuruşu çünkü bir ön alan baskısı vardı ama bu arada bir de faul söz konusu. Mochi sarı kart görüyor değerli dinleyiciler. Mochi yaptığı kontrolsüz faulden sonra bir sarı kart gördü karşılaşmanın hakeminden. Bu arada Taylan da yerde bir sakatlık anı yaşıyor. Evet, kaleci Fofana bir riskli kale vuruşu kullandı. Taylan topla buluşmuştu. Taylan'a faul yapıldı. O faulün ardından Yava'nın yaptığı faul serbest vuruş gerektirdi. Ama Mochi de bu arada hakemle bir diyaloğu sonunda sarı kart gördü. Bu arada Giardona topu kazandıktan sonra Ahmet Kutucu'dan

0: out'a gidiyor ve out'a giden topun ardından da şimdi oyuncu değişikliği yapılacak. Eyüpspor takımında 66. dakikanın ilk saniyeleri oynanıyor. Çaykur Rizespor'un Eyüpspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Alisov sağ kanada gitmişti ama topu kontrol etme imkanı bulamadı. Moldovan Giordano'dan aldığı topu savunmasındaki Yamik'e bıraktı. Yamik'ten sağ kanada Talha'ya. Talha da savunmanın arkasına yükseltti. Abdullahi topla buluştu ama son anda topa müdahale eden savunmada Sagnan olunca Eyüpspor'un bu hatası da karşılıksız kaldı. Şimdi Ahmet Kutucu, o da savunmasına yardımcı, döndü kalecisi Fofana'ya. Abdullahi Fofana'yı rahatsız edince Fofana hemen topu karşıladı rakip yarı alana. Bu top da Eyüpspor takımında kaldı. Şimdi Masanga orta alanda derin oynadı. Yusuf Baresi topla buluştu. Yanına sokulan arkadaşına bıraktı. Şimdi kaleye uzak bir mesafe. Şimdi yine bir şut şansı. Sağ kanatta topla buluşan Talha ceza alanının ön çizgisiyle yan çizgisinin birleştiği yerde. Bu top sağ kanattan sol kanattan sağ kanada geldi. O top istiyordu ama isabetsiz bir pasın ardından yine Eyüpsporlu futbolcular topu kaybettiler, kazandılar. Sol kanattan Giordano ceza alanının içine yükseltiyor topu. Kafa vuruşu ve bir arada kale direğinin sıyırarak yanından out'a giden top. Gerçekten şanssız bir an değerli dinleyiciler. Eyüpspor için kale sahasının uzak köşesinde sol kanattan gelen topla buluşan futbolcu ayağının içiyle dokundu ama kendine göre uzak kale direğinden o Botoba topun out'a gitmesine neden oldu. Belki biraz daha kontrollü olsa, aceleci olmasa bir beraberlik şansını elde edecekti Eyüpspor takımı. O arkadaşlarından özür dilerken oyun tekrar hareketlendi. Şimdi orta yuvarlakta Masanga, sağ kanada döndü, sağ kanatta Talha. Takım kaptanı taç çizgisine paralel olarak gidiyordu. Vazgeçti, ortaya döndü. Bir kez daha Masanga'ya. Masanga savunmanın arkasına atmak istedi topu. Ahmet Kutucu savunmasına yardımcı oldu. Karşıladığı topu kazanamayan futbolcu Mitat ve top taça çıkıyor. Bu arada taç atışıyla oyun tekrar başlayacak. Bu arada biraz kaleci Fofana'ya savunmadan daha uzun toplarla çıkması konusunda arkadaşlarının uyarısı var. Özellikle Laçi bu konuda dikkatli ve şimdi yine geriye oynanan bir top. Kaleci Fofana kontrol etti. Yanına sokulan Mochi var. Mochi'ye vermedi. Top hala onun kontrolünde. Top ayağında elini almadığı için bir süre kısıtlamasını hakem saymaya başlamadı. Ve taca çıkan bir top şimdi Eyüpspor için bir hücum şansı yaratma için fırsat olacak değerli dinleyiciler. Taç atışını Giordano yerinden kullandı. Savunmasına döndü. Savunmasında topla buluşan futbolcu Jules. O Masanga'nın orta alanda boş durumda olduğunu gördü. Masanga'dan Butoba döndü sağ kanada Talha'ya. Talha ceza alanına sokuluyor. Karşısındaki Mitat'ta...
1: Samsun'dayız.
2: Samsun'da dakika 69 golü bulan ikinci arada Çorum Futbol Kulübü oldu. Kullanılan köşe vuruşu kaptan Emre Kılınç kullandı. Smolcic ceza alanının dışına uzaklaştırdı. Celil çok sert vurdu. Savunmadan döndü. Sol kanattan Sekongo bir kez daha sert vurdu sol ayağıyla. Yine savunmadan döndü. Açılan top bir uzun pas. Yunan futbolcu Kiziridis'e doğru Çorum Futbol Kulübü'nde aldı, yakaladı. Boş bir savunmayı geçti. Ve kaleci Okan'ı dördüncü kez mağlup etti. Kiziridis'in golü. Aleksandros Kiziridis. Gol dakika 69 ve Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 4. Samsun Spor'un son yıllarda, son zamanlarda evinde bu kadar farklı duruma düştüğü maç, bu kadar fazla bir maçı yok ama bugün 4-1'lik yenilgi var 70 dakika içinde. Köşe vuruşlarını üst üste kullandı Samsun Spor. Muadil Maci'nin kafa vuruşu, Guarino'nun kafa vuruşu direğin üstünden out'a gitti. Bir kez daha geliyor Kiziridis. Kiziridis ceza alanında. Kiziridis! Aleksandros Kiziridis! 4-1, 5-1, Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 5.

0: Fink yıkılıyor, Thorsten Fink. Samsun Spor tribünleri yıkılıyor, Çorum Futbol Kulübü tribünlerinde alkış var Çorum Futbol Kulübü'ne. 5-1 oldu. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 5. Golün adı Ramirez ve Çorum Spor, Çorum Futbol Kulübü çok önemli bir farka ulaşıyor. Samsun deplasmanında Guarino, Ramirez. Ramirez Guarino'dan sıyrılıyor. Sağ çapraz, altı pasın üstü Ramirez Okan'ı mağlup ediyor. Ve Çorum Futbol Kulübü'nün 5. golü oluyor. Samsun'da Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 5. Sözü merkeze bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak ve söz Tansu Polatkan'da İstanbul'dayız.
2: Oyuncu değişiklikleri oldu değerli dinleyiciler. Mete Demir Butabba'nın yerine oyuna girdi. Hamza Akman da, evet bakıyorum o da, Hamza Akman da Roya'nın yerine giriyor. Roya oyundan çıkıyor. Böylece değişiklikler oldu her iki takımda. Ve şimdi bir köşe vuruşu Eyüpspor için, sağ kanattan bu köşe vuruşunun hazırlığını yapıyor Eyüpsporlu futbolcular. 72. dakika. Genellikle o köşe vuruşlarını Talha kullanıyor. Hamza yanına sokuldu. Talha ceza alanını yükseltmeyi tercih etti. Kale sahasının ön çizgisine doğru gelen top kafa vuruşuyla ceza alanının dışına çıkartıldı. Şimdi sol kanattan Giordano yine yükseltiyor. Kaleci Fofana çıktı ve tabii ki ellerini kullanmanın avantajını iyi değerlendirdi. Bu arada da bir sakatlık anı yaşıyor sanıyorum. Yüksek topta rakibiyle çarpışmış olacak ki Fofana yerde yatıyor. Sağlık görevlerini henüz oyun alanına davet etmedi. Evet, Fofana yükseldi. Fofana ile birlikte yükselen bir Abdullahi vardı. Sanıyorum ikisi arasında bir kontak söz konusu ama hayır. Kontak değil, biraz düşüşünde bir kontrolsüz durum söz konusuydu. Ve neyse, kalktı, oyuna devam edecek Fofana. Şimdi arkadaşlarıyla paslaştıktan sonra topu bir kez daha kaleci vuruşuyla rakip yarı alana yükseltecek. Çok da aceleci değil artık. Biliyorsunuz süre kısıtlaması var ama bu süre kısıtlamasında herhalde en azından hakem sayarken o da kendi içinden sayıyordur. Şimdi yine Fofana'ya gelen bir top. Fofana'dan kaleci Moldovan'a kadar gidiyor top. Moldovan ceza alanı dışında ayağıyla kontrol etti. Yerden bıraktı. Yanına sokulan Masanga'ya. Masanga orta çizgiye kadar driplingle geldi. Orta çizgiyi geçti. Sağ iç boşluktan sol kanada döndü. Sol kanatta sol kanat savunucusu Giordano. O da Hamza'nın başa çıktığını görünce Hamza kontrol etti. Yerden oynadı tekrar Giordano'na. Giordano'dan Masanga topu alıyor. Orta çizgiye paralel paslaşmalar. Şimdi sağ kanatta topla buluşan futbolcu ceza alanına sokulmak isteyecekti ama döndü yine Masanga'ya. Masanga'dan bir kez daha top Yamik'e geldi. Yamik'ten sol kanada Giordano'ya. Giordano'dan Hamza. Şimdi rakip yarı alanın ortasında yan paslar yapılıyor. Ve sağ kanada atılan topu şimdi karşı atakla Mitat kazandı, gidecekti ama Mitat'a bir çelme takılıyor. Mitat yerde, hakem de oyunu durduruyor ve serbest vuruş kararı veriyor karşılaşmanın hakemi. Bu arada Eyüpsporlu futbolcu da Mitat'a adeta ben sana ne yaptım der gibilerden bir görüntü içinde. Bu da Mete Kağan oyuna biraz önce yeni girmişti. Mete Kağan'ın bu faullü hareketinden sonra kaleci Fofana ceza alanı dışından uzun bir serbest vuruş kullandı. Rakip yarı alanda şimdi sağ kanatta topla buluşan futbolcu Taha. O da orta çizgide döndü savunmasında Mochi'ye. Mochi bir kez daha Fofana ile oynuyor. Fofana'dan sol kanatta, evet sol kanattaki futbolcu Mitat.

Ama Mithat paslaşırken topun kontrolünü kaybetti. Talha taç atışıyla hemen oyunu tekrar başlattı. Eyüpspor futbolcular biraz beraberlik için telaş içindeler ama bu telaş zaman zaman onların da top kaybına neden oluyor. Bu arada o az önce kazanılan topla karşı atak başlangıcı kornerle sonuçlandı. Köşe vuruşunu Talha hemen kullandı. Cezalarını yükseltilen top, o topu karşılayan futbolcu savunmasında Sagnan'dan gelen top sol kanatta Hamza'nın pası Giordano ceza içine alanına yükseltiyor. Bu arada rakibin üstüne sıçrama var ama hakem onu dikkate almadı. Yine Eyüpspor hata devam edecek. Sağ kanattan Mete Kağan'ın pası sol kanada gidiyor. Sol kanatta çizgide Giordano savunmadan hücuma destek olarak çıktı. İlk rakibinden kurtardı. Ceza alanına yükseltiyor ama ceza alanına yükselttiği topu da karşılayan futbolcu hemen ceza alanının dışına çıkardı. Bu da Musa. O da biraz önce oyuna girmişti. Çaykur Rizespor takımında. Değişiklikler oldu genellikle. Şimdi bir değişiklik daha mı olacak diye bakıyorum. Evet, Pintor oyuna giriyor. Talha oyundan alınıyor değerli dinleyiciler. Talha oyundan alındı. Pintor oyuna giriyor. Eyüpspor takımında bir değişiklik yine. Pintor oyun alanında. O da Talha'nın boşalttığı alanda sağ kanatta görev yapacak 11 numaralı formasıyla Eyüpspor takımında. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 77. dakikanın son saniyeleri oynanırken değerli dinleyiciler. Çaykur Rizespor bu son 15 dakikayı biraz daha oyunu yavaşlatarak geçirmek durumunda. Bu arada Fofana topu tutmak isterken Abdullah'ı ellerinin arasından topu söktü, aldı ama o topta taca çıktı. Taştan sonra da şimdi Musa kazandığı topu arkadaşlarına verecek ama onu başaramadı ve Mete Kağan'ın kazandığı top savunmada şimdi Masanga'da. Masanga sağ kanada bakıyor. Sağ kanatta top isteyen Pinto vardı. Sol kanada yükseltti. O sol kanada yükselttiği topu da karşılayan futbolcu Taha. Taha'dan gelen uzun bir top. O topu Yamik iade ediyor rakip yarı alana. Hamza karşılıklı top kayıpları. Alisson kontrol etmeden hemen bir tek pas düşündü. Şimdi sol kanatta Ahmet Kutucu. O da kendi yarı alanına gelmiş. De kalecisi Fofana'ya döndü. Kaleci Fofana sağ kanada yükseltiyor. O kanatta topla buluşacak futbolcu bakıyorum. Taha'ydı. Taha'ya da bir faul yapılıyor. Ve Giordano'nun bu faulünden sonra şimdi Talha ve Bakayoko oyuna girecek. Bakayoko Çaykur Rizespor takımında Alisov oyundan alındı. Bakayoko oyuna giriyor. Talha oyuna girecek. Talha da Taylan'ın yerine giriyor değerli dinleyiciler. Talha'yı da Beşiktaş'tan Adana Demirspor'dan hatırlayacaksınız. Evet, bu değişikliklerin ardından az önce bir serbest vuruş kararı vardı ki 79. dakikada da son saniyeler oynanıyor. Sağ kanattan Taha kullandı, savunmanın arkasına yükseltti topu ama isabetli değil. Giordano topu karşılıyor. Onun karşıladığı topla şimdi sol kanattan Eyüpspor takımı hücuma çıkacak ama hücum yerine geriye oynamayı tercih ettiler. Masanga bu hücumu yönlendirecek. Şimdi sağ kanatta Yusuf Baresi Pinto ile paslaştı. Pinto tekrar Masanga'ya döndü. Masanga yine rakip yarı alanda bu defa 20 futbolcu, 21 futbolcu Fofana ile birlikte 21 futbolcu var. Her iki takımın onar futbolcusu öylesine bir kalabalık görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi sağ kanatta Pinto ikili mücadeleye girdi. Kazanamadı. Masanga ile paslaştı. Masanga'dan gelen topla Pinto bir kez daha ceza alanına sokulmak isterken Pinto yere düşürülüyor. Bu arada Oğuzhan Aksu gitti. O yere düşme olayından sonra evet Mithat'a sarı kart gösterdi.

0: Mithat'ın faul yaptığı görüşünde bu, ama ceza alanının yan çizgisinin, belki de mübalağa etmiyorum, yarım metre kadar dışı, evet tam ceza alanına girmek üzereydi. Sağ kanatta Pinto ve iterek nizami olmayan bir şarj, ardından beline sarılarak Pinto'yu yere düşürdü Mithat. Ama bunu da tabii çok doğru bir yerde yaptı, çünkü belki bir yarım metre daha gitse penaltıya sebebiyet verebilecekti. Şimdi kale çizgisiyle ceza alanı yan çizgisinin birleştiği yere çok yakın bir yerden doğrudan iyi bir iç üst vuruşla falso verilen bir top kaleye gidebilir değerli dinleyiciler. Sol ayağını iyi kullanabilen bir futbolcunun golle sonuçlandırabileceği bir yer orası. Ve de öyle düşündü ama top üst direğin üstünden avuta çıktı. Evet, o topu kullanan futbolcu değerlendiremedi. Çok iyi düşündü ama o istediği falsoyu verdi belki, ama top biraz yüksekten gitti. Şimdi bir karşı atak, Bakayoko kaleciyle karşı karşıya ve bir ikinci gol şansına kaleci Moldovan fırsat vermiyor ve böylece Alisov'un yerine oyuna giren Bakayoko gol şansını kullanamıyor değerli dinleyiciler. Hamza döndü Masanga'ya. Masanga sağ iç boşluktan hemen rakip yarı alana girdi. Pinto ile paslaştı. Şimdi Masanga bindirme yaptı sağ kanatta ama pası Pinto'nun isabetsiz. Pinto Masanga'nın kanatta kalacağını düşünmüştü. İsabetsiz bir pas ve o isabetsiz pasın ardından da tabii ki bir sonuç alamadı Eyüpspor takımı. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 82. dakikada son saniyeler oynanırken Çaykur Rizespor takımı mümkün olduğu kadar oyunu ağırlaştırırken zaman zaman da kendi ceza alanlarına yakın yerlerde serbest vuruşa neden oluyorlar. İşte şimdi yine bir serbest vuruşu gerektiren hareket. Bu serbest vuruşun ardından sözü merkezdeki arkadaşıma bırakacağım. Çünkü ceza alanının ön çizgisinin yaklaşık 3 metre kadar dışı serbest vuruş kullanılıyor. Ceza alanı yükseltilen bir top, Mochi topu, yüksek topu kafayla karşıladı. Şimdi Musa da yerden oynadı ama top Eyüpspor'da kaldı. Hamza o kontrol etti. Rakibiyle mücadelede ceza alanına girdi. Top hala onun kontrolünde ama daha sonra topun kontrolünü kaybediyor. O topun kontrolünü kaybettikten sonra da savunmadan seken top taça çıktı. Taç atışı hemen kullanıldı. Pinto ceza alanını yükseltti. Hamza yükseliyor. Hamza yükseldi. Karşılıklı top kayıpları, yine bir vole. O voleden sonuç alamıyor Eyüpsporlu futbolcular ve bir karşı atak şimdi. Yine sol kanattan Mithat süratle geliyor ceza alanına, bir ara pası. Şimdi bir gol şansı da ama kaleci Moldovan yine dikkatli bu arada. Masanga'ya faul yapılıyor değerli dinleyiciler. Masanga'ya bu Laçi'nin faulünden sonra serbest vuruş çok çabuk kullanıldı. Orta alanda topu kontrol eden futbolcu Abdullah'ı döndü sol kanada. Bu arada ben merkezdeki arkadaşımdan af diliyorum. Şimdi sözü ona bırakabilirim. Evet, söz merkezde.
1: Çok teşekkür ediyorum Tansu Polatkan ve Samsun'a gidiyoruz. Artık son dakikalar, Samsun Spor Arca Çorum Futbol Kulübü maçı ve söz İbrahim Kırkayak'ta.
2: Ceza alanının içi, gol pozisyonu, Marius Madil Mace Felipe kurtarıyor. Samsun Spor'un hızlı çıktığı bir anda dakika 85. Samsun'da Çorum Futbol Kulübü'nün 5-1'lik üstünlüğü. Yavaş yavaş tribünlerin boşaldığı, tribünlerin üzünlendiği bir bölümü Samsun Sporlu taraftarlar özellikle 4. golden sonra yaşadılar ve Çorum Futbol Kulübü takımını da alkışlayarak ve Samsun Spor bugün önemli bir farkla geri düşmüş durumda. Şöyle ben bir notlarıma baktığım zaman 2018 Nisan'ında 1. Lig'de Eskişehir deplasmanında yedikleri 5 gole kadar, o günden bu yana kalelerinde 5 gol görmemiş Samsun Spor. Evinde de geçen sezon Trabzonspor'a 100-0 yenilmiş. En farklı yenilgisi bu son dönemlerde ama Çorum Futbol Kulübü 5-1'i buldu. Orta ceza alanının içine kaleye paralel bir top. Tomasso'nun kontrolü altında bu top uzaklaştırılıyor. Çorum Futbol Kulübü bir

6. gol için gelmişti. 86. dakika. Çorum Futbol Kulübü'nün 5 gol, 2 gol Cengiz Ünder, 2 gol Ramirez'den geldi. 1 gol Yunan golcü futbolcu Aleksandros Kizeridis'ten gelmişti. Beraberlik golüne Thomasson ulaştırmıştı İzlandalı oyuncu. 1-1'i bulmuştu Samsunspor ve ardından Çorum Futbol Kulübü'nün golleri, ikinci yarıdaki golleri, 2 gol daha gelince ve fark 4'e çıktı. Skorda 5-1'e çıkmış oldu. Mukoko bir çalım Yunus'a. Yunus bu topu kazanıyor. Thomasson ondan önce baskı. Çorum Futbol Kulübü'nde dakika 87. Smolcic kalecisi Felipe'ye dönüyor. O da günün başarılı isimlerinden biri. Rad stoper sakatlığı vardı. Maç öncesinde iyileşti ve formasını aldı ve böylelikle savunmadaki yerine gelmiş oldu. Haftaya 14. sırada başlayan, ilk galibiyetini Eyüpspor karşısında geçen hafta bulan 3-0'lık skorla Çorum Futbol Kulübü, puanını 4'e çıkaran Çorum Futbol Kulübü yavaş yavaş 7 puana yakın. Mukoko vuruyor, Okan'dan sekiyor tekrar Okan. Okan Koçuk Mukoko'nun şutunu ceza alanının dışından sol ayağıyla sert vurdu Mukoko. Bu top Okan'da kalmış oldu. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 5. Artık son bölümler, çok fazla bir uzatma vereceğini de Ali Şansalan'ın düşünmüyorum bu noktada. Ama neyse, tabii ki taşan süre, oynanmamış kabul edilen süre, onu da mutlaka uygulayabilir Ali Şansalan. Serdar'dan Felipe'ye, Felipe'den uzun bir top sol kanada doğru Borza'ya. Borza'dan önce Samsunsporlu bir isim yerde kaldı, Mendes. Serbest vuruş Samsunspor'un. Celil Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında. Celil sağ ayağıyla derin bir top Marius'a gelmeden, Sekongo'ya gelmeden yine savunma attı. Bu topu rahat bir şekilde kontrol ediyor Çorum Futbol Kulübü'nde. Sağ kanattan derin bir top en uca doğru. Orada Çorum Futbol Kulübü bu topu kazanıyor. Şimdi Mahmiç sağ kanatta ceza alanın içine girdi. Destek de var. Penetreden orta ceza alanın içine bir elle müdahale var mı yok mu? Bir itiraz sesi de yükseldi Ali Şansalan'a doğru. 89 dakikayı bulduk. Penetra'nın ortası ceza alanın içinde bir elle müdahale var mı yok mu? Bunun için şöyle bir İtiraz geldi. Ali Şansalan hiçbir şey yok dedi. Değişiklikler yapılsın dedi. Mustafa Tan Samsunspor'da oyuna giriyor. Oya Mendes, Alüktan oyuna giriyor. Oya Mendes oyundan çıkan isim oluyor artık son bölümde. Taç atışı Çorum Futbol Kulübü'nün, Penetra bu taş atışını kullanacak. Alexander Penetra. Yakınında Berat Özdemir var, ceza alanın içine doğru Mukoko'ya. Şimdi sağ çapraz orta ceza alanın içine. Savunma bu kez dikkatli Samsunspor'da. Baskı orada geliyor Borza'dan. Taç Samsunspor'un oluyor. 89 bitti, artık 90'dayız. Süper Lig'deki ilk buluşmaları Samsunspor ve Çorum Futbol Kulübü'nün. Çok erken bir gol, 50. saniyede öne geçti Çorum Futbol Kulübü. 4 dakika sonra Larsson'la, Thomasson'la buna cevap verdi Samsunspor. 1-1'i buldu, ardından Cengiz Ünder'in 2 golü, 3-1'lik skor. İkinci yarıda Kiziridis ve Ramirez'in golleri Çorum Futbol Kulübü'nün 5-1'lik üstünlüğü. Ve bu skorla deplasmanda farka ulaşmış durumda Thomasson. İleride Marius var sol kanatta, ona hemen penetradan baskı geliyor. Taç Samsunspor'un oluyor. 90 dakika bitmek üzere Samsun'da. Kaç dakikalık bir uzatma gelecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Sağ kanada kadar gelen top. Borza Bora'da bir sarı kart gördü. Emre Kılınç sol ayağında. Çorum Futbol Kulübü yarı sahasında Celil'i buluyor. Celil'den Yunus'a, Yunus'tan geriye doğru Erakoviç'e, Erakoviç'ten Sekongo'ya. Baskı Çorum Futbol Kulübü ön alanında Kiziridis'le. Kiziridis bu topu kazanıyor, Ramirez bu topu kazanıyor. Şimdi Çorum Futbol Kulübü geliyor, ceza alanının içine sert bir vuruş, savunmaya da çarpıyor. Bu top kaleci Okan'da kalıyor. Artı 2 geliyor, 90+1 yaşıyoruz şu anda. Thomasson Samsunspor adına tek golün sahibi, sol kanada bırakıyor kaptan Emre. İçeride Marius var. Emre'den ceza yayının içine doğru bir top. Borza uzaklaştırıyor. Tekrar Emre kazanıyor bu topu. Sağ kanada bırakıyor

0: Samsunspor şimdi sağ kanattan Mustafa Tan'la geliyor. Sekongo, Muhammed Bayo, hareketlenen Sekongo çıkmadan topa müdahale ediyor ama top çıkmadan müdahale edemiyor. Bu top çıkıyor ve bir atak daha sonuçsuz kalıyor Samsunspor adına. 90+2'deyiz. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 5. Thorsten Fink, Samsunspor teknik direktörü, zaman zaman görüyoruz çok mutsuz, hüzünlü bir hal içinde. Samsunspor tribünleri özellikle 4. golden sonra boşalmaya başladı ve Çorumlu futbolcuları alkışlayarak, centilmen bir şekilde, iyi oyunu alkışlayarak tribünleri yavaş yavaş terk ettiler. Çorum Futbol Kulübü bugün güzel gollerle bu farka ulaştı. Özellikle Cengiz Ünder'in ilk golü eski Cengiz Ünder tadında bir goldü. Ardından bir plase golüyle de takımını 3-1 öne geçirmişti. Bir Çorum Futbol Kulübü hata da sol kanattan gelişecek. Borza geriye doğru çıkartıyor. Artık maçta son anlar. Ceza alanı dışından bir vuruş savunmadan döndü dediğim anda Ali Şansalan Samsun'daki mücadeleyi bitiriyor. Süper Lig'de ilk buluşmaydı. 13 ve 14. sırayı paylaşan iki takımın Samsun'daki mücadelesinde 6 gol vardı. Maçın skoru Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 5 diyelim. Mutlu bir cumartesi akşamınız olsun. Sözü hemen merkeze bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak ve İstanbul'dayız. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Değerli dinleyiciler, burada artı 5 gösterilmişti. Bu artı 5'in ikinci dakikasında golü atan futbolcu durumu 2-0'a getirdi değerli dinleyiciler. Sol kanattan süratle ceza alanına girdi. Bu daha sonra oyuna giren, bakıyorum, Emre Can diye düşünüyorum. Evet, Emre Can kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk rakibinden geçtikten sonra kalecinin sağından topu filelere bıraktı ve 90+5'in içinde ikinci dakikada 90+2'de durumu 2-0 yaptı ve şimdi skoru sanıyorum Çaykur Rizespor'un deplasman alışkanlığına vereceğiz diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz daha önce de iki deplasman karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı. Konyaspor'u ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup etmişti. Burada da şimdi Eyüpspor karşısında 2-0 üstün durumda ve şimdi bir karşı atak şansı olabilir Eyüpspor için ama bir faul söz konusu. Evet, Eyüpsporlu futbolcular da 90+3'ün sonuna geldiğimiz bu sıralarda yine bir serbest vuruştan en azından farkı 1'e indirme çabası içinde olacaklar. Bu arada ceza alanının yaklaşık 4 metre kadar dışı, yani 21 metre olarak ifade edebilirim. Çünkü 9-15'lik mesafeyi karşılaşmanın hakemi ceza alanının içinde çizdi. Barajda durmaları gereken yeri işaret etti. Şimdi serbest vuruş için 3 Eyüpsporlu futbolcu topun çevresinde ve Masanga vuruyor topa. Masanga'nın vuruşu o kadar isabetsiz ki top kalenin çok uzağından da avuta çıkıyor ve kaleci Fofana kale vuruşunu hemen kullandı. Sol kanatta elverişli durumda uzun oynayan, bakıyorum, Mitat. Mitat'tan gelen top savunmada Eyüpspor'la kaldı. Eyüpsporlular biraz ümitsiz bir son dakikalar yaşıyorlar. Artık 4. dakikanın da artı 5'in de son saniyelerine yaklaşıyoruz. Sağ kanatta Masanga isabetsiz bir top. Topu kazanan futbolcu Bakayoko ama onun yolunu kesen futbolcu da bir sakatlık anı geçiriyor değerli dinleyiciler. Yamik yerde yatıyor. Sanıyorum sol ayağının uyluğunda bir sorun yaşıyor. Bu arada topu da tacı attı kaleci Moldovan. Tabii bu duraklamayı da dikkate alırsa oyun biraz daha uzayacak değerli dinleyiciler ama evet, Yamik kendini yere bıraktı. Top taca çıktı. Taç atışını şimdi Mitat kullanacak ve de herhalde rakip takıma bırakacak bu topu. Evet,

0: Moldovan'a bıraktı. Moldovan'da yanına sokulan diğer stoper arkadaşına veriyor. Jules'e. Jules'tan topu alan Hamza. Hamza da sağ kanada baktı. Uzun oynayacak sağ kanatta Masanga top istiyordu ama yine kendi aralarında ve rakip yarı alanda top çeviriyorlar. Bu arada artı beşte geride kalırken karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Aksu 90 dakikanın bittiğini ilan eden düdüğünü çaldı. Önce Ali Sov, daha sonra Emrecan'ın golleriyle Çaykur Rizespor bir kez daha deplasmandan galibiyetle dönerken, 2-0'lık galibiyetle dönerken rakibi Eyüpspor'du.
1: Teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın 2. günü ve saat 17'de iki karşılaşma vardı. Bu iki karşılaşma naklen yayınlandı dönüşümlü olarak. Cuma günü Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti sevgili dinleyiciler. Ve bununla Beşiktaş 12 puanla yükselirken Erzurumspor Futbol Kulübü 4 puanda kaldı. Eyüpspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Çaykur Rizespor 9 puanla yükselirken Eyüpspor 3 puanda kaldı. Bir diğer karşılaşma ise Samsunspor Arca Çorum Futbol Kulübü arasındaydı. Samsunspor kendi sahasında 5-1 mağlup oldu sevgili dinleyiciler Çorum Futbol Kulübü'ne. Çorum Futbol Kulübü 7 puanla yükselirken Samsunspor 4 puanda kaldı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
3: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar. Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
9: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
10: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
8: Nasıl?
11: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14 Eylül pazartesi günü çalacak. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu mesajında 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz, dedi. Erdoğan, 12 Eylül'ü Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olarak nitelendirdi. İnsanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolculuklarının darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceklerini vurguladı. Siyasilerden de 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş üzerinden 46 yıl geçse de 12 yıl Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkat çekti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, darbelerin milletin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu söyledi. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, 12 Eylül 1980'in cuntacıların Türk demokrasisine ve Türk milliyetçiliğine darbe vurduğu gün olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu söyledi. Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu.
2: Demokraside vesayetçi bir geçmişimiz var bizim. 60 darbesinden 15 Temmuz'a maalesef bugün de 12 Eylül bir darbeler tarihimiz var. Maalesef üzüntü duyarak söylüyoruz. Bu darbeler tarihinin sona ermiş olması, vesayetçi yapıların tasfiye edilmiş olması yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın en büyük başarılarından biridir. Bu dönemde temel hak ve hürriyetlerin alanını genişlettik. Hukuk devletini güçlendirdik, altyapısını geliştirdik. Yani bilgi sistemlerinden, binalarından temel mevzuatların güncellenmesine varıncaya kadar birçok alanda adımlar attık. Dolayısıyla Türkiye bugün

0: vesayetçi bir yapıda çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başlatıldığını hatırlattı. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi.
0: Çok önemli bir çalışma yapıldı, bir komisyon oluşturuldu, önemli bir rapor çıktı. Bu rapor çerçevesinde de 467 oyla, tarihi bir mutabakatla bir kanun çıkardı meclisimiz. Ve bu kanun çerçevesinde de çalışmalar başlamış durumda. Bunun iki aşaması var. Çok net bir şekilde kanunun içine konmuş bu aşamalar. Birinci aşama, fesih ve silahları bırakma. Öncelikle fesih ve silahsızlanmanın gerçekleşmesi, daha sonra da belli tanımlamalar var orada, o süreçlerin işlemesi söz konusu. İnşallah amacımız Türkiye'de terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkması, bölgemizden de kalıcı bir şekilde terör gündeminin kalkması. Dolayısıyla bu çok kritik bir süreç. Bunu hep birlikte inşallah başaracağız.
1: Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sözleşmeler Ziyar Koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene askeri ve mülki erkan, silah arkadaşları, ailesiyle yakınları katıldı. Şehidimizin naaşı dualarla memleketi Hakkari'ye uğurlandı. 24 yaşındaki Sözleşmeler Ziyar Koparan evli ve bir çocuk babasıydı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklediği öne sürüldü. İfadelerle Kuriş'in Denizolgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Kara, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı. Karahan, İstanbul'da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı sunum yaptı. Yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Karahan, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümünün üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkat çekti. Bakan Işıkhan, AK Parti Yalova İl Başkanlığı ziyaretinin ardından konuştu. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik, dedi. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, platformun 86 milyon vatandaşı ortak bir vicdan ağında buluşturacağını ifade etti. Bakan Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İyilik Var Türkiye Gönüllülük Programı lansmanında konuştu.
2: Ülkemizin dört bir yanında yeşeren, umut olan iyilikleri aynı noktada bir araya getiriyoruz. Bugün İyilik Var platformunu 86 milyon vatandaşımızla buluşturuyoruz. Platformumuzun yol haritasını şu üç güzel, güçlü kavram üzerine kurduk. Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak. Çünkü görünür olan iyilik toplumun ortak vicdanını harekete geçirir. Paylaşılan tecrübe bugünün emeğini yarının imkanı hale getirir. Bir kişinin başlattığı iyilik bir başkasına ilham olur, bir gönülden diğer bir gönüle ulaşır. İstiyoruz ki yapılan iyilik bulaşıcı olsun, güzel örnekler paylaşılsın, birbirine ilham versin ve çoğalsın. Bu inançla bugün hem İyilik Var web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz.
1: Sayın dinleyiciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14 Eylül pazartesi günü çalacak. Mega kentte güvenlik hat safhada. İstanbul Valiliği okul önleri ve çevrelerinde önlemler aldı. Güvenlik tedbirleri yıl boyu kesintisiz sürecek. 39 ilçede konuşlandırılan mobil okul timleri okullar ve çevresindeki şüpheli odaklara anında müdahale edecek. Okulla ilişiği olmayan kişiler ve yakındaki işletmeler sıkı takibe alınacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kantinlerde hijyen nöbetinde olacak. Mega kentte pazartesi günü yaklaşık 19 bin servis aracı yollarda olacak. İstanbul'daki resmi ve özel tüm okullarda ilk gün eğitim 10 ile 15 saatleri arasında yapılacak. Okullarda bu yıl fiziksel önlemler de artıyor. Polislerin eğittiği 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. İstanbul'daki okullarda 8500 temizlik görevlisi hazır bulunacak. Ders zilinin çalacağı 14 Eylül'de bir dizi özel tedbir uygulanacak. 499 noktada 262 ekip, 157 motosikletli unsurlarında olduğu toplam 890 personelle trafikte olacak. Okulların açıldığı ilk hafta 50 ekip 100 noktada denetimlere aralıksız devam edecek. Memuriyet hayali kuran milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecanı devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar bugün alan bilgisi oturumunda ter döktü. Sınav maratonu yarın yapılacak. Üçüncü oturumla sona erecek. Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde uyuşturucu madde bitkisi yetiştiren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada evin adeta uyuşturucu üretim serasına çevrildiği görüldü. Evinin bir odasını tamamen uyuşturucu üretimine ayıran şüphelinin odada yapay ışık ve iklimlendirme sistemi kurduğu anlaşıldı. Evin içerisinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde, kök halinde uyuşturucu madde bitkisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceği söylendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadesini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin konuştu. Görüşmenin konusunun yeni yatırımlar olduğu belirtildi. Irak'ta gözler Sincar'a çevrildi. Başbakan Ali Ezzeydi bölgede devlet otoritesinin yeniden tesis edileceğini vurguladı. Ezzeydi terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantılarının silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Silahların devlet kontrolünde toplanması ve güvenlik kararlarının tek merkezde birleştirilmesi Sincar'ın istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Sincar'da Irak hükümetinin tam kontrolü altına girecek. Başbakan Ezzeydi devlet dışında herhangi bir grubun bölgede faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini söyledi. Bağdat yönetiminin uygun gördüğü bazı silahlı grupların güvenlik kurumlarına dahil edilmesi de gündemde. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde ibre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran Devlet Başkanı Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan, ABD abluka ve saldırıları durdurursa Hürmüz boğazını açarız, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Moskova'dan bu talebe yanıt geldi. Kremlin, Zelenski'nin Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Eski MİT teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fetika bir işlemi tamamlandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14 Eylül pazartesi günü çalacak. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İlikvar platformu erişime açıldı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı.
3: Spor.

0: Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Günün 4 maçından ikisi tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5. Saat 20'de başlayacak mücadelelerde Corendon Alanya Spor'la Göztepe, Tümosan Konya Spor'la Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de 4 mücadelenin ikisi tamamlandı. Sonuçları aktarıyoruz. Bolu Spor 1, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 1. Saat 20'de ise iki karşılaşma daha var. Bodrum Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor, TRT Spor, Emine ve Ümraniye Spor, Antalya Spor, TRT Türk'ten izleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Amerika Açık'ta heyecan devam ediyor. Kadınlar çiftler finalinde Taylor Townsend ve Katerina Siniakova ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tek erkeklerde ise finalin adı Alexander Zverev ve Ben Shelton oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Bursa ve Sakarya 17, İstanbul ve Kocaeli 19, İzmir, Denizli ve Adana 23, Antalya 24, Kayseri ve Eskişehir 15, Trabzon 21, Ordu, Zonguldak ve Diyarbakır 18, Erzurum 10, Van 11 ve Gaziantep 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: neşeli. Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: Solistlerden seçmeler.

Teknolojide Kadın Derneği Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında 100 kadına siber güvenlik alanında eğitim verecek. 2019 yılında kurulan Teknolojide Kadın Derneği, bilim ve teknolojide yetkin, uzman, yaratıcı insan kaynağı yetiştirmeyi ve bu sektörlerde sayıca az olan kadın uzman sayısını artırmayı amaçlıyor. Teknoloji ve bilim çağında ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağı çeşitliliğini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler ve çalışmalar yürütüyor. Derneğin 2022 yılında başlattığı Geleceğin Yüzleri projesi kapsamında da kadınlara siber güvenlik ve analitik alanlarında eğitim olanağı sağlanacak. Projeye katılan kadınlar 2 ay boyunca online olarak alacakları 40 saatlik canlı eğitimin ardından uluslararası düzeyde geçerli bir sertifikaya sahip olacak. Söz konusu eğitim programı Türkiye'de yaşayan 20-30 yaş arasındaki uygun eğitim altyapısına sahip kadınların katılımına açık. Geleceğin Yüzleri projesinin katılımcı kadınlar için istihdama dönüşmesi amacıyla da çalışmalar sürdürülecek. Siber güvenlik ve analitik alanında çalışmayı ve kendini geliştirmeyi düşünen kadınlar, yıl içinde tekrarlanacak olan eğitimlere başvurabilir. Teknolojiye ilginiz ve siber güvenlik konusunda eğitim altyapınız varsa, Geleceğin Yüzleri projesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.teknolojidekadin.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bilim ve teknoloji alanında daha fazla sayıda kadın uzman yetişmesi, kadın iş gücünün ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunması dileğiyle.

0: Radyo 1.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, şimdi Corendon Alanyaspor Göztepe ve Tümosan Konyaspor Trabzonspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
0: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla korur.
6: Ya. Yeah.
5: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
7: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: Telefon deyince vatan.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: 7-14 Eylül tarihleri arasında Grundig CG1514A 4 dilim tost makinesi 2499 liraya. Tefal SV4210EO Express Optimal Buharlı Ütü 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
3: Saatimiz 19.55'i gösteriyor. Futbol saatine hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bizler, teknik yönetmen arkadaşım Harun Balaban ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Bildiğiniz gibi Trend Yol Süper Lig'de 5. haftanın saat 20'de başlayan iki karşılaşmasının naklen yayınını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız. Şu ana kadar sonuçları sizlerle paylaşmak isterim. Beşiktaş 3, Erzurumspor Futbol Kulübü 0, Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5 olarak sonuçlandı karşılaşmalar. Saat 20'de ise iki karşılaşma var. Biri Alanya'da, Alanya Oba Stadı'nda, Korendon Alanya Spor Göztepe maçı. Diğeri de Tümosan Konya Spor Trabzon Spor maçı Konya'da oynanacak. Ve şimdi biz ilk olarak Alanya'ya gidelim. Sözü Oğuz Erman Güneri'ye bırakıyoruz.
4: Teşekkürler Yücer. Sizin de belirttiğiniz gibi Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında az sonra iki mücadele oynanacak. İlki Alanya Oba Stadyumu'nda Korendon, Alanya Spor ve Göztepe arasında. Alanya Spor Lig'e iyi bir giriş yaptı denilebilir. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetleri var. 4 gol atıp kalelerinde 3 gol gördüler. Yani aslında çok kolay gol atan bir ekip değil ama kalesini de gole iyi kapatan bir hüviyette Alanya Spor ve 7 puanla 9. Öte yandan Göztepe, geçen sezonların flaş ekibi Göztepe İzmir temsilcisi yapmış olduğu, daha doğrusu diğer ülkelere ve diğer takımlara göndermiş olduğu oyuncularından sonra, bu transferlerden sonra aslında biraz düşüşe geçmiş gibi görünüyor. Geçen sezonlarda kalesini gole çok rahat bir şekilde kapatan Göztepe bu sezon gerçekten böyle bir durumu sergileyemedi şu ana kadar. 4 maçta henüz galibiyeti yok Göztepe'nin. 1 beraberliği, 3 mağlubiyeti var. 7 gol attılar, tam 11 gol gördüler kalelerinde ve sadece 1 puan toplayan Göztepe bu topladığı 1 puanla 17. basamakta yer alıyor. Ozan Ergün mücadeleyi yönetecek. Yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut. Maçın 4. hakemi Burak Kamalak. Bugün VAR'da dün Beşiktaş Erzurum Spor maçının da VAR hakemi olan Tamas Bognar yer alıyor, Macar hakem. AVAR'da yanında Abdullah Bora Özkara bulunuyor. Ve geçen haftaki skorlara göz attığımızda Çaykur Rizespor'u zorlu deplasmanda Alanya Spor'un 1-0 mağlup ettiğini görüyoruz. Göztepe ise kendi sahasında Gaziantep'e 4-2 mağlup oldu. O maçta o gün kırmızı kart görmüştü Göztepe'de ve bugün takımındaki yerini alamayacak. Göztepe'nin o maçtaki 2 golünü de Juan kaydetti ve Göztepe önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'u konuk ederken kendi sahasında Alanya Spor'sa Çorum Futbol Kulübü'ne gidecek. Kadroları da hemen maç başlamadan aktaralım. Alanya Spor'un kalesinde Victor var. Savunmanın sağında Lima, solda Fatih, ortalarında Fidan Aliti. Orta alanda Hader, Jonay, Makuta, Baranali, Juan ve ileride kanatlarda Fernandez, Meşak, ortada Omar, Ben Ali yer alıyor Alanya Spor takımında. Göztepe'nin kalesini Arda koruyor. Savunmanın sağında Taha, solda Bokele, merkezde Ege, orta alanda Arda Okan, Raldney, Matos ve Akonor. Onların biraz önünde merkezde Antunes ve ileride de Henrique ve Juan var. Biraz önce seremoni de gerçekleştirildi. Mücadele artık başlamak üzere. Son derece güzel bir hava var Alanya'da ve maçın hakemi Ozan Ergün şimdi kura atışı gerçekleştiriliyor. Top ve kale seçimi yapılacak. İki kaptan Fatih Aksoy ve onunla beraber Bokele maçın hakeminin yanında. Ve iki kaptan da birbirlerine tabii her zaman olduğu gibi şans dileklerinde bulundular. Hakemlerle tokalaştılar. Bizler de hakemlerin de şansı yanlarında olsun diyelim. Sözlerimizi yavaşça toparlayalım. Burada mücadele az sonra başlayacak. Söz merkezde Yüce Er'de.
3: Oğuz Erman Güner'e eline emeğine sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Korendon Alanya Spor Göztepe maçından hemen Konya'ya gidiyoruz. Tümosan Konya Spor Trabzon Spor maçındayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
5: Teşekkürler Yücel. Konya'da artık son hazırlıklar.

yapılıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda çok kritik bir 90 dakika başlayacak. Özellikle bundan önceki yıllara baktığımız zaman Konyalı futbol severlerin hiç alışık olmadıkları bir tablo var. 4 maç üst üste kaybederek başladığı sezona Konya Spor takımı. Dolayısıyla da bu akşam konuk edeceği Trabzonspor takımını yenerek artık kötü gidişe dur demek isteyen bir Konyaspor. Diğer yanda ise teknik adamını değiştirmiş ve şimdi yeni teknik adam arayışı devam ederken Hüseyin Çimşir'le ilk maçta Gençler Birliği karşısında 5-0'lık bir galibiyetle bir anda dikkatleri çekmiş şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor. Mücadele başlıyor ve Bordo Mavili ekip ilk hata geliştirecek. Savic topla buluşan oyuncu. Savic topu aldıktan sonra baktı arkadaşlar, arkadaşlarını ileriye sol kanada çizgiye doğru oynadı. Orada hareketlenen oyuncu Trabzonspor'da Aral Şimşir. Yeni transferlerden Aral Şimşir hareketlendi ama kontrol edemedi, topu taca gidiyor. Taç atışını Uğurcan kullanacak. Uğurcan topu aldı, arkadaşlarına baktı içeriye doğru. Oraya Muleka gelmişti. Muleka'ya yapılan hareket faul ve maçın hakemi Reşat Onur Coşkun Ses serbest vuruşu belirledi. Reşat Onur Coşkun Ses yönetiyor mücadeleyi. Trabzonspor'un kalesinde Onana oynuyor ve savunmada Pina, Vivu, Savic, Mustafa Eski Ellacı görüyoruz. Fabinho, Ozan Tufan onların önünde. Muçi, Salah, Aral Şimşir ve en üst noktada da Onaçu görev yapıyor. Konyaspor etkili geldi. İçeriye çıkarılan top. Gol pozisyonu. Vuruş ve topu alardı. Tot golü atıyor ve Konyaspor 1-0 üstünlüğü yakalıyor. İkinci dakikada gelen golle. Çok erken bir gol ve Konyaspor müthiş bir atak geliştirdi. Savunmadan çok iyi çıktılar. Kaleciden başlayan bir atak. Bahadır savunmasıyla oynadı. İleriye doğru gönderilen top. Jackson Muleka döndü, savunmanın arasına çok güzel bir pas gönderdi ve o topa hareketlenen oyuncu içeriye çevirdi. Tot da topu ağlara gönderiyor. Jackson Muleka gerçekten çok çok iyi bir pas verdi ve bu pası da Gonçalves çok iyi bir asiste ortadan bindirme yapan, orta alandan gelen Tot'a gönderdi. Tot da ağlara gönderiyor ve durum şimdi 1-0. Golle başladı mücadele ve Konyasporlu oyuncuların büyük sevinci var şu anda sayın dinleyiciler ve bir anda Konya'da büyük bir şok yaşıyor. Trabzonspor takımı başlama vuruşu kullanılacak. Offside yönünden incelendi pozisyon ama zaten geriden çıktığı kameralara da çok net yansımıştı o pozisyonda Gonçalves'in. Dolayısıyla da offside yok ve oyun tekrar hareketleniyor. İkinci dakikada Konya'da Tot'un attığı golle 1-0 üstünlüğü var. Ev sahibi Konyaspor takımının Tümosan Konyaspor bu sezon gol atmakta da çok zorlanan bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe'ye 2 gol attı. Kocaelispor'a 1 gol attı. Şu ana kadar 4 maçta 3 golü vardı. 2 maçı gol atamadan tamamladı. İkisini de kaybetti. Çaykur Rizespor'a 1-0. Erzurumspor'a geçen hafta yine 1-0 kaybetmişti. Ve şimdi kazandılar topu. Bir atak daha izliyoruz. Trabzonspor istediği gibi başlayamadı. Ve şimdi araya doğru bırakılan top. Konyaspor etkili geliyor. Gonçalves yine top direkten geri geliyor. Savunmadan seken top direkten geri geliyor. Etkili başladı Tümosan Konyaspor ve bir anda Gonçalves'in ceza alanına gönderdiği top. Şimdi de Muleka. Muleka ve korner. Korner Trabzonspor'a nefes aldırdı. Sayın dinleyiciler, öylesine bir baskısı var Konyaspor takımının. Bu kornere Trabzonsporlu oyuncular herhalde çoktan razılardı ve şimdi köşe vuruşu kullanılana kadar da biraz nefes alacaklar. Deniz Türüç gidiyor köşe vuruşunu kullanmak için. 5. dakikadayız. Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Ceza alanında savunmadan ileri çıkan Adil'i görüyorum. Ryan Bania savunmadan gelen bir başka isim, eski bir Trabzonsporlu ve Deniz Türüç ceza alanına bakıyor şimdi. Reşat Onur Coşkun Ses kullanmayın dedi çünkü ceza alanı içinde itişmeler var. Sayın dinleyiciler, onları uyardı. Futbola çok zaman kaybettiren bir olay bu ve futbolcuları uyardıktan sonra da şimdi işaret geldi ve Deniz Türüç topun gerisinde. Deniz ceza alanına bakıyor. Ortası yakın direkt. Kafa Yevtoviç'ten ve top dışarı gidiyor. Konyaspor'un deneyimli oyuncusu Yevtoviç kafa

0: vuruşunu yaptı ve top az farkla dışarı gitti. İkinci golde gelebilirdi. Konyaspor gerçekten etkileyici bir başlangıçta golü buldu ve durum şimdi 1-0. Bakalım bundan sonraki dakikalar neler getirecek, göreceğiz birlikte. Tot çok iyi kontrol etti, ardından da penaltı noktasına çok yakın bir yerden, yerden bir vuruşta kaleci Onana'nın sağından topu filelere gönderdi. Maçı birlikte izlediğimizi düşünürsek benim sağımdaki kalede Onana var Trabzonspor takımında. Sayın dinleyiciler, ilk yarı Trabzonspor o kaleyi koruyor. Solumda ise Bahadır oynuyor ve düz bordo formasıyla, bordo ağırlıklı formasıyla oyun alanında, sadece kollarında ve yanlarında Trabzonsporlu oyuncuların mavi şeritler var, mavi beyaz şeritler var. Konyaspor yeşil beyaz çubuklu formasıyla oyun alanına geldi ve güzel bir zeminde iyi bir mücadele izliyoruz. Çok hızlı bir başlangıç izledik ve şimdi Konyaspor'dan bir başka atak daha. Muleka ceza alanında Vivu karşılamak istiyor. Geriye doğru çıkarılan top orta, Tot'tan ceza alanına doğru yükseklik kazandı. Bir kez daha Vivu kafa vuruşunu yaptı ve tehlikeyi önledi ama atak devam edecek. Yine Tot bıraktı. Deniz Türüç kontrol pasını verdi. Tekrar sağ kanada gönderilmiş istenen top ve Trabzonspor şimdi çıkacak. Yine çıkamıyor Trabzonspor. Çok sert, çok baskılı ve çok dinamik başladı Konyaspor Trabzonspor karşısında mücadeleye. Aral Şimşir'e yapılan hareket faul ve serbest vuruşta oyun devam edecek. Oysa geçen hafta Fatih Tekke'nin istifasından sonra Trabzonspor Hüseyin Çimşir'le aynı bu maçta olduğu gibi Gençler Birliği karşısında maça çok hızlı başlamış. Kendi seyircisi önünde daha 10 dakikada 2 gol bulmuş ve maçı da çok rahat bir şekilde götürerek 5-0'lık bir skorla kazanmayı bilmişti. Şimdi aynı tabloyla kendisi karşı karşıya, çok hızlı başlayan kendisini, Trabzonspor'u rakip yarı alanı hiç yaklaştırmayan bir rakiple karşı karşıya şu ana kadar Trabzonspor takımı sayın dinleyiciler. Aral Şimşir kontrol etti, içeriye doğru döndü, bir çalım attı ama olmadı. Deniz Türüç kontrol etti, çok güzel bir pas verdi. Sağ kanattan Gonçalves hareketlenmişti. Taça gidiyor top ve taç atışıyla oyun devam edecek. Son dönemde 4 maç üst üste kaybedince bir anda tabii ki moraller bozulmuştu tüm Osan Konyaspor takımında ve şimdi bu iyi başlangıç, iyi görüntü tüm Osan Konyaspor açısından tribünleri de hareketlendirmiş durumda sayın dinleyiciler. Masuaku, eski bir Beşiktaşlı Masuaku sol bekte oynuyor Konyaspor takımında. Kalede Bahadır var, sağ bek Uğurcan, Rayan Baniya ve Adil iki stoper. Onların önünde Yevtoviç ve Melih İbrahimoğlu oynuyor. Deniz Türüç, Tot, Gonçalves daha ileriye yakın bir görüntüde. En uçta da gol ümidi Muleka, Jackson Muleka Konyaspor takımının böyle bir 11'i tercih etti teknik direktör İlhan Palut. Konyaspor takımında sol kanattan Masuaku ileri çıkıyor, pasını verdi. Atak tehlikeli gelişiyor şimdi. Yine eski bir Beşiktaşlı Muleka hareketli ama Vivu bırakmadı ve korner. Tribünler gerçekten ayakta ve takımlarını alkışlıyorlar ve Trabzonspor büyük bir şok yaşıyor şu anda. 9. dakikanın içindeyiz. Konyaspor'un 2. dakikada bulduğu gol ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor henüz rakip kaleye gidemedi. Rakip kaleye giden tek bir top var. O da Konyasporlu oyunculardan gönderildi. O atağın başlangıcında da gol geldi. Rakip alandan, gerçekten kendi yarı alanından rakip yarı alana kadar paslaşmalarla çok hızlı, çok çabuk çıktı Konyaspor. Kaleci Bahadır'dan başlayan bir atakla, dikine paslarla çok çabuk geçti Trabzonspor yarı alanına ve gol geldi. Golü atan isim sayın dinleyiciler Tot ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor Konyaspor takımının. Onana topu aldıktan sonra orta yuvarlığa doğru gönderdi. Şimdi Onaçu hareketlendi. Onaçu gidemiyor yerde ama öncesinde pozisyon offside ve endirekt serbest vuruşta oyun devam edecek. Onaçu offside pozisyonundaydı ve Konya'da 10. dakikayı artık bitirmek üzereyiz. Burada durum 1-0. Henüz 2. dakikada Tot'un attığı golle Tümosan Konyaspor 1, Trabzonspor 0 söz tekrar Yüce Er'de.
1: Teşekkür ediyorum Erdoğan Arıkan ve Alanya'ya gidiyoruz. Korendon Alanya Spor Göztepe maçı ve söz Oğuz Erman Güner'de.
2: Teşekkürler Yücel. Burada da dakika 10 ama burada gol yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve 5. dakikada Alanya Spor'da Fatih'in bir şutu kale direğinden dışarı çıkmıştı. Onun dışında da çok öyle sizlerle paylaşacağımız önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı. Şimdi Alanya Spor tehlikesi Makuta ceza yayının solundaydı. Sol kanada doğru gönderdi. Sol kanattan Alanya Spor atağı devam ediyor. Meşak ortaladı. Kaleci Arda çıktı ve rahat bir şekilde Göztepe kalecisi topu hakimiyeti altına alıyor. Ve şimdi de bir kez sektirdikten sonra arkadaşlarının ilerideki dağılımına bakan Arda uzun bir şekilde topu rakip yaralanın sol koridoruna doğru gönderdi. Sol iç boşlu ama top da dışarı gitti. Göztepe takımı kendi yaralanının son metrelerinden orta çizginin yaklaşık 2 metre kadar gerisinden ve atak yönüne göre sol kanattan Akonnor'la taç atışıyla oyunu bir kez daha başlatıyor. Şimdi orada Fernandez Alanyaspor'da kaydı.

0: Tabii Göztepe'de henüz galibiyette tanışamadı dedik. Nasıl? Meslek büyüğümüz Erdoğan Arkan Konyaspor'un lige çok kötü bir başlangıç yaptığını belirtmişti diğer mücadelede. Burada da aynı durum aslında Göztepe için geçerli ve Göztepe'de artık bu maçla birlikte silkelenip bir an önce puanları toplamak istiyor. Ama karşısında da tabii özellikle kendi sahasında son derece etkili sonuçlar alabilen ligde Beşiktaş'ı 1-0 bu stadyumda mağlup eden ve ligdeki ilk yenilgisini tattıran Alanyaspor var. Ve bakalım nasıl bir skor ve sonuç ortaya çıkacak maç bitiminde. Arda şimdi topu aldıktan sonra gelişi güzel bir şekilde karşı tribünlere doğru gönderdi. Göztepe kalecisi Arda Özçimen top da dışarı gitti. Taç atışıyla oyun bir kez daha hareketlenecek. Alanyaspor takımı orta çizginin önünden rakip yarı alanın ilk metrelerinden sol kanattan taç atışını kullanacak. Ruan oraya kadar geldi, ayak koyan Makuta şimdi ilerlemek istedi Meşak ama onun topuna da ayak koyuyor Göztepe'li futbolcular. Radne ile topu aldılar. Şimdi geriye doğru Bokele, hemen önündeki arkadaşı Akonnor'la paslaştı. Akonnor bir çalım orta yuvarlığa doğru girdi. İki kişinin arasından harika çıktı Akonnor. Topla ilerliyor. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Sol kanada Juan, onun ortası, kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Henrique. Göztepe iyi geldi. Akonnor özellikle bu pozisyonda kendi yar alanının ortalarından aldığı topla metrelerce topu sürdü. Alanyasporlu futbolcuları peşine taktı. Onlar topu kazanamadılar. Juan'a gönderdi sonuna. Juan kale alanı ön çizgisinin uzak köşesine bir orta. Kafa vuruşu Henrique, top dışarı gidiyor. Kale vuruşuyla Alanyaspor takımı oyunu hemen hareketlendirdi. Dakika 13 ve golsüz eşitlik Alanya'da sürüyor. Şimdi yine topu Akonnor aldı. Sol kanatta önündeki arkadaşıyla paslaştı ki Antunes o. Antunes'ten tam santra noktasına doğru Radne'ye. Radne oyunu sağ kanada doğru genişletti. Sağ kanatta Arda Okan var. Bir ver kaç. Arda Okan koşuyor ama topu alamadı. Alanyaspor takımı kendi sol kanadında topun sahibi derken onlar da süratle topu kaybettiler. Hemen top Göztepe'ye geçiyor ve yeni bir Göztepe atağı şekilleniyor. Sol kanatta şimdi bir kez daha Akonnor. Akonnor rakibinin solundan atıp sağından geçmek istedi ama Hader Jonay bu fırsatı ona vermiyor. Top da dışarı gitti. Şimdi taç atışı kullanılacak. Akonnor kullanacaktı ama vazgeçti. Oraya diğer kanattan Arda Okan geldi. Süratle tacı o kullanacak. Arda uzun taç atışları kullanabilen bir futbolcu. Bir hayli açıldı. Aslında geçtiğimiz sezonlarda da özellikle Olaytan'ın da Göztepe'de oynadığı dönemde bu uzun taçları kullanıyordu Göztepe. Arda Okan'la şimdi bu fırsatı elde etmek istiyorlar. Arda çok uzun taç kullandı gerçekten. Ceza alanına kadar geldi top. Ama sonrasında Radney topu almaya çalışırken bir müdahale, top diğer kanattan dışarı gidiyor. Bu kez de diğer kanattan top dışarı gitti. İlk 15 dakikaya yaklaşıyoruz Alanya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda ve golsüz eşitlik sürüyor. Radyoları başına yeni geçen futbol severler için sık sık tabii dakika ve skoru hatırlatmak istiyoruz sizlere. Bu arada Göztepe taraftarını da görüyorum kendilerine ayrılan yerde. Her zaman olduğu gibi Göztepe taraftarı yine bu zorlu deplasmanda da takımlarını yalnız bırakmadı. Akonnor merkeze doğru dönüyor. Şu ataktan sonra hemen biz de merkeze dönelim. Akonnor merkeze döndü. Biz de merkeze dönelim. Zaten atağın biraz tehlike boyutu da azaldı. Evet, dakika 15. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Söz merkezde Yücer'de.
1: Sevgili dinleyiciler, tekrar Konya'ya dönüyoruz. Tümosan Konyaspor Trabzonspor maçındayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yücer. 14. dakikada Pina'nın bir vuruşu vardı ve asfaltta top avuta gitti. Onun dışında önemli bir pozisyon izleyemedik ama bir gerçek var. Trabzonspor yavaş yavaş rakibinin üstüne etkili gitmeye başladı. Muhammed Salah 13. dakikada ilk kez topla buluştu ve Trabzonspor daha etkili olmaya başladı. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda. Şu anda 16. dakikadayız ve 2. dakikada Tot'un attığı golle 1-0 üstünlüğü var. Tümosan Konyaspor'un Trabzonspor karşısında. Trabzonspor ancak kendine geldi diyebiliriz. Yavaş yavaş Trabzonspor toparlanıyor ve şimdi bir Konyaspor atağı. Trabzonspor savunmasından istediği gibi çıkamadı. Muleka kaptı topu ve sağ kanattan gelişen atak. Deniz Türüç bir çalım attıktan sonra geriye bıraktı. En geride şimdi orada Uğurcan var. Uğurcan tek top oynadı ama Deniz

Türüç'e gelmedi top ve Deniz Türüç de kendisinden önce hareket eden, daha hızlı olan Mustafa Eskellacı düşürüyor ve faul oluyor. Serbest vuruş kullanacak kendi yarı alanından Trabzonspor atak yönüne göre. Sol kanattan Mustafa Eskellacı'nın sol bek olarak oynadığı mevkiden şimdi serbest vuruş kullanılacak. Trabzonspor şu ana kadar ligde sadece bir yenilgi aldı, o da Ahmet Spor deplasmanıydı. Bir önceki deplasmanıydı bu da sayın seyirciler, Trabzonspor takımının. Şimdi geriye doğru çıkarılan top ve en geride Vivu Trabzonspor'da topu aldı. Bıraktı sağa Pina. Pina verdi, hareketlendi sağ kanattan. Az önce yine etkili bir atak geliştirmişti. Ceza alanına sokulmak istiyor ama olmadı. Dikkatli tüm Osan Konya Sporlu oyuncular. Savic kafayla arkadaşına Vivu'ya kazandırmak istedi. Gerçekten çok riskli pas. Paslaşmalar bunlar. Konya Sporlu oyuncular kazandılar ve Konya Spor'da en geride Masuaku, onunla birlikte Adil ileriye doğru uzun gönderdi. Pina kontrol ediyor. Pina rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir hareketle sıyrıldı ve Salah'ı gördü. Salah tek top oynadı ama bu pasta yerini bulmuyor ve Konya Spor şimdi bir atak daha geliştirecek. Bu arada bir Konya Sporlu oyuncu yerde ve topu taca doğru bıraktı. Yavaş yavaş kalkıyor o Konya Sporlu oyuncu da. Orada hareketlenen Gonçalves'ti. Tabii yeni kurallardan sonra futbolcular çok fazla sakat olarak yatmak istemiyorlar. Çünkü sağlık görevlileri girdiği zaman oyuna bir dakika dışarıda kalmak zorundalar. Takımları 10 kişi oynuyor o bir dakikada. Dolayısıyla bunu göze alamadı Diego Gonçalves. Gonçalves ve kalktı, oyun devam etti. Çizgiye doğru gönderilen top ve Uğurcan dokunamadı, top taca doğru gidiyor. Taç atışıyla oyun devam edecek. Sol kanattan kullanılacak. Trabzonspor'un atak yönüne göre taç atışı ve topu alan oyuncu savunmanın en gerisinde Savic. Hemen yanındaki arkadaşı Vivu'ya bıraktı. Vivu önündeki boş alanı değerlendiriyor. 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Tümosan Konyaspor'un. Tot 2. dakikada attı golü ve şu anda maçın 19. dakikasının içinde. İçeriye doğru bir pas. Pina hareketlendi. Topu aldı. Kontrol etti. Arkadaşlarına bakıyor ve çizgiye doğru bıraktı. Çizgide Muhammed Salah var. Salah topu aldıktan sonra içeri hareketlendi. Salah pasını vermek istedi. İki oyuncu kapattı Salah'ı. Yanında Fabinho var. Fabinho Liverpool'dan takım arkadaşı, geriye doğru oynadı. Vivu'nun pasıyla da Savic hareketleniyor şimdi. Savic baskısı var. Tüm Ozan Konya Sporlu oyuncuların ve Uğurcan kazandı topu. Uğurcan ceza alanına doğru sokuluyor. Ters kanada doğru döndü. Son anda Fabinho geldi ama atak devam edecek. Gonçalves'e çarpıyor top ve out'a gidiyor. Diego Gonçalves gerçekten önemli bir şans yakalayabilirdi ama Fabinho tam zamanında müdahaleyi yaptı. Orta alanda kaybedilen bir top bir anda bir büyük tehlikeyi beraberinde getirebilirdi Trabzonspor kalesi için. Mustafa Eskellaç Fabinho ile oynadı. Fabinho'nun pası orta alana doğru, orada Ryan savunmadan ileri çıktı, kazandırdı topu Muleka'ya. Muleka'nın pasıyla Deniz Türüç. Geriye doğru oynuyor Deniz ve Yevtoviç. Yevtoviç'ten de en geriye kaleci Bahadır. Bahadır uzun oynamayı tercih etti. Topun düştüğü yerde Savic var. Kafayla karşıladı Savic. Tekrar Yevtoviç. Tot, Yevtoviç ve Deniz Türüç üçgeni var orada. Top en son Uğurcan'a geldi. Uğurcan topu aldıktan sonra sol kanada, sağ kanattan sol kanada ters bir top göndermek istedi ama topu gönderdiği yerde hiçbir arkadaşı yok ve top taça doğru gidiyor. Trabzonspor şu ana kadar tehlikeli bir atak geliştiremedi. Sadece Konyaspor'un çok hızlı başladığı mücadelede oyunda dengeyi kurmaya çalışıyor şu ana kadar Trabzonspor takımı. Bunda tabii ki Konyaspor'un daha 2. dakikada kazandığı gol ve skor üstünlüğünü yakalamasının da etkisi var. Trabzonspor yavaş yavaş topu daha çok oynayan takım görüntüsünde ama etkili ataklar geliştiremedi. Ceza alanı etkinliği hiç yok. Rakip kaleciyi rahatsız edecek hiçbir atak yapamadı şu ana kadar Trabzonspor takımı. Orta alanda Tot bastı topa, Macar oyuncu, ama Fabinho girdi araya ve kazandı. Ardından da orta yuvarlığa yakın bir bölümde Ozan Tufan
Alman topu almıştı, geriye doğru oynadı ve Savic. Savic'in topuyla Fabinho hareketleniyor. Orta yuvarlağın içinden rakip yarı alana geçti şimdi Fabinho. Pasını verdi Muhammed Salah. Tekrar Fabinho. Fabinho kontrol ediyor. Bu kez sol kanada ters bir top ve Aral çok güzel kontrol etti. Aral Şimşir ortasını iyi yapamadı. Aral atak devam edecek. Mustafa Eski Ellaç bastı topa. Geriye doğru çıkarıyor. Ozan, Tufan ve Savic var. Savic topla oynuyor. Yanında şimdi hareketlenen oyuncu Vivu. Vivu'dan Pina'ya. Pina kontrol etti. Daha sağa bıraktı Pina. Oraya hareketlenen oyuncu Muçi bu dakikalarda. O da geriye doğru oynadı ve Savic. Savic'in pasıyla da hareketlenen oyuncu şimdi Mustafa Eski Ellaç. Kaleyi gördü Mustafa Eski Ellaç. Vuruşunu yapıyor ve top üstten dışarı gidiyor. Sol bek olarak oynuyor ama sağ ayağını daha iyi kullanan bir oyuncu. Mustafa Eski Ellaç soldan geldi, sağına aldı. Sert bir vuruş yapmak istedi. Vuruş sertti ama kalenin çok uzağından avuta doğru gitti. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. 23. dakikadayız. Konyaspor 1-0 üstün ve uzun bir kale vuruşu kullanıldı. Şimdi Deniz Türüç rakip yarı alanın ortalarından sol kanada gönderdi Gonçalves. Gonçalves bir çalım attıktan sonra kaleye doğru sokuluyor. Sağ kanada bıraktı. Muleka hareketli yerden ceza alanına sekti top. Ters kanattan şimdi atak devam edecek. Hareketlenen Masuaku var. Sert bir vuruş ve top az farkla dışarı gidiyor. Melih İbrahimoğlu. Melih topla buluştu. Vuruşunu yaptı ve çok da şık bir vuruştu. Ve top az farkla avuta gitti. Şu anda beni dinleyen seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz arasında eğer bugün Çorum Futbol Kulübü'nün Cengiz Ünder'in attığı golü izleyen seyircilerimiz varsa bu kez sağ ayağıyla o vuruşa çok benzer bir vuruş yaptı Melih İbrahimoğlu. Az farkla avuta gitti. Cengiz Ünder'in golü de çok güzel bir gol olarak tabii ki kayıtlara geçti. Şimdi Muhammed Salah ceza alanına sokulmak istiyor. Olmadı ve şimdi Deniz Türüç uzun oynadı. İleride sadece Muleka var. Vivu karşıladı ve Fabinho çekti sağ kanada ve orada hareketlenen oyuncu şimdi Pina. Ondan tekrar Vivu. Yanında Savic var. Savic kontrol ettikten sonra bu kez sol kanat. Hareketlenen Aral Şimşir. Sol kanattan etkili ataklar geliştiriyor Aral. Ceza alanına baktı. Pasını verdi. Muçi çekti. Ama ayağı kaydı düştü. Ve topu da Konyasporlu oyuncular taca atarak şimdilik tehlikeyi uzaklaştırdılar. Ceza alanının ön çizgisiyle aynı hizadan sol kanattan taç atışını kullanacak şimdi Trabzonsporlu oyuncular. Aral Şimşir topla buluştu. Aral ceza alanına sokuluyor. Penaltı noktasıyla aynı hizada. Geriye doğru oynadı. Muçi'ye bıraktı. Muçi'nin pası Muhammed Salah, tekrar Muçi. Muçi ceza alanında vurmak istedi. Çok kalabalık. Muleka orada tehlikeyi uzaklaştırdı ve Diego Gonçalves'e gönderdi. Diego Gonçalves karşısında Pina var. Pina'dan sıyrılmak istedi ama vazgeçti. Geriye döndü, topu aldı, arkadaşlarına baktı. İleriye doğru Deniz Türüc'e bir pas düşündü. Deniz Türüc'ün belki de hareketleneceğini düşündü ama Deniz oraya hareketlenmemişti ve top taca doğru gidiyor. Trabzonspor daha etkili olmak istiyor. Ceza alanında daha hareketli olmak istiyor ama şu ana kadar istediği atakları yapamadı. Sadece şunu söyleyebilirim. Giderek daha tehlikeli geliyor rakibinin üzerine. Henüz kaleyi bulan şutu yok Trabzonspor'un ama buna rağmen

0: Mustafa Eski ile acı sık sık karşı karşıya görüyoruz ve Deniz Türüc'ün yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi maçın hakemi ve şimdi serbest vuruşta oyun devam edecek. Aral Şimşir yine sol kanat. Trabzonspor Muhammed Salah'ın olduğu kanattan değil de Muhammed Salah'ın da daha çok tercih ettiği sol kanattan ataklar geliştiriyor ve bu ataklar gelişirken Muhammed Salah da içeriye kat ederek sol kanada doğru yakın oynuyor. Fabinho yerde hareket faul. Fabinho'ya yapılan hareket faul ve serbest vuruşta oyun devam edecek. Kaleyi hemen hemen karşıdan gören bir yer ama yaklaşık 35 metrelik bir mesafe. Fabinho'nun düşürüldüğü yer. Doğrudan bir vuruş geleceğini tahmin etmiyorum. Muhammed Salah geldi topun gerisine. Muhammed Salah arkadaşlarına bakıyor. Ceza alanının ön çizgisine kümelendi futbolcular. Onaçu o bölgede. Savunmadan Vivu'yu görüyorum. Muhammed Salah orta dışarıya gönderdi ama Reşat Onur Coşkun Ses hayır kullanmayın dedi. Dolayısıyla da şimdi tekrar kullanılacak serbest vuruş. Muhammed Salah'ın ilk ortası doğrudan avuta gitmişti. Şimdi tekrar kullanılıyor serbest vuruş ve şimdi işaretini vermek üzere Muhammed Onur Coşkun Ses ve Muhammed Salah geldi topun gerisine orta Muleka ve korner. Muleka girdi araya, topu kornere gönderdi. Trabzonspor'un atak yönüne göre sağ kanattan yine Muhammed Salah gidiyor. Köşe vuruşunu kullanmak için sol ayağıyla kale sahası içine çok etkili bir top gönderebilir. Şimdi Muhammed Salah karşılaşmanın 28. dakikasındayız ve ceza alanında Onaçu gibi çok uzun boylu bir oyuncusu var. Onu Bania kontrol etmeye çalışıyor. Orta geldi. Bahadır çıktı. Çok rahat aldı ve hemen önündeki Melih İbrahimoğlu'na bıraktı. Melih iyi geliştiriyor ata. Gonçalves bıraktı. Sağ kanattan Deniz Türüç. Gonçalves içeride. Deniz Türüç ceza alanında. Deniz Türüç bir çalım. Bir çalımda. Deniz Türüç Onana. Dönen top. Atak devam ediyor. Melih İbrahimoğlu tekrar Deniz. Ve top dışarıda. Onana uzanıyor ve topu kornere gönderiyor. Öyle hızlı, öyle çabuk geldi ki Konyaspor. Deniz Türüç ceza alanında soluna soluna çektikçe kaleyi daha çok karşısına aldı. İki hareket yaptı soluna doğru. Kale tam karşısındaydı. Ceza yayının içinden vuruşunu yaptı. Onana çıkardı. Ardından da dönen top Melih'e geldi. Tekrar Deniz'i gördü. Deniz'in vuruşunda bu kez Onana yine uzandı ve kornere gönderdi. Atak yönüne göre sağ kanattan Konyaspor şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Ceza alanında kalabalık bu kez Konyasporlu oyuncular. Deniz Türüç büyük bir performans ortaya koydu ama gol gelmedi. Orta geliyor ceza alanına ve top avuta gidiyor sayın dinleyiciler. Böylelikle Konya'da 29. dakikaya geldik. Tümosan Konyaspor 1, Trabzonspor 0.
1: Alanya'dayız.
2: Alanya'da da gol geldi. 28. dakikada deplasmanda Göztepe Radney'in kafa vuruşuyla yapmış olduğu bu vuruşun ardından golü buluyor. Korner kullanıldı sol kanattan. Radney arka direkte kendisini unutturuyor. Zıplıyor, iyi yükseliyor. Kafayı vuruyor, top ağlara gidiyor ve Göztepe'de Radney'in golüyle bu zorlu deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Değerli dinleyenler, Fatih Aksoy'un üzüntüsü de şu anda önümüzdeki monitöre yansıdı. Pereira oyuncularından sakin olmalarını istiyor. Tabii Alanya deplasmanı son derece zorlu bir deplasman. Aynı Konyaspor gibi lige kötü başlayan bir Göztepe. Galibiyeti yok onların da. Ve onlar için de bu maç bir geri dönüş niteliğindeydi. Ve şu anda Göztepe duran topla golü buldu az önce, bir dakika önce yaklaşık, ve Radney'in golüyle Göztepe'nin üstünü bakalım kalan dakikalarda nasıl bir mücadele bizleri bekleyecek. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda Juan Göztepe takımında Hader Jona'ya yapmış olduğu sert hareketin ardından sarı kart görmüştü maçın hakemi Ozan Ergün'den. Onun dışında çok büyük bir not yoktu sizlerle paylaşabileceğimiz. Ama tam da Erdoğan Arıkan sözlerini tamamladığında, bize Yücer sözü bıraktığında Radney'in golü de gelmiş oldu ve Göztepe 1-0 önde. Radney'in kafa vuruşuyla kaydettiği golün ardından Alanya Spor takımı şimdi tabii hemen bir reaksiyon gösterip karşılık vermek istiyor. Aslında maç dengeli gidiyordu, her ne kadar Alanya Spor topla daha fazla oynayan taraf olsa da

takımında birbirlerini yokladı ama çok fazla tehlikeli olamadığı pozisyonlar yaşanmıştı mücadelede ve ilk yarım saat saniyeler sonra geride kalacak Alanya Oba Stadyumu'nda 31. dakikaya giriyoruz. Şimdi Alanya Spor hata sol kanattan Meşak'la sürüyor. Çizgiye kadar indi. Meşak rakiplerine rağmen ortasını yapıyor. Top herkes aşıp diğer kanada kadar açıldı ve oradan da dışarı bir kez sekerek kale alanından dışarı çıktı top. Ve bu ataktan böylelikle Alanya Spor takımı yararlanamamış oldu. Alanya Spor'un önceki maçlarına nazaran Corendon, Alanya Spor'un çok fazla gol pozisyonu üretemediğini belirtmek isterim. Göztepe iyi kapandı. Alanları iyi savundu gerçekten ve Alanya Spor futbolculara çok fazla fırsat vermedi. İzmir temsilcisi Göztepe ve bir duran topla da az önce golü buldular. Şimdi Alanya Spor pas yaparak kendi yer alanından topu çıkarmak istiyor. Ama Göztepe'nin golün moraliyle ön alan baskısı da devam ediyor. Atılan gol Göztepe'li oyuncuları biraz daha ateşlemiş gibi sanki. Daha fazla istekli, daha fazla koşan, basan bir Göztepe gözlemlemek mümkün. Şimdi 32. dakika oynanırken ve Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü sürerken Alanya Spor takımı sol iç boşluğu kullanarak yeni bir atak hazırlığında. Ortaya Baran Ali'ye top gönderildi. Baran'dan geriye Fatih. Üçlü savunmada Fatih, Fidan, Aliti, Lima üçlüsü var. Şimdi sol kanatta bir kez daha orada Ruan topu aldı, bekledi. Hiçbir destek yok ve geriye dönmek zorunda kaldı. Orada yeniden Baran Ali, Fidan Aliti de gelmişti. Lima topu aldıktan sonra bir tek top Hadercanay. Atak yönü sağ kanat oldu. Hadercanay sağ çizgideki Fernandez'i buldu. Fernandez'den geriye Baran Ali, o daha geriye. Alanya Spor iyice yerleşti, set oyununa döndü ama Göztepe'liler de çok iyi kapanıyor. Şimdi sağ kanada Fernandez'e. Fernandez rakibiyle mücadelesi. Rakibinden topu kurtardı Fernandez. Çizgiye kadar indi. Ceza alanına girdi. Fernandez orta şansı olmadı, bırakmadı Antunes. Antunes bırakmadı. Sonrasında yapılan harekette faul ve serbest vuruşla Göztepe oyunu bir kez daha başlatacak. 33. dakika oynanırken Antunes'e yapılan harekette bu arada Fernandez tarafından faul. Antunes'e topu kaptırdıktan sonra arkadan rakibini düşürdü Fernandez ve Göztepe kalecisi Arda Özçimen şimdi serbest vuruşla oyunu bir kez daha hareketlendiriyor. Arda Özçimen çok kötü bir aslında vuruş. Hani havadan göndermedi, yerden gönderdi o top. Orta alanda Alanya Sporluların ayağına geldi ama onlar da bu topu beklemiyordu ve değerlendiremediler. Çünkü Göztepe'li oyuncular biraz daha ileride konumlanmıştı. Ruan topu alıyor şimdi. Ruan yine sol kanattan topu getirdi. Önündeki Makuta'ya. Makuta topla beraber hareketlendi ama çok da böyle ileriye doğru hareketlenmedi. Biraz bekledi. Şimdi yeniden sola doğru gönderdi Ruan'a. Ruan'dan geriye, geriden Fidan Aliti ve Lima da geldiler. Lima orta yuvarlağın rakip yarı alanına bakan diliminde topu ayağında bekletti. Lima acele etmedi. Sol kanatta bir kez daha çizgide Ruan var. Ruan çizgi boyunca dikine bir şekilde ilerliyor. Şimdi karşısına aldı rakibini. Orada Henrique karşısında. Şimdi Hadercanay'a bir pas tercihi geçmedi. Göztepe'liler top alıyorlar ve hızlı çıkma düşüncesi var Göztepe'de. Şimdi Göztepe takımı hızlı çıkabilirse ikinci gol tehlikesi olabilir. Sol kanada Akanlor'un önüne çok iyi bir top. Akanlor geldi sol çizgide, son çizgiye inme düşüncesi ama Lima çok soğukkanlı bir müdahale. Ayağından Akanlor'un topu faul yapmadan alıyor. Alanya Spor'da Lima ve Alanya Spor bu kez yeni bir atağa başlıyor. Göztepe artık tabii bundan sonraki bölümde skor avantajını buldu. Sağdaki stratejiye baktığımızda sanki topun daha fazla gerisinde kalıp kontra atak düşünecek gibi bir görünüm var. Göztepe takımda Alanya Spor'da daha çok topla oynayacak şimdi olduğu gibi. Ama tabii kapanan Göztepe karşısında boşlukları bulabilecek mi Alanya Spor? Buna uğraş veriyor Alanya Sporlu oyuncular. Yeni bir atak. Hadercanay sağ iç boşlukta. Geriye doğru boşluk bulamayınca Lima'yı gördü verdiği pasla. Lima'nın yanında hemen Fidan Aliti var. Artık Lima ve Fidan Aliti de biraz daha orta çizgiye yakın oynamaya başladı. Alanya Spor takımda kafa vuruşu orada Ege'den geldi genç oyuncudan ve taç atışını atak yönüne göre sol kanattan ve ceza alanı ön çizgisinin biraz gerisinden kullanıyor Alanya Spor takımı bu taç atışını.

0: kullandılar ve şu hatayı da sonlandırıp hemen merkeze sözü bırakalım. Ama tabii tehlikenin boyutu azalırsa hemen sözü bırakacağız. Evet, çok da tehlikeli bir pozisyon olmayacak gibi. Dakika 36 oldu. Alanya Oba Stadyumunda Corendon Alanya Spor 0, Göztepe 1. Gol 28. dakikada Radne ile geldi. Söz merkezde Yüce Erde.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i ve Konya'ya gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yücel. Oğuz Erman Güner'in de söylediği gibi burada da 36. dakikaydı ve 37. dakikaya geldik. Burada da durum 1-0. Burada ev sahibi takım önde ve Konya Spor 2. dakikada attığı golle 1-0 üstünlüğünü devam ettiriyor. Trabzonspor'un biraz daha atak oynamaya çalıştığını görüyoruz. Ama hala Trabzonspor'un kaleyi bulan şutu yok sayın dinleyiciler. 3 şut attı şu ana kadar. 3'ü de isabetli değil ve kaleyi bulan şutu yok. Trabzonspor'un gol beklentisi de oldukça düşük şu ana kadar. 0-0 9. Konyaspor'un gol beklentisi ise 0.60. Gerçekten Trabzonspor rakip yarı alana gidiyor ama bir türlü ceza alanına girmekte, pozisyon üretmekte başarılı olamadılar. Konyaspor'sa tam tersi çok hızlı çıkıyor, çok tehlikeli ataklar geliştiriyor. İşte onlardan biri ve sol çapraz pozisyon Tot ceza alanında ve kaleci Onana. Şu ana kadar Onana gerçekten Trabzonspor'da skorun 1-0'da kalmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri. Az önce Deniz Türüc'ün 2 şutunda gole izin vermemişti. Burada da sol çapraz pozisyondan Tot ceza alanına girdi. Karşı karşıya pozisyonda uzandı ve topu taca göndermeyi başardı kaleci Onana. Taç atışı uzun kullanılacak. Muleka uzun kullandı. Ceza alanına doğru indiriyor. Orada karşıladı Trabzonsporlu oyuncular. Muhammed Salah yerde ve hareket faul. Reşat Onur Coşkun Ses faulü verdi. Serbest vuruşta oyun devam edecek. Konyasporlu oyuncular bu karara itiraz ettiler. Ama Reşat Onur Coşkun Ses rakibini tuttuğunu belirtti. Adil'in ve serbest vuruş kararı geldi. Vivu topu aldıktan sonra sağ kanada doğru bıraktı. Muçi var orada. Muçi topu aldı, tekrar Vivu'nun olduğu bölüme gönderiyor. Onana topla buluştu. Kendi yarı alanından hazırlık paslarıyla çıkıyor. Şimdi Trabzonspor orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerde sol kanatta Aral Şimşir. İçeriye Savic'i oynadı. Fabinho geldi. Fabinho topu aldıktan sonra pasını veriyor Muhammed Salah'a ama pas yerini bulmadı ve şimdi ortalara yakın bir yerden hareketlenen Melih İbrahimoğlu pas, onun pası da isabetli olmadı. Muhammed Salah girdi araya, topu kazandı. Muhammed Salah iyi kullanamadı, o da kaptırdı ve orta alanda top. Şimdi Konyasporlu oyuncularda Deniz Türüc'ün olduğu bölüm, sol ayağıyla çok iyi kontrol etti. Deniz Türüc ceza alanına sokuluyor. Pasını verdi. Deniz Türüc, Uğurcan gelmişti ama topla buluşamıyor ve Savic topu taca gönderiyor. Ceza alanının ön çizgisiyle hemen hemen aynı hıza. Atak yönüne göre sağ kanat ve sağ bekte oynayan Uğurcan Yazlı geldi şimdi taç atışını kullanmak için. Uğurcan topu aldı. Jackson Muleka hareketlenmek istiyor. Yevtoviç ceza alanında Vivu müdahaleyi yaptı ve Onana çıktı kalesinden. Topu aldıktan sonra da arkadaşlarının şimdi ileriye doğru gitmelerini bekledi. Muhammed Salah'ı gördü. Salah iki oyuncu arasından pasını verdi geriye doğru. Biraz da Salah'ı sertlikle durdurma düşüncesinde Konyasporlu oyuncular şu ana kadar. Topu her aldığında oldukça sert müdahaleler gördük Muhammed Salah'a doğru sayın dinleyiciler. Savic de çıkıyor bu kez Trabzonspor. Savic'den sol kanada Aral Şimşir'e bir pas. Aral karşısında Uğurcan var. Aral ceza alanına sokuluyor. İki oyuncu geldi. Daha geriye doğru çıkarılan top Ozan Tufan. Ozan Tufan düzelttikten sonra pasını verdi. Sağ kanattan ileri çıkan Vivu ve en çizgide topla buluşan Muçi var. İçeriye doğru hareketleniyor Muçi. Pasını verdi. Tekrar Ozan. Ozan'ın pasıyla Savic. Trabzonspor bu kez çok kalabalık geldi. Aral Şimşir ceza alanının yanındaki boşlukta. İçeriye doğru hareketlendi. Aral arkadaşlarına bakıyor. Ortası uzak nokta. Muhammed Salah ve top dışarıda. Uzak noktada, kale sahasının uzak köşesinde Muhammed Salah yükseldi, kafa vuruşunu yaptı ve top out'a doğru gidiyor. Onunla birlikte Pina da hareketlenmişti ama iki oyuncu da istedikleri gibi topla buluşamadılar. Şu ana kadar yüksek toplarda çok etkili bir isim Onaçu'yu istediği gibi toplarla buluşturamıyor. Yan top

Taraftarlarla özellikle Trabzonsporlu oyuncular ve bunun da biraz sıkıntısını çekiyor Trabzonspor takımı. Serbest vuruş kullanacak Trabzonspor. Kendi yarı alanından kullanılacak serbest vuruş Deniz Türüc'ün yaptığı hareketin ardından ve serbest vuruşu hemen kullandığı Onana hemen önündeki arkadaşı Vivu'ya bırakıyor. Vivu kontrol ettikten sonra tekrar geriye dönebilir. Çünkü Konyasporlu oyuncular tamamen 11 oyuncuyla topun gerisine geçtiler. Boş alan arıyor Trabzonspor. Yan toplarla şimdi rakip yarı alana geçti. Sol kanattan Mustafa Eskeylaç. Mustafa Eskeylaç'tan geriye Savic. Savic düzelttikten sonra bakıyor arkadaşlarına. Hemen orta yuvarlağın içindeki Vivu'ya. Vivu kontrol ettikten sonra tekrar içeri döndü. Savic'i bir kez daha topla buluştu. 42. dakikadayız ve 42. dakika coşkusu birazdan Konya'da galibiyetin de 1-0 önde olmanın da sevinciyle herhalde farklı yaşanacak. Evet, tribünler telefonlarını çıkardı ve cep telefonlarını yaktı. Konyalı futbol severler maçın 42. dakikasında sayın dinleyiciler 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Konyaspor'un ve Fabinho ceza alanına girdi. Fabinho topuk pası yapmak istedi, olmadı. Uğurcan bırakmıyor, ileriye doğru gönderdi ama topun düştüğü yerde sadece Vivo var. Sağ kanattan atak gelişecek. Muçi topu aldı, kontrol etti. Salah kontrol ediyor bir kez daha. Salah yüzünü kaleye döndü. Muçi ile paslaştı, hareketlendi ama Muçi onu görmedi. Sağ kanada döndü. Pina'yı topla buluşturdu. Pina topu aldıktan sonra sağ kanattan atağını geliştiriyor Trabzonspor'un. Uzaktan Muçi'nin vuruşu farklı bir şekilde avuta gidiyor ve Konyalı futbol severler plaka numaralarını 42'yi şu anda coşkuyla, hem önde olmanın coşkusuyla hem plakanın coşkusuyla fazlasıyla yaşıyorlar ve 42. dakikayı da artık geride bırakıyoruz. 43. dakikanın içindeyiz. Konyaspor 1-0 üstün. Vivu topu aldı, yükseltti. Araya girdi Melih ve topu kazandırdı arkadaşlarına. Muleka Gonçalves'e gönderdi. Gonçalves kontrol ediyor, içeriye doğru bakıyor şimdi. Ortası ceza alanına. Muleka var ama Savic kafayla Onana'ya gönderiyor ve Onana topu aldıktan sonra da arkadaşlarına bakıyor şimdi. İleriye doğru gönderdi. Çabuk oynadı ama geride savunmada kaldı top. Vivu topu aldıktan sonra bastı topa. Vivu bakıyor, pas verebileceği hiçbir arkadaşını göremedi ve topu da Konyasporlu oyunculara adeta teslim etti sayın dinleyiciler ve şimdi oyun devam edecek. Sol kanattan Konyaspor'un atağını izleyeceğiz. Yevtoviç topa bastıktan sonra Melih İbrahimoğlu'yla paslaştı. Tekrar Yevtoviç. Yevtoviç topu aldı. Arkadaşlarına bakıyor bu kez. İçeriye doğru yöneldi. Konyaspor yeni bir atak geliştirmek istiyordu ama Trabzonsporlu oyuncular karşıladılar ve şimdi ileriye doğru gönderilen top ve sol kanattan Aral Şimşir yetişemiyor topa. Yetişse ceza alanının ön çizgisiyle hemen hemen aynı hizada sol kanatta topta buluşmuş olacaktı ama topa yetişemiyor ve taç oluyor. Taç atışı kullanıldı. Kaleci Bahadır topu aldıktan sonra sol kanada döndü. Masuaku, Masuaku kafayla indirdi. Topun düştüğü yerde Vivu var, kalecisi Onana'ya kadar dönüyor. İlk yarıda Trabzonspor kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı. İkinci dakikada yenik duruma düştü. Bu yenik duruma tepki verecek bir futbolu ortaya koyamadı Trabzonspor. Şu ana kadar Konya deplasmanında ligde hiç galibiyeti olmayan, tüm maçlarını kaybeden ve son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Konyaspor'un tarihinde kendi evinde 3 maçı üst üste kaybederek başladığı sezon yok sayın dinleyiciler. Ve bu akşam da kaybederse evindeki 3. maçını da bu sezon kaybetmiş olacak üst üste Konyaspor takımı. Ama çok büyük bir tepki gösterdi Konyasporlu oyuncular bu duruma. İyi başlangıç, 1-0 üstünlükleri var ve şimdi Trabzonspor geliyor. Pina ceza alanına gönderdi. Uğurcan kafayla karşılıyor. Melih İbrahimoğlu kontrol güzel. Geriye doğru bıraktı. Tek top ama araya girdi ve topu kazandı Muçi. Muçi şimdi ceza alanının yanındaki boşlukta sağ kanatta. Pina hareketli bir çalım. Pina ceza alanında ortaya çıkardı. Gol pozisyonu, Muhammed Salah dışarı atıyor. Yine kaleyi bulamadı ama bu kez çok net bir pozisyondu. Muhammed Salah bu topları çok seven bir oyuncu. Ama neden derseniz nedenini çok net söyleyebilirim. Sağ ayağına geldi top ve sağ ayağıyla vurmak zorunda kaldı. Eğer sol ayağına gelseydi

0: Müthiş bir vuruş izleyebilirdik. Sağ ayağıyla topu filelere göndermek istedi. Soluna çekmek belki düşünmüştür ama zamanı yoktu o kadar. Direkt sağ ayağıyla filelerle buluşturmak istedi. Top üstten avuta gitti. Kritik bir pozisyondu. Ve bu pozisyonun hemen ardından da İlhan Palut yedekler kulübesinden fırladı ve futbolcularına uyarılarda bulundu. Bu arada iki duraklama dakikası oynanacak. Birinci duraklama dakikasını bitirdik. İkinci duraklama dakikasının içindeyiz ve Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü devam ederken ilk yarının son anlarında Trabzonspor etkili. Mustafa Eskellaç geriye çıkardı. Ozan Tufan döndü. Daha geriye oynuyor Fabinho. Fabinho önündeki boş alanı değerlendirdi. Orta yuvarlağın içinde şu anda Konyasporlu bütün oyuncular neredeyse kendi ceza yaylarının civarındalar. Aral Şimşir sıyrılamadı Uğurcan'dan, geçemedi Uğurcan'ı ve Uğurcan Muleka'ya bıraktı. Muleka'dan Deniz Türüç, sert bir hareket. Deniz Türüç hakem avantajı bıraktı. Atak devam ediyor Trabzonspor adına. Şimdi hareketlenen oyuncu orada Pina oldu. Pina bir çalım atmak istedi, olmadı. Masuaku rakibinden sıyrılırken düşürülüyor. Bu arada Reşat Onur Coşkun Ses sarı kartı gösterdi. İlk sert hareketten dolayı sayın dinleyiciler Deniz Türüç sarı kartı gören oyuncu, orada çok sert bir müdahale yapmıştı. Deniz Türüç yatarak, VAR'da da incelenecektir bu pozisyon. Eğer rakibine direkt gelmişse bir kırmızı kart da olabilir ama gördüğümüz kadarıyla Deniz Türüç'ün ayağı yerde, yani yükseğe doğru gelmemiş ve sarı kart Deniz Türüç'e. Maçın ilk sarı kartı oldu bu. İlk yarı da böylelikle tamamlanıyor. Bu serbest vuruşta kullandırmadı hakem ve ilk yarı Konya'da ikinci dakikada gelen golle Tümosan Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanıyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Söz Yüce Erdi.
1: Erdoğan Arıkan, teşekkür ediyorum ve Alanya'ya gidiyoruz. Oğuz Erman Güner'i de söz.
2: Yücel, burada da tek gol var. Deplasman ekibi Göztepe 28. dakikada Raldney'in attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i. Sevgili dinleyiciler, Korendon Alanya Spor 0, Göztepe 1. İlk yarı sonucu Tümosan Konya Spor 1, Trabzon Spor 0. İlk 45 dakika sonucu. Karşılaşmaların ikinci derecesi tekrar birlikte olacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülik maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
4: Reklam.
6: TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
8: 7-14 Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 4.399 liraya. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite akıllı saat 2.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Sigortam.net.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu Akü bir numara.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
2: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
1: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
2: Hayat bir oyun değil.
1: Yasa dışı bahise dur de.
3: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
3: Reklam.
5: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
6: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
6: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
8: Dünyası, güzellikler dünyası.
9: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
10: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
11: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
16: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
17: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
18: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
19: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
18: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
19: Mutlu Akü bir numara.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: 7-13 Eylül tarihleri arasında LG 31,5 inç 32U 701SBB 5MS 60 Hz Ultra HD Smart Monitör 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
22: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 21.01'i gösteriyor ve futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Saat 20'deki iki karşılaşmanın naklen yayınını dönüşümlü olarak aktarıyoruz sizlere. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve futbol saatine bir kez daha hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi saat 20'de başlayan karşılaşmalardan biri Alanya'da, Alanya Oba Stadı'nda Corendon Alanya Spor Göztepe karşı karşıya. Bu maça çıkarken Göztepe'nin 1 puanı, Alanya Spor'un ise 7 puanı vardı ve karşılaşmanın 28. dakikasında Raltney'in attığı golle Göztepe 1-0 üstün tamamladı ilk 45 dakikayı. Ve diğer karşılaşma Konya'da. Tümosan Konya Spor, Trabzon Spor karşı karşıya geliyor ve bu maça çıkarken Konya Spor'un puanı yoktu sevgili dinleyiciler. 4 maçta puan alamamıştı. Ve Trabzonspor'sa 4 maçta 7 puanı vardı ve bu maça çıkarken sevgili dinleyiciler, maçın ikinci dakikasında Tot'un attığı golle Konyaspor ilk 45 dakikayı 1-0 üstün tamamladı. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Beşiktaş 3, Erzurumspor Futbol Kulübü 0, Eyüpspor 0, Çaykuze Spor 2, Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5 olarak sona erdi karşılaşmalar. Bu arada 1. Lig'de de sevgili dinleyiciler alınan sonuçlar var, biten maçlar var. Bolu Spor 1, Pendik Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1, Keçiören Gücü 1 ve saat 20'de başlayan 2 karşılaşma ise Bodrum Futbol Kulübü 2, Batman Petrol Spor 0, Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 0 ilk 45 dakikalar sona erdi. Ve biz şimdi ikinci devreler için hemen sözü Konya'ya gönderelim ve söz Erdoğan Arıkan'da.
5: Teşekkürler Yücer. İkinci yarı şimdi başladı. İlk vuruş geldi ve Konya sporlu futbolcular ikinci yarıya başladılar. İlk 45 dakika skoru az önce Yücer'in de belirttiği gibi Konya Spor'un 1-0 üstünlüğüyle bitmişti. Ve ikinci yarıya bakalım nasıl bir tabloyla başlayacağız. Tabii ki bunu göreceğiz. Konya Spor ilk yarı boyunca iyi kapandı. Rakibine pozisyon vermedi diyebiliriz. Ve ani ataklarla da özellikle Deniz Türüç ve Tot'un yakaladığı iki önemli pozisyonla farkı yükseltebilirdi. Ve Trabzonspor'un bakalım ikinci yarıda tepkisi ne olacak göreceğiz sayın dinleyiciler. İkinci yarıya başlarken Konyaspor takımında oyuncu değişikliği yok. Trabzonspor'da da değişiklik yok. Aynı 11'lerle oyuna geldi takımlar. Hemen hatırlatalım, belki bize yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Konyaspor'un kalesinde Bahadır var. Savunmada sağ bek Uğurcan, sol bek Masuaku eski Beşiktaşlı. Ryan Baniya, Adil iki stoper, Yetoviç ve Melih onların önünde oynuyor. Deniz Türüç, Tot, Gonçalves daha öndeki üçlü. En uç noktada da Muleka gol arıyor Konyaspor takımında. Trabzonspor'da kalede Onana var ve bu akşam gerçekten şu anda maçın 1-0 gitmesinde, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğünde Onana'nın çok büyük etkisi var. Çünkü önemli kurtarışlar yaptı. Mustafa Eski Ellaç savunmada Savic, Vivu ve Pina ile birlikte oynuyor. Onların önünde Fabinho ve Ozan Tufan var. Daha öndeki üçlü de Salah, Muçi, Aral Şimşir ve ileri uçta da Onaçu'yu izliyoruz. Şimdi Savic de çıkıyor Trabzonspor. Sol kanada gönderilen bir top ve sol kanattan içeriye Fabinho'ya bir pas. Fabinho da tek top oynadı. Savic'i bir kez daha topla buluşturdu. Savic döndü, sol kanada gönderiyor. Sol kanatta Mustafa Eskellaç içeriye doğru döndü. Tekrar geriye Savic'e. Savic'in pasıyla Vivu'ya. Vivu önündeki boş alanı değerlendiriyor şimdi. Baktı arkadaşlarına ama pas verebileceği hiçbir arkadaşını göremeyince tekrar Savic'i tercih etti. Bu arada Konyasporlu oyuncular baskı yaptılar. Muliaka kazandı. Jackson Muliaka topu iyi sakladı. İyi sakladı ama Fabinho da bırakmadı. Onaçu'ya kazandırdı. Yevtoviç girdi araya ve kalecisi Bahadır'a kadar gönderiyor. Bahadır'dan uzun mesafeli bir vuruş Deniz Türüç. Onunla birlikte Mustafa Eskellaç. Tot da geldi oraya. Deniz Türüç bir kez daha rakip yarı alana doğru gönderdi. 48. dakikadayız. Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Tot kafayla indirdi Deniz Türüç. Tekrar Deniz Türüç Tot paslaşması ve Yevtoviç girdi araya. Topu aldı. 3 oyuncu arasından çıkmak istiyor. Yevtoviç çıkamadı ama top yine Konyaspor'da ve Deniz Türüç sol kanada döndü. Sol kanattan bu kez hareketlenen oyuncu Gonçalves geriye doğru bıraktı. Yanına sokulan arkadaşı Masuaku var. Ondan geriye doğru Melih bıraktı. Gonçalves kaleyi gördü. Vuruş yaptı. Jackson Muleka offside pozisyonunda topu dışarı gönderdi. Zaten gol olsaydı da offside bayrağını yardımcı hakem kaldırmıştı. Sayın dinleyiciler, o bölgede görev yapan yardımcı hakem Bersan Duran bayrağını kaldırmıştı. Diğer yardımcı hakem Anıl Usta. Maçın hakemi Reşat Onur Coşkun Ses. Dördüncü hakem bir hanım hakemimiz Asen Albayrak. Ve VAR'da Sloven hakem Matej Yuk oturuyor bu akşam. Hüseyin Aylak da VAR'daki yardımcısı. Top taca gitti ve taç atışı kullanılacak. 50. dakikaya geldik. Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü var. Pina taç atışını kullanacak şimdi. Pina topu aldı. Arkadaşlarına bakıyor Pina. Yanına sokulan hiçbir arkadaşını göremedi ve Ozan Tufan'a göndermeyi tercih etti. Savunmadan Ryan karşıladı. Dönen top yine Trabzonsporlu oyuncularda. Pina içeri hareketlendi, gidemedi. Fabinho bu kez sol kanada gönderdi. Biraz zor bir top. Mustafa Eskellaç tam çizgide kontrol etti. Kendisi gitmek istiyor ama top taca gidiyor. Mustafa Eskellaç oyun alanında kontrol edip rakibin üzerinden atıp gitmeye çalışınca topu oyun alanında tutamadı. İlk hamleyi tutmuştu ama ikinci hamleyi doğru yapamadı. Mustafa Eskellaç. İleriye doğru gönderilen bir top Konyasporlu oyuncular tarafından Savic karşıladı. Seken top orta alanda Tot'ta. Tot iki oyuncu arasından çıktı, pasını verdi. Yerde kaldı, oyun devam ediyor ve şimdi sol kanattan Gonçalves'in pasıyla Masuaku ileri çıktı. Tekrar Gonçalves ve içeriye verilen bir pas. Melih İbrahimoğlu ceza alanına baktı, sol kanada verdi. Masuaku ceza alanına sokuluyor. Masuaku Pina karşısında. Masuaku Pina mücadelesi ilginç bir hale aldı çünkü ısrarla bırakmıyor Pina. Gerçekten iyi savunma yaptı. Masuaku'nun geçmesine izin vermedi. Geriye doğru çıkarılan top ve en geride de şimdi Ryan Baniya topu aldıktan sonra kalecisi Bahadır'a gönderiyor ve Bahadır'ın pasıyla da Yevtoviç geldi savunmasına. Tekrar Bahadır'a bıraktı. Bahadır uzun oynadı. Topun düştüğü yerde Savic var, kafayla karşılıyor. Orada Uğurcan araya girdi. Konyasporlu oyuncular yine kazandılar. Deniz Türüç orta yuvarlağın içine doğru bıraktı. Bu kez Gonçalves hareketleniyor. Gonçalves sol kanada bıraktı. Masuaku ileri çıktı. Ceza alanına doğru ortasını yaptı Masuaku. Kafa vuruşu ve top kaleci Onana'da kalıyor. Yine Tot orta alandan desteği verdi. Kafa vuruşunu yaptı ve top Onana'da kaldı. Onana kaleci vuruşuyla Salah'ı görmek istedi ama doğrudan top taca doğru gidiyor sayın dinleyiciler. 1-0 Konyaspor'un üstünlüğü devam ediyor ve artık 51. dakikayı da geride bıraktık. 52. dakikanın içindeyiz. Orta alana yakın bir bölümde Melih İbrahimoğlu geriye oynadı. En geride Adil var. Adil'den sağ kanada bir top. Deniz Türüç tek top oynadı. İyi bir pas. Uğurcan hareketlendi. Onana çok hakim, ceza alanında da çok hakim, kalede de çok iyi. Şu ana kadar sahanın en iyilerinden biri Onana ve Trabzonspor şimdi etkili geliyor. Muhammed Salah çapraz pozisyonda sol ayağını aldı, vuruşunu yaptı ama öyle fark

0: Muhammed Salah çaprazdan sol ayağıyla vuruş yapabileceği iyi bir açı yakaladı ama iyi bir vuruş gelmedi Muhammed Salah'tan. Şimdi kale vuruşuyla oyun devam edecek. Bahadır kullandı, uzun oynamayı tercih etti. Topun düştüğü yerde tam taç çizgisinin kenarında Trabzonsporlu oyuncular müdahaleyi yaptılar. Top taca çıktı, orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerden sağ kanattan Uğurcan şimdi taç atışını kullanıyor. Uğurcan topu aldıktan sonra ileriye gönderdi Muleka. Muleka kontrol ediyor. Döndü. 3 oyuncu arasında topu sakladı. Yevtoviç iyi bir pas. Uğurcan tek top. Şimdi atak tehlikeli gelişiyor. Deniz Türüç hareketlendi. Vivu ve Taç. Vivu hiç riske girmedi. Topu Taç'a doğru gönderdi. Sayın dinleyiciler ve şimdi Taç atışı kullanıldı. Deniz Türüç topu aldı. Arkadaşlarına bakıyor. Deniz yerde ama faul kararı gelmedi. Düştü, kalktı. Topu yere düşünce oynanmasını engelleyecek şekilde topun üzerinde kaldı Deniz ve top şimdi Trabzonspor'a geçti. Endirekt serbest vuruşta. Bu arada Ryan Bania, Reşat Onur Coşkun sesinin üzerine yürüyor şimdi. Ben bir şey yapmadım dercesine bir faul kararı geldi. Oradaki ikili mücadelede ve şimdi serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor takımı. 1-0 üstünlüğü devam ediyor Konyaspor'un ve şimdi serbest vuruş için hazırlık yapıyor Konyasporlu oyuncular. Reşat Onur Coşkun ses de biraz uyardı, sert uyardı Trabzonsporlu oyuncuları ama kartını kullanmadı ve oyun tekrar hareketleniyor. Aral Şimşir sol kanada gönderdi ve sol kanattan Mustafa Eskeylaç. Fabinho'yu topla buluşturdu. Fabinho bir çalım attıktan sonra ceza alanına sokuluyor. Tekrar Aras. Aras ceza alanına gelecek. Sol kanattan ceza alanına doğru yaklaştı. Ortasını yerden yaptı. Tekrar Aral Şimşir'in olduğu yere top geliyor ve korner oluyor. Deniz Türüç'ten çıktı top ve köşe vuruşu kullanacak. Şimdi Aral Şimşir'le Trabzonspor takımı yanlış korner kararlarını zaten inceliyor. Var. Bu yüzden Deniz Türüç biraz tepki gösterdi ama biraz da gereksiz bir tepki olmuş oldu bu. Muçi topun gerisinde, 55. dakikadayız. Muçi geliyor, ortasını yaptı ceza alanına. Fabinho direkten dönüyor top. Ardından bir vuruş ve top dışarı gidiyor. Out. Fabinho yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı top direkten. Üst direkle direğin birleştiği yerden, 90 dediğimiz yerden dönüyor top. Sayın dinleyiciler, eğer birkaç santimetre aşağıdan gitseydi filelerle buluşabilirdi bu top. Trabzonspor'un maçın başından bu yana geliştirdiği en önemli atak ama kaleyi bulan şutu yok Trabzonspor'un. Bu vuruşta yine direkten dönmesine rağmen kaleyi bulan şut olarak değerlendirilmeyecek. Direkten dönen bir top olarak değerlendirilecek. Gerçekten Trabzonspor İkinci yarıya biraz daha iyi başladı ama bu akşam şu ana kadar önemli pozisyonlarda rakibini zorlayamamıştı. İlk kez bu kadar tedirgin etti rakip kaleyi Trabzonspor ve artık Konya'da 56. dakikaya geldik. Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Söz tekrar Yüce Erdi.
1: Teşekkür ediyorum Erdoğan Arıkan ve Alanya'ya gidiyoruz. Korendon Alanya Spor Göztepe maçı ve söz Oğuz Erman Güneri'de.
2: Teşekkürler Yücer. Burada da 56. dakika oynanıyor ve Göztepe'nin 28. dakikada Radney'in kafasıyla bulduğu golle mücadele aynı şekilde devam ediyor. Deplasman takımı 1-0 önde ve ikinci yarı biraz daha hareketli geçiyor denilebilir. Hem Göztepe'nin hem Alanya Spor'un tehlikeli olduğu pozisyonlar var ama skor aynı şekilde az önce belirttiğim gibi sürüyor ve dakikada 56. biraz önce yine Arda ileriye doğru, Arda Okan Göztepe takımında destek için çıkmıştı ama topu kaybetti. Taç atışını atak yönüne göre sol kanattan Alanya Spor takımı kullanacak. Bu arada Alanya Spor'da Pereira'nın yanında iki Alanya Sporlu'yu görüyorum. İki değişiklik hazırlığı var ev sahibi takımda. Oyuna müdahale gelecek. Aynı 11'lerle ikinci yarı başlamıştı Göztepe. İkinci gol için tehlikeli geldi şimdi. Ceza alanına Radney çok iyi sızdı ama sonrasında Alanya Spor savunması topu oradan Aliti ile çıkarmayı biliyor ve hızlı hücum şansını bu kez Alanya Spor kullanmak istiyor. Bomboş pozisyonda top istedi Omar Ben Ali. Topu aldı Omar Ben Ali. Şöyle ekseninde döndü.

0: pasını vermek istedi ama veremedi. Rakibine çarpan top Arda Okan'a dışarı gitti. Taç atışına Alanyaspor kullanacak. Bakalım değişiklikler şimdi mi yapılacak? Maçın hakemi de kenara bakıyor. Şimdi değişiklik isteniyor mu diye Ozan Ergün gözünün ucuyla kenara doğru baktı. Bu arada Göztepe'de de hazırlıklar var. Hacı'yı da görüyorum. Alanyaspor'da 3 oyuncu birden şu anda hazırlanıyor. Onu belirteyim. Yusuf 88 numarayla, 19 numarayla Cedric ve 10 numarayla Hacı oyuna girmek için bekliyor. Bakalım kimlerin yerine yapılacak. Evet, Duarte oyundan alındı. Ruan oyundan alınan oyuncu oluyor. İkinci oyuncu Omar Ben Ali Alanyaspor'da da bugün etkisiz kaldı ileri uçta. O Cedric'e bıraktı yerine. 19 numaralı formasıyla Cedric oyuna girdi. Ve bir üçüncü değişiklik. Bakalım hangi oyuncu alınacak oyundan. Evet, Baran Gezek. O da yine ilk yarının etkisiz isimlerinden de, o da yerini Hacı'ya bırakıyor. Ve böylelikle 3 değişiklik yapılmış oldu. Aynı dakika içerisinde Alanyaspor takımında Cedric, Hacı ve Yusuf oyuna giren oyuncular oldular. Bakalım bu değişiklikler Alanyaspor'a katkı sunabilecek mi? Göztepe takımında da şimdi bakıyorum, hemen diğer taraftan dışarı çıkan bir oyuncu var gibi. O değişikliği değer öğrenirsek sizlerle paylaşacağız. Evet, yani sadece de şu anda bir duran top tehlikesi için, takımı için gol aramak için orada korneri sağ kanattan Alanyaspor kullandı. Dakika 59, kafa vuruşu şansı, top açıldı, bir şut, top ceza alanına düştü ama orada Alanyaspor futbolcunun, Göztepe'li futbolcuya ceza alanı içerisinde yapmış olduğu hareket faul. Maçın hakemi Ozan Ergün hemen yakındı o bölgeye ve oyunu durdurdu. Serbest vuruşu Göztepe lehine veriyor. Göztepe 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor bu zorlu deplasmanda ve bu kritik maçta ilk galibiyetini almak istiyor İzmir ekibi. 28. dakikada Raldney'in golü var. Bu tek golle Göztepe'nin de 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor ve ilk 1 saatlik dilimde artık yavaş yavaş tamamlanmak üzere denilebilir. Dakika 60 oldu. Alanya Oba Stadyumunda Göztepe oyunun temposunu da çok yükseltmek istemiyor. Alanyaspor tabii tam tersi, tempoyu biraz daha yükseltip gol ve goller bulma düşüncesinde ama onlar da çok fazla bu dakikaya kadar etkili olamadı. Evet, Göztepe'de şimdi Antunes 8 numaralı formayı giyiyordu. Alexis Antunes çıkıyor. Efkan Bekiroğlu oyuna giriyor. Efkan 10 numaralı formayla oyuna giriyor. Antunes'in yerine bir değişiklik daha yapacak Stoylov. Henrique çıkıyor, Janderson giriyor. Janderson 39 numaralı formasıyla Henrique'nin yerine oyuna girdi. Ve iki hamlede hemen Stoylov'dan geliyor. Rakip teknik direktörün hamlesinin iki dakika sonrasında bu hamlelerde Göztepe'den geldi. Şimdi Alanyaspor atı, Alanyaspor beraberlik golünü arıyor. Yusuf sol kanada doğru gönderdi son çizgi. Yusuf top istedi, bir kez daha aldı topu. Yusuf bekletmeden ortaladı uzak direğe doğru. Bir Alanyasporlu yerde şut şansı. Top dışarı gidiyor. İtirazlar var bu arada. Fatih de orada. Fatih Aksoy, onun da itirazları var. Burada bir hem bir penaltı beklentisi ilk pozisyonda da var. İkincisinde de bir korner düşüncesi ki zaten korner kararı verildi. Ama onun öncesinde bir penaltı beklentisi vardı Alanyasporlu oyuncuların. Orada ceza alanı içerisinde Cedric yerdeydi. Ve bu nedenle de Alanyasporlular Ozan Ergün'ün etrafını kısa süreli olsa da sardılar. Ama Ozan Ergün hayır dedi. Şimdi VAR'la da iletişimi kurdu. VAR'da Macar hakem Tomas Bognar, dünkü Beşiktaş Erzurum maçında VAR hakemiydi. AVAR'da Abdullah Bora Özkara bulunuyor ve yine sağ kanattan korner Alanyaspor kullandı. Kafa vuruşu, ikinci hamle gelmedi Fatih'ten. İlk kafa vuruşunun ardından top Fatih Aksoy'un önüne doğru süzüldü. O da kafayla topa filelere göndermek istedi. Kale alanı içerisinde yakın mesafede ama istediğini yapamadı Fatih Aksoy. Top da dışarı gitti. Evet, dakika şu anda 62 ve Göztepe'nin 1-0'lık üstünü. Alanya'nın bazı atak girişimleri var ama onlar da istedikleri gibi tehlikeli olamadı. Şimdi Göztepe'nin bir tehlikeli pozisyonu olabilir. Şu pozisyonu da sizlere aktaralım derken maçın hakeminin eli havaya kaldı. Yardımcısının uyarısıyla offside kararı geliyor. Evet, dakika 63 olmak üzere. Alanya Oba Stadyumu'nda tek gol var. O gol 28. dakikada Radne ile geldi. Korendon Alanya Spor 0 Göztepe 1. Sözlerimizi toparlıyoruz. Sözü merkeze Yücel'e bırakıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i ve Konya'ya gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Konya'da Konya Spor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor ve 61. dakika coşkusunu az önce Trabzonspor'un taraftarları yaşadılar ve şimdi bir atak geliştiriyor Konya Spor takımı ama Trabzonsporlu oyuncular dikkatli ve şimdi söz tekrar Yüce Erdi.
1: Alanya'dayız.
0: Erdoğan Arıkan'a sözü bıraktık. Alanya Spor'a adeta siz sözü gönderdiniz merkeze ama biz gol atacağız, yeniden size geleceğiz dercesine golü buluyor. Alanya Spor'un hızlı gelişen atağında Cedric gerçekten asisti son derece güzel yapıyor ve sonrasında topu alara Fernandez gönderiyor çaprazdan ve Alanya Spor az önce golü arıyor ama çok tehlikeli olamıyor ifadesini kullanmıştım. Bu kez hızlı gelişen atakta Alanya Spor 63. dakikada Fernandez'le beraberliği yakaladı diyelim. Sözü bir kez daha merkeze Yücel'e bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i ve Konya'dayız. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Oğuz Erman Güner'in dediği gibi beraberliği arayan bir takım da burada Trabzonspor ve orada Alanyaspor beraberliği buldu ama burada Trabzonspor'un 1-0 yenik durumu devam ediyor. Konyaspor kapanıyor. Trabzonspor daha etkili geliyor. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda Cabral oyuna girdi. Ozan Tufan oyundan alındı. Cabral sol beke geçti. Mustafa Eskiellaç Ozan Tufan'ın görevini üstlendi ve sizlerle birlikte olmadığımız dakikalardan birinde Trabzonspor maçın başından bu yana ilk isabetli şutunu atmış oldu. Muçi'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı. Şimdi bir atak geliştiriyor Trabzonspor. Karşılamak istedi Konyasporlu oyuncular. Cabral topu aldı bir kez daha Trabzonspor'da. Geride Pina'ya bıraktı. Pina kontrol ettikten sonra bakıyor arkadaşlarına şimdi. Pina ve Trabzonspor'da oyuncu değişiklikleri bakalım neler getirecek göreceğiz. Trabzonspor takımı artık tamamen rakip yarı alanda oynuyor oyunu ve şimdi sol kanattan Cabral'la gelişen atak. Cabral ortası ceza alanına, kademede dikkatli Ryan Bayina, Bania tehlikeyi uzaklaştırdı. En geride Trabzonspor'da Savic var. Onun da arkasında hareketlenen oyuncu Onana. Onana topu aldıktan sonra tekrar Vivu'ya gönderiyor. Vivu kontrol etti savunmanın gerisine doğru. Pina hareketlendi. Pina ceza alanında hızlı bir top. Pina çevirmeyi başardı ve top kornere gidiyor ama pozisyon offside. Pina'nın pozisyonu için yardımcı hakem Anıl Usta bayrağını kaldırdı ve offside'ı işaret ediyor. Şimdi endirekt serbest vuruşta oyun devam edecek. Dakikalar ilerliyor. 64. dakikaya geldik ve 1-0 Tümosan Konyaspor'un üstünlüğü devam ediyor. İleriye gitmelerini istiyor Bahadır arkadaşlarının. Reşat Onur Coşkun Ses çabuk kullan dedi ve kart işareti yaptı. İleriye doğru uzun gönderilen bir top. Muleka kafayla indirdi. Kaleci Onana topu aldıktan sonra hemen yanındaki arkadaşına bıraktı. Orada biraz riskli paslaşmalar Trabzonsporlu oyunculardan ve Trabzonspor'da Vivu ileriye doğru uzun gönderiyor topu ama top taç çizgisini geçiyor. Taç çizgisini geçti top ve 67. dakikaya giderken sol kanattan şimdi Konyaspor taç atışını kullanacak. Masuaku kullandı. Muleka'ya gönderdi. Muleka orta. Tehlikeli indi Deniz ve top dışarıda. Deniz Türüç sağ ayağına düştü top. Eğer sol ayağına gelseydi çok daha etkili bir top olabilirdi. Etkili bir pozisyon izleyebilirdik. Deniz Türüç'ten gerçekten çok kritik bir vuruş sağ ayağıyla Konyaspor az geliyor Trabzonspor'un üzerine ama

çok önemli pozisyonlar yakalayabiliyor sayın dinleyiciler. Dolayısıyla da gerçekten Trabzonspor'un işi bu akşam zor görünüyor. Bakalım bundan sonraki dakikalarda hamleler neler getirecek? Hüseyin Çimşir nasıl hamleler yapacak? Onu da göreceğiz. Mustafa Eskeylaç yerde, hakeme baktı. Oyun devam ediyor ve kale vuruşuyla oyun sürecek. 68. dakikadayız. Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü var. 2. dakikada geldi gol ve 2. dakikadan bu yana Trabzonspor bir türlü beraberliği getirebilecek atakları yapamadı Konyaspor karşısında ve şimdi oyuncu değişiklikleri var. Bu değişiklikler neler getirecek? Hep birlikte göreceğiz sayın dinleyiciler.

0: Trabzonspor'da geçen hafta dikkat çeken bir isim oyunda. Bakalım neler getirecek bu değişiklikler sayın dinleyiciler. Kale vuruşunu kullandı Bahadır. Doğrudan taca gidiyor top ve taç atışıyla oyun devam edecek. Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü sürüyor. 69. dakikadayız ve bir türlü Trabzonspor oyun üstünlüğünü yakalayamadı. Aslında topla daha çok oynayan takım. İstatistiklere baktığımızda Trabzonspor'un %70'i 30 üstünlüğü var. Ama bu futbol anlamında beklenilen oyunu getirmedi Trabzonspor takımına. Dolayısıyla da bakalım Trabzonspor neler yapacak, göreceğiz. Saviolo oyunda Trabzonspor'da. Saviolo'nun girişi de nasıl bir etki yapacak, bunu da göreceğiz sayın dinleyiciler. Az önceki değişikliklerden sonra artık Trabzonspor biraz daha hücum ağırlıklı bir görüntü veriyor ama golü bulamadı Bordo Mavili ekip ve Muhammed Salah ikinci yarıda sadece bir pozisyonda göründü. Bakalım bundan sonraki dakikalarda nasıl göreceğiz Muhammed Salah. Franculino da oyuna girdi Trabzonspor takımında. Bu değişiklikler özellikle de Franculino'nun oyuna girmesi tabii ki Trabzonspor açısından iyi bir ya da umut veren bir değişiklik olabilir. Çünkü geçen hafta bir de gol atmıştı Franculino. Trabzonspor sol kanattan bir atak geliştirmek istiyor. Dikkatler Reşat Onur, Coşkun Ses'te. Orada bir faul beklentisi var ama oyun devam etti. Ve şimdi taç atışını kullanacak Trabzonsporlu oyuncular. Orada düşen oyuncu Cabral'dı. Cabral hakeme baktı. Faulü bekledi ama hakem oyunu devam ettirdi. Dakikalar ilerliyor. 70 dakika geride kaldı. 71. dakikadayız ve kaleci Bahadır ileriye doğru uzun gönderdi. Topun düştüğü yerde Cabral var. Artık Konyaspor tamamen uzun toplarla çıkıyor sayın dinleyiciler.
1: Alanya'dayız. Alanya'dayız. Evet, burada VAR incelemesinin ardından penaltı kararı geldi. Göztepe penaltı kazanıyor. Akondor'la Fernandez arasında bir mücadele yaşanmıştı ceza alanı içerisinde. Maçın hakemi Ozan Ergün devam edin bir şey yok dedi ama sonra VAR'dan bir tavsiye, Thomas Bognar'dan ve yanındaki Abdullah Bora Özkara'dan bir tavsiye geldi. VAR odasından pozisyonu gitti monitörde, yeniden değerlendirdi Ozan Ergün ve monitörün başından ayrıldığında beyaz noktayı gösterdi. Şimdi Alanya Oba Stadyumu'nda son derece kritik başka bir an yaşanacak. Bir de sarı kart geldi. Bu pozisyonun ardından itirazlar devam etmişti. Lima sarı kartı görüyor. Daha önce de Hacı sarı kart gördü. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda Alanyaspor takımında bunu da hatırlatmış olalım. Ve Göztepe yakalanmıştı 1-0'ın ardından. Radney'in golüyle öne geçmişlerdi. 63'te Fernandez'in golüne engel olamamıştı. İzmir temsilcisi ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor demiştik. Ve bu yönde yine bir şans elde etti Göztepe. Bakalım bu şansı nasıl değerlendirecekler? Az sonra öğreneceğiz. Kalede kaleci Victor dikkatli. Topun gerisinde Juan var. Geçen hafta takımın attığı iki golün altında da imzası vardı Juan'ın. Göztepe'nin Gaziantep'e 4-2 yenildiği maçta. Şimdi aynı Juan yine gol için topu beyaz noktaya bıraktı. Son derece heyecanlı, stresli bir an. Herkes çok heyecanlı, dikkatli. Kalede Victor düdük çaldı. Juan geliyor. Dakika 73, Juan ve gol. Göztepe penaltı golüyle 73'te Juan'ın golüyle yeniden öne geçiyor değerli spor severler. Gol, Juan, penaltı ve Göztepe bir kez daha Alanya'da bu son derece önemli mücadelede öne geçiyor. Victor soluna doğru yattı, ortaya, kalenin ortasına doğru penaltıyı gönderdi Juan ve böylelikle rahat bir penaltı golü gelmiş oluyor değerli dinleyenler.

0: Evet, 74. dakikaya da gireceğiz. Ve bu golle 3 gollü mücadelede Göztepe bir kez daha öne geçiyor ve Alanyaspor aslında oyuncu değişikliklerinin ardından bir hareketlilik yaşanmıştı Alanyaspor'da. Özellikle Yusuf, Cedric ve Hagi'nin girişi Alanyaspor'un futboluna olumlu yönde katkı sunmuştu. Ama sonrasında gelen, hesapta olmayan bu penaltı golü, bakalım kalan bölüm neler yaşanacak. Bu arada maçın hakemi, Göztepe'liler topu kaptı, Efkan topu kaptı ama Makuta'dan ona yapılan hareket faul diyor. Ozan Ergün çalmış olduğu düdükle ve Alanyaspor bu kez bir kez daha beraberlik için yüklenecek bu kritik mücadelede. Tabii ligde belki henüz ilk haftalar ama takımlar tabii kötü başladıklarında bu gidişatı durdurmak istiyor. Nasıl Konyaspor, Trabzonspor mücadelesinde bunun örneği varsa, burada da Göztepe aynı şekilde artık bir reaksiyon göstermek istiyor ki geçen senelerde ligin en başarılı takımlarından biri hepinizin malumu Göztepe. Kalesinde çok az gol gören bir ekipti. Ama bu mücadelede şimdi taraftarına da bakıyorum. Göztepe taraftarı da ayakta. Özellikle penaltı golünün ardından bir kez daha çok coşkullar. Bakalım Alanyaspor yeniden karşılık verebilecek mi? Korner yine sağ kanattan Hader Jona ile kullanıldı. Ön direğe doğru yapılan orta top biraz geriye açıldı. Alanyaspor atağa devam ediyor. Meşak'la, Meşak sola doğru. Yani sadece içeriye bir dokunuş ve gol. 2-2 Alanyaspor karşılık veriyor. Makuta. 75. dakika Makuta. Karşılık yeniden geliyor Alanyaspor'dan. Makuta'nın golü geldi. Sol kanattan yapılan orta, Makuta dokunuyor. Pereira ve arkadaşları tam da oyuncu değişikliği hazırlığı yapıyordu Pereira. Bu gol geldi. Makuta topu ağlara gönderiyor ve taraftarına da ayağa kalkın diyor Makuta. Goller devam ediyor Alanya Oba Stadyumunda. İlk yarı 1-0 bitmişti ama ikinci yarıda az önce yani sadece kale alanına sektirerek bir orta yaptı. Makuta ön direğe hareketlendi. Bir tek dokunuş. Kaleci Arda Özçimen'i mağlup ediyor. Bu dokunuş top ağlara gidiyor. Ve 4 gollü mücadelede şimdi Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2 oldu skor. Gerçekten son derece hareketli bir mücadele olmaya başladı. Tabii ki az sonra merkezden gelen bilgilere göre de toparlayacağız sözlerimizi. Diğer şehrimizde Konya'da da son derece önemli bir mücadele oynanıyor. Konyaspor ve Trabzonspor arasında, orada da heyecan had safhada. Ve bir kez daha oyunu başlattı. Şimdi Göztepe takımı topu ileriye doğru gelişi güzel gönderdiler. Topta karşı tribünler önünden dışarı gidiyor. Makuta'nın golünün anonsu yapılıyor Alanya Oba Stadyumunda ve taraftarlar coşku yaşıyor. Şimdi bir değişiklik daha yapılıyor Alanyaspor takımında. Paulo Fernandes, takımın ilk golünü atan oyuncu, oyundan çıkıyor. İbrahim Kaya 7 numaralı formasıyla oyuna girdi. Böylelikle bu da 4. değişikliği oluyor. Pereira'nın Fernandes'i tebrik etti. Teknik direktörü Pereira sarıldı oyuncusuna. Onun kafasını okşadı ve taç atışıyla da, Hader Jonay'ın taç atışıyla da oyun bir kez daha Alanya'da hareketlenmiş oldu. Şimdi ileriye uzun bir top gönderildi. O topa hareketlenmek istiyor. Orada Alanyaspor takımında Cedric ama Göztepe'li oyuncuyla olan mücadelesinde Göztepe'li oyuncu yerde ama hemen kalktı, çok da yerde kalmadı. Artık daha önce diğer mücadelede Erdoğan Arıkan'ın da belirttiği gibi oyuncular öyle çok fazla yerde kalmak istemiyor. Çok ciddi bir sakatlık yoksa, zira tabii sağlık görevlileri de oyuna geldiğinde bir dakikalık bir anlamda ceza söz konusu oluyor. Ve bu bir dakikada tabii ciddi bir süre, özellikle rakip hızlı hücum ettiğinde ve sizi eksik yakaladığında tehlikeli olabilir. Bir korner daha kullanıldı. Şimdi top açıldı. Meşak. Kötü vurdu Meşak. Ceza yayının 1 metre kadar gerisinden Meşak kötü vuruyor. Dakika 78. Sözlerimizi toparlayalım. Alanya'da Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2. Söz merkezde Yüce Er'de.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i ve Konya'ya gidiyoruz. Söz Erdoğan Arıkan'da.
2: Teşekkürler Yüce Er. 1-0 Konyaspor'un üstünlüğü devam ediyor ve Trabzonspor'da şu ana kadar skora en fazla isyan eden, yenik duruma en fazla isyan eden isim oyuna sonradan giren Cabral oldu. Az önce Cabral uzaktan bir vuruşta topu ağlara gönderebilirdi. Dünya Kupası'nın en güzel golünü öyle bir vuruşta atmıştı. Asfalt'ta top

dışarı gitti. Sol kanattan çok fazla bindirme yapıyor ve Trabzonspor sol kanattan geliştiriyor ataklarını ama bir türlü golü bulamadı. 79. dakikaya geldik. Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü var. Topla oynama oranlarında artık oranlar iyice Trabzonspor'un lehine açılmaya başladı. 71'e 29 şu anda topla oynama oranı ama Konyaspor'un ikinci dakikada bulduğu gol ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor. İkinci dakikadan bu yana Konyaspor'a karşı gol üretme becerisini gösteremedi Trabzonsporlu oyuncular. Onaçu topu aldı ve bu akşam şu ana kadar tabii ki akla gelen ilk isim Muhammed Salah ve hepiniz eminim ki Muhammed Salah ne yaptı diye soruyorsunuzdur. Şu ana kadar Muhammed Salah'ı çok fazla göremedik oyun alanında. İkinci yarıda bir vuruşu vardı, onun dışında topla buluşmadı dersek yeridir. Gerçekten şu ana kadar Muhammed Salah'ı iyi kontrol etti Konyasporlu oyuncular. 80. dakikaya geldik ve şimdi kafayla içeriye doğru çevrilen top Muleka'da. Konyaspor atağını izleyeceğiz. Muleka bastı topa, arkadaşlarına bakıyor. Yardım bekliyor. Trabzonsporlu oyuncular baskı yaptılar, kazandılar Savyolo. Geriye doğru bıraktı Frankulo ve ondan daha geriye Fabinho. Şimdi Muhammed Salah topla buluştu. Pasını verdi. Onaçu. Muhammed Salah tekrar içeri hareketlendi. Pina hareketli. Pina geriye doğru. Fabinho geldi şimdi. Fabinho bir çalım attıktan sonra kaleye bakıyor ve Fabinho'nun vuruşunda Bahadır topu parmaklarının ucuyla kornere gönderiyor. Bu da Trabzonspor'un maçın başından bu yana kaleyi bulan ikinci şutu ama çok önemli bir şut ve gole izin vermedi kaleci Bahadır. Köşe vuruşu kullanılacak. Ceza alanında büyük hareketlilik var. Orta geliyor, kafayla karşıladı Konyasporlu oyuncular. Bu arada Yevtoviç yerde, oyun devam ediyor. Kalktı Yevtoviç. Onana topu aldıktan sonra Pina'ya bıraktı. Onana'nın da ayağında bir sorun var şu anda ve Muhammed Salah topu aldı. Ortasını yapmak istedi ceza alanına. Karşıladılar. Tot bırakmıyor. Muhammed Salah'ı içeriye doğru çevirdi. Salah bu kez atan yönü sol kanat olacak. Kabral topla buluştu, düzeltti. Ceza alanına orta yapma hazırlığında Kabral. Çizgiye doğru döndü Savyolo. Savyolo ceza alanına sokulacak, bir çalım attı. Baktı ceza alanına. Şut! Bahadır ve korner. Trabzonspor etkili geliyor. Savyolo'nun vuruşu Bahadır'ın sağına doğru yerden çok sert geldi. Uzandı ve topu kornere göndermeyi başardı. Bahadır bu pozisyonda. Şimdi köşe vuruşu atak yönüne göre Trabzonspor'un sağ kanattan kullanılacak ve ceza alanında büyük hareketlilik var. 2, 4, 6, 8 Trabzonspor oyuncu ceza alanının içinde ve kafayla karşılıyor Masuaku. Mustafa Eskellaç hemen yanındaki arkadaşına Pina'ya bıraktı. Tekrar Mustafa, sol kanattan atak devam edecek. Savyolo ceza alanı doğru sokuluyor. Baktı, geriye doğru çıkarttı Fabinho. Fabinho'nun pasıyla Mustafa Eskellaç tekrar sol kanada gönderdi. Orada hareketlenen oyuncu Savyolo ama sahayı çok doğru hesap edemedi ve ayağından fazla açınca top avuta gidiyor. Konyaspor'un ikinci dakikada bulduğu gol ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor bir önceki deplasman maçında Ahmetspor'a 2-1 yenilmişti ve şimdi de yine bir deplasman maçı ve geçen haftaki o parlak görüntü Trabzonspor'da bu hafta yok ve o görüntüyü göremiyoruz, o ışıltıyı göremiyoruz. Trabzonspor'da 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetinin ışıltısını göremiyoruz. Uğurcan oyundan alınıyor ve onun yerine Muhammed Mustafa, bir zamanlar Galatasaray formasını da giymişti hatırlayacaksınız sayın dinleyiciler, Mısırlı golcü oyuna girdi. Avazyem de oyuna giriyor. Bu arada Onana'nın bir sorunu vardı az önce. Sarı kart gördü Onana ama ben niye sarı kart gördüm diyor. Bu arada vaktin geçtiğini belirtiyor Muhammed Salah. Bunda biraz Onana'nın da etkisi var. Önce kendi arkadaşına aslında biraz uyarıda bulunması daha doğru olur Muhammed Salah'ın. Evet vakit geçiyor ama Onana orta sahaya kadar gelmişti ve sarı kartı gördü az önce Onana. Oyun tekrar hareketlendi. Avazyem

Topu aldı. Geriye doğru çıkarılan top. Bir faul beklentisi var. Deniz Türüç de oyundan alınmıştı az önce sayın dinleyiciler. Ve şimdi sol kanattan gelişen Trabzonspor atağını izleyeceğiz. Muleka da oyundan alınıyor ve böylelikle Konyaspor'da 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış oldu. Trabzonspor atağı çok kapandı Konyaspor. Trabzonspor yükleniyor ve şimdi tehlikeyi uzaklaştırdılar. Bir kez daha yüklenecek. Artık o kadar rahat gidiyor ki rakibinin üzerine sayın dinleyiciler Trabzonspor takımı. Çünkü Konyaspor tamamen kendi yarı alanında, hatta ceza alanının olduğu bölümde 11 oyuncusuyla bekliyor. Maçın 85. dakikasına geldiğimiz bu dakikalarda Trabzonspor'u bekliyor sayın dinleyiciler. Şimdi orta alanda Melih taşımak istedi. Olmadı. Trabzonspor oyuncular baskı yaptılar. Kazandılar. Sağ kanada Muhammed Salah orta geliyor. Ceza alanına kafayla karşıladı. Orada Bania ve tehlikeyi önledi. Yoksa etkili gelmişti. Az önceki pozisyonda Trabzonspor bu kez sol kanat. Saviolo ortasını yapmak istedi. Olmadı. Orada hareketlenen oyuncu Cabral da var. Ve şimdi bir sarı kart. Melih İbrahimoğlu'na sarı kart geliyor. Sayın dinleyiciler, sarı kartlar üst üste çıkmaya başladı. Melih İbrahimoğlu da sarı kartı gören oyuncu oluyor 86. dakikada. Trabzonspor yine yükleniyor. Şimdi Vivu kaleyi gördü. Vivu'nun vuruşu etkili bir vuruş. Gelmedi ve top kaleci Bahadır'da kaldı. Bahadır topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor. İleriye doğru gönderecekti. Vazgeçti. Şimdi Konyaspor'da Avaziyem topla buluştu. Avaziyem döndü. Bir çalım. Dompe ceza alanını ortalamak istedi. Top farklı bir şekilde avuta gidiyor. İkinci yarıda oyuna giren isimlerden biri Dompe ve ortasını yapmak istedi ama şunu söylemeliyim. Trabzonspor rakibi üzerinde boğucu bir baskı kuramadan 87. dakikaya geldik. Evet, top tamamen Trabzonspor'da ama ceza alanı içinde etkisi yok ve Konyaspor kalecisi Bahadır'ı tedirgin edecek, savunmayı tedirgin edecek atakları yapamadı Trabzonspor şu ana kadar. Fabinho topu aldı, sol kanada gönderdi. Savic bütün hatlarıyla rakip yarı alanda paslaşıyor. Trabzonspor Cabral ceza alanı doğru sokuluyor. Bıraktı Mustafa eski elle aç geriye doğru çıkardı. Hareketlenen oyuncu Vivu önündeki boş alanı değerlendiriyor. Vivu Fabinho var yanında, ona bıraktı. Sol kanatta Cabral orta hazırlığında. Cabral ama bu şansı bulamıyor. Çok çabuk kapattı orada Anzuan'a. Paslaştı Trabzonsporlu oyuncular. Geriye doğru çıkarılan top ve hareketlenen oyuncu ceza alanında. Çok hızlı bir top. Çok hızlı bir top. Franculinao hareketlenmişti topa ama çok hızlı bir top. Biraz da kendini de riske ederek yetişmeye çalışırken reklam panolarına tehlikeli bir şekilde sırtını çarptı Franculinao. Ama oyuna devam edebilecek durumda, yavaş yavaş kalktı. Takımı 1-0 yenik durumda ve artık maçın son anlarına geldik. Trabzonspor'un oyuncu değişikliği hakkı yok. İki oyuncu değişikliği hakkı var. Aynı anda yapabilir. Konyaspor'un oyuncu değişikliği hakkı bitti sayın dinleyiciler ve şimdi geriye doğru çıkarılan top Melih İbrahimoğlu sol kanada bıraktı. Dompe hareketli bir çalım attıktan sonra ceza alanına baktı. Uzak noktaya doğru gönderiyor. Dikkatler hakemde, penaltı beklentisiyle tot bakıyor hakeme ama devam diyor Reşat Onur Coşkun Ses. Tot şu ana kadar izlediğimiz tek golü atan isim. İkinci dakikada topu ağlara gönderdi Tot. Bu pozisyonda da yine orta alandan geldi. Ayağını uzatmak istedi ama olmadı. Trabzonspor rakip yarı alana gidiyor ama Trabzonspor'un temposu

çok düşük, 1-0 yenik oynayan, beraberliği arayan bir takım görüntüsüne bir türlü bürünemedi. Trabzonspor Konya deplasmanında yan paslarla rakibi karşısında etkili olmak istiyor bu dakikalarda. Şimdi Vivu sol sağ kanada gönderdi, orada Muhammed Salah, ortası ceza alanına karşıladı Konya Sporlu oyuncular. Salah bir kez de aldı, bir çalım attı, Salah yerde, hareket faul ve sarı kart çıkıyor. Ama Ziyem sarı kartı gören oyuncu. Oyuna ikinci yarıda girmişti Avaziyem, hatta az önce girdi 85. dakikada ve 89. dakikada sarı kartı görüyor Avaziyem. Tehlikeli bir yerden, kaleyi tam karşıdan gören bir yerden serbest vuruş kullanacak şimdi Trabzonspor. Ve tabii serbest vuruşları iyi kullanan bir ismin etkili vuruşlar yapabileceği bir yer. Muhammed Salah'tan böyle bir vuruş gelebilir. Kaleci Bahadır barajı hatasız kurdurmanın çabası içinde şimdi. Muhammed Salah topun gerisinde. Cabral da orada. Cabral vurabilir. Uzaktan sert isabetli vuruşları var ve Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi. Cabral'ın attığı gol. Ceza alanının hemen içinden de o gol, ama bu pozisyonda ceza yayıyla hemen hemen aynı hizadan, hafif sol çaprazdan kullanılacak. Heyecan dorukta, 90. dakikayı bitirdik. Kaç duraklama dakikası oynanacağını göreceğiz. 3 duraklama dakikası oynanacak ve 5 kişilik bir baraj, bir de barajın arkasında yatan bir Konyasporlu oyuncuyu görüyorum. Gerçekten kritik bir an. Trabzonsporlu oyuncular da barajdalar. Cabral topun gerisinde. Cabral geliyor. Cabral farklı bir şekilde dışarı gönderiyor. Trabzonsporlu oyuncular ve deplasmana gelen Trabzonlu futbol severler bu pozisyonda fazlasıyla ümitlendiler. Çünkü çok müsait bir pozisyondu. Kaleyi tam karşıdan gören bir yerden, gol açısı çok çok iyi olan bir yerden serbest vuruş kullanıldı ama Cabral çok farklı bir şekilde dışarı gönderdi. Dompe ile gelişen Konya Spor atağını şimdi Pina karşıladı. Sağ kanattan çıkıyor şimdi Pina. Sağından attı, solundan geçti. Rakibinin içeriye doğru döndü. Salah topla buluştu. Muhammed Salah geliyor. Salah sol kanadı bıraktı. Cabral yerden, orta Bahadır. Trabzonspor'un belki de maçın başından bu yana geliştirmesi gereken ataklar bunlar. Çabuk oynayıp rakip yarı alana çabuk geçmek ve o çabuk oyunla da rakibin savunmasının özellikle dengesini bozmaları gerekiyordu ama onu yapamadılar şu ana kadar. Yine top Trabzonsporlu oyuncularda ve birinci duraklama dakikası geride kaldı. 1-0 Konyaspor'un üstünlüğü devam ediyor. Cabral rakibinin üstüne gidiyor orada Savyolo. Cabral hareketlendi, ona bırakmadı. Mustafa Eski Ellaç geldi, çekti sağa Pina'ya. Pina'dan tekrar geriye doğru çıkarılan top. Vivu kaleyi gördü ve kornere gidiyor top. Vivu kaleyi gördü, top kornere gitti. Köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Köşe vuruşunu kullanmak için her zaman olduğu gibi sol ayağıyla kale sahası içine etkili bir orta yapmak için Muhammed Salah gitti topun gerisine. Yerden gönderdi ceza alanına. Konyasporlu oyuncular çok dikkatli. Atak devam edecek. Pina son duraklama dakikasının içine girerken pasını verdi Muhammed Salah için. Uzun bir top, zor bir top, avuta gidiyor. Muhammed Salah'ın çok etkisiz olduğu bir akşamda Trabzonspor Konya'da 1-0 yenik durumda giriyor son saniyelere. Tribünler ayağa kalktı Konya'da, takımlarını destekliyorlar ve son saniyelerdeyiz. Son 30 saniyenin içindeyiz. Duraklamalarda 2,5 dakika geride kaldı. Dompe, onun kontrolünde top taca gitti. Fabinho'dan çıktı top ve şimdi taç atışını sol kanattan penaltı noktasıyla aynı hizadan Konyasporlu oyuncular kullandılar. Köşe bayrağına yakın bir bölümde Melih İbrahimoğlu bastı topa. Vakti oynuyor, tamamen zamanı oynuyor artık Melih İbrahimoğlu ve top avuta gidiyor. Son bir şans olacak mı? Maçın hakemi bitiriyor. 90 dakikayı bitiriyor. Konya'da Konyaspor 2. dakikada golü atıyor ve bu üstünlüğünü korumaya
almayı başarıyor. 90 dakikanın sonunda 1-0'lık üstünlükte Konyaspor ligdeki ilk galibiyet.

0: galibiyetini alıyor. Hatta bırakın ilk galibiyeti, ilk puanını alıyor ve çok çok kötü geçen ilk 4 haftadan sonra Konyaspor galibiyette tanışıyor. Trabzonspor'sa ikinci kez bir deplasman maçından yenilgiyle dönüyor. Ahmetspor'a kaybettikten sonra Konya deplasmanından da yine puansız dönüyor Trabzonspor. 90 dakikanın sonucu Konyaspor 1, Trabzonspor 0.
1: Mücerde. Erdoğan Erkan, eline emeğine sağlık ve Alanya'ya gidiyoruz. Söz Oğuz Erman Güner'de.
2: Evet, burada da artık artı 4 işaret edilmişti. 2-2'lik eşitlik var. Son saniyeler artı 4 oynanırken az önce Janderson iyi bir fırsat karşı karşıya pozisyonda Göztepe yakaladı ama yardımcı hakemin bayrağı da kalktı. Pozisyon offside olarak değerlendirildi. Alanyaspor'un penaltı beklediği bir pozisyon vardı. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda bu da vardı. Kısa süreli incelendi ama oyun sürmüştü. Şimdi son dakika, son saniye, Alanyaspor yine yükleniyor. Kendi sahasındaki mücadelede iki kez yenik duruma düştü. İki kez beraberliği yakaladı. Alanyaspor, Korendon Alanyaspor artık son anlar gözler. Maçın hakemi Ozan Ergün'de ama şunu da hatırlatayım. Artı 4 içerisinde de oynanmamış bir süre var aslında. Yaklaşık bir dakika kadar, bir buçuk dakika kadar Alanya teknik heyetinden bir isme Ozan Ergün itirazları sonucu kırmızı kart göstermişti. Onun oyundan çıkması biraz vakit aldı ve bu nedenle de artık son saniyeler oynanıyor denilebilir. 90 artı 4 işareti geldikten sonra 90 artı 5'te saniyeler, sağ kanattan son çizgi, bir orta daha geliyor. Bu arada oyuna Alanyaspor'da Yuco Van da girdi. Son anlarda Meşak çıktı, Yuco Van oyuna girdi. Az önce top onun önünden geçerek dışarı gitmişti. Top şimdi dışarı gidiyor. Bol gollü bir Göztepe maçı daha. Göztepe bu sezon bol gollü maçlara imza atıyor. Geçen hafta 4-2 kendi sahasına mağlup olmuştu Gaziantep'e Göztepe. İki kez öne geçti. Ligdeki ilk galibiyetlerini alabilirlerdi. Konyaspor bugün az önce Erdoğan Arıkan'ın anlattığı mücadelede Trabzonspor'u 1-0 yenerek hem ilk puanlarını topladı hem ilk galibiyetini aldı ama Göztepe son düdük sesi geliyor. Galibiyeti burada alamıyor. İki kez öne geçtiği mücadelede maç 2-2 bitiyor. 28 Radney'in öne geçmişti Göztepe. İkinci yarıda 63'te Fernandez'in golü geldi. 73'te Juan'ın penaltısı Göztepe bir kez daha öne geçti. 2 dakika sonrası Makuta maç da son sözü söyledi. Takımlar sahadan birer puanla ayrılıyor. Alanyaspor 7 olan puanını 8'e, Göztepe'de 1 olan puanını 2'ye çıkarttı. Böylelikle sözlerimizi toparlayalım. Ben Oğuz Erman Günleri, bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Sözü merkeze, Yücel'e bırakıyorum.
1: Oğuz Erman Güner'e, eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 5. hafta dün oynanan karşılaşmayla açılmıştı. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etmişti ve bu sonuçla 12 puana yükselmişti Beşiktaş. Erzurumspor'sa 4 puanda kaldı. Bugün saat 17'de iki karşılaşma oynandı. Biri İstanbul'daydı. Eyüpspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Ve bu sonuçta Rizespor 9 puana yükselirken Eyüpspor 3 puanda kaldı. Samsunspor'sa yine saat 17'de kendi sahasında Arcaçorum Futbol Kulübü'nü ağırladı ve kendi sahasında 5-1 mağlup oldu Çorum Futbol Kulübü'ne ve Çorum Futbol Kulübü 7 puanla yükselirken Samsunspor 4 puanda kaldı. Ve az önce biten karşılaşmalarda Konya'da Tümosan Konyaspor 1-0 mağlup etti Trabzonspor'u ve böylece Trabzonspor 7 puanda kalırken Konyaspor ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi 5 maçta. Ve Korendon Alanyaspor Göztepe 2-2 berabere kaldı. Alanyaspor 8, Göztepe ise 2 puana yükseldi. Ve 1. Lig'de de oynanan karşılaşmalar vardı. Boluspor 1, Pendikspor 1, Vanspor Futbol Kulübü 1, Keçiören Gücü 1, Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrolspor 0, Ümraniyespor 1, Antalyaspor 2 olarak sona erdi karşılaşmalar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik ama tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
4: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
8: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: 7-14 Eylül tarihleri arasında Lenovo P0J, W0, Chip0 JTR, Intel Ultra 5 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
16: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize huzur lazım.
19: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
18: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
3: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
9: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
9: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
9: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
9: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

Müzikli şehir rehberi. Truva Savaşı'nı anlatan İlyada Destanı ve savaşın kahramanlarından Odiseya'nın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı Odiseya Destanı, Batı'da yazılı edebiyatın ilk eserleri kabul edilir. İyonyalı halk ozanı Homeros'a ait olduğu düşünülen bu uzun epik şiirler, yüzyıllar boyu pek çok sanatçıya sanat eserine ilham kaynağı olur. Milattan önce 800'lü yıllarda Sakız Adası'nda ya da İzmir civarında doğduğu sanılıyor Homeros'un. Gerçekte böyle biri yaşadı mı, İlyada ve Odiseya'yı o mu kaleme aldı, kimse emin olamıyor. Fakat önemli tarihsel olayları aktarmaktaki başarısı, hikaye ettiği konuları modern roman tekniği olarak kabul edilen biçimde bir sona bağlayışı, araştırmacılara İlyada ve Odiseya'nın gerçek bir şair tarafından yazıldığını düşündürüyor. Eski kaynaklarda adı pek çok kez anılan şairin gerçekten yaşadığı ihtimali ağır basıyor. Tarihçi Herodot'a göre Homeros kör ve ihtiyar bir şairdir. Hayatını şehir şehir dolaşarak ve şiir okuyarak Ege adalarında geçirir. İzmir'deki Kleros Antik Kenti'nde bulunan Homeros heykeli de bu kanıyı doğrulayan eserlerden biri. Menderes ilçesine bağlı Ahmet Beyli köyündeki kazılarda bulunan heykelin ilgi çekici bir öyküsü var. 1950'lerde Kleros Antik Kenti kutsal alanında Yunan tarihi profesörü Louis Robert tarafından Homeros'u betimleyen bir heykel bulunur ve İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilir. Heykelin baş bölgesi ise 30 yıl sonra yine aynı bölgeden çıkar. Yeni bulunan mermer Homeros başı Efes Arkeoloji Müzesi'ne gönderilir. Heykelin baş ve gövdesi birleştirilmek istenir fakat iki müze arasındaki baş İzmir'e getirilsin, gövde Efes'e getirilsin tartışmaları uzadıkça uzar. Nihayet 2004'te heykelin baş kısmı İzmir'e getirilir ve Homeros doğduğu ya da yaşadığı yer kabul edilen İzmir'de bir bütün olarak sergilenmeye başlar. Heykel bugün şehrin yeni müzesi İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın önemli parçalarından biri. Gerçekçi bir üslupla yontulmuş, şairin 60'lı yaşlarındaki görünümünü yansıtan Homeros heykeli M.Ö. 200'lü yıllara tarihleniyor. Yani şairin yaşadığı düşünülen tarihten çok daha sonraya. Bu da gösteriyor ki yüzlerce yıl sonra bile Homeros'a yaşadığı topraklarda önemli bir şair ve filozof olarak saygı duyuluyordu. Adını yaşatmak için heykelleri yontuluyordu. İlyada ve Odiseya'nın ilk Türkçe çevirisi 1960'lı yıllarda Azra Erhat ve Abdülkadir Meriçboyu tarafından yapılır. Cevat Şakir Kabaağaçlı adını sıkça andığı Homeros'u İzmir'in öz evladı sayar yazılarında. 1950'de Demokrat İzmir gazetesinde kaleme aldığı yazı dizisinde Homeros'un nereli olduğu konusundaki tartışmalara şu sözlerle katılır. Homeros hayattayken sokaklarında

Sürünerek ekmeğini dilenmiş olduğu yedi zengin kent, şimdi ölü Homer'in kendi hemşehrileri olduğunu ileri sürüyor. Bu yedi kent İzmir, Sakız Adası, Rodos, Kolofon, Menderes Değirmendere, Argos, Mora Yarımadası ve Atina'dır. Bunların arasında dördünün ileri sürdüğü görüşün iler tutar yeri olmadığı için onları bir kalem silelim. Kala kala İzmir, Sakız ve Kolofon kalır. Homeros'un yapıtları yani İlyada ile Odiseya'nın ikisi de öz be öz İyonyen üsluptadır. Daha doğrusu İyonik lehçe ile yazılmışlardır. Homeros zamanında İyon etkisinin yaygın olduğu yerlerse yukarıda saydığımız üç kentti. Sonra bu iki destanın ikisinde de Yunanistan dahil İzmir'den başka nereden söz edilirse edilsin yabancı bir yerden söz ediliyormuş gibi bir durum vardır. Oysa İzmir dolayları anlatılırken suları girdaplanan Hermos, cana can katan Nit diyarı yani Sardis yöresi, dişi heykelli Spilos, demek ki Homeros Spilos'taki Hitit kabartmalarını biliyordu, Kaistros, küçük Menderes, kıyısındaki yaban ördeği ve kazlar diye bir dil kullanılır. Kozan Homeros İzmir'de mi yoksa Ege'nin başka bir şehrinde mi doğmuştu çok da önemli değil aslında. Önemli olan bugünlere ulaşan kültürel miras niteliğindeki eşsiz hikayeleri. Önemli olan biri 12 bin diğeri 16 bin dizelik bu dev eserlerde anlatılanların Anadolu'da yaşanmış efsaneler oluşu. Güzel İzmir'den Deniz Tekin'in güzel bir şarkısıyla ayrılıyoruz bu akşam. İzmir'de gün batımı. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir geniş zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuzu stüdyomuzda misafir ediyoruz. Sayın Doçent Doktor Murat Şahin, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Kendisiyle Almanya'ya göçün yıl dönümünü konuşacağız. Hollanda'ya, Almanya'ya, Avrupa'ya göçün yıl dönümünü konuşacağız. Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunlarına özellikle Hollanda merkezli hazırlamış olduğu, kaleme almış olduğu saha çalışmaları ve mülakatları kapsamında kitabı istikametinde değinmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: İsterseniz neden Hollanda'ya gittiniz? Hollanda'daki Türklerin ilk yerleşimlerinin ve bu aradaki işçi olarak göçlerinin kaçıncı yılındayız? Biraz Hollanda'yı, biraz Almanya'yı, Avrupa'nın genelini karşılıklı intibalarımız evet. çerçevesinde değerlendirelim ama kitabınızdan da bahsetmenizi rica ederim değerli
1: Tabii,
0: hocam.
1: Tabii Türkiye'den bayağı göç hikayesi şu anda herhalde 61'den itibaren evet, sayarsak evet. Almanya'ya göçü herhalde 66. yılına doğru evet, gidiyor. Evet. 65 yıl evet. geçmiş.
0: Tabii.
1: Tabii bu süreç içerisinde şu anda Avrupa'da iş gücü kapsamında işleyen Tabii. süreç açısından baktığımız zaman yaklaşık 7 milyon Türk vatandaşımız şu anda Avrupa'nın muhtelif yerlerinde, Almanya'da evet. özellikle evet. Hollanda'da evet. Hayatlarını sürdürüyorlar.
0: Hocam biraz hem kitabınızdan bahsedin lütfen. Neden Hollanda projesini tercih ettiniz? Neden Hollanda'daki işçi göçünü veyahut oradaki bu Türk kültürel topluluğunun, yani hem Hollanda vatandaşı olan, Hollanda'da ikameti olan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
1: evet.
0: bu neredeyse sayıları 1 milyona yaklaşacak. Yani büyük bir topluluğumuz var burada.
1: Evet, evet.
0: Amsterdam'da da, Rotterdam'da da, efendim Utrecht'te de, Hengelo'da da çok yaygın şekilde çok faaliyet gösteriyorlar.
1: Hollanda'nın
0: siz niye Hollanda yerler. Örneğini aldınız? Biraz
1: şöyle,
0: kitabınız
1: göçün hikayesi, yani kitabın hikayesi aslında bir gezi planlaması evet. vesilesiyle evet. çıktı. Dolayısıyla evet. bir Hollanda gezi planlamamız vardı. Gezi planlaması olunca da biz akademisyenler gittiğimiz yerleri de kendi çalışmamız içerisinde nasıl değerlendirebiliriz diye bakarız. Tabii bu Hollanda Türk Federasyonu Genel Başkanı evet. Murat Gedik
0: evet.
1: Başkanımızın da yönlendirmesiyle o dönem 60. yıl vesilesiyle evet, ilgili bir süreç tabii. işliyordu. Dolayısıyla bunu bir anı kitaba çevirebilir miyiz noktasına dönüştü. Hem saha verileri hem tabii. literatürdeki diğer dokümanları da sürecin içerisine katarak çalışma birazcık daha genişledi ve evet. 60. yıl vesilesiyle Hollanda Türk Federasyonu'nun katkılarıyla bir anı esere de dönüşmüş oldu. Bu vesileyle hem Hollanda Türk Federasyonu'na ve Genel Başkanı'na da saygılarımı sunuyorum.
0: Evet, Hollanda Türk Federasyonu Avrupa'daki diğer Türk evet. teşkilatları gibi bizim Türk vatandaşlarımızın kurmuş olduğu kültürel merkezler. Hem ibadet merkezleri var, hem Türkçe eğitim alanları var, hem toplanma alanları var, konferans salonları
1: Çünkü
0: var.
1: Çünkü önemli merkezler.
0: Evet,
1: şundan dolayı önemli. Mesela göçün hikayesine baktığımız zaman göçün hikayesi 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da bir ekonomik durgunluk başlıyor. Bu ekonomik durgunluk vesilesiyle Avrupa iki türlü kendisiyle bir reçete oluşturuyor. Bunlardan birisi Marshall yardımları. Marshall yardımları deyince hep bizim aklımızda hep Türkiye'ye gelen evet. Marshall yardımları evet. aklımıza evet. geliyor ama bu Marshall yardımları Avrupa

0: Avrupa'nın Batı Avrupa özelinde yapılmış yardımlar. Bir de sanayi sürecini işletecek olan işçilerin teminiyle ilgili problem karşılarına çıkıyor. Tabii bizim göç hikayemiz aslında bu ikinci kısımda sanayi sürecini yürütecek olan elemanların teminiyle ilgili. Batı Avrupa dışında Doğu Avrupa ülkelerinden ve Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu muhtelif ülkelerden işçi göçü anlaşmaları yapılıyor. Daha önceki göç serüvenlerinden de birazcık daha farklı. Artık bu gönüllü bir göç süreci oluşuyor. Önce 19 Ekim 1961'de Almanya ile başlayan, sonra 64'te Hollanda'nın da içerisinde olduğu ve muhtelif Avusturya, Belçika, Fransa gibi ülkeleri de içerisinde alan ve genişleyen bir işçi göçü anlaşmaları yapılıyor. Tabii bu işçi göçü anlaşmalarının içerisinde ilk beklenti şu: Türkiye'nin de ihtiyacı olan taraf, vasıfsız olan işçi göçü yaşanacak. Onlar orada vasıflı eleman haline gelecekler ve Türkiye'ye dönüp Türkiye'deki sanayi hamlesini hızlandıracak. Böyle bir beklentiyle başlıyor aslında. Tabii göç başladığı andan itibaren Anadolu muhtelif yerlerinde işçi bulma kurumlarında kuyruklar oluşmaya başlıyor ve çoğu da Anadolu muhtelif yerlerinde, şehirlerin merkezlerinde kuyruklar var. Hikayelerinde de bunları anlatıyorlar. Tesadüfen diyor mesela, rahmetli geçen vefat etti, Allah rahmet eylesin, Metin amcanın anlattığı kuyruk vardı diyor. Tesadüfen diyor gittik diyor. Form diyorlar, Avrupa'ya göç, işte işçi arıyorlar. Biz de formu doldurduk diyor. Bir zaman sonra bize kabul kağıdı geldi. Yani dolayısıyla orada bir özel referans falan aranılan bir süreç de yok.
1: Çok çok
0: Her
1: büyük
0: şey
1: çok büyük ihtiyaçtı Avrupalı o yıllarda.
0: ihtiyaç vardı. Dolayısıyla
1: 60'lar sonrası evet tabii.
0: Anadolu'daki muhtelif köylerde, şehir merkezlerinden, özellikle Hollanda merkezinde baktım, Amsterdam'a baktığım zaman tipik bir Orta Anadolu'nun izlenimlerini
1: Evet,
0: görürsünüz.
1: ben de defalarca konferansa gittiğim zaman hocam, Yozgat'ın neredeyse bütün ilçeleri ve köyleri, Şerefli Koçhisar'ın bütün ilçeleri ve köyleri, Konya'nın hemen hemen bütün ilçeleri ve
0: Şeyleri de
1: köylerini
0: görürsünüz yani.
1: tabii.
0: İşletmelerini de görmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir her taraftan göç var ama mesela Amsterdam, onu hissediyorsunuz yani. Sivas'tan, Kayseri'den, Kırşehir'den, Nevşehir'den, farklı bölgelerden gelenler. Tabii ilk gelenlerin hikayesine baktığınız zaman hiçbiri dil bilmiyor. Vasıfsız işçiler. Dolayısıyla ilk gelen göç, zaten birkaç yıl çalışırız, döneriz beklentileriyle gidiyorlar. Fakat birkaç yıl sonra anlaşma gereği dönmeleri gerekiyor. Fakat bu sefer Hollanda'daki işverenler itiraz etmeye başlıyor. Biz bunları yetiştirdik, niye gönderiyoruz? Bu sefer ikinci bir süreç başlıyor. İşverenlerin hikayeleriyle oluşan, onlarla birleşen, bir devam eden bir sürece dönüşüyor. Tabii bu sefer yerleşme başlıyor. Hatta işçi göçü anlaşmasından önce Hollanda'da Türk yurtları oluşturuluyor. Barakalarda
1: Türk
0: kalıyorlar.
1: işçi yurtları, Türk
0: İşçi
1: işçi barınma
0: yurtları,
1: merkezleri.
0: barınma merkezleri de, o fotoğraflar da var. Birkaç yıl sonra bu sefer kalıcı göçe dönüşmeye başlıyor. Önce döneceğiz diye bakıyorlardı ama sonra kalıcı süreç oluşmaya başlıyor. Kalıcı sürecin ikinci aşamasına baktığınız zaman da aile birleşimi bu sefer devreye giriyor. Aile birleşimi deyince de herkes Anadolu'dan, Türkiye'den evlilik yoluyla bu sefer ikinci süreç başlıyor. İkinci süreçte de mesela bazen, mesela Murat Başkan'la da onu konuşmuştuk mesela. Kendisi ikinci kuşak mı, birinci kuşak mı, mesela kavramsallaştırma yaparken ilk gidenleri daha çok o kapsamda değerlendirdik. İkinci kuşak da daha çok evlilik yoluyla. Genel itibariyle öyle. Ama üçüncü kuşak dediğim zaman onların çocukları
1: Tamamen orada doğdular, dünyaya
0: orada
1: geldiler.
0: doğan, orada büyüyen, oranın eğitim sisteminden geçen. Dördüncü kuşak dediğimiz zaman da artık bugün baktığımız zaman dördüncü ya da belki de beşinci kuşak Hollanda'da veya Avrupa'da
1: Yani
0: yaşayan.
1: Türkçe'yi çoğunlukla muhafaza ettikleri gibi artık Flamanca ya da Almanca'yı ana dilleri
0: İşte
1: gibi
0: o
1: bilen.
0: Problemleri
1: Evet, temel,
0: işin.
1: onu biraz konuşalım. Yani kültürel uyum nasıl oldu veya
0: Şu
1: kültürel
0: anda
1: kimlik nasıl korundu?
0: entegrasyonla ilgili tartışmalar var. Entegrasyon dediğimiz zaman kulağa birazcık hoş geliyor. Fakat oradaki anlatılan Hollanda yetkililerinin öne sürdüğü entegrasyon ile bizim algıladığımız entegrasyon birazcık farklı. Hollanda'dakilerin, yerlilerin, Avrupa'daki muhtelif devletlerin bakışı birazcık daha, ben zaten burada hakim kültürüm diyor. Hakim kültür içerisinde kuşaklar ilerledikçe zaten benim kültürüm, benim dilimi, benim eğitim sistemi içerisinden geçecek diye bakıyor. Dolayısıyla bizim ilk gidenlerin dille ilgili korkuları, problemleri vardı. İkincileri birazcık o kırılmaya başladı. Ama üçüncü nesil tamamen artık eğitim sistemin içerisine giren nesil. Dolayısıyla burada şöyle bir problem olmaya başladı. İlk kuşak direnen kuşaktı. Dile

0: açısından direndiler, kültür açısından direndiler. Ama üçüncü kuşakta da baktığınız zaman gündelik hayatın içerisinde konuştukları dil ve en rahat ifade ettikleri şeylerle ilgili bazen çelişkilerle evet. karşılaşıyor. Evet. Mesela bazıları diyor ki ben Hollandacayı daha rahat ifade ediyorum diyor. Bazıları da diyor ki evde Türkçe konuşuyoruz ama evet. gündelik hayatın içerisinde, eğitimin içerisinde, iş hayatında artık Hollandaca konuşmak durumundayız. Fakat birinci kuşağın ve ikinci kuşağın belki de üçüncü kuşağın avantajlı tarafları şunlardı. Onlar Anadolu'yla bağları kopuk değildi. Sıla-i rahim yaparak köylerine, memleketlerine gidiyorlardı. Orada akrabaları var, kuzenleri var. Onlarla vakit geçiriyorlardı. Dolayısıyla bu kültürel aktarım süreçleri, ilişkiler devam ediyordu. Fakat dördüncü kuşaktan itibaren onların Anadolu'da arkadaşları yok. Evet. Akrabaları olsa bile onlarla artık bağları kopmuş ve zayıflamış. Dolayısıyla şöyle bir süreç. Bu sefer Türkiye'ye geldikleri zaman belki bir iki gün memleketlerinde belki muhtelif akrabalarını, topraklarını, mezarlıklarını görüyorlar. Ama ondan sonra daha çok tatil beldelerine artık eskisi gibi memleketlerin içerisinde oluşan o gurbetçi algısı artık yerini birazcık daha turizm açısından gelen kitleye dönüşmüş durumda. Bu da önceki kuşak, mesela üçüncü kuşak açısından baktığınız zaman akrabası var, amcasının oğlu var. Onlarla ilişkisi olduğu için Anadolu'daki köprüleri devam ediyor. Ama dördüncü ve beşinci kuşakların Türkiye'de onları bağlayacak, onları birleştirecek, devam ettirecek bir ilişki ağı giderek zayıflamak. Dolayısıyla bu iki yönlü bir problem ortaya çıkar diyor. Bir o tarafta hem göçün getirdiği problem, o entegrasyonun ortaya çıkarttığı başka bir problem alanına dönüşüyor. İşte kendi kültürel kimliklerini, dilini kullanamama gibi. İkinci sıkıntı tarafı da bu sefer Türkiye'deki bağlarının da kopmasıyla birlikte başka bir sürece dönüşüyor. Tabii burada en önemli bağlayıcı nokta belki de kitabın ortaya çıkışının hikayesi, oradakilerin anılarını tazelemek, işte onlara geçmişte şunlar yaşandı, bunlar yaşandı diyerek anlatmak değil aslında. Bizim kitabın ortaya çıkış ana sebebi ve hedef kitlesi de aslında dördüncü ve beşinci kuşaklar, sonraki kuşaklar. Ya beklentimiz de daha çok onlara dönük. Neden onlara dönük? Onlara kalıcı bir takım bir eser bırakabilmektir. Yaşanmış, bitmiş vesaire. Asıl Avrupa Türklüğünün, Hollanda Türklüğünün ve Almanya'da yaşayanların asıl imtihanı bundan sonra başlıyor.
1: Evet.
0: Bunu özellikle oradaki muhtelif toplantılarda da biz vurguladık. Neden? Çünkü onlar kalıcı gitmedi ama kalıcı hale geldiler. Fakat bundan sonraki kültürel kimliklerini devam ettirebilme noktasında asıl belirleyici olan, bundan sonraki süreci yönetecek ve yönlendirecek olan nesil dördüncü ve beşinci nesil. Eğer onlar kimlikleriyle ilgili, dilleriyle ilgili, Türk kültürüyle alakalı yaşantılarını, bir geçiş sürecini sağlam yaşayabilirlerse herhalde 6. yeşil nesil için daha kolay bir süreç yaşanacak. Evet. O yüzden benim kanaatim 1. nesil elbet zor bir nesil. Çünkü ilk yerleşmeyi yaşayan nesil. Fakat en zor imtihan herhalde 4. ve 5. kuşakta olacağı kanaatindeyim.
1: Evet. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Geniş Zaman programında Avrupa'ya Türk işçi göçünün 65. yılını konuşuyoruz ve yine kıymetli konuğumuz doçent doktor Murat Şahin'in Hollanda Türkleri üzerine çalışmasını, Türk Federasyonu yayınları çıkan, Türk Federasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Hollanda Türkleri üzerinde, Hollanda'da yaşayan Türkler üzerindeki kültürel sorunları konuşuyoruz. Kültürel uyum meselesini, Türkiye ile bağı, büyük Türk kültür ailesi içerisindeki onların varlıklarını, 4. ve 5. neslin Türkçeyi muhafazası ile ilgili temel sorunların neler olduklarını ve bu anlamıyla hem Hollanda'da hem de Avrupa siyasetinde Türklerin nasıl rol alabileceklerini, yer alabileceklerini konuşuyoruz ki aynı zamanda biz bir Türk dünyası programı yapıyor olmamız bakımından da bugün Avrupa'da yaşayan Türkler ya da Batı Türkleri, Batı Avrupa'daki Türkler Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası. Çünkü onların önemli bir bölümü hocam. Hollanda'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, Avusturya'nın, İsveç'in vatandaşları haline de gelmiş oldular ama kendilerini Türkiye'nin ve Türk dünyasının, bütün Türklüğün parçası olarak da görmeye devam ediyorlar. Buradan devam edelim. Ne gibi kültürel sorunlarla karşı karşıyalar? Yani sizin anketleriniz, mülakatlarınız, izlenimleriniz hangi noktaya geliyor?
0: Hollanda'da yaklaşık 450 bin Türk yaşıyor.
1: Evet.
0: Bunların önemli bir kısmı, bazıları çok az, yani oturum izniyle devam eden ama önemli bir kısmı çifte vatandaşlık olmuş durumdalar.
1: Evet, evet. Çok önemli ve değerli.
0: Önemli bir değer. Fakat genel beklenti ve işte şu, bunlar Avrupa Türklüğü artık Avrupa'ya yerleşmiş durum. Dolayısıyla bizim Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk varlığını tarif ederken genelde biz hep vatan coğrafyaları üzerinden tarif ediyorduk. Dolayısıyla burada göçlerle birlikte oluşmuş olan yeni bir alan daha oluşmuş ve 7 milyona yakın Türk bu vesileyle Avrupa'nın içlerinde hayatlarını sürdürüyor.
1: Tabii İtalya'dan İngiltere'ye, İsviçre'den,
0: evet.

0: işleyişini kolaylaştıran bir süreç olarak da gelişmiş. Mesela benim amcam da Almanya'da iş göçü kapsamında gidenlerden ve emekli olup 84'te gelenlerden. Onlar büyük çoğunluğu belki de emekli olarak geldiler. Ama Hollanda'dakilerin önemli bir kısmı hayatlarını artık Hollanda'da devam etti. O da bazen şöyle tabirler kullanıyoruz. İşte Hollandalı Türkler tabiri artık kendi aralarında kullanıyor. Önceden vefat eden bir kardeşimiz, büyüğümüz olduğu zaman cenazeleri hangi memleketten geldiyse Kayseri'ye, Trabzon'a, Sivas'a gönderiyorlardı. Ama şimdi mesela Güner Metin amcanın mezarı Hollanda'da artık. Dolayısıyla orada Türk
1: Önemli.
0: mezarlıkları da
1: Önemli. Orası da bir ikinci
0: var.
1: vatan olmuş oluyor.
0: İkinci,
1: Yeni vatan olmuş oluyor.
0: evet, evet. Artık orayı benimsediklerini görüyoruz. Bundan sonra artık biz burada yaşayacağız. Ve genel itibariyle de Hollanda ekonomisini, Hollanda kültürüne katkı sağlamak üzere kendi stratejilerini oluşturmuş durumdalar. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz Türkçe kültürel problemler vesairesi açısından en önemli bu süreci kimlik açısından ayakta kalmasını sağlayan merkezlere baktığınız zaman Hollanda Türk Federasyonu önemli bir merkez olarak
1: Tabii.
0: karşımıza çıkıyor. Özellikle Mescid-i Aksa'da veya federasyona bağlı muhtelif yerleri ziyarete gittiğimizde bölgenindeki yaşayan Türklerin hepsi hemen çoğunun uğrak yeri haline gelmiş.
1: Tabii.
0: Düğünleri, kermesleri ve onları da bir arada tutan merkezler. Belki oranın varlığı olmasaydı veya o teşkilatlı yapılar oluşmamış olsaydı bahsettiğimiz o dördüncü ve beşinci kuşakların o imtihan mücadelesini kaybetme ihtimalleri yüksekti. Ama şu anda onların planlamasında bu süreci nasıl yönetebiliriz noktasında Hollanda Türk Federasyonu'nun veya Türk federasyonlarının önemli bir yeri olduğunu bu anlamda söyleyebilirim. Tabii Türk varlığını bu sosyal ve kültürel görünürlüğünü de arttıran merkezler aynı zamanda. Dolayısıyla toplumun hem kendi içinde bir arada tutan ama hem de yaşadıkları toplumla kurduğu ilişkileri daha sağlam temellere oturtmanın yollarını da alıyor. Dolayısıyla hem eğitim sistemleri içerisinde, eğitim içerisinde mezun oldukları çalışma hayatının içerisinde hem yerel halkla hem de kendi kültürel kimlikleriyle ikisini birlikte yaşamak durumunda. Fakat bazen şöyle göçmenlerle yaptığımız görüşmelerde mesela Türkler genelde uyumlular diğer topluluklar. Çünkü Hollanda en büyük göçmen ülkesi. Her ne kadar nüfusu 17 milyon civarında gözükse de göçmenlerle ilgili mukayeseye baktığımız zaman dünyanın en büyük göçmen ülkesi. Bu göçmen ülkesinin içerisinde Türkler genelde hem Hollanda'ya katkıları ve işleyiş açısından en fazla artı değer katan
1: Yani
0: topluluklardan
1: şöyle, Hollanda'nın anayasal düzenine ve kanuni sistemine en uyumlu
0: en
1: topluluklardan biri
0: uyumlu
1: haline gelmiş.
0: uyumlu
1: Tabii.
0: yapı. Dolayısıyla bugün baktığımızda Hollanda'nın içerisinde işletmelerini kurmuş, çalışma hayatı için aktif olarak yer alan birçok müteşebbis girişimci Türk göçmenler. Mesela Mescid-i Aksa'nın teşkilat başkanına baktığınız zaman İbrahim Başkan oranın burada baktığınız zaman işleyiş biraz da aracın bozuldu bir yere gidiyorsa ama orada sistem oluşturmuştur.
1: Garaj diyorlar,
0: Garajı var değil mi? Fakat orada buradaki gibi. Mesela burada kaportan bozuldu. Kaport hocaya gitti. Orada hepsini orada yaptırıyor.
1: Buradaki tam teşekküllü servis gibi ve
0: Evet.
1: Türkler de bu işte bayağı ilerlemişler. Ben hiç bunu
0: İlerlemiş
1: yapan
0: ve
1: Hollandalı duymadım. Mesela garajı olan bir Hollandalı duymadım. Büyük
0: ve
1: tamirhanesi
0: işini
1: olan.
0: de düzgün yapan ve bu anlamda da oradaki Amsterdam'da karşılığı olan bir servis konumuna gelmiş durumda. Uhre'ye gittiğimiz zaman mesela Türk Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı kendisi oluşturduğu yıkama yeri ve kendi çalışma hayatı içerisindeki eklemleriyle girişimci hale gelmiş durumda. Bunun yanında Hollanda meclisinde, yerel meclislerinde seçilen Türk soylu kardeşlerimiz var. Stratejik dediğimiz alanlar bazen buralara göçmenlerin yerleşmesi var mı? Baktığım zaman yaptığım görüşmelerde Hollanda stratejik görülen yerlerde de aktif olarak rol alıyor.
1: Az
0: Bu
1: da
0: demek.
1: olsa emniyet teşkilatı
0: Evet,
1: içerisinde, ordu
0: aynen öyle.
1: içerisinde devletin kararı
0: Dolayısıyla
1: almak organlarında tabii.
0: Türklerin uyum süreci yerli halk tarafından da kabul edilmiş. Fakat bazı yaptığımız görüşmelerde mesela evet sizi kabullenirler ama yerli
1: Olmadığınızı
0: olmanın veya sizin göçmen oluşun size hissettirirler diyor yani. Dolayısıyla bu da göçün doğasındaki durumlardan birisi ama zaman içerisinde onlar da ortadan kalkacaktır. Fakat bugüne baktığımız zaman bizim temel problemimiz özellikle 4, 5 ve bundan sonraki kuşaklarda özellikle Türkçenin aile içerisinde çocukların

0: yaşantılarında nasıl yer alacak? İkinci noktada Türkiye ile olan ilişkilerini, evet, hem kültürel hem sosyal ilişkileri nasıl geliştirebiliriz? Bunda da Türkiye'deki muhtelif belki proje kapsamında muhtelif gezilerle, muhtelif yapılacak farklı çalışmalarla bunlar daha farklı zemine taşınacaktır. Fakat bugün baktığımızda Türk dünyasının içerisindeki sosyal hareketlilikleri, zamanın imkanlarını da dikkate aldığımız zaman bu göçün başlayan, kendi problemleriyle başlayan göç hikayesi bugün günümüzün imkanlarını da dikkate aldığımız zaman Türk dünyasının önemli bir parçası haline gelmiş, hatta güçlü bir parçası haline gelmiş bir yapı olarak karşımızda duruyor yani.
1: Evet, bu anlamıyla hocam oradaki Türk kültür merkezleri ne ifade ediyor? Tabii Türk Federasyonu'nu güzel tiharla anmak gerekiyor ama DİTİB gibi, yani Diyanet İşleri Başkanlığımızı, evet, Türk İslam Birliği gibi ve bunun gibi yine Uluslararası Avrupa Demokratlar Derneği gibi pek çok oluşumumuz
0: farklı
1: da var. Pek
0: çünkü
1: çok,
0: Türkiye'de her yani, bizdeki düşünce geleneği içerisinde biz, evet, nereye yerleşmişsek düşüncemizle birlikte kurumsal yapılarımızla oluşturma eğilimimiz fazla. Diyanetin özellikle devletin, evet, resmi kurumlar üzerinden, hı hı, bu sürecin içerisinde yer alan vatandaşlarımız, Diyanet bu konudaki önemli kurumlarımızdan birisi. Bunun yanında farklı siyasi yapıların Avrupa'daki uzantıları, evet, olarak değerlendirdiğimiz yapılar da var. Fakat genel itibariyle baktığım zaman Hollanda Türk Federasyonu 26 tane kendilerine ait merkezleri vardı o zaman. İki yer dışında hemen hemen hepsinin mülkiyetleri kendilerine, evet, alınmıştı. Şimdi onlara yenilerini de eklemeye çalışıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Merkezlerin mesela Türkiye'deki bir apartman dairesi gibi de değil. Yani bir külliye şeklinde planlanmış yerler. Camisinden tutun oyun alanlarına, hanımların etkinliklerine kadar çocukların bir arada vakit geçirebilmelerine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmış mekanlar. Dolayısıyla orada eğer belirgin bir problemin yoksa, evet, o yapıların içerisinde yetişiyorsun. Evet. Yaygın eğitim kurumu olarak da değerlendirebiliriz. Bu sadece bakıyorsun Mescid-i Aksa'da adam Faslı veya Afrika'nın muhtelif yerinden gelmiş ama orada, evet, vaktini geçiriyor. Bu anlamda federasyonun toplum içerisindeki birçok şeyi içerisine doğru alan da bir yapısı var. Bu anlamda evet muhtelif siyasi yapıların da oluşturduğu o her biri en azından Türkleri kendi içerisinde bir arada tutması açısından önemli ama Hollanda Türk Federasyonu bu anlamda daha giderek kök salan, evet, bir yapı olarak değerlendirebiliriz.
1: Yani. Evet hocam, yani Türkiye'nin bu anlamıyla politikası bağlamında neler söyleyebilirsiniz? Ne bekliyor Avrupa'daki Türkler? Türkiye'den neler bekliyorlar? Yani bu 4. 5. kuşağın, 6. kuşağın gelişmesi için, yetişmesi için, daha Türk, evet, kalabilmeleri için, Türkiye'ye bağlı kalabilmeleri
0: bundan
1: için
0: beklediğinde
1: ne, Türkiye ne yapıyor? Sizin
0: 2018 yılıydı. 2018 yılında YTB üzerinden Ankara Genç Akademisyenlerle Hollanda Türk Federasyonu ortak, evet, yürüttü bir, evet, proje kapsamında Hollanda'daki gençlerimiz Türkiye'ye, tabii, gelmişlerdi. O dönemde Türkiye'de muhtelif tarihi mekanları bir kültür gezisi bağlamında hem genç akademisyenlerden bir grup, onlardan da bir otobüs yaklaşık, evet, herhalde 50'ye, evet, yakın genç kardeşimiz vardı. Tabii bunların sürekliliğinin arttırılması, bunun aynı zamanda Erasmus programları, tabii, gibi değişim programlarının, mesela Uhre'ye gittiğimizde, belediye meclis üyesi genç bir kardeşimiz burada Bilkent'te Erasmus programı kapsamında gelmiş. Bir yıl burada kalmış, dönmüş şu, tabii, anda Uhre'de belediye meclis üyesi.
1: Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla kurdukları bir siyasi parti var. Evet, Renk Partisi. Yani, oradakilerin çoğu orada okuyup büyümüşler ama Türkiye'yle yakın ilişkileri var tabii arkadaşlarımız.
0: Tabii. Genel parlamento meseleyi buradaki gibi değil de oranın dinamikleri üzerinden değerlendirmek, tabii, lazım. Oranın gerçeklerini, oranın sosyolojisini, oranın geçmişten yani 60'tan bugüne kadar geçen süreçte elde ettikleri kazanımlarını nasıl geliştirebilir, ona dönük süreçlerle değerlendirmek lazım. Bazen Türkiye'deki farklı siyasi çalkantılar oradaki yapıları da kendi içeri bazen etkileyebiliyor. Ancak yapılması gereken herhalde oradaki, çünkü resmi kurumların içerisinde Türkçe bir yabancı dil öğretimi içerisinde değerlendirin.
1: Evet, evet.
0: Bunları daha çok yapılar kendi içerisinde çözmeye çalışıyor. Tabii gurbette olmak bazen kültürel kimliklerinizi koruma açısından daha koruyucu bir kalkan haline geliyor. Türkiye'de baktığınız zaman, tabii, Türk kimliği, Türk kültürü açısından üzerine düştüğümüz bir hal gibi gözükmese de gurbetçi için veya gurbette yaşayan Avrupa Türklü için önemli bir dayanak noktası. Dolayısıyla onları da kendi içe birleştiren bir yapı. Daha güçlü bir yapı. Dolayısıyla gelecekte onları biraz önce bahsettiğim hem dillerin

0: muhafaza etme noktasında neler yapılabilir?
1: Evet.
0: Hem de Türkiye'deki ilişkilerini devamlı hale getirebilmek noktasında neler yapılabilir? Birazcık bunlar üzerinde durmak lazım. Önceden iki türlü problem alanı karşımıza çıkıyordu. Bunlardan birisi bir gurbetçi geldiği zaman bir etiketleme vardı. Gurbetçi dediğin zaman parası olan vesaire gibi
1: Evet.
0: algılanıyor. Yani gurbetçi için hayat hikayesine baktığın zaman ne zorlu şartlardan süreç
1: Tabii.
0: yaşanmış ve
1: Tabii.
0: kendince bunu görünür kılan bir takım durumlar üzerinden ele almak biraz sıkıntı. O dar da kendi içerisinde bunları muzdarip olduklarını söylüyorlar çünkü. Hollanda'ya gittikleri zaman göçmenler, Türkiye'ye geldikleri zaman da gurbetçiler yani. Ne burada tam olarak kabul
1: Tabii.
0: edilmiş durumdalar. Tabii orada da
1: Evet.
0: göçmen kimliği belki bundan 4-5 nesil sonrasında dahi o göçmen kimliğini
1: Mutlaka.
0: hep yaşıyor olacak.
1: Mutlaka. Mutlaka çünkü
0: Tabii
1: tabii ya.
0: göçün hikayesine bak, göçün sosyolojisine baktığımız zaman göç kolay karar verilebilecek bir süreç değil
1: Tabii.
0: yani. Özellikle hani onlar 20'li yaşlarda gittiler. 20'li yaşlarda demek gençken, dil açısından, kimlik açısından oturmuş bir yaştan sonra gitmişlerdi. İkinci kuşağa baktığınızda ikinci kuşak birazcık daha evlilik yollarıyla gittikleri için.
1: Evet.
0: Üçüncü kuşak orada doğdu, büyüdü. Oranın sistemi içerisinden geçiyor belki. Ancak bu göç hikayesinin bugünkü temel problemleri herhalde ne burada kabullenebiliyoruz diyorlar ne
1: Evet.
0: de orada. Dolayısıyla o göç hikayeleri kendi küçük dördüncü, beşinci kuşağa da yansımış durumda yani. Artık Anadolu'ya geliyorlar. Memleketlerinde çok fazla da vakit geçirmiyorlar. Belki bir iki gün kalıp
1: Tabii.
0: tatil
1: Evet,
0: beldelerine doğru
1: evet, evet.
0: gidiyorlar. Onları birazcık daha özendirmek, Türkiye'nin daha tarihi dokuların içerisinden onları buluşturmak. Tabii bu buluşturma sadece Anadolu Türklüğü için değil yani. Anadolu Türklüğünü de Avrupa Türklüğü ile buluşturmak durumundayız. Dolayısıyla orada tek taraflı değil. Orada da bir sadece Avrupa Türklüğü açısından değil, bunları da Avrupa Türklüğü ile tanıştırarak bu süreci geliştirebiliriz.
1: Çok önemli. Hocam son 2 dakikamız. Bunu genel olarak bir değerlendirdiğimizde tabii Türkiye'nin kültür politikası bağlamında tabii özellikle Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Dış Türkler Başkanlığı olarak tarif edilen kurum ve yine TİKA başta olmak üzere, Diyanet Vakfı başta olmak üzere tabii büyükelçiliklerimizin ve Maarif Vakfı'nın da faaliyetleri var. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bölgeye göndermiş olduğu Türkçe öğretmenleri elbette ki faydalar yürütüyorlar. Tabii ki STK'lar çok daha yaygın. Derneklerimiz, vakıflarımız çok daha yaygın ama yine de kamu gücü de, kamu otoritesi de buradaki sizin de ifade ettiğiniz gibi 6,5-7 milyon Türk üzerinde adeta enine ve şefkatini çekmiyor. Bu anlamıyla hem ibadet alanlarının desteklenmesi, Türkçe eğitim merkezlerinin desteklenmesi ve izin verilen bölgelerde de okullarda Türkçe eğitimi yapacak olan pek çok öğretmen ve okutman da faaliyet gösteriyor. Bazı üniversitelerde Türkoloji bölümleri açıldı, Türkoloji kürsüleri açıldı, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri var. Türkiyat araştırmaları ve Türkiye araştırmaları bölümleri var. Türkiye bunları destekliyor. Yani bir Hollandalı öğrencinin veya bir Moldovalı öğrencinin, bir Romanyalı öğrencinin isterse Türk Dili ve Edebiyatı okuyabileceği ya da Türkiye araştırmaları üzerine çalışmalar yapabileceği
0: Bir alanı.
1: bölümler de kuruluyor. Yavaş yavaş bunlar destekleniyor. Kütüphaneler destekleniyor. Buradan pek çok gencin Türkiye'deki kültür politikalarına dahil edilebileceği hareketlilikler,
0: Evet,
1: akademik
0: evet, evet,
1: hareketlilikler
0: evet,
1: desteklenmiş
0: evet.
1: oluyor. Bunları siz de yakından takip ediyorsunuz. Bu elbette geleceğe dönük olarak bir umut vaat ediyor ama bağın sıkılaştırılması zorunluluğu var.
0: Evet, o bağı sıkılaştırmak ama öbür taraftan tabii bu Avrupa'ya göç serüveni sadece bir yer değiştirmeden
1: Tabii.
0: ibaret değil. Aynı zamanda süre içerisinde Türklerin bu sevgi, dayanışma, fedakarlıklarıyla oluşturdukları kurumsal yapıların hikayesiyle
1: Doğrudan
0: birleşiyor.
1: orantılı tabii ki.
0: Tabii bu yapılar Avrupa Türklüğü ile Anadolu Türklüğü arasında bir köprü vazifesi de görüyor.
1: Tabii.
0: O yüzden buraları güçlendirmek, bunları desteklemek ve bu göç hikayesindeki bu toplumsal kurumların oluşturduğu hafızalar bu anlamda hem kendi çalışmamda da eserde özel bir yere sahip. Tabii kurulduğu günden bugüne Hollanda Türk Federasyonu bir sivil toplum örgütü değil, aynı zamanda kültürel süreklilik ve bütünleşmeyi sağlayan yapılar olarak da varlığını gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Avrupa'da yaşayan bütün Türk kardeşlerimize ve soydaşlarımıza ayakta kalabilecekleri ve kültürlerini var edebilecekleri nice asırlar, nice dönemler diliyoruz. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim kıymetli hocam.
1: Değerli dinleyicilerimiz, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarıhasanoğlu ve ben Doktor Sinan Demirtürk. Geniş Zaman programından hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Prens korku içinde. "Yeter Gavrila Ardalyonoviç, bırakın artık," diye haykırdı. Ama çok geçti. Burdovski öfkeyle, "Söyledim," diye bağırdı. "Para istemediğimi 3 kez söyledim. Kabul etmiyorum. Nedenmiş? İstemiyorum işte. Gidiyorum ben." Verandanın merdivenlerine koştu. Ama Lebedev'in yeğeni onu kolundan yakalayıp kulağına bir şeyler fısıldadı. Burdovski birden döndü. Üzeri yazılı olmayan büyükçe bir zarf çıkarttı cebinden. Prensin önündeki masanın üzerine attı. "Alın paranızı. Ne cesaretle, ne cesaretle verebiliyorsunuz bana bu parayı?" Doktor Renko açıkladı. Çeberov'la...

Ona sadaka diye yollamaya cesaret ettiğiniz 250 ruble. Yazıda 50 ruble yazıyordu diye haykırdı Kolya. Prens Burdovski'nin yanına gidip affedersiniz dedi. Size karşı çok suçluyum Bay Burdovski. Ama bu parayı sadaka diye yollamadım size inanın. Şu anda da suçluyum. Demin de suçluydum. Çok üzgündü prens. Yorgun, bitkin görünüyordu. Sözcüklerinin birbiriyle bağlantısı yoktu. Dolandırıcılık dedim. Ama siz değildiniz dolandırıcı olan. Yanlış söyledim. Sizin de benim gibi hasta olduğunuzu söyledim. Ama hiç de benim gibi değilsiniz siz. Değilsiniz. Ders veriyorsunuz siz. Annenize para yolluyorsunuz. Annenizi küçük düşürdüğünüzü söyledim. Ama seviyorsunuz onu. Kendi söylüyor bunu. Ben bilmiyorum. Gavrila Ardalyonovic her şeyi anlatmamıştı bana. Evet, suçluyum. Size 10.000 ruble vermeyi önermeye cesaret ettim. Suçluyum. Böyle yapmamalıydım. Oysa artık elimde değil. Çünkü nefret ediyorsunuz benden. Lizaveta Prokofievna, tımarhaneye döndü burası diye haykırdı. Aklıya sabredemedi. Sert bir tavırla ekledi. Evet, tımarhaneye döndü. Ama bağırışlar arasında duyulmadı ne dediği. Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes düşüncesini açıklıyordu. Kimi tartışıyor, kimi gülüyordu. İvan Fyodorovich Yapanç'ine son derece öfkeliydi. Gururu incinmiş bir yüz ifadesiyle Lizaveta Prokofievna'yı bekliyordu. Lebedev'in yeğeni araya girdi. Evet prens, hakkınızı vermek gerekir. Durumunuzdan, yani daha kibar ifade etmek için şöyle diyeyim. Hastalığınızdan yararlanmayı iyi biliyorsunuz. Paranızı ve dostluğunuzu öylesine ustaca önerdiniz ki soylu, dürüst bir insanın bu önerinizi kabul etmesi şu anda olanaksız. Ya çok safsınız ya da çok kurnaz. Elbette siz daha iyi bilirsiniz bunu. Bu arada paranın bulunduğu zarfı açan Gavrila Ardalyonovic, "Bir dakika baylar," diye haykırdı. "250 ruble yok burada. Yalnızca 100 ruble var." Sonra bir yanlış anlaşılma olmaması için söylüyorum bunu prens. Prens boş verin anlamında kolunu salladı Gavrila Ardalyonovic'e. Bırakın bırakın dedi. Hemen Lebedev'in yeğeni girdi araya. Yo bırakın olmaz. Bu bırakın sözünüz gururumuza dokundu prens. Biz açık konuşuyoruz. Her şeyi ortaya döküyoruz. Evet 250 değil yalnızca 100 ruble var orada. Ha 250 olmuş ha 100 hepsi bir. Gavrila Ardalyonovic saf bir şaşkınlıkla. Yok canım nasıl hepsi bir dedi. Lebedev'in yeğeni öfkeyle bağırdı. Sözümü kesmeyin. Sandığınız kadar enayi değiliz avukat bey. Elbette 200 ruble ile 100 ruble bir değildir. Aralarında fark vardır. Ama prensiptir burada önemli olan. Davranıştır. Zarfta 150 rublenin eksik olması ise ayrıntıdır. Asıl önemli olan Burdovski'nin sadakanızı kabul etmemesi, onu gerisin geri yüzünüze fırlatmasıdır sayın bayım. Yoksa zarfta 100 ruble varmış, 250 ruble varmış hiç önemi yok. 10 bin rubleyi kabul etmedi Burdovski, gördünüz. Dürüst bir insan olmasaydı bu 100 rubleyi de getirmezdi buraya. Eksik olan 150 ruble. Çebarov'un prensle görüşmeye gidişine harcanmıştır. Beceriksizliğimize, bu tür işlerden anlamamamıza istediğiniz kadar gülün. Zaten sürekli komik duruma düşürmeye çalışıyorsunuz bizi. Ama dürüst olmadığımızı söylemeye kalkışmayın. Bu 150 rubleyi Sayın Prens'e el birliğiyle ödeyeceğiz bayım. Birer ruble, birer ruble de olsa faiziyle ödeyeceğiz. Yoksul bir insandır Burdovski. Milyonları yoktur. Prensi görmeye gidip geldikten sonra masraflarının hesabını koydu önümüze Çebarov. Elimize para geçeceğini umuyorduk. Onun yerinde kim olursa olsun aynı şeyi yapmaz mıydı? Prens şey yüksek sesle tam olarak kim yapardı mesela diye sordu. Lizaveta Prokofievna haykırdı. Aklımı yitireceğim ben. Uzun süredir sessiz duran, konuşmaları izleyen Yevgeni Pavlovich gülümsedi. Bu geçenlerde bir avukatın yaptığı ünlü savunmayı hatırlattı bana. Hırsızlık amacıyla 6 kişiyi öldüren müvekkilini savunurken onun yoksulluğunu öne sürerek şöyle bitirmişti sözünü. Doğaldır. Müvekkilim yoksul olduğu için bu 6 kişiyi öldürmeyi koymuştur kafasına. Onun yerinde başka kim olsa aynı şeyi yapmak gelmez miydi aklına? Böyle komik bir şeyler söylemişti işte. Lizaveta Prokofievna öfkeden neredeyse titreyerek bağırdı. Yeter, kesin artık bu saçmalığı. Çok heyecanlıydı. Gözdağı verircesine arkaya attı başını. Mağrur, alev alev yanan sabırsız bakışlarını o anda belki de dost kim, düşman kim fark edemeden dolaştırdı herkesin üzerinde. Uzun süredir tutmaya çalıştığı, sonunda patlayan, savaşı başlatan, onu hemen birilerinin üzerine saldırmaya zorlayan öfkesinin en üst noktasıydı bu. Lizaveta Prokofievna'yı tanıyanlar
O anda onun çok değişik bir ruhsal durum içinde olduğunu hemen anlar.

vardı. Ertesi gün Ivan Fyodorovich Prens Şeye şöyle diyordu: Lizaveta Prokofievna kimi zaman böyle olur ama dün olduğu kadar çok seyrek efkelenir. Ancak 3 yılda bir, daha sık değil. Tane tane eklemişti: kesinlikle daha sık değil. Lizaveta Prokofievna sesini yükseltip, yeter Ivan Fyodorovich, bırakın beni dedi. Ne diye kolunuza girmemi istiyorsunuz? Demin alıp götüremediniz beni buradan. Kocamsınız, ailenin reisisiniz. Sözünüzü dinlemeyip sizinle gelmediysem beni bu aptal kadını kulağından tutup götürmeliydiniz. Hiç değilse kızlarınızı düşünmeliydiniz. Artık siz olmadan bulacağız yolumuzu. Bu utanç 1 yıl yeter bize. Durun bir dakika. Prens'e teşekkür etmek istiyorum. Bu ikramınız için minnettarım size prens. Gençleri dinlemek için oturup kaldım burada. İğrenç bir şey bu. Bayağılık. Bir kaos, rezillik. İnsan rüyasında göremez böylesini. Böyle gençler çok mudur dersiniz? Kes sesini Aglaya. Sen de sus Aleksandra. Siz karışmayın. Siz de çevremde dolanıp durmayın Yevgeni Pavlovich. Sıktınız. Tekrar prense döndü. Bir de özür diliyorsun onlardan canım. Size yüklüce bir para önermek üstahlığında bulunduğum için bağışlayın beni efendim diyorsunuz. Birden Lebedev'in yeğeninin üzerine yürüdü. Ya sen ne diye sırıtıyorsun kendini beğenmiş? Güya 10.000 rubleyi geri çeviriyorsunuz. Rica etmiyoruz, talep ediyoruz. Bu budalanın yarın onların yanına koşacağını, dostluğunu ve parasını onlara sunacağını bilmiyor sanki. Evet, gidecektir onların yanına. Gideceksin değil mi? Söyle, gidecek misin? Prens sakin, uysal bir tavırla karşılık verdi. Gideceğim. Lizaveta Prokofievna, duydunuz değil mi dedi. Tekrar Doktorenko'ya döndü. Sen de bunun hesabını yapıyor olmalısın. Nasıl olsa parayı cebinde hissediyorsun. Sonra da kalkıp numara yapıyorsun bize. Hayır canım, başka salaklar ara bul sen kendine. Ne mal olduğunuzun farkındayım. Ruhunuzu okuyorum sizin. Tüm oyunlarınızı görüyorum. Lizaveta Prokofievna diye haykırdı prens. Prens şey, olabildiğine sakin, gülümseyerek. Gidelim buradan Lizaveta Prokofievna dedi. Çok geç oldu. Prensi de götürelim. Kızlar bir kenarda ayakta duruyordu. Korkmuş gibiydiler. General tam anlamıyla korkuya kapılmıştı. Herkes şaşkınlık içindeydi. Biraz uzakta ayakta duranlar belli etmeden gülümsüyor, aralarında fısıldaşıyorlardı. Lebedev'in son derece heyecanlı olduğu yüzünden belliydi. Lebedev'in yeğeni ağırbaşlı ama biraz şaşırmış, rezalet ve kaos her yerde çıkar insanın karşısına hanımefendi dedi. Ama böylesi değil, böylesi değil canım. Sizin şimdi yaptığınız gibisi değil. Lizaveta Prokofievna sinir krizi geçiriyormuş gibi bağırıyordu. Onu yatıştırmaya çalışanlara dönüp sürdürdü bağırmayı. Bırakacak mısınız beni? Yevgeni Pavlovich, demin bir avukatın mahkemede müvekkilini savunurken yoksul olduğu için bir insanın 6 kişiyi öldürmesinden doğal bir şeyin olmayacağını söylediğini anlattınız. Eğer öyleyse dünyanın sonu gelmiş demektir. Böyle bir şey duymadım. Şimdi her şeyi anlıyorum. Kendisine şaşkın şaşkın bakan Burdovski'yi göstererek sürdürdü konuşmasını. Peki şu kekeme para için adam kesmez mi dersiniz? Bahse girerim keser. Prens senin 10.000 rubleni almaz belki. Vicdanı razı olmadığı için almaz. Ama gece girer evine, keser seni, kutudan 10.000 rubleni alır. O zaman razı olur vicdanı. Hiç vicdanı da sızlamaz. Soylu bir çaresizlik patlamasıdır bu. Bir yatsımadır. Veya tanrı bilir nedir. Tüh! Her şey alt üst olmuş. Ters yüz. Evde büyütüyorsun kızını, bir de bakıyorsun sokakta bir yaylı arabaya atlamış. Anneciğim, birkaç gün önce ben Karliç'e veya İvaniç'le evlendim. Hoşça kal. Ne dersiniz? İyi bir şey mi bu? Belki saygıya değer bir davranış olduğunu bile düşünüyorsunuzdur. Kadın sorunu değil mi? Şu ufaklık bile kolyeyi gösteriyordu. Geçenlerde bunun kadın sorunu olduğunu söylüyordu. Demin neden öyle havalı girdiniz buraya? Yerinden kıpırdayım deme, biz geliyoruz. Tüm haklarımızı ver. Sakın ağzını açıp bir şey söylemeye de kalkayım deme. Bize her türlü saygıyı, hatta hak etmediklerimizi de göstereceksin. Bizlerse en değersiz bir uşak gibi aşağılayacağız seni. Gerçeği arıyorlar. Haklarında ısrar ediyorlar. Öte yandan yazdıkları yazı iftira dolu. Dilemiyor, talep ediyoruz. Minnettarlık belirten tek sözcük de duymayacaksınız bizden. Çünkü bunu kendi vicdanınızı rahatlatmak için yapıyorsunuz.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
0: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14 Eylül pazartesi günü çalıyor. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi. 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz. Erdoğan 12 Eylül'ü Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olarak niteledi. Siyasilerden de 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkat çekti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran darbelerin milletin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale olduğunu belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı Vekili Celal Adan, 12 Eylül 1980'in cuntacıların Türk demokrasisine ve Türk milliyetçiliğine darbe vurduğu gün olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı. Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu.
2: Demokraside vesayetçi bir geçmişimiz var bizim. 60 darbesinden 15 Temmuz'a maalesef bugün de 12 Eylül bir darbeler tarihimiz var. Maalesef üzüntü duyarak söylüyoruz. Bu darbeler tarihinin sona ermiş olması, vesayetçi yapıların tasfiye edilmiş olması yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın en büyük başarılarından biridir. Bu dönemde temel hak ve hürriyetlerin alanını genişlettik. Hukuk devletini güçlendirdik. Altyapısını geliştirdik. Yani bilgi sistemlerinden binalarından temel mevzuatların güncellenmesine varıncaya kadar birçok alanda adımlar attık. Dolayısıyla Türkiye bugün vesayetçi bir yapıda çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını hatırlattı. Yılmaz, Osmaniye'de konuştu.
2: Çok önemli bir çalışma yapıldı, bir komisyon oluşturuldu, önemli bir rapor çıktı. Bu rapor çerçevesinde de 467 oyla, tarihi bir mutabakatla bir kanun çıkardı meclisimiz. Ve bu kanun çerçevesinde de çalışmalar başlamış durumda. Bunun iki aşaması var. Çok net bir şekilde kanunun içine konmuş bu aşamalar. Birinci aşama fesih ve silahları bırakma. Öncelikle fesih ve silahsızlanmanın gerçekleşmesi, daha sonra da belli tanımlamalar var orada, o süreçlerin işlemesi söz konusu. İnşallah amacımız Türkiye'de terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkması, bölgemizden de kalıcı bir şekilde terör gündeminin kalkması. Dolayısıyla bu çok kritik bir süreç. Bunu hep birlikte inşallah başaracağız.
1: Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca Riyad yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırmama yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı ifade edildi. Bakanlık, Irak hükümetinin saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatılmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Ankara'da Alihan Kuris Suç Örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyon ana eğiliminin yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı. Karahan, İstanbul'da enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı sunum yaptı. Yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Karahan, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İstanbul'da düzenlenen lansmanda konuştu.
0: Ülkemizin dört bir yanında yeşeren, umut olan iyilikleri aynı noktada bir araya getiriyoruz. Bugün İyilik Var platformunu 86 milyon vatandaşımızla buluşturuyoruz. Platformumuzun yol haritasını şu üç güzel, güçlü kavram üzerine kurduk. Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak. Çünkü görünür olan iyilik toplumun ortak vicdanını harekete geçirir. Paylaşılan tecrübe bugünün emeğini yarının imkanı hale getirir. Bir kişinin baş

0: yarattığı iyilik bir başkasına ilham olur, bir gönülden diğer bir gönüle ulaşır. İstiyoruz ki yapılan iyilik bulaşıcı olsun, güzel örnekler paylaşılsın, birbirine ilham versin ve çoğalsın. Bu inançla bugün hem iyilik var web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz.
1: 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimci Türkiye'ye geldi. NATO İletişimciler Konferansı, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Koordinasyonu'nda 7-10 Eylül tarihlerinde yapıldı. Aralarında NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ve NATO Sözcüsü'nün de bulunduğu üst düzey yöneticiler konferansa katıldı. Konferans kapsamında ikili görüşmeler gerçekleşti. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexis Grinkevich ile bir araya geldi. Memuriyet hayali kuran milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar bugün alan bilgisi oturumlarında ter döktü. Sınav maratonu yarın yapılacak, 3. oturumla sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşması ile iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kazakistan'la ilişkileri her alanda daha da ileri taşıdıklarını belirtti. Anlaşmayla göç alanındaki işbirliğimizin hukuki zeminini güçlendirirken sınır aşan suçlar, siber suçlarla mücadele, aranan şahısların tespiti ve ilgili birimlerimiz arasında doğrudan işbirliğini ele aldık, dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadesini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin konuştu. Görüşmenin konusunun yeni yatırımlar olduğunu belirtti. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis tutuklanan Tançalan'ın emanet olduğunu iddia ettiği altınların izini sürdü. Altınlar Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda bulundu. Evde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan da İstanbul'da yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Yapılan açıklamada Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle askıya alındığı hatırlatıldı. Bu arada Türkiye'de Kıbrıs'ta iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattında riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontroldeki ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz boğazına giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Moskova'dan bu talebe yanıt geldi. Kremlin, Zelenski'nin Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersiyle 14 Eylül pazartesi günü çalacak. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Günün 4 maçında alınan sonuçlar şöyle. Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5, Korendon Alanya Spor 2, Göztepe 2, Tümosan Konya Spor 1, Trabzon Spor 0. Trendyol 1. Lig'de 4 mücadele vardı. Sonuçlar şöyle. Bolu Spor 1, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1, Keçtaş Ankara Keçi Ören Gücü 1, Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrol Spor 0, Eminevim Ümraniye

0: Spor 1, Antalya Spor 2. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlar gruptaki üçüncü maçında İsviçre karşısında ilk galibiyetini arayacak. Teniste Amerika Açık'ta heyecan devam ediyor. Kadınlar çiftler finalinde Taylor Townsend ve Katerina Siniakova ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tek erkeklerde ise finalin adı Alexander Zverev ve Ben Shelton oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Van çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Bursa ve Sakarya 17, İstanbul ve Kocaeli 19, İzmir, Denizli ve Adana 23, Antalya 24, Kayseri ve Eskişehir 15, Trabzon 21, Ordu, Zonguldak ve Diyarbakır 18, Erzurum 10, Van 11 ve Gaziantep 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel 789 sayılı bildirim Marmara Denizi. Tarama çalışmaları 31 Aralık 2026 tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 58 dakika 48 saniye kuzey, 29 derece 1 dakika 42 saniye doğu. 40 derece 58 dakika 49 saniye kuzey, 29 derece 2 dakika 29 saniye doğu. 40 derece 58 dakika 6 saniye kuzey. 29 derece 2 dakika 27 saniye doğu. 40 derece 58 dakika 11 saniye kuzey. 29 derece 1 dakika 59 saniye doğu. Denizcilere yerel 805 sayılı bildiri Ege Denizi. Sualtı çalışmaları Onur X isimli gemiyle 13-20 Eylül 2026 tarihleri arasında 36 derece 44 dakika 28 saniye kuzey, 27 derece 52 dakika 11 saniye doğu mevkiinde yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi gerekmektedir. Denizcilere yerel 880 sayılı bildiri Karadeniz. Sismik çalışmalar R ve Barbaros Hayrettin Paşa, İMO 95-38-103, MMSI 27-104-34-80, TANUX 1 ve Karadeniz Araştırma isimli gemilerle 8 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 20 dakika 39 saniye kuzey, 31 derece 59 dakika 51 saniye doğu. 42 derece 20 dakika 44 saniye kuzey, 33 derece 14 dakika 38 saniye doğu. 42 derece 42 dakika 2 saniye kuzey, 33 derece 14 dakika 43 saniye doğu. 43 derece 16 dakika 19 saniye kuzey, 32 derece 46 dakika 46 saniye doğu. 43 derece 20 dakika 18 saniye kuzey, 31 derece 59 dakika 42 saniye doğu. 5 deniz mili açık geçilmesi gerekmektedir. Denizcilere duyurulmaktadır.

0: gecenin içinden.
1: İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz. Bir cumartesi gecesi başkentten, Ankara'dan, gecenin içinden sesleniyoruz. Sizlere sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu gece programımızda Anadolu'nun uzun ve gizemli geçmişine doğru bir yolculuğa çıkacağız az sonra. Çıkış noktamızda Bilecik'in İnhisar ilçesinde Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası'nda gün yüzüne çıkarılan dikkat çekici bir keşif. Yaklaşık 16.500 yıl öncesine uzanan bir zaman diliminde çok sayıda kaplumbağa figürüyle karşılaşılınca aynı hayvanın tekrar tekrar betimlenmiş olması bizi yalnızca arkeolojik bir buluntuyla değil çok daha büyük sorularla karşı karşıya bıraktı. Bu soruların peşine düşeceğiz ve taşa kazınan hayvanlar başlığıyla Anadolu'da insanla hayvan arasındaki binlerce yıllık ilişkiyi konuşacağız. Konuğumuz Hititolog ve eski çağ tarihçisi Profesör Doktor Sayın İlknur Taş'la. Programımızın bir diğer bölümünde ise biraz daha başka bir hayatın içine dalacağız. Bir şehri tanımaktan söz edeceğiz ama bazen büyük meydanlarına, anıtsal yapılarına ya da kalabalık caddelerine bakmanın yetmeyeceğini, bazen bir şehrin gerçek hikayesinin eski bir evin ahşap merdiveninde saklı olabileceğini ya da bir bahçedeki asırlık ağaçta, bir su kuyusunda, bir mutfakta yahut yıllar önce o evin bahçesinde oynayan bir çocuğun hafızasında yer edinebileceğini konuşacağız. Çünkü bu gece Ankara'nın biraz unutulmuş, biraz da şehrin büyümesiyle gözlerden uzak kalmış bir hikayenin peşine düşeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Keçiören'de kentin ayakta kalmayı başarmış geleneksel bağ evlerinin en önemli örneklerinden ikisi yer alacak programımızda. Vehbi Koç Bağ Evi ve Ankara Bağ Evi. Bugün müze olarak ziyaretçilere açık olan bu iki tarihi yapı yeni dönemde farklı etkinliklerle Ankara'nın kültür hayatına yeniden katılıyor. Vekan Müze uzmanı Özlem Dengiz Uğur bizimle olacak ve bu iki yapının da bu iki tarihi evinde hikayesini, mimarisini, bahçelerini, gündelik yaşamını geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirası mikrofonlarımıza taşıyacağız. Gecenin içinden programımızın bir diğer bölümü ise özellikle modern hayatın içinde bizim nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığımızdan yola çıkarak modern hayatın omurgamız için bile pek de dostça görünmediği ve nasıl çözüme kavuşturulacağı üzerinde duracağımız bir konumuz olacak. Biliyorsunuz saatlerce oturuyoruz, ekranlara doğru eğiliyoruz, hareketsiz kalıyoruz. Çoğu zaman bedenimizin bize gönderdiği küçük uyarıları görmezden geliyoruz ve belki de o zaman kendimize bedenimizle ilişkimizi ne zaman kaybettiğimizi sormamız gerekiyor. Bu gece Pilates ve omurga sağlığı başlığıyla bedenimizin merkezini bizi hayata bağlayan önemli yapılardan biri olan omurgamızı konuşacağız. Konuğumuzsa Pilates eğitmeni Seval Yiğit Üngörmüş olacak. Geçmişten kalan bölümümüzde ise Türk sinemasının önemli isimlerinden Osman Seden yer alacak sevgili dinleyiciler. 1 Eylül 1998'de aramızdan ayrılan yönetmene ait arşivimizde yer alan bir kaydı dinleyeceğiz.

0: Efendim saatimiz 23.25 ve gecenin içinden programımız Ankara'dan dinlemekte olduğunuz program. Stüdyomuzda konuğumuz Hititolog ve eski çağ tarihçisi Profesör Doktor Sayın İlknur Taş'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum Hafize Hanımcığım.
0: Efendim özellikle bugün sizinle tarih öncesi dönemlerden itibaren konuşacağımız son derece önemli bu taşa kazınan hayvanlar konusunu ele alalım istedik. Bu çok ilginç bir keşif, Bilecik'in İnhisar ilçesinde ortaya çıkan keşif. Hem de Göbekli Tepe'den bile önceki tarihlere götürüyor.
1: Evet.
0: Yeni bir keşif mi bu?
1: Çok yeni bir keşif Hafize Hanımcığım. Hakikaten de çok etkileyici ve şaşırtıcı. Çünkü 16.500 yıl öncesinden söz ediyoruz. Yani aslında bizi Göbekli Tepe'sinde söylediğiniz gibi, yani Taş Tepeler Projesi olarak adlandırılan projenin de öncesine götürüyor. Tabii özellikle benim dikkat çekici bulduğum bir nokta var. Figürlerin eskiliğinden çok aynı hayvanın, yani kaplumbağanın birden fazla betimlenmiş olması. Yani tek bir kaplumbağa figürü bulunsa belki önemli bir arkeolojik eser olacaktı, ama aynı hayvanın 25 kez karşımıza çıkması kaplumbağanın o topluluk açısından özel bir anlam taşıyıp taşımadığı sorusunu gündeme getiriyor aslında.
0: 25 tane bulunmuş.
1: 25 tane.
0: Şimdi tabii kaplumbağa için biz bir takım anlamlar yükleyebiliriz günümüzde. Çünkü galiba çok uzun ömürlü hayvanlar bunlar.
1: Evet.
0: Çok dayanıklı hayvanlar. O kabuklarının altına girdikleri zaman her tür tehlikeden uzak duruyorlar.
1: Evet.
0: Ama 16.500 yıl önceki insan da aynı şeyleri düşünüyor muydu, düşünmüyor muydu? Bunu öğrenmemiz mümkün mü bilmiyorum, ama bu durumundan etkilenmiş olabilirler mi?
1: Çok doğru bir tespitte bulundunuz. Yani kaplumbağanın sonraki kültürlerle uzun ömürle ilişkilendirilmiş olması, hani öyle olacağı anlamına gelmemekle birlikte neden olmasın diye de insanı tabii düşündürüyor. Çünkü o dönem insanların doğayı ve hayvanları yakından gözlemlediklerini biliyoruz.
0: Tabii.
1: Nerede yaşadıklarını, hayvanların nasıl

0: besleniyor, hayatta kalma çabası içinde bulunuyor diye düşünüyor idik. Bu düşünceleri değiştirebilecek bir buluntu mu
1: Evet,
0: acaba?
1: gerçekten de önemli noktalardan birisine dokunun Saviz Hanımcığım. Çünkü avcı toplayıcı dediğimiz zaman eskiden bir ekonomik yaşam biçimi ifade ediyordu. Yani insanların düşünsel kapasitesinin basit olduğu anlamına geliyor gibi değerlendiriliyordu. Ama artık bakıyoruz tüm taştepelerle birlikte de tabii ki değişti düşüncelerimiz. Çevrelerini gözlemliyorlar belli ki. Bilgilerini kuşaktan kuşağa aktarıyorlar. Yani bir atalar kültünden bile bahsedebileceğiz neredeyse. Ve çeşitli malzemeleri işleyip gördükleri canlıların tasvirlerini yapıyorlar. Dolayısıyla burada sadece hayatta kalmaya çalışan bir insan grubundan söz etmiyoruz artık. Çevresindeki dünyayı anlamlandırmaya çalışan topluluklardan söz ediyoruz. Bu açıdan çok önemli diye düşünüyorum. Tabii figür yaptığınızda artık gerçek hayvanı değil, onun temsilini de oluşturuyorsunuz. Bunun neden yapıldığı sorusu da bizi aslında doğrudan sembolik düşünceye götürüyor. Bilecik'teki kaplumbağaların önemi de biraz burada ortaya çıkıyor. Demek ki insanın doğayla ilişkisi sadece ekonomik açıdan değil, aslında düşünsel ve muhtemelen de sembolik açıdan da ele almamız gerekli diye bize gösteriyor.
0: Evet, tabii şimdi buradan Göbekli Tepe ile bir ilişkide kuracak olursak, Bilecik'teki bu kaplumbağa figürleri Göbekli Tepe'den bile daha eski, 16.500. Göbekli Tepe ise 13.000, 12.000, 13.000 yıl öncesine ait.
1: Evet, kesinlikle.
0: Şimdi o zaman Göbekli Tepe'de gördüğümüz oradaki sembolik dünyanın daha öncesi olduğuna göre o köklerden etkilenmiş olma ihtimali var mı Göbekli Tepe buluntularının?
1: Evet, yani bu birbiriyle aslında bağlantılı, aradaki sürece baktığımız gibi demek ki Anadolu'da bir sembolik anlamları üreten ya da sembolü de düşünce dünyasında var olan bir topluluklar yaşıyor demek ki. Yani o kültürel gelişmeler genellikle bir anda ortaya çıkmıyor
0: Tabii.
1: Hafize Hanımcığım. Bunların öncesinde bilgi birikimi, deneyim ve aktarım var. Dolayısıyla daha eski hayvan figürlerinin bulunması aslında Göbekli Tepe'de gördüğümüz zengin sembolik dünyanın kökenlerinin ne kadar da geriye gittiğini bize gösteriyor. Göbekli Tepe aslında bir başlangıçtan çok daha eski bir kültürel ve düşünsel birikimin çok güçlü ve görünür hale geldiğini de gösteren bir aşama diyebiliriz.
0: Şimdi biz Göbekli Tepe'nin de içinde bulunduğu Taştepeler projesinden söz ettiniz. Taştepelere şöyle bir gidecek olursak çok zengin bir hayvan dünyası var. Çok ilginç herhalde, yılanlar, tilkiler, boğalar, kuşlar, ne bulurlarsa, onları ne gördülerse tüm yabani dünyayı oraya sembolize etmişler. O zaman bu yabani hayvanların öne çıkması son derece ilgi çekici. Yazı da olmadığı için bize bunlar ne anlatıyor?
1: Tabii sembol dili, az önce dediğimiz gibi, ve yabani hayvan olması da aslında tekrar programın başında dediğimiz gibi insanların doğayla kurduğu ilişkinin niteliğini düşünmemizi sağlıyor. Yani çünkü bu hayvanların bazıları tehlikeli, bazıları çok güçlü, bazıları ise insanların sahip olmadığı bir takım fiziksel özelliklere sahip. Yani işte söz gelimi yılanın hareket biçimi, deri değiştirmesi, kuşların uçabilmesi, yırtıcı hayvanların gücü ve avlanma yetenekleri insanlar açısından dikkat çekici özellikler. Tabii bunların her biri belirli bir sembol yükleyip işte yılan kesinlikle şunu, efendim tilki bunu temsil ediyor dememiz mümkün değil.
0: Biz buradan tilkiye kurnazlık diyoruz. Onlar için öyle mi acaba?
1: Bilemiyoruz
0: değil mi?
1: onu. Çünkü elimizde bunu destekleyen yazılı belgeler maalesef yok. Binlerce yıl sonra yazı bulunuyor biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Söyleyebileceğimiz tek şey, hayvanların taştepelerin görsel dünyasında çok önemli bir yere sahip olduğu ve bu yoğunluğun sadece beslenme ve avcılık açısından değerlendirilmediği, insanların zihinsel dünyasında da önemli olabileceğini düşündürüyor. Bu açıdan önemli.
0: Şimdi o kadar değişik isimler kullandık ki, Bilecik İnhisar dedik, oradan Göbekli Tepe ile ilişki kurduk, Taştepeler dedik. Biraz dinleyicilerimizin zihnini bulandırmadan netleştirmek için soracağım şimdi. Burada özellikle Taştepeler dediğimiz proje nereyi kapsıyor? Yani bu bir sadece bir tek biricik arkeolojik bir alan mı, bir bölge mi, birden fazla yerleşimi kapsayan bir bölge mi, nedir Taştepeler?

0: Sancım, taş tepeler aslında tek bir arkeolojik alanın adı değil. Urfa ve çevresinde yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanan Neolitik yerleşimleri birlikte araştırmak amacıyla oluşturulan çok geniş kapsamlı bir arkeolojik
1: Evet.
0: projenin ismi aslında.
1: Evet.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2001 yılında Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi kapsamında başlatılıyor. Tabii Göbekli Tepe ön plana çıkıyor. Bunların en tanınmışı. Ama bunların dışında Karahan Tepe sayalım onları, Sayburç, Çakmak Tepe, Sefertepe, Gürcü Tepe, Yeni Mahalle, Harbetsuvan Tepesi, Ayanlar, Yoğunburç, Kurt ve Taşlıtepe gibi merkez isimleri de var bu büyük araştırma alanının içerisinde ve hepsi kazılıyor şu anda. Tabii örneğin mesela Göbekli Tepe 1963 yılında aslında İstanbul ve Chicago Üniversitesi'nin ortak yüzey araştırmasında tespit ediliyor. Fakat kazı 1990'lı yılların başında başlıyor. Taştepeler projesinin başlamasıyla 2001 yılında tüm bu neolitik merkezlerde birlikte araştırılmaya başlıyor bütüncül bir biçimde. Tabii bu bölgeyi önemli kılan az önce de söyledik 12 bin yıl önceki avcı toplayıcı yaşamdan yapıları, kullanılan yapıları, insanların sembolik dünyasını birlikte izleyebiliyoruz. Özellikle işte dediğimiz T biçimli dikili taşlar, insan hayvan betimleri bunlar aslında çok önemli ve bütün dünyada da çok dikkat çeken bir proje olarak bütün dünya bilim insanlarının da gözü üzerinde ve orada önemli sempozyumlar da düzenlendi. Tüm neolitik araştırmacıları dünyadan topladı. Bu anlamda neolitik kültür coğrafyası açısından çok önemli gerçekten.
1: Evet. T biçimli bu taşlar herkesin ilgisini çekiyor. T'nin o yatık bölümü, T olan
0: Evet.
1: kısım, insan başı denildi. Onun altında bambaşka işte hayvan figürleri olduğu
0: Evet.
1: söylendi. Gidip görenler bilecekler. Ama burada Karahan Tepe ön plana çıkıyor
0: Evet.
1: herhalde, değil mi?
0: Evet,
1: Çünkü
0: evet.
1: burada insan figürleriyle çok daha belirgin bir duruşu var Karahan Tepe'nin. İnsanla hayvanı aynı anlatının içinde görebiliyoruz. Bu
0: Gerçekten öyle.
1: açıdan baktığımızda ne söylüyor Karahan Tepe bize?
0: Şimdi Hasan'cığım, insan betimleriyle hayvanın yer aldığı kompozisyonlar bir Karahan Tepe'de ortaya çıktı dediğiniz gibi. Bu tabii bir anlatının parçası mı, işte bir ritüel mi, bir miti mi anlatıyor, yoksa bir toplumsal kimlik veya farklı bir düşünce mi ifade ediyor? Bunları sorguluyoruz ancak kesin bir yorum yapmak için maalesef yeterli verimiz yok. Tabii elimizde kitabın resimleri var ama öyle dersek belki güzel olacak ama metni yok
1: Çok güzel.
0: şeklinde ifade etmek belki.
1: Bu tanım harika oldu
0: Evet,
1: çünkü. Evet.
0: dolayısıyla heykelleri ve betimleri görüyoruz ama bunları açıklayan bir metnimiz yok. Tabii daha sonraki dönemlere geldiğimizde yazılı dönemler, o zaman görsel malzemenin yanında yazılı kaynaklarda bulununca, özellikle benim biliyorsunuz uzmanlık alanım
1: Evet.
0: mesela Hititler veya bir önceki Hattiler, o zaman tabii ilişkilendirebiliyoruz dinleriyle, tanrılarıyla, ritüelleriyle. O zaman anlayabiliyoruz daha sağlıklı.
1: Evet, o zaman hemen buradan sizin uzmanlık alanınız olan Hatti ve Hitit dünyasına doğru yol alalım.
0: Evet.
1: Anadolu'da bu çok eski dönemlerden itibaren karşımıza çıkan hayvan kültlerinden biri geyik.
0: Evet.
1: Tabii geyiğin burada özel bir anlamı mı var acaba?
0: Özellikle Alacahöyük bu anlamda çok önemli Hafize Hanımcığım. Hatti dönemi,
1: Evet.
0: Hititlerden hemen önceki dönem. Ve Hattiler aslında Anadolu'nda yerli halkı.
1: Evet.
0: Tabii törensel ve sembolik bir anlamı var. Ve koruyucu tanrımız var, Dingir Lama isimli. Onunla ilişkilendiriliyor geyik genellikle. Tabii burada yazılı kaynaklarımız olduğu için bol miktarda dini metinler,
1: Evet.
0: Hitit arşivlerinden, Hattuş arşivlerinden çıkan, onu anlamlandırabiliyoruz. Dinsel sistem içerisindeki yerini belirliyoruz. Bu nedenle geyik gerçekten de Hattilerden gelip Hitit dünyasında önemli bir yerde duruyor ve o insanların düşünce sisteminde koruyucu tanrı, doğayı koruyan, dolayısıyla insanları da koruyan bir konumda
1: Evet.
0: Hititler
1: Hatti ve Hitit
0: betimlemiş.
1: deyince
0: Evet.
1: tabii özellikle geyik Ankara ile de çok
0: Evet,
1: önemli bir sembol olarak
0: çok
1: duruyor, değil mi?
0: duruyor,
1: Hemen
0: duruyor.
1: Kızılay'da heykelin orada buluşalım deniliyor ama o
0: Evet.
1: heykel aslında bir gün kursun da olduğu, güneş kursunun da
0: Evet.
1: olduğu kocaman boynuzlarıyla geyikler. Şimdi bu geyiğin ilginç taraflarından biri Anadolu'nun geleneksel kültüründe

0: hala yaşıyor olması. İşte evet. Günümüzde Ankara örneğinde verdiğim gibi. Evet. Buradan özellikle de Alevi Bektaşi kültürüne geçtiğimizde evet. geyikle ilgili pek çok anlatı bulunduğunu çok, görüyoruz
1: çok,
0: değil mi?
1: Çok.
0: Burada nasıl bir bağlantı var?
1: Şimdi burada bağlantıyı dikkatli kurmak gerekiyor Efsemciğim. Çünkü Alevi Bektaşi kültüründe geyik önemli bir motiftir. Ve özellikle geyik donuna girme gibi bir anlatımla karşılaşıyoruz. Hmm. Aptal Musa, işte kaygısız aptal gibi çevredeki menkıbelerde de geyik motifi dikkat çekici. Evet. Geleneksel Anadolu, sizin de söylediğiniz gibi anlatılarında geyik kimi zaman avlanmaması gereken, kimi zaman yol gösteren ya da manevi anlam taşıyan bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Hititlerdeki geyik inancının doğrudan Alevi Bektaşi kültüründe de devam ettiğini söylemek tabii ki bilimsel açıdan mümkün değil. Hı hı. Çünkü arada binlerce yıllık bir tabii. zaman dilimi var ama jeokültürel bellek dediğimiz, benim yayınlarımda da çok sık sarf ettiğim ve coğrafi, aynı coğrafyadan yaşamak tevekkeli bir geçiş var. Dolayısıyla burada aynı hayvanın Anadolu'da farklı dönemlerde, farklı kültürlerde tekrar tekrar sembolik anlamlarla karşımıza çıktığını görüyoruz ve bu kesintisiz bir inancın devamlılığından değil de geyiğin Anadolu tarihinde, kültür tarihinde sürekli yeniden anlamlandırılmasından söz etmemiz belki daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Evet.
0: Tabii hayvanlarla ilişkiler saymakla bitmiyor. Mesela boğayı görüyoruz yine evet. bu topraklarda. Önemli bir hayvan. Hem Hititlerde hem ondan önceki Anadolu'da yine boğa ile karşılaşıyoruz buluntularda. Boğanın önemi nereden geliyor?
1: Boğa çok gerçekten eski toplumlarda yeri var. Fiziksel gücü nedeniyle özellikle. Hititlerden önce de var yine Hattilerdeki, Hatti kültür çevresinde, Alacaöyük buluntularında, evet. Horoz Tepe buluntularında önemli bir yere sahip. Hitit dünyasına geldiğimizde bir kere Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de vardır. Bu Hurri ve Şerre, Fırtına Tanrısı'nın iki kutsal boğası vardır. Evet. Aynı zamanda Yazılık Hava, Açık Hava Tapınağı Boğazköy'de de resmedilmiştir. Burada hayvanla Tanrı'nın niteliği arasında anlamlı bir ilişki kurmuş Hititler. Fırtına Tanrısı, yağmur, gök gürültüsü, dolayısıyla tanrısal bereket açısından son derece önemli. Boğa da Hafize Hanımcığım fiziksel gücü ve üreme gücüyle bu tanrısal güce uygun görülmüş onlar tarafından ve sembolü haline getirmiş. Dolayısıyla Hitit dünyasında boğa yalnızca hayvanın kendisi değil, fırtına tanrısı ve onun temsil ettiği doğa güçleri üzerinden de aslında değerlendirmek gerekilir özetle diye düşünüyorum.
0: Alfabedeki A harfinin de boğanın başıyla alakalandırıldığına dair bazı açıklamalar okudum. Demek ki boğa hemen her kültürde çok önem taşıyor.
1: Var. Bütün dünya kültürlerinde, mitolojilerinde var bu. Evet.
0: Bir de kartal var. Tabii evet. Kartalın Anadolu'daki hikayesi çok derin, çok uzun bir süreç. Evet. Özellikle çift başlı kartal Selçuklularla kesinlikle. Da anılıyor. Evet. Ama sanıyorum çok daha eski örnekleri var değil mi?
1: Evet. Yani farklı dönemlerde karşımıza çıkıyor. Kartalın tabii Hatti'de, Hititler'de Hatti, kartalın yüksekten uçması, güçlü bir yırtıcı hayvan olması, gökyüzüyle ilişkilendirilmesi de aslında göç ve egemenlik gibi kavramlarla bağdaştırılıyor diye düşünüyoruz. Tabii çift başlı kartal açısından Anadolu özellikle dikkat çekici.
0: Evet.
1: Hitit sanatında, Alacahöyük, Yazılıkkaya gibi önemli merkezlerde ve bizim mühür buluntularımızda bolca çıkıyor karşımıza kartal betimlemeleri. Anadolu Selçuk sanatında sizin de buyurduğunuz gibi özellikle güç, egemenlik ve hükümdarlıkla ilişkili. Günümüzde de kullanılıyor aslında. Tabii bir sembol farklı dönemlerde yeniden kullanılabilir ve her toplum onu kendi siyasal, dinsel ve kültürel anlamını yükleyebilir. Asıl ilginç olan Hafize Hanımcığım, kartal ve çift başlı kartal gibi imgelerin Anadolu'da dediğiniz gibi farklı dönemlerde aslında kullanılıyor olmuş olması ilginç.
0: Evet, yeniden karşımıza çıkması.
1: Evet.
0: Şimdi buraya kadar söylediğiniz her şey çok önemli, çok evet. değerli bu bilgiler. Karşımızda geniş bir tabloyu da ortaya çıkarıyor. 16.500 yıllık bir buluntu kaplumbağalar. 25 tane kaplumbağa figürü. Taştepelerin yılanları, yabani hı-hı. hayvanları. Oradan geçtik Hattiler ve Hitit dünyasının geyiği, boğa, sonra kartal, çift başlı kartal. Bütün bu hayvanlar dünyasından söz ederken bunları tam olarak tek bir çerçevede nasıl değerlendiririz?
1: Tabii şimdi burada 16.000 yıllık kaplumbağalardan söz

0: derse kesintisiz bir inanç geleneğini aramamalıyız. Burada insanın hayvanlarla kurduğu ilişkinin Anadolu'daki uzun tarihine bakmak daha doğru olur. Çünkü bu dönemler arasında çok büyük zaman farkları ve toplumlar, diller, inanç sistemleri, yaşam biçimleri var. Ama buna rağmen diyoruz ki hayvanlar insanın düşünce dünyasında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Bunun anlamını çözmekte zorlanıyoruz çünkü yazılı kaynaklarımız yok. Hatti ve Hitit dönemlerine geldiğimizde de tanrılarla, ritüellerle, dinsel uygulamalarla ilişkisini daha açık görebiliyoruz. Daha sonraki dönemlerde aynı hayvanlar farklı siyasal ve dinsel anlamlarla karşımıza çıkıyor. Bana göre burada asıl önemli olan belirli bir sembolün 16 bin yıl boyunca hiç değişmeden devam ettiğini göstermek değil de insanın Anadolu'da hep hayvanları yalnızca çevrelerindeki canlılar olarak görmediğini, onlara farklı dönemlerde farklı anlamlar yüklediğini göstermek. Keşke bu arada bugün de bunu yapabiliyor olsaydık hayvanlara olan çok çünkü değişik bir dönemden geçiyoruz biliyorsunuz. Keşke bugün de onu görebilseydik diyorum. Tarihten aslında ders çıkartmamız gerekiyor. Tarih tekerrürden ibaret. Keşke o anlamları biz de yükleyebilseydik, koruyabilseydik çevremizdeki hayvanları.
1: Tüm canlı dünyası
0: için. Tüm canlı
1: için.
0: Dünyasını.
1: Şimdi Sayın Taş, özellikle geçmişe baktığımızda yazının çıkmasıyla birlikte belki o kadar çok anlamla karşılaşabiliriz ki insanın düşünce dünyasının zenginliğini görmek yazıyla birlikte mümkün. Ama yazıdan önce, tarih öncesi çağlarda mesela hayvanı sadece bir hayvan olarak görmemek, sadece bir beslenme aracı olarak görmemek, sadece avcılığın bir konusu olarak görmeyip ona çeşitli semboller yükleyip yaşayan ve gerçekte kendileriyle birlikte kendi düşünce ve kültür dünyalarının içine bir sembolle yerleştirmek. Sembolize etmek demek, düşünmek demek çünkü aynı
0: Evet,
1: zamanda.
0: kesinlikle.
1: O zaman biz bu insanlara hiç de hani hak etmedikleri bir şeyle mi yaklaşıyoruz? İlkel insan diyerek.
0: Çok doğru söylüyorsunuz.
1: İlkellik başka bir şey çünkü.
0: Kesinlikle. Çünkü orada o hayvanların ve doğanın ruhu olduğunu, hatta bazı kültürlerde bu işte Bektaşi kültürü tekamülü olduğunu, sadece insanın tekamülü olmadığını, hayvanın da tekamülü, bitkinin de tekamülü olduğunu düşünen bir inanç sistemi düşünsenize, böyle bir insan topluluğuna nasıl ilkel diyebilirsiniz ki? Şimdi yaşadığımız, günümüzde yaşadığımız şu hayvanlarla ilgili acaba kim ilkeldi? Orada onu sormak gerekir. Acaba onlar mı ilkeldi? Biz mi ilkeldik?
1: Evet,
0: Biz mi
1: mesela
0: ilkeliz?
1: orta çağ insanının kedilere bakışı gibi değil mi?
0: Evet,
1: Kedileri
0: kesinlikle.
1: müthiş bir katliam yapılmış orta
0: Çok,
1: çağda.
0: çok.
1: Orada da ilkel insanın bakışıyla orta çağ insanı ilkel dediğimiz insana göre daha ileride olması
0: Evet.
1: düşünülürken hiç de öyle olmadığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Hayvanlarla kurdukları ilişkide. Antik Yunan'a gittiğimizde Aristoteles'in, Plutarkos'un hayvanlara onurlu davranmak gerektiğini, onların da saygıyı hak ettiğini, onlarla kurulan ilişkinin daha vicdani bir biçimde bir
0: Çok.
1: yerde durması gerektiğini söyleyen kitapları var.
0: Çok güzel ifade ettiniz
1: Bütün
0: kesinlikle.
1: bunlar herhalde bizim dünyaya ve doğaya, doğadaki diğer canlılara bakışımıza, kendi kendimize pek çok soru sormamıza da yol açacak.
0: Çok doğru söylediniz ve şey de bu kedilerin orta çağda öldürülmesinden sonraki sürece baktığımız zaman ne zaman ki hayat döngüsünün içerisindeki canlılara zarar verildiğinde insanlar tarafından, bakın Avrupa yıllarca vebadan, bütün Avrupa'da hala izleri var, vebadan kavruldu, uygun bir cümleyse gerçekten mahvoldu. O yüzden çok dikkatli olmak lazım çünkü bir şekilde doğa intikamını alıyor diye
1: Elbette.
0: düşünüyorum.
1: Bir böceğin bile bir gerekçesi var
0: Tabii
1: hayatta
0: yaratılmasında,
1: olmasının.
0: evet.
1: Onun için ekolojik zincirden bunu çıkartmamak gerekiyor. İlkel dediğimiz insanlar bunu fark etmiş.
0: Çok, evet,
1: Ve
0: farkındalar.
1: hangi hayvanlarla yaşadıklarını, hangi hayvanların kendi dünyalarında olduğunu görmüş. O zaman şimdi sohbetimizin başında Bilecik
0: Evet.
1: kaplumbağalarıyla başlamıştık. 16.500 yıl önceye gitmiştik. Yine oraya dönelim ve bu
0: Tabii.
1: figürlere baktığımızda bize göre en önemli olan unsurun ne olduğunu görüyoruz.
0: Şimdi bu tabii dediğimiz gibi tarih öncesi insan hakkında hala az şey biliyoruz. Bu figürleri yapan insanların isimlerini bilmiyoruz, dillerini, inançlarını bilmiyoruz.

0: bilmiyoruz ama neden yaptıklarını da bilmiyoruz ama bunların bu insanların bu topluluğun çevrelerindeki hayvanları doğayı gözlemlediklerini onları betimlediklerini ve belirli hayvanları tekrar tekrar tasvir ettiklerini biliyoruz. Bilecik'teki buluntuların bir başka önemi de Göbekli Tepe ve Taş Tepelerde karşılaştığımız sembolik dünyanın öncesini araştırmamız gerektiğini gösteriyor bize. Yani her yeni buluntu insanın doğayla ve hayvanlarla kurduğu ilişkinin düşündüğümüzden daha eski ve daha karmaşık olabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle bence kaplumbağalardan geyiğe, boğaya ve kartala uzanan bu uzun zaman diliminde sorulması gereken temel soru şu Hafize Hanımcığım. Anadolu'da yaşayan toplumlar farklı dönemlerde hayvanları nasıl gördüler ve onlara hangi anlamları yüklediler? Bunun tek bir cevabı yok. Zaten konuyu ilginç kılan da farklı dönemlerde bu soruya verilen cevapların değişmesi diye düşünüyorum.
1: Evet. Sizin sohbetimiz içinde elimizde kitabın resimleri var ama metni yok demiştiniz.
0: Evet.
1: Çok etkili bir cümle gerçekten. Şimdi bu arkeolojinin herhalde en heyecan verici tarafı bu. Ama aynı zamanda en zor taraflarından biri de bu galiba.
0: Doğru.
1: Görmek ama kesin olarak okuyamamak. Bir gün ne olup bittiğini anlayabilecek miyiz gelecekte acaba? Okuyamasak bile. Çünkü bu resimler bize bir gün pek çok buluntuyla birleştirdiğimizde ne olduğunu ortaya koyabilecek mi?
0: Tabii bizim bilim insanları olarak da bunun için çabalıyoruz aslında. Çabamız bunun için. Ama tabii neolitik dönemler ve o dönemlerden sonra yazılı dönemlere geçene kadar yani prehistorik dönemlerde bunu anlamlandırmak yine bulunacak ele geçen malzemeyle ancak olabilecek. Çünkü yazı yok. Yazı çok daha eskisi yani Asur ticaret kolonileriyle birlikte Anadolu'ya geliyor. Hititlerle birlikte. Ondan önce maalesef yazı yok. Belki yazı keşfedilirse, yazı daha önce de vardı denirse o zaman çok da bir sürpriz olur. Tarih değişecek belki. Bilemiyoruz
1: tabii.
0: Öyle bir şey olacak mı olmayacak mı ama.
1: Ya da bilim zamanda yolculuğu keşfedecek, bulacak,
0: evet.
1: İcat edecek.
0: Evet, o zaman tabii çok çok daha güzel olur.
1: Gidip geleceğiz ya da geleceğiz. En sevdiğimiz zaman diliminde kalacağız belki,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Evet, aslında her dönemin kendine göre hem güzel hem de zorlu yanları var. Ama bugünlerde sahip olduğumuz her birikim o dönemin insanlarının ilmek ilmek ördüğü,
0: evet.
1: Ve bugün binlerce yıl sonra 16 bin yıl önceye gittik. Biz ne kadar zengin bir coğrafyada yaşıyoruz.
0: Çok.
1: İnsana mucize gibi geliyor bu.
0: Gerçekten
1: yani
0: öyle.
1: Dokunduğunuz, ayak bastığınız her yer tarih dolu. Hazine.
0: Evet.
1: Ve siz o hazinenin üzerindesiniz.
0: Evet.
1: Kendinizi sınırlamanıza gerek yok. 16
0: evet.
1: bin yıl, 16.500 yıl önceye kadar gittik bu topraklarda.
0: Evet, gerçekten.
1: Bakalım daha nelerle, ne sürprizlerle karşılaşacağız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok
1: Sayın
0: teşekkür
1: Taş.
0: Ediyorum. Çok keyifliydi. Sağ olun.
1: Bizim için de öyle.
0: Bütün
1: yeni programlarda size. Buluşmak üzere diyelim.
0: İnşallah.
1: İyi geceler diliyoruz.
0: İyi geceler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, gecenin içindenin ilk konuğuydu Profesör Doktor Sayın İlknur Taş.

0: Efendim saatimiz 23.56, gece yarısına 4 dakika kaldı. Bir cumartesi gecesini beraberce pazara ulaştırıyoruz ve bu dakikalarda Keçiören'de kentin ayakta kalmayı başarmış geleneksel bağ evlerinin en önemli örneklerinden ikisini konuşacağız. Rehbi Koç Bağ Evi ve Ankara Bağ Evi. Stüdyomuzda Vekan Müze uzmanı Özlem Dengiz Uğur'la birlikteyiz. İyi geceler, hoş geldiniz Sayın Uğur.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Biz özellikle Vekam'da son derece güzel çalışmalar yapıldığını zaman zaman programlarımıza taşıyoruz. Ve bu vakıfla ortaya çıkan Ankara'nın sanatsal ve kültürel hayatını ne kadar önemli bir yere taşıdığının örnekleriyle dolu geçmiş yıllara baktığımızda. Bize bir parça Vekam'dan söz eder misiniz?
1: Tabii ki esasında bağ evlerine başlamadan önce Vekam'ı tanıtmak belki daha anlamlı olacak. Vekam yani Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 1994 yılında aktif olarak çalışmaya başlamış bir araştırma merkezi. İlk önce Koç Vakfı'na bağlı. 2014 yılından itibaren de Koç Üniversitesi'ne bağlıyız. Vekam'ın 2025 sonuna kadar ikamet ettiği bina esasında Koç ailesinin uzun yıllar yazlık ev olarak kullandıkları bir bağ evi. Daha sonra belki evlerimizi anlatırken bağ evi kültüründen de bahsederim. 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyıl ortalarına kadar Ankara'da çok yaygın bir gelenek, sıcaklar başlamasıyla birlikte bağ evlerine geçmek ve kışa kadar hayatı orada devam ettirmek. Bizim şu anda Vekam'ın

0: 1025 sonuna kadar bulunduğu Bayvi'de 1923 yılında Vehbi Koç'un babasının Mareşal Fevzi Çakmak'tan satın aldığı ve o yıllardan itibaren daha sonra Vehbi Bey evlendiğinde ardından 4 çocuğunun da doğduğu bir ev. 1954'e kadar da aile yaz aylarında Bayvi'ni kullanmaya devam ediyor. Sonra hiçbir zaman boş kalmıyor ama çok aktif kullanılmıyor ve Vehbi Bey sağlığında 1992'de bu evin Ankara ile ilgili çalışmalara, araştırmalara ev sahipliği yapmak üzere bir merkeze dönüştürülmesini istiyor.
1: Koşulu da o herhalde,
0: koşulu
1: değil
0: da
1: mi?
0: o. Hatta şöyle bir ileri hedefle diye kendisi de not almış. Bu da gelecekte Ankara üzerine araştırmalar yapıldığında, dünyada araştırmalar yapıldığında ilk başvurulacak kaynaklardan birisini ileri hedef olarak gösteriyor.
1: Evet.
0: Esasında siz de başlangıçta bir parça etkinliklerimizden, çalışmalarımızdan bahsettiniz. Şu günümüzde geldiğimiz noktada Ankara üzerine bir araştırma yapıldığında ya da bir yüksek lisans doktora tezi hazırlıyorsanız yolunuz muhakkak VKM'dan geçiyor.
1: Evet.
0: Arşivinden, fotoğraflarından, kütüphanesinden yararlanmadan pek bir çalışma olmuyor diyeyim. Hepsine bir kaynak teşkil ediyor. Bu anlamda da 2025 Aralık sonuna kadar VKM bu evde
1: Evet.
0: bulunuyordu. O tarihten itibaren de Ulus'taki yeni merkezine taşındı. Bu da tarihi bir bina. 1928 yılında yine Vehbi Koç tarafından yaptırılmış bir bina. Biz bu binada da esasında bir hafızayı yaşatıyoruz. Şöyle ki kurumsal olarak da biz bu mekana büyük apartman diyoruz. O dönem esasında diğer yapıların yanında daha büyük olduğu için halk arasında anıldığı ismi büyük apartman ve biz de kurumsal olarak o adresimizi büyük apartman olarak devam ettiriyoruz. Bütün bu Keçiören'deki kütüphanemiz, arşivimiz, araştırma merkezimiz hepsi şu anda yeni binamızda. Sergi salonlarımız ve konferans salonlarıyla birlikte Ocak ayından itibaren aktif olarak kullanılıyor. VKM'ın boşaltmış olduğu binada ikinci bir tarihi ev, müze ev statüsünde Vehbi Koç Bağevi adıyla müzeleştirdiğimiz bir mekan.
1: Evet.
0: Orada esasında mevcut da zaten Ankara Bağevimiz vardı. VKM'a bağlı olarak şimdi ikinci müze evimiz de Vehbi Koç Bağevi olarak ziyaretçilerle buluşuyor.
1: Şimdi o zaman daha netleştirerek şunu söyleyelim. Özellikle Keçiören'de bu sözünü ettiğimiz iki ayrı bina, birisi Ankara Bağevi, o öteden biri bir müze evdi. Şimdi de Vehbi Koç Bağevi, o da bir müze olarak ziyarete açık zaten ve orası bambaşka bir kültürel oluşumu, geçmişi ve geçmişteki yaşantı biçimiyle modern yaşantı, Cumhuriyete geçişle birlikte ortaya çıkan modern yaşantıyı bir arada izleme, görme, deneyimleme fırsatı sunuyor. Burada hemen o dönemin bağ kültüründen söz etmek lazım herhalde. Bir bağ kültürü varmış Ankara'da, değil mi? Özellikle Keçiören, Çankaya gibi yerlerde.
0: Kesinlikle, çünkü biz 19. yüzyıl diyoruz ama yani 1700'lerden itibaren esasında böyle yüksek yerlere yaz aylarında göçmek var. Hatta ben konuştuğum eski Ankaralılarla bağ kültürü üzerine konuştuğumda biz bağa çıkmak deriz, şehre inmek deriz diye bahsediyorlar. Çünkü
1: Evet.
0: işte Cumhuriyet öncesindeki o Osmanlı'nın son dönemlerinde de yaşantı kale bölgesinde, kalenin eteklerinde, şimdi Hamamönü dediğimiz
1: Evet.
0: en fazla bölgede geçiyor. Yazları sıcak, hatta bir takım işte hastalıklar var, sineklerden ve benzeri haşaralardan. Dolayısıyla insanlar büyüklü küçüklü kendi gelir düzeylerine göre bahçeli evlere çıkıyorlar. Bunlar Etlik civarında, Çankaya'da da örnekleri var, Keçiören'de de var. Koç ailesinin de zaten bu bahsettiğimiz 1923'te satın aldıkları evden önce de Keçiören'de başka evleri var, Vehbi Bey'in doğmuş olduğu ev. Dolayısıyla bu bu esasında şöyle bir kültür. O ilk zamanlarda atlarla, eşeklerle varılan, işte at arabalarıyla

0: yaz başında göçülen bir sınırlı sayıda ihtiyaç duyulan eşyalarla birlikte gidilen bir yaşantı. Esasında yaz boyunca kadınlar hep bağ evindeler. Erkekler işe şehre gidip geliyorlar, işte ulus bölgesine, kale bölgesine.
1: Aslında bir günümüzün yazlık anlayışından farklı. Yani ben şimdi yazlığa gidiyorum demekten farklı, ama yaz mevsiminde insanlar şehirden bağ evlerine gidiyorlar. Orada dinlenmek değil amaçları belli ki.
0: Kesinlikle değil. Orada esasında sosyal hayat da var. Daha çok kadınların çevresinde dönen bir sosyal hayat. Aynı zamanda da tabii yazın ortalarından itibaren kış hazırlıkları da başlıyor. Hani bağ evi diyoruz ama bu evler, bahçelerde sadece üzüm yetişmiyor. İşte bütün meyveler yetişiyor. Belirli olanaklarda sebzeler yetişiyor. Dolayısıyla işte kış hazırlıkları, reçeller, pekmezler, kurutulmuş meyveler, aynı zamanda bütün bu işte daha kolay orada üretilebilen hazırlıkların hepsi bahçelerde zaman zaman imece usulüyle
1: Yapılıyor.
0: yapılıyor.
1: Semahat Ersel'in bir cümlesi var. Onu çok güzel paylaşıyorsunuz dinleyicilerimizle. İzninizle ben de
0: Tabii
1: buradan
0: ki.
1: okumak isterim. Bağımızdaki üzümden pekmez yapılır, büyük küplere sirke kurulurdu. Mevsimine göre reçel ve şuruplar hazırlanırdı. Bütün bunlar yapılırken annem ve babaannem başında bulunurlar. Konu komşu da toplanıp yardıma gelirlerdi. Adeta bir bayram havası yaşanır. Birlikte hem yenilip hem içilir, hem de günün işi yapılırdı. Bağ evlerinin bahçesinden toplanan meyveler muhakkak komşu hakkı olarak komşuya dağıtılırdı. Şimdi öyle bir kültür var ki, az önce sözünü ettiğiniz imece var. Kışa hazırlıklar var ve hepsi doğal bir biçimde yapılıyor. Biz bugün pestisitlerden, zehirli meyve ve sebzelerden söz ediyoruz. Artık dalından koparıp yiyeceğimiz her şeye şüpheyle bakmaya başladık. Ama o dönemin bu kadar güzel ortamında bir de komşu hakkından söz ediliyor. Çok özel bir kültürden belki de ders almamız gereken bir bakış açısına mı sahip olmamız lazım? Siz bunu oradaki bu bağ evlerinde özellikle bu yönüyle mi ön plana çıkarıyorsunuz?
0: Kesinlikle. Esasında bizim bağ evlerinde ilerleyen dakikalarda belki gelecek projelerimizden de

0: aktarmaya kuşaklar arasında çok önemsiyoruz. Bugünlerde yoğunlaştığımız bir konu pekmez yapımı. Bu sadece bir pekmez yapımı özelinde bile o kadar çok ritüel ve böyle yine aynı şekilde komşu hakkı, pekmezin köpüğünün komşulara dağıtılması, unutulan bir komşu olursa buna gönül koyması, hani bunlar da çok böyle insani ve çok insan ilişkilerindeki sıcak değerler. Semat Hanım'ın sözünden bahsettiniz. Şu anlamda da çok şanslıyız esasında. Biz hem Vehbi Bey anılarını yazıyor, aynı zamanda Semat Hanım hatta çok güncel bir kitabı var. 2022'de yayınlanmıştı. O da anılarında uzun uzun Bağevinden bahsediyor. Sadberk Hanım'ın yaşantısını, anılarını anlatan bir kitap var. Dolayısıyla biz esasında hem aile özelinde hem de Keçiören'in ve Ankara'nın o dönemlerdeki yaşantılarını ilk ağızdan kanıtlanmış bilgilerle hem öğreniyoruz hem de aktarabiliyoruz.
1: Aktarabiliyorsunuz. Şimdi bu aktarımların içinde ilginç olanlar da var. Mesela sözünü ettiğimiz bu bağ evlerinde Vehbi Koç Bağ evinin bahçesinde bir de sığınaktan söz ediliyor. İkinci Dünya Savaşı döneminin sığınağı herhalde, değil mi? O çok ürkütücü de geliyor galiba çocuk olan Vehbi Koç çocuklarına.
0: Evet, çocukların, hatta Sevgi Hanım'ın öyle bir anısı anlattığı bir parça olması lazım. Sığınak sonradan yapılıyor. Yani ev ve müştemilatı bir takım binalar var ama İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptırıyor. Şu an bahçemizde sığınak. Ben zaman zaman giriyorum, hani şu an biraz su sıkıntısı olan bir yer ama çocuklara sanırım hani ürkütücü gelen bir yer gerçekten, hani toprağın altına doğru giden bir merdivenlerle.
1: Bir de savaş tabii çağrışımı.
0: Tabii en şeysi de hani belki hiç kullanmak ihtiyacı duymamışlar ama sonuçta hani 2. Dünya Savaşı yıllarını düşünürsek hani tabii. Türkiye'de girecek ya da hep uzak durmaya çalışmış ama her an için o tedirginlik sürüyor olsa gerek. Dolayısıyla bir ürkütücü bir konu.
1: Bir hafıza var buralarda, bu iki evde de, iki bağ evinde de. O hafıza belki de müze ev olarak hem mimari tarihiyle o kişisel aile tarihleri, hatıralarını bir arada anlatmak çok değişik bir müzecilik yaklaşımı gerektiriyor olsa gerek. Burada siz özellikle nelere dikkat ettiniz?
0: Onu da paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Esasında biz 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl mekanlarını ve ritüellerini aktarıyoruz ama önemsediğimiz 21. yüzyılın gerçeklerinden ve çağdaş müzecilik anlayışından da uzak kalmamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla belki şu an programımızın konusu değil ama müzecilik anlayışı bile çok değişti. Yani tabii. Müzelerin ilk başladığı yıllardan müze tanımı değişti. Dolayısıyla hem sadece koruyan ve sergileyen bir anlayıştan bunu paylaşan ve somut olarak değil sadece somut olmayan değerleriyle birlikte tabii. paylaşan bir anlayışa, beraberinde de Ankara Bağevi'nde de küçük bir bahçemiz var ama özellikle Vehbi Koç Bağevi'nin 8,5 dönüm bir bahçesi var. Doğal miras da bir kültürel miras. Dolayısıyla tabii. onun paylaşımı ve aktarımı, aynı zamanda onun da belgelenmesini çok önemsiyoruz. Ankara'da 54 tane sadece olduğu söylenen sarı çamlardan 7 tanesi bizim bahçemizde. Ailenin yaşadığı dönemlerden itibaren var. Meyve ağaçlarımız aynı şekilde, 2 tane ağacımız anıt ağaç olarak tescilli, bakanlığın kontrolünde. Dolayısıyla biz hem genç kuşaklarla hem komşularımızla, ziyaretçilerimizle bu bilgileri de paylaşıyoruz. Orası duvarların içinde çok muhteşem bir vaha gibi. Kirpimiz, kaplumbağamız, kuş çeşitlerimiz bunlarla birlikte, dolayısıyla müzeciliği bir bütüncül yaklaşımla bakıp sadece var olan koleksiyonumuzu göstermek değil, paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak ve deneyimlemelerini teşvik etmek yönünde.
1: Çok güzel. Burayı ziyaret etmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Hangi günler, hangi saatler arası açık?
0: Hafta içi üniversiteye bağlı olduğumuz için hafta sonları kapalıyız. Hafta içi her gün sabah

0: ondan 5'e kadar ziyarete
1: Pazartesi
0: açığız.
1: Dahil.
0: Pazartesi dahil.
1: Evet.
0: Web sayfamızdan ziyaret saatlerimiz var. Bireysel ziyaretlerde randevu almanız gerekmiyor. Ama grup ziyaretlerinde randevu alınırsa daha rahat hizmet verebiliyoruz. Bayilerimizde aynı zamanda bir takım etkinliklerimiz var.
1: Evet, şimdi aslında Avrupa Miras Günleri gibi bir takım programlarla sizin yeniden bu yaşayan kültür mekanlarına dönüşen yerleri gerçekten gezdirmek, göstermek, oralardaki etkinliklerle insanlara tanıtmak çok önem taşıyor. Bu etkinlikler sizin hiç bitmeyen işlerinizden biri. Etkinlik yoksa etkinlik yaratıyorsunuz hatta. Bu kadar önemli işlevinizi çok ciddiye alarak çalışıyorsunuz. Birkaç örneği paylaşalım dinleyicilerimizde.
0: Tabii ki öncelikle esasında evet, böyle Ankara için kültür alanında yapılan tüm etkinliklere katkı koymayı çok önemsiyoruz ve Avrupa Miras Günlerinde de önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda varız. Biraz da Ankara Bağevi'nden bahsedeyim. Ankara Bağevi esasında tamamen içindeki dekorasyonuyla birlikte de bir bağevi canlandırması sunuyor ve uzun yıllardır ziyarete açık. Aynı zamanda orada bir takım eğitim etkinlikleri yapılıyor. Müze eğitimi uzmanı arkadaşım okul gruplarıyla düzenli olarak atölyeler yapıyor. Bazı ortak çalışmalarla, mesela en son olarak Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile yürütmüş olduğumuz bir program var, sanat elçileri şeklinde.
1: Evet.
0: Bunun haricinde de tüm öğretmenler, buradan da yine açık çağrımız olsun, öğretmenler randevu alarak öğrenci gruplarıyla hem evlerimizi ziyaret edip hem atölyelere katılabiliyorlar. Vehbi Koç Bağevi'nde de geçmişte de evlerde üniversiteden öğrencileri, hocalarımızı ağırlıyorduk. Daha çok mimarlık, mimarlık tarihi, şehir bölge planlama gibi bölümler bizi çok iyi bilip öğrencileriyle ziyaretlerimize geliyorlar. Ama bu yıl daha aktif olarak da özellikle Vehbi Koç Bağevi özelinde üniversitelerin farklı bölümlerinden hocalarımızı ve öğrencileri konuk edeceğiz. Yine o konuda da bir çağrımız olmuş olsun. Bir takım bölümlerle görüşmelerimizi yaptık. Yani sadece mimarlık olarak düşünmeyelim. Bahçemizden dolayı biyoloji bölümleri gelecek. Kuşlar, bitkiler, ağaçlarla ilgili. Ziraat Fakültesi aynı şekilde. Resim, heykel, seramik ve hatta müzik bölümünden hocalarımız birer dersliğine öğrencilerini getirecekler. Bunu şu anlamda çok önemsiyoruz. Biz diyoruz, isterseniz size evlerimizi anlatalım, istediğiniz ölçüde, istediğiniz sürede, ama aynı zamanda da evlerimizin içini, bahçesini sizlere açalım. Bu doğal ve kültürel miras değerlerini yaşayarak ve deneyimleyerek öğrencilerinizle derslerinizi yapın. Bu türde açık çağrılarımız sürekli olacak önümüzdeki güz ve bahar döneminde de.
1: Görülmesi gereken çok özel iki yapıdan söz ediyoruz aslında. Sadece yapı değil, çevresiyle, doğal hayatıyla, çok üstelik de doğal yaşamın olduğu kadar neşeli bir çocukluğun izlerini taşıyan iki önemli yapıdan söz ediyoruz. Çevremizin bu kadar betonlaştığı, ruhumuzun bu kadar daralmışlık içinde olduğu bu modern hayatın etkilerinden biraz kurtulmak isteyenler için Keçiören'de bir vaha sunuyorsunuz. Bu iki binayı ziyaret etmek çok önemli hakikaten. Rahmi Koç'un, biz dört kardeş bu evde, aynı odada, aynı karyolada, yukarıda, köşedeki odada doğduk. Rahmetli annem İstanbul'a Büyükdere'ye gitmezden evvel yaz başlarında buraya gelir, mutlaka iki ay kalırdı diyormuş. Bu çok nezih komşularla donatılmıştık ve çevrilmiştik. Hafızam beni yanıltmıyorsa bu ev ilk alındığı zaman bir restorasyondan geçmiş. Ondan sonra muhtelif tamirler görmüş ve en nihayet büyük bir restorasyonla bugün gördüğünüz hali almış diyor. Bu hali görmek herkes için önemli bir kazanç olacak diyelim. Çok teşekkür edelim efendim. Ağzınıza sağlık. Sizin özellikle buraya çekmiş olduğunuz bu dikkat bizi daha da merak ettirdi gerçekten.
0: Son olarak belki bir merak daha uyandırayım. Önümüzdeki bahar ayları için. Belki sizler de basından takip etmişsinizdir. İki gün önce

0: Kültür Bakanlığı'nın da paylaştığı bir bilgi. Gölbaşı'nın sevgi çiçeğini biliyorsunuzdur. Aynı zamanda o bölgede yapılan bir kazıda şu an işte 4000 yıl öncesinin bir Hitit kabının içinde sevgi çiçeğinin tohumları bulundu. Evet. Gölbaşı'nda bilinen bir çiçek ama biz bu yıl bahçemizde tohumdan sevgi çiçekleri yetiştirdik. Nisan ayında açtılar. Temmuz'un ortalarına kadar bizimle birlikteydiler. Dolayısıyla aynı zamanda bu endemik bitkileri de çok önemsiyoruz ve gelecek yıl yine inşallah Nisan ayı ile birlikte sevgi çiçeğini de bahçemizde göreceksiniz. Böyle bir merak daha uyandırmış olayım.
1: Mutlaka gelin görün o zaman diyelim. Yola Ankara'ya düşenlere, Ankara'ya gelelim de ne var ki Ankara'da diyenlere, bakın görülecek ne çok yer var. Biz programlarımızda Frigler'den tutun, Gordion'dan tutun, nereleri nereleri anlatıyoruz. Ankara gezmekle yaşadığınız zaman görülüyor. Bitecek gibi değil. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için.
1: İyi geceler diliyoruz.
0: İyi geceler.
1: Sevgili dinleyiciler, VKM Müze Uzmanı Özlem Deniz Uğur'la birlikteydik.

0: Efendim saatimiz gece yarısını 21 dakika geçiyor. Bu dakikalarda modern hayatın omurgamıza ne kadar çok zarar verdiğini ve bunun üstesinden nasıl geleceğimizi konuşacağız. Stüdyomuzda pilates ve omurga sağlığı ile ilgili olarak pilates eğitmeni konuğumuz Seval Yiğit Üngörmüş'le birlikteyiz. İyi geceler, hoş geldiniz.
1: İyi geceler, hoş bulduk.
0: Ve bir şimdi genellikle pilates tam olarak nasıl bir egzersizdir? Bunu insanlar ne kadar tanıyor, ne kadar biliyor? Bunu bilmiyorum ama özellikle şunu sormak isterim size. Şimdi insanlar omuz, bel, boyun bu tür şikayetleri o kadar çok söylüyorlar ki herhalde hemen hepimizin etrafında böyle insanlar çok. Gerçekte bu rahatsızlıkların kaynağı modern hayat mı hakikaten Seval Hanım?
1: Evet, modern yaşam omurgamızı gerçekten çok fazla etkiliyor. Özellikle uzun süre aynı pozisyonda kalmak, telefon veya bilgisayar kullanırken başı öne eğmek, gün içerisinde yeterince hareket etmemek, kaslarımız arasında dengesizliklere yol açabiliyor. Burada önemli olan aslında tek başına yanlış pozisyon değil. Aynı pozisyonda çok uzun süre kalmak, vücudumuzun hareket etmek için tasarlanmış bir sistem. Bu nedenle gün içerisinde kısa hareket, molaları vermek, yürümek, pozisyon değişmek ve omurgayı farklı yönlere hareket ettirmek çok önemli.
0: Evet, aslında biz galiba vücudumuzu ağrıdığı zaman fark ediyoruz.
1: Evet, sadece ağrıdığı zaman fark ediliyor. Aslında sürekli fark etmemiz gerekiyor. Omurga çünkü bizim bir yaşamamızı bir ömür boyu sürdürmemiz gerektiğinde lazım bize.
0: Evet.
1: Özellikle ileri yaşlarda.
0: İskelet sisteminiz eğer çok düzgünse hayatınızın kalitesi de o oranda iyi
1: o oranda olur. Artıyor.
0: Peki şimdi mesela bilgisayar başında, masa başında oturan insanlar, gerçekten fark etmiyor, bir işi yetiştirme telaşında olan insanlar. Bu insanlar için özellikle ne yaparsanız yapın, 45 dakikada bir kalkın hareket edin deseniz bile aklına gelmiyor,
1: evet,
0: bu insanların, değil mi?
1: Evet.
0: Bunlarla muhtemelen çok sık karşılaşıyorsunuz. Nedir burada en çok yapılan hata? Niye bu ağrılarla yaşamayı göze alıyor insanlar da bir türlü hareket etmeye kalkmıyor?
1: Genel olarak insanlar hani hareket etmeyi sevmiyor. Bu bize işte biraz önce konuştuğumuz konu, modern yaşamın getirdiği pilates. Pilates yapmak bile zor geliyor bazen insanlara, hani gelin diyoruz.
0: Hı-hı. Ama pilates nedir onu bilmiyor bile insanlar.
1: Evet, bilmiyor, cidden bilmiyor. Hani direkt bize şu şekilde geliyorlar. Hani hocam zayıflamak için, hocam tatile gideceğim.
0: Evet. Düzgün görünsün.
1: Evet,
0: fiziğim.
1: Vücudum aslında pilates zayıflatmaz. Evet, kaslarımız şekillenir. Hı-hı. Şekil alırız ama bizi zayıflatmaz.
0: Evet.
1: Genel olarak pilates hani nasıl desem size, sadece bir egzersiz sistemi değil, bedenin farkındalığını geliştiren bir çalışma yöntemidir. Hareketleri kontrollü, bilinçli ve nefesle birlikte yapmayı amaçlar.
0: Evet, tabii pilates dediğimiz zaman pilatesi yapanlar pek çok kişi olabilir belki ama mesela bir postür düzeltmek amacıyla pilatese gidenleri de görüyoruz. Mesela doğru postür nedir tam olarak?
1: Doğru postür aslında herkesin aynı şekilde durması demek değildir. Her insanın anatomisi farklıdır. Ben doğru postürü kişinin bedeni dengeli, rahat ve gereksiz yük oluşturmadan kullanabilmesi olarak tanımlıyorum. Pilates burada beden farkındalığını arttırıyor. Kişi omuzlarını, pelvisini, omurgasını ve merkez bölgesini daha iyi hissetmeye başlıyor.
0: Ne demek merkez bölge?
1: Pelvis bölgemiz, kor kaslarımız, aslında bizi iskelet sistemimiz orada.
0: Evet.
1: Zamanla günlük hayatta nasıl oturduğunu, yürüdüğünü ve hareket ettiğini daha fazla dikkat ediyor.
0: Peki mesela şimdi sağlıklı omurgadan söz ediyoruz ya, nedir sağlıklı omurga? Yani ben daha esneyim, sağlıklıyım demek mi? Ben daha güçlüyüm, sağlıklıyım demek mi? Yoksa ikisi bir arada mı olmak zorunda? Nedir sağlıklı omurga? Pilates'in hem kas gücünü hem esnekliği beraber çalıştırması belki çok önem taşıyabilir ve burada önemli bir avantaj sağlıyor olsa gerek.
1: Evet. Aslında birini diğerinin önüne koymak doğru değil. Hani benim vücudum daha güçlü, benim vücudum daha esnek şeklinde değil. Sağlıklı bir hareket sistemi için güç ve hareketlilik arasında bir denge gerekiyor.
0: Evet.
1: Sadece çok güçlü olmak ama hareket açıklığını

0: kısıtlı olması da sadece çok esnek olup yeterli kontrol ve gücünün olmaması da ideal değil. Pilates'in avantajlarından biri de bu ikisini birlikte çalıştırması.
1: Daha dengeli olmayı
0: Evet, daha
1: sağlıyor.
0: dengeli olması, daha kontrollü olması. Kasların hem güçlenmesi hem de eklemlerin uygun hareket kapasitesine korunmasına katkı sağlıyor.
1: Peki Seval Hanım, şimdi söz konusu özellikle insan sağlığı, omurga sağlığı olduğunda bel ve sırt ağrılarını az önce söyledim günümüzde çok yaygın. Pilates bu tür şikayetlerin azaltılmasında nasıl bir rol oynuyor? Mesela hangi durumlarda dikkatli olmak ya da işte bir sağlık uzmanına danışmak gerekiyor? Herkes benim belim ağrıyor, pilatese gidiyorum diyebilir mi? Yoksa sağlık uzmanından özellikle bir takım yönlendirmelerle ya da bir fizyoterapisti varsa onun yardımıyla mı bu tür sporlara yönlenmesi gerekiyor?
0: Evet, Pilates bazı kişilerde bel ve sırt bölgesinde şikayetlerin yönetilmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle kişinin hareket kapasitesini geliştirmek, çevre kaslarını ve kuvvetini beden farkındalığı açısından faydalı olabilir. Ama burada çok önemli bir nokta var. Her bel ağrısının nedeni aynı değildir. Bu nedenle ağrı varken herkese aynı egzersizi yaptırmak da doğru değildir. Şiddetli veya giderek artan ağrı, bacakta ya da kolda uyuşma kaybı gibi ciddi rahatsızlıklar görülebiliyor. Bunu mutlaka sağlık uzmanına başvurmalı. Hani bizler de Pilates eğitmeni olarak bizim görevimiz gerektiğinde kişiyi doğru uzmana yönlendirmek.
1: Evet, peki pilates herkes tarafından yapılabilir mi? Yani şu yaştan şu yaşa kadar diye bir sınırınız var mı?
0: Pilates'te bir sınırımız yok. Herkes her yaşta yapabilir.
1: Ama herkes her
0: Herkes
1: hareketi
0: her hareketi yapamaz. Bunu
1: yapamaz.
0: aynen kişiye göre, vücuduna göre ayarlıyoruz. Yani atıyorum size bir genç kişiyle ileri yaştaki kişiye aynı hareketleri yaptıramayız.
1: Bir de tabii mesela pilatesi yaparken kimisi bambaşka pilates örneklerinden söz ediyor. Matta yapılan pilates var. Bir de nasıl bir pilates diyorsunuz? O
0: Reformer Pilates.
1: reformer pilates. Evet.
0: Evet.
1: İkisi arasındaki fark nedir?
0: Mat Pilates ve Reformer Pilates.

0: seviyesine ve yaptığı egzersizlerin doğru seçimine göre ikisi de etkili olabilir.
1: Evet, omurga sağlığının ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Omurganız ne kadar sağlıklıysa yaşam kaliteniz o kadar artıyor. Dolayısıyla mesela dinleyicilerimiz açısından omurgasını korumak isteyen bir insanın günlük hayatında otururken, yürürken, çalışırken hareket alışkanlıkları açısından nelere dikkat etmesi gerektiğini soracak olsam ne söylersiniz?
0: Genelde şöyle, çok ani kalkışlar yapmasınlar ya da bir şeyi kaldırıyoruz yerden, atıyorum ağır bir şey. Hı hı. Basit bir örnekle su.
1: Evet.
0: Kaldırdığımız zaman ben ona hani direkt dümdüz eğilerek alın demiyorum. Oturun, kontrolünüzü sağlayın ve sakin, yavaş bir şekilde kaldırın. Hı hı. Ani şekilde sağa sola dönüşler olmamalı.
1: Evet.
0: Hani omurgamızı korumamız lazım. Omurga bize bir yaşam boyunca lazım aslında.
1: Yani ani hareketler
0: evet,
1: tehlikeli.
0: Evet, çok ani hareketler tehlikeli. Bir yere gittiniz, aniden valizi kaldırdınız, tehlikeli olabilir. Ya da ani bir dönüş yaptınız bir şey almak için. Bunlar omurgada rahatsızlık yaratabilir.
1: Omurgada var olan bir takım deformasyonlar pilates yoluyla düzeltilebiliyor mu peki?
0: Ne gibi?
1: Mesela bir eğik duruş, postürde bir bozulma.
0: Evet, evet. Daha çok günümüzde hani lordoz, kifoz gibi rahatsızlıklar oluyor. Hani bunları düzeltebiliriz.
1: Reformer'la mı düzeltiyorsunuz?
0: İkisinde de düzeltebiliriz. Sadece kişinin vücuduna göre programı hazırlıyoruz.
1: Mutlaka salonda mı yapılması gerekiyor? Kendi kendilerini evlerinde yapabiliyorlar
0: mı? Ben kendi kendilerini evde yapmalarını önermiyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet, çünkü pilatesin prensipleri var. Daha konunun başında da sizlere bahsetmiştim. Evet. Prensiplere uyulmadığı zaman hareketlerin bizde şu, başlangıcı ve bitişi çok önemli. Pilateste ne kadar yaptığı, ne kadar süre yaptığı önemli değil. Hareketi yaparken aldığı pozisyon çok önemli. Doğru pozisyonda yapmak.
1: Doğru hareket etmediği zaman iyi bir şey
0: yine
1: yapıyorum derken.
0: Yine sakatlanmalar olabilir. Evet, hani bununla da çok karşılaşıyoruz. Hocam evde pilates yaptım, belim sakatlandı. Hocam evde pilates yaptım, boynum sakatlandı. Çünkü duruşları orada bilmiyorlar. Sadece gördüğünü yapmaya çalışıyorlar.
1: O zaman bir uzman kontrolünde
0: yapılması. Uzman kontrolünde önemli. Yapılması gerekiyor.
1: Şimdi modern hayatın belki de bizim dünyamızda ne kadar önemli olduğunu, bizi olumsuz anlamda etkilediğini gördük. Esnekliğin, kas kontrolünün, nefesin, dengenin tamamen kontrollü bir biçimde yapılması gerekiyor ama bedenin merkezi olarak tanımlanan bölgenin güçlendirilmesi hayat boyu bizi gerçek anlamda rahatlatacak. Bunun evet. için pilates, diyelim ki pilatese uygun bir beden olduğunu düşünmedi birisi ya da pilatesle ilgili geçmişte yanlış bir takım tecrübeleri oldu ve bir türlü pilatese yakınlık duyamıyor. Pilates yapmasa bile sporun herhangi bir alanında olmasını önerir misiniz peki?
0: Tabii ki öneririm. Hani pilates yapmak zorunda değil kişi. Diğer spor branşlarında yapabilir ya da yürüyüş yapabilir. Hı hı. Evde farklı esneme teknikleri yapabilir.
1: Yoga mesela.
0: Yoga yapabilir. Evet, yoga da çok güzel bir branş. Hı hı. Yoga yapabilir. Ben genelde şunu diyorum kişilere, hani kendi bedeninde hangi sporu yaptığında iyi hissediyorsam onu yap.
1: Evet, kendinizi iyi hissettiren,
0: evet, iyi hissettiren
1: ne varsa.
0: Ne varsa onu yapın. Hiçbir şey yapmıyor muyum? Hı hı. En azından yürüyüşe çıkabilirsiniz.
1: Evet, tabii. Mutlaka hareket gerekiyor.
0: Mutlaka hareket yapmamız gerekiyor. Genelde bu masa başı çalışanlar da dediğimiz gibi saat başında kalkın. Hani hı hı. En azından bir boynunuzu sağa sola geriye esnetmeler yapın. Bu yüzden de çok fazla duruş bozuklukları geliyor bize.
1: Evet, siz yapıyor musunuz sürekli pilates?
0: Ben sürekli yapıyorum. Yani sürekli pilates değil, farklı sporlarla beraber.
1: Evet, hareket halindesiniz.
0: Hareket halindeyim. Haftanın 6 günü yapıyorum.
1: Harika. O zaman sağlıklı yaşam için hareketsiz kalmamak gerekiyor.
0: Evet.
1: En önemli vurgumuz bu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık bu değerli bilgiler için. Size güzel bir gece diliyoruz.
0: İyi geceler diliyorum. Ben evet. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, gecenin içinden programımızda konuğumuz pilates eğitmeni Seval Yiğit Üngör'müştü.

0: Geçmişten kalan. Sevgili dinleyicilerimiz, geçmişten kalan bölümümüzde bu gece Türk sinemasının önemli isimlerinden Osman Fahir Seden var. Şimdi 1 Eylül 1998'de aramızdan ayrılan yönetmene ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
1: 22 Mart 1924 yılında dünyaya gelen Osman Fahri Seden, Mehmet Kemal'in oğludur. Osman Fahri Seden, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam eder. Sinema dünyası onu Osman Seden adıyla tanıyıp sevecektir. 1900

0: şirketinden aldığı mirasın üstüne koyarak ilerler. Osman Seden, Lütfi Akad'ı transfer eder ve üst üste filmler çekerler.
1: Çok gerçekçi bir şey yapmak istiyorum. Konuyu ona göre seçmek istiyorum. Aşağı yukarı ben 2-2,5'a kadar Beyazıt'taki kütüphanede eski gazete koleksiyonları arasında cereyan etmiş, yaşanmış hikayeler aradım ve Kanun Namlı'yı oradan buldum.
2: Türk sinemasının dönüm noktasındaki film Kanun Namına.
1: Gittik oradaki şahsın arkadaşlarımla şundan bundan konuştuk. Olayın cereyan ettiği yerlere gittik. Ve nasıl cereyan ettiyse hikaye aynen olduğu gibi çektik. Tabii bunun haricinde Lütfü ilk defa kamerayı sokağa indirdi. Yani resmen sokağa indirdi. O zaman mesela bir tramvay içinde bir çekim düşünülmezdi. Hani ne bileyim her şey halkın içinde cereyan etti yani. Ve tabii çok büyük bir basamak oldu şeyde, filmciliğimizde. Lütfi'yle beraberliğimiz 4 sene sürdü. Sonra ben başladım.
0: Osman Seden 1955 yılında ilk filmi Kanlarıyla Ödedileri çekerek yapımcılığın yanı sıra yönetmenliğe başlar.
3: O kadın benim karım olacak. Bir daha onun hakkında böyle münasebetsiz bir kelime sarf edersen
4: dersem.
3: Sarf edersem ne olur?
4: Çocuklar durun. Delirdiniz mi siz?
1: Hayatın içinde bütün tatlılıklar var, bütün şiddet de var, bütün alçaklıklar da var, bütün güzellikler de var. Yani hayat yalnız bir çiçek buketi değil ki, her türlü şeysi var. Ben gördüğümü yapıp görmediğimi de yapmadım.
2: Neşeli ve esprili bir kişiliği var Seden'in. Oysa filmlerinde o günlere göre aşırı şiddet kullandığı için eleştirilmişti. Beraber Ölelim, Ayhan Işık'ı ve Belgin Doruk'u bir araya getirdi.
5: Müdür bey bu sabah çağırdı. Bir vazife verdi. Tam istediğim gibi.
6: Ah, öyle memnun oldum ki babacığım. Bu sefer kimi yakalayacaksınız?
5: Gazetelerin bahsettikleri kasa soyguncularını yavrum.
0: Osman Seden'in en önemli filmlerinden biri olarak 1959 yılında Tarık Dursun Kağan'ın senaryosunu yazdığı Düşman Yolları Kesti gösterime girer. Osman Seden, izleyicinin beklentisini, ihtiyaçlarını çok iyi bilen bir yapımcı ve yönetmendir.
6: Çorabım kaçtı.
2: 1960'ta Seden'in çektiği Namus Uğruna, yönetmenin rahat, sade ve anlatımı ustalık taşıyan bir yapıtı oldu. Şiddet ögesi ise bu filmde abartılmıyordu.
7: Bak, her şeyi anlatacağım sana.
6: Duymuyor, kurtar beni.
0: Osman Seden 1966 yılında Yeşilçam klasikleri arasına giren Çalı Kuşu'nu çeker. Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarladığı Çalı Kuşu'nu sonrasında televizyon dizisi olarak çekecektir.
8: Her sabah onunla birlikte buraya gelir, yavrumun en sevdiği çiçekleri başucuna bırakırdık. Artık hayatta hiçbir tesellim kalmamıştı. Ne yapacağımı bile düşünemiyordum. Ancak bu iyi kalpli insana daha fazla yük olmaya yüzüm yoktu.
9: Osman Seden'in firması ve platosu benim evim gibiydi. Bana aile gibi, aileden kişiler gibi davrandılar. Ve çok başka, çok sıcak ilişkiler içinde o filmleri çekmiştim. Çok küçük yaşlardaydım. Ve Sayın Osman Seden'le de çok güzel filmlerimiz oldu.
0: Televizyon dizisinde Feride rolünü Aydan Şener oynar.
10: Gazetede çıkan bir resmimi görüyor. Bana hemen diyor, bu kızı bulun diyor. Hani Feride'yi buldum diyor. Ben de o sırada Bursa'da ailemin yanındaydım. Hani çalışmalarım oldukça İstanbul'a gelip gidiyordum. Orada böyle bir telefon geldi ve işte Osman Seden'in beni Feride rolü için düşünen. Tabii havalara uçtum, çok mutlu oldum.
11: Hayatta kimseye boyun eğme, kimseye borçlu kalma.
12: Anlaşıldı kızım, sen Kamuran'ı sahiden seviyorsun.
11: Sen buralarda bir kaybolursan bir daha bulunamazsın.
12: Halk sana güzelliğinden dolayı Gülbe Şeker adını takmış.

0: Osman Seden en önemli filmlerinden biri olan Devlerin Aşkını çeker.
1: Türkan.
0: Osman Seden hemen her türde sinema filmi çeker. Ayşecik ve Cilalı İbo serileri büyük ilgi görür. 1978-1979 yılında Kemal Sunal'ın başrol oynadığı 100 numaralı adam, Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma filmleriyle bir kez daha halkın nabzını tutar.
2: Ay ne oluyor?
3: Aa! Aa! Allah! Derim.
2: Baba yapma. Ay evladım.
4: Bu devirdi.
3: Mahvoldum gitti.
4: Ne olmuş yani? Yarın biraz daha su katar. Ben kanunum. Göster dedik.
5: Dayı mısın sen arkadaş?
4: Hepiniz şahitsiniz.
6: Şahit.
4: Dayımın manevi şahsiyetine hakaret etti. Evet. Üstelik halkı isyana teşvik de var.
6: Allah razı olsun. Evladım.
4: Üstüme gelmeyin be. Ne oluyor ya? Aa.
7: Vahşi Gelin. Osman Seden özelliklerini yansıtan bir film.
8: Hemşerim, daha gidecek misin? Ben bir şey soracaktım sana. Yani sen bu kızı kaçırır mısın? Yani galiba sen beni istemiyorsun.
6: Ha şunu bileydim.
8: Sen beni istemiyor musun?
6: İstemiyorum.
8: Sahi sen beni istemiyor musun?
6: Hayır.
8: O halde ben seni hiç istemiyorum.
9: Ha? Ciddi misin?
8: Eğer yalanım varsa Trabzonspor'u 3. çümede çöreyim.
10: Sete çocuk gibi gelir. Bak bak der. Bazen böyle olur ama o her zaman iyi yapacağım. Her zaman güzeli bulacağım inancını kaybetmez.
9: Oyuncusuna tapar. Tapar. Oyuncuyu çok iyi kurar. Mesela oyuncu çok büyük bir gaf yapar değil mi? Çok zor bir planın ortasında falan böyle. Hemen stop abi, stop abi der. Katiyen oyuncuya bulmaz kabahati. Kameramana hemen pisliği atar. Yahut ışıkçıya.
10: Bakışmalarımızla ne yapmak istediğimizi çok iyi

0: onun aklından ne geçtiğini, nasıl bir oyun istediğini ben çok iyi hissedebiliyordum.
1: Eski filmlerin fotoğrafları bile Seden'in her çeşit konuya eğildiğini gösterir ve popüler sinemanın ustası olduğunu kanıtlamaya yeter de artar.
2: O günlerinde sana namuslu bir iş, çocuğuna bir lokma ekmek, bir damla süt vermeyenler utansın.
3: Benim için en büyük şey, en büyük arzu, en büyük kaygı halka bir şeyi anlatmak, iyi anlatmak, güzel anlatmak. Bu dünyanın en güzel halkı. Yani bana iyi bir şey verin diyor, güzel verin diyor, anlayacağım şeyi verin diyor. Altını kırmızıyla çiziyorum, anlayacağım bir şey.

Sevgili dinleyiciler, Ankara'dan, başkentten, gecenin içinden seslendiğimiz programımızda önce 16.500 yıl öncesine gittik ve Bilecik İnhisar ilçesi Gedikkaya Tepesi'nden buluntulardan söz ettik. Sonra programımızda 100 yılı aşkın bir zaman öncesine gidip Ankara'nın bağ evlerini konuştuk. Öte taraftan kendi vücut sağlığımız açısından nelere dikkat etmemiz gerektiğini, düzgün duruşun ne kadar değerli olduğunu vurguladık. Ve geçmişten kalan bölümümüzde de yine bir nostaljik bütünlük içinde Osman Seden'in yönettiği filmleri ve Osman Seden'i dinledik. 1 Eylül 1998'de aramızdan ayrılmıştı.

bıraktığı filmler içinde yer alan yaşam biçimleriyle yine geçmişin güzelliklerini paylaştık. Ve böylece geldik programın sonuna. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Aykut Yıldız ve Soner Yiğit'le birlikte ben Hafize Okan. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel ve düşlerinizden oluşan çok keyifli bir gece diliyoruz. Görüşmek üzere efendim. İyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde İbre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Amerikan Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz boğazına giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada Amerikan yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkat çekti. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal politikalarda insan odaklı yaklaşım sürdüğünü de belirtti. Işıkhan, 2027-2029 arasında 2,1 milyon ek istihdam oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadesini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin de konuştu. Görüşmenin konusunun yeni yatırımlar olduğunu belirtti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise bugün denize girmek yasaklandı. Mersin'in Tarsus ilçesindeki kazada otomobil karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kars'ta ise hafif ticari araç traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye ayrıldı. Hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den dikkat çeken bir yanıt. Daha doğrusu üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

kanlılar geçiyordu. Yazan Vasfi Uçkan, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Mustafa Kemal Paşa, Atsız Karaduman, İbrahim

0: Murat Atak, Abdurrahman, Levent Ülgen, Şevki, Bahri Aydın, Ana, Elçin Şanal, Yaşlı Kadın, Meral Niron, Emine, Serap Sağlar, Kaptan, Alpay İzbırak, Birinci Kadın, Füsun Günuğur, Yüzbaşı, Cem Emüler, Birinci Ses, Selçuk Özdoğan, İkinci Ses, Orhan Aral, Polis, Bülent Türkmen, Düşman Askeri, Faruk Günuğur, Nöbetçi, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemil, Cankut Ünal, Erkekler Korosu, Alpay İzbırak, Selçuk Özdoğan, Orhan Aral, Bülent Türkmen, Faruk Günuğur, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Emüler, Cankut Ünal, Kadınlar Korosu, Elçin Şanal, Füsun Günuğur, Meral Niron, Serap Sağlar, Gerçek Büyük Ağoğlu.
1: Hayır, mümkün değil. Paşa, siz paşa.
2: Evet, devam edin.
1: Siz hem Büyük Millet Meclisi reisisiniz, hem başkumandan. Eğer başkumandansanız diyorum.
3: Pek tabii. Sizin cepheye gitmeniz gerekir. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Evet, evet, öyle değil mi? Gitmesi gerekir tabii canım, gitmeli.
1: Ordumuz orada bekliyor. Durduğu yerde çürüyor ordumuz.
4: Evet, çürüyor.
2: Efendiler.
3: Eğer Sevr Antlaşması'nı kabul edeceksek onu da ederiz. Ne kurtarabilirsek kurtarırız.
2: Efendiler. Burası Büyük Millet Meclisi'dir. Mahalle kahvesi değildir.
3: Ne demek?
2: Bu tür konuşmaları dışarıda da yapmışlar. Onlar da geldi kulağıma. Şunu bir kez daha belirteyim ki beni Büyük Millet Meclisi reisi yapan da sizlersiniz. Başkumandan olarak görevlendirenler de. Elbette taarruz edilecek. Sev ne demektir? Ancak önce milletin hazırlanması gerekir. Milletin efendiler. Millet perişandır. Sonra Büyük Millet Meclisi'nin, sonra da ordumuzun. O ordumuz ki...

0: Çalın bakalım. Çalın. Çalın söyleyin. Naralar atın. Bağırın. Bakalım ne zaman sesiniz kısılır. Bakalım ne zaman defolup gideceksiniz topraklarımızdan. Ona da sıra gelecek ama. Tabii ya. Hem de çok yakında. Bu bağırışmalar, bu sesler. Nöbetçi! Nöbetçi!
1: Üsteğmenim! Üsteğmenim! Açıkta bir yelkenli var kumandanım. O bağıranlar da...
0: Oradan mı geliyor?
1: Evet üsteğmenim. Buradan görünmüyor. Ama büyük ada açıklarında. Oradan geliyor.
0: Çabuk filika hazırlansın. İskeleye gelsin çabuk.
1: Başına üsteğmenim. Hey filika! Hasan, Mehmet!
0: Hava da gayet güzel. Deniz sakin. Ama bu bağırışlar. Hem de kadın sesleri. Çocuk ağlamaları da var. Evet kadın sesleri. Nereden geliyorlar gece vakti acaba?
1: Üsteğmenim. Üsteğmenim filika yaklaşıyor. Hı-hı.
0: Çabuk olun. Çabuk olun. Şöyle yanaşın. Tamam. Şu seslerin geldiği yere. Siyah.

0: Ben de güzel. Ama Kofi'yi şöyle geçin, geçin, geçin.
1: İyi ki geldin evladım, iyi ki geldin.
2: Hadi yavrum gayret.
0: Geç, geç anneciğim, geç. Ha, tamam.
1: Allah razı olsun.
0: Sen de gel çocuğum. Bana gel, tamam, tamam, şöyle tutun.
1: Allah razı olsun ya.
0: Tamam, oturun. Oturun, ayakta durmayın. Düşersiniz yoksa oturun. Tamam, hepsi geçecek bunların. Hepsi geçecek. Ağlama çocuğum, ağlama.
3: Nasıl geçecek oğlum, nasıl geçer? Buradaki kadınların kocalarını alıp götürdü Yunanlılar. Alıp götürdüler hepsini.
4: Gömeriz niceler.
3: Yok olasın ya Rabbim. Bu ne çileymiş böyle.
1: Allah'ım sen kur evlatlarımı, yavrumu, kocalarımı. Bu ne çile ya Rabbim.
3: Evlerimizi, barklarımızı.

0: yıktılar. Köyümüzü yaktılar. Her birimiz bir yere dağıldık.
1: Hangi köydeniz demiştiniz?
2: Çınarlı.
3: Çınarlı köyünde.
0: Bunların kocalarını da, evde bulduklarını.
2: Hadi benimkisi Çanakkale'de kaldı zaten. Benimkini de.
3: Yavrum ağlama. Bu çocuğun babasını da aldım.
0: Geçer mi bunlar oğluma? Biz ne yaparız şimdi? Ha? Ne yapacağız biz?
1: Tamam tamam. Hele bir adaya gidelim de.
0: Adaya da gitsek, nereye gitsek köyümüze dönemeyecek olduktan sonra. Hem köyümüz mü kaldı bizim? Ha? Köyümüz mü? Hem adada nereye götüreceğim bizi? Bu kadar milletin yüzüne kim bakar yavrum?
1: Bakan olur elbette. Heybeliada karakoluna götüreceğim. Ben Deniz Harbuk'un da nöbetçiyim. Söylemiştim size.
0: Söylediydi ya.
1: Evet tekne tamam mı? Boşaldı mı asker?
4: Boşaldı kumandanım.
0: Aman onun boşu da dolusu da batsın. Neredeyse biz boğulacaktık biz.
1: Çürük çarık bir tekneyle yola çıkarsanız böyle olur teyzeciğim. Sağlam bir kayık bulamadınız mı?
0: Bunu bulduğumuza dua ediyoruz evladım. Ya, ya. Ulan askerleri silah zoruyla, tekmeyle, tokatla adamları götürürken biz de taşla, sopayla, baltayla üzerlerine yürüyüverince amanın bize denize sürmesinler. Kimi komşular kaçtı, kimileri vuruldu. Kalanlar da bu tekneye koştuk. Hep birlikte buna bindik. Kör olasılar. Ardımızdan ateş ettiler. Zıran zıran. Ne bilelim biz buraya geleceğimizi. Bu merette su alıyormuş ha. Bir yandan boşaltırız, bir yandan su git. Bir yandan boşaltırız, bir yandan...
1: Neyse teyze, neyse. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Asılın küreklere çocuklar. Suya!
5: Onlar kadınlarımız. Bir oh diyen, bin ah çeken, öfkeleriyle, kadınlarıyla, çileleriyle, onlar kadınlarımız.
6: Abdurrahman. Hı?
1: Bana mı?
6: Hayda. Tanımadın mı beni yahu? Ben İbrahim. İbrahim. İbrahim.
1: Oh, iyi be. Arkadaşım bile tanımadı beni.
6: Vay. İbrahim, ne o sakal mı bıraktın sen ya? Ne biçim subaysın sen?
1: Şşt, şşt, şşt. Böyle zamanda böyle olur mu oğlum? Gel şu parka gidelim. Gel.
6: Allah Allah. Merak ettim bu halini.
1: Şuraya oturalım. Şu ağacın altına.
6: Oturalım peki.
1: İyi ki sana rastladım.
6: Aslında ben... İyi ki ben rastladım sana. Ne zamandır görünmüyorsun. Ne zamandır karşılaşmadık. Nasılsın? Neredesin şimdi? Son gördüğümde Karadeniz'de görevliyim demiştin. Orada topçu subayım demiştin ama 6 ay oldu. 6 mı 7 ay mı ne?
1: Olmuştur olmuştur. Ateş edecek bir top kaldıysa, kamasa sökülmedik bir top varsa, ben birliğime gitmiyorum artık. 15 gündür de aranıyorum. Yokum yani.
6: Aranıyor musun? Sus,
1: yavaş.
6: Neden, ne oldu?
1: Bu zamanda neden diye sorulur mu hiç? Belli işte. Her taraf düşman. Düşman kaynıyor. Anadolu'da da durum nasıldır Allah bilir.
6: Onu biz de biliyoruz İbrahim. Sen neden aranıyorsun?
1: Ben... Daha doğrusu biz...
6: Evet.
1: Geçen pazar Zeytinburnu'ndan silah ve cephane kaçırırken basıldık.
6: Deme.
1: Ya ya. Neyse ki tekne gitmişti. Ben zor kaçabildim. Öteki arkadaşlar da öyle. Her birimiz çil yavrusu gibi dağıldık.
6: Peki onlar?
1: Onları bilmiyorum. Haber bekliyorum. Silahlar yerine vardı mı varmadı mı onu da bilmiyorum. Yarın teşkilattan öğreneceğim. Gece yani.
6: Teşkilat mı?
1: Bak Abdurrahman. Sana güvenirim. Hem kan kardeşimsin hem süt kardeşim. Annen beni de emzirmiş. Haftaya ben Eskişehir'e gidiyorum. Orada Cer atölyesinde işlerimiz var. Taşınacağız orada. Beni oraya gönderiyorlar. İşte böyle.
6: Hayda. Neler olmuş ya?
1: Senden ne haber? Hala Deniz Harp Okulu'nda mısın?
6: Sen şu teşkilattan bana biraz da...
1: Anlatırım, anlatırım. Nasıl adada durum?
6: Nasıl olacak? Gel de gör. Her akşam şenlik var adada. 2 gemi nöbetten dönüyor. Sonra da zattara zuttara, zattara zuttara. Şenlik yani. Şarkılar, oyun havaları, nara atmalar. Ama dün gece bir...

0: işte. Hem yelkenle büyük ada açıklarına gelmişler. Nereye gittiklerini de bilmiyorlar.
1: Vay vay vay.
0: Tekne de su almaya başlamış. Bağırışları da o yüzdenmiş. Karınlarını doyurdum. Sonra da karakola, komisere teslim ettim.
1: Karakol ne yapar onları?
0: Ne yapar bilmem. Ama bir şey yapmaları gerekir. Belki de geri gönderir. Sabaha kadar uyku girmedi gözüme. Dedim ulan Abdurrahman.
1: Yavaş yavaş yavaş, geçenler var.
0: Ulan bu okulda böyle seyirci gibi kalmaktansa ben de kaçayım buradan, bir şeyler yapayım dedim.
1: Evet, herkesin aklından geçen bu zaten.
0: Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ama Samsun'a mı, Trabzon'a mı, Ankara'ya mı, bir yerlere gideceğim. Bu İstanbul'da duramam artık. Mutlaka gideceğim.
1: Eğer karar verdinse...
0: Bak İbrahim, birbirimize iyice açıldık. Düşündüm taşındım. Bizim diyorum, okulun bir cephaneliği var.
1: Evet.
0: Orada epey silah var İbrahim. Piyade eğitimi için. 200 tane kasa turalı mavzer, gıcır gıcır. 30 sandık cephane, 40 tabanca. Daha yeni sayım yapıldı. Az ama diyorum ki...
1: Neresi az yahu? 30 sandık cephane diyorsun, baksana. 200 mavzer, 40 tabanca. Teşkilata hemen bildireceğim bunu. Bir plan yapar, onları yerine ulaştırırız, sen merak etme. Eskişehir'de cer atölyesinde neler yapılıyor biliyor musun? Biliyor musun?
0: Şey, bilmiyorum.
1: Fırça çemberinden süngü, şimendifer raylarından mermi ve top kaması. Ankara'da da öyle, Kayseri'de de. Onlar da oralardan cepheye sevk ediliyor. Hem de kötürenler kadınlarımız. Kimi omuzlarında, kucaklarında, kimi de kanılarla. Daha taş demeden taşıyorlar. Hey be! İyi ki rastlamışım sana. İyi ki rastlamışım.
0: Niye kalktık peki, konuşuyorduk ya?
1: Böyle karar olur da oturulur mu yahu? Hem yürür hem konuşuruz. Hadi. Seni oraya götüreceğim.
0: Nereye?
1: Teşkilata. Albaya.
0: Şey, benim gelmemde bir sakınca varsa...
1: Yürü yürü, seni de tanısınlar. Yürü.
2: Bir rüzgar esmiş deli deli. Bir bulut çökmüş yurdun üstüne. Bir kara bulut. Yedi güvel, yedi koldan hadip sarmış Anadolu'yu.
3: Sarara! Öyle ferman buyurulmuş bir yandan. El kalkmaya, silah çekilmeye. Vatan onlarınsa... Buyursunlar, aha!
0: Duyuyor musun?
1: Hı hı. Duyulmayacak gibi. Ama burunlarından gelecek. Burunlarından. Hem de fitil fitil. Hem de yakında.
0: Neyse, böylesi daha iyi. Motor sesi duyulmaz hiç olmazsa.
1: Anlaşılan sen Muharrem Kaptan'a inanmadın.
0: Canım albayla konuşurken...
1: Ne demişti sana? Ben iskeleye yanaşırım, sen farkına bile varmazsın. Üsteğmenim demişti.
0: Unuttun mu? Tamam demişti ama gene de...
1: Merak etme. Bizim Zeytinburnu'ndan aldığımız cephaneleri nasıl yerine ulaştırmışsa... ...bunları da ulaştırır. Sen merak etme. Kimseye bir şey söylemedim değil mi? Öğrencilerden, askerlerden bilen yoktu. Ben de seni ziyarete geldim. O kadar.
0: Tabii tabii tabii. Tamam. Tabii. Bir kişinin dışında kimse bilmiyor. O da en güvendiğim öğrenci. O da gidecek. Kaçacak yani.
1: Peki öteki öğrenciler? Yattı mı onlar?
0: Yattı yattı. Nöbetçi yüzbaşı da yatmaya gitti. Zaten uykuyu sever.
1: Belli. Sen yüzbaşım siz gidebilirsiniz, ben nasıl olsa ayaktayım deyince nasıl sevindi adam diye.
0: Çoktan uyumuştur o. Hey, kim var orada?
4: Benim üsteğimim. Motor geldi, açıkta bekliyor.
1: Geldi mi? Demedim mi ben?
0: Sözünü ettiğin delikanlı bu mu Abdurrahman? Evet, Şevki bu. Aha. Hadi sen kayıkhaneden motora işaret ver. Oraya yanaşsın. Dikkatli ol ha. Lamba neredeydi lamba?
4: Orada üsteğmenim.
0: İki uzun, bir kısa yakacaksın. Hadi çabuk.
4: Başüstüne komutan.
0: Biz de cephaneliğe gidelim.
1: Gidelim.
0: Sürekli peşimde dolaşır bu Şevki. Sürekli. Babasını Çanakkale'de yitirmiş. Eniştesini de Sakarya'da. 3 gün önce kaçıyordu, ben engel oldum. Bu Şevki tam Anadolu çocuğu İbrahim. Tam Anadolu çocuğu.
1: Burası askeri okul Abdurrahman. Sen daha iyi bilirsin ama... Ya öğrenciler, askerler, hademeler...
0: Hepsini hallettim onların, hepsini. Merak etme.
4: İşte burası.
0: Şu koridorun başındaki kapı. Biraz karanlık ama...
1: Zararı yok.
0: Aman bastığımız yere dikkat edelim de.
5: Nasıl?
1: Şimdi bunlar ekmek kadar, su kadar Aziz İbrahim. Ekmek kadar, su kadar.
0: Hadi bakalım, şuradan başlayalım. Ben şu sandığı kaldırıyorum.
1: Ben de şunu.
0: Yok, yok, olmayacak bu. Üç kişi saatlerce sürer, saatlerce. Ben gidiyorum.
1: Nereye Abdurrahman?
0: Hademeleri uyandıracağım. Hademeleri.
1: Yahu Abdurrahman, dur.
0: Yapamayacağız. Olmayacak. Az sonra ortalık ışımaya başlar. En iyisi mi bunları?
6: Oldu.
0: Uyanın.
1: Düşman mı geldi?
0: Hayır. Ankara'dan Mustafa Kemal Paşa'dan emir geldi. Derhal okuldaki cephaneleri göndermem için emir aldım. Çabuk cephaneliğe.
1: Ankara'dan Paşa'dan emir gelmiş.
0: Paşa'ya. Elbet paşamız feda. Hadi cephaneler kayıphanedeki motora yüklenecek. Marş marş.
1: Biz de gideriz. Cephanelerle gideriz. Bizi de motora alırlar.
7: Alırlar. Bizi de alırlar.

0: Kerem Kaptan.
1: Buyur kumandan bey.
0: Bu cephaneyi ve silahları aynı yere boşaltacağız. Köye yakın dere ağzına, ormanlık olan yere.
1: Evet kumandan bey, biliyorum. Otları, samanları da oraya boşaltacağız tabii.
0: Sonra da?
1: Onu da bilirim kumandan bey. Köyden Haydar Çavuş'a haber vereceğim. O da nokta kumandanına. Kumandan taşıttıracak bu silahları. Ben dönüp İzmit limanında emir bekleyeceğim.
0: Evet. Abdurrahman. Abdurrahman.
2: Heh? Efendim?
0: Almışsın yine, ne düşünüyordun?
3: Şevki'yim. Niye düşünüyorsun yahu?
0: Allah Allah. Kendi karar vermiş. Ademeler de o kadar yalvardı, alamadık. Ne yapalım?
2: Ama 2 yıl sonra subay çıkacaktı bu çocuk. Subay İbrahim.
0: Yine o. Kara gün kararıp kalmadı ya. Önce vatan. Vatan Abdurrahman. Bak, saat gece yarısını çoktan geçti. Hala adadan sesler geliyor. Hala şarkılar, naralar.
3: Duyuyorum tabii. Duyuyorum.
2: Ama...
0: Niye güldün?
2: Hiç. Hiç. Artık 2 düşman peşimizde. Biri İstanbul hükümeti, öteki de bunlar.
0: Boşver.
2: Ha, boş verdim zaten.
0: Ben nelerden kurtuldum. Muharrem Kaptan'ı görmüyor musun sen? Adam tekneyi otla, samanla doldurmuş. Altta da...
2: Silahlar, cephane. Say Muharrem Kaptan, bu samanı, otu nereye götürüyorsun sen?
1: Hereke'den aldım, Yalova'ya götürürüm. Diye mi istemedim?
0: Öyle, öyle. Şevki nereye gidecekmiş Abdurrahman? Söyledi mi bir şey?
2: Söyledi. Memleketine.
0: İzmir'e yani.
2: Hı hı. Ondan sonra da Ankara'ya gideceğim dedi.
0: Gidebilirse iyi.
2: Şişt. Biraz yavaş duyabilir. Gider o, gider. Olmazsa bir askeri birliğe katılır. Nasıl olsa asker.

0: Güle güle çocuğum. Güle güle. Yolun açık olsun.
1: Sağ olun üsteğmenim. Ankara'da buluşuruz artık. Hakkınızı helal edin.
0: Ne hakkım varmış ki Şevki?
1: Aman dikkatli ol delikanlı. Kılığın, kıyafetin iyi ama yine de dikkatli ol. Siz beni düşünmeyin üsteğmenim. Ben gideceğim yere varırım. Yeter ki siz...
2: Sen de bizi düşünme. Bak Şevki, yolun uzun, tehlikeli. Ona göre. Ona göre çocuğum.
1: Hadi, yolun açık olsun.
0: Açık olsun çocuğum. Açık olsun.
1: Sağ ol.

0: Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oradan buraya kadar başıma bir şey gelmedi. Burada, kendi memleketimde, hem de eve yakın. Şu çukur. Neyse. Oo, burası da iyice karanlık. Geliyorlar.
1: Hadi sen şu ola. Ben de buraya çabuk ol. Aman o iti bir yakalarsam.
0: İt sensin, it sensin. Çöp oğlusu. Uf, bu çukur da amma berbatmış. Neler var burada acaba? Neyse.

0: Aç kapıyı Aram, aç, aç.
1: Oğlum, yok. Gelin, çekin beni. Açtım yavrum, açtım, açtım, açtım.
0: Kapının arkasında bir şeyler var galiba.
1: Oğlum.
0: Anacığım.
1: Yavrum.
0: Anacığım. Anacığım.
1: Kapıyı kapayalım. Kapıyı oğlum.
0: Kapıyı alalım. Kapıyı alalım.
1: Bu karalasıcılar bu vakitte bir yerde bir kapı açıldı mı ta Fizan'da olsalar çıkıp geliyorlar. Ah benim bir tanem. Gel gel gel içeri gel. Gel, gel odaya girelim de orada lambayı yakaz. Gel gel. Ha. Artık gece gündüz karanlıkta oturuyorum oğlum, karanlıkta. Sen nasılsın? Nasıl geldin buraya? Anlat bakayım hele, anlat.
0: Uzun hikaye Ana, anlatırım. Ablam nerede?
1: Ben şu lambayı yakayım de.
0: Ben yakarım onu, yo, bırak
1: yo,
0: sen.
1: Yo. Dur. Yandı işte. Amanın. Oğlumun sakalları, bıyıkları da var. Sakalları, bıyıkları. Ama üstün başında.
0: 10 gündür yollardayım ana. Dağ, tepe, ormanlık. Kimi yaya, kimi eşekle, kimi saklanarak buraya kadar geldim. Ya. Ama burada Yunan devriyesi gördüm. Onlar da beni durdurmak istediler. Ben de kaçtım. Ben kaçtım, onlar kovaladı. Ben kaçtım, onlar kovaladı. Sonunda bir çukura attım kendimi. O çukurda da neler vardı bilmiyorum. Üstüm başım da oradan.
1: Ay oğlum, yavrum. Üstüne başına kurban olsun anan. Değiştirirsin, değiştirirsin. Sen otur hele, otur da.
0: Sen beni bırak da ablamı anlat.
1: Ablan yok oğlum. Sen anlat hele.
0: Ben kaçtım ana.
1: Kaçtın mı? Adadan ha?
0: Evet ana, kaçtım. İki de subay vardı. Okuldaki cephaneyi, silahları da kaçırdık. İyi mi?
1: Hem de cephaneyi.
0: Hadi, şimdi ablamı anlat.
1: Oğlum, yavrum benim.
0: Evet ana, ablamı.
1: Ablan gitti oğlum, gitti. İzmir'de bazı kadınlar karar almış. Üçer beşer gittiler. Afyon tarafına gittiler ama nerededir bilmiyorum. Ablandan da bir haber gelmedi daha.
0: Peki o kadınları sen gördün mü onları?
1: Bazıları eve geldi, konuştuk. Kimi öğretmendi, kimi hemşire, kimi de terziydi. Ablanın da elinden iyi iş gelir bilirsin.
0: Hı hı. O da terzi diye mi gitti?
1: Evet, terzi diye. Söylendiğine göre o taraflarda kadınların yapacağı işler varmış.
0: Vardır ana, doğrudur. Bravo ablam.
1: Şu kırılası bacaklarım böyle olmasaydı. Ben kalır mıydım burada oğlum? Ablanla giderdim ben de. Ablanla. O yavrum da. Abla. Ne yapıyor?
0: Kim o?
1: Amanın. Gene biri geldi.
0: Bir dakika ana, bir dakika. Sus. Yoksa onlar mı?
1: Bu vakitte kim olur ki oğlum? Ama onlar olsa güm güm kapıyı kıracak gibi. Yok, sen hemen arka tarafa fırla. Arabacı Ömer'in evine git. Arabacı Ömer'in. Orası boştur şimdi. Hadi oğlum.
0: Hay Allah.
1: Hadi. Kim o?
2: Fatma ana, benim ben. Polis Nazım.
1: Polis mi?
2: Nazım polis. Yabancı değil, aç kapıyı.
1: Orada söyle. Ne var, ne oldu? Bir şey mi var?
2: Canım aç da söyleyeyim. Yalnızım, başka kimse yok yanımda. Yalnız.
1: Tamam, duydum peki. Allah'ım ya Rabbi. Bu ne söyleyecek ki?
2: Açıyor musun?
1: Açıyorum. Dur.
2: İyi ki açtın be Fatma.
1: Kusura bakma oğlum. Bu saatte pek hayra kapı çalınmaz da onda. Ne vardı?
3: Sen oğlun Şevki'den haber alıyorsun değil mi?
1: Alıyorum tabii. Bir ay önce mektubu geldi. Neden sordun?
3: Şevki kaçmış. Askeri okuldan kaçmış. Heybeliada'dan.
1: Ne?
3: Sus, bağırma. Hem de okuldaki cephanelikten silahları cephaneye alıp kaçmışlar.
1: Amanın. Kaç kişiymiş bunlar?
3: 3 kişiymiş. İkisi de subaymış.
1: Ne zaman kaçmışlar?

0: sakın kimseye benim haber verdiğimi söyleme.
1: Aa, söyler miyim oğlum, söyler miyim hiç?
0: Belki o yazının bir eşi de işgal kumandanlığındadır. Bu zamanda böyle yazılar çok gelir gider. Yazılar, telsizler, telgraflar. Çok çok. Belli olmaz, belki birazdan, belki yarın senin evine de gelir bu herifler. Ondan haber edeyim dedim sana.
1: Ya kaçtıysa acaba ya...
0: Kaçtıysa kaçtı be Fatma Ana. Akıllı çocuktur Şevki. Ya Ankara'ya gider, ya dağlara çıkar. Ya da askeri bir birliğe katılır. Belki buraya gelir. Aman gelirse hemen gitsin buradan, hemen.
1: Hemen oğlum, hemen. Tabii gelirse kaçırtırım ben onu. Allah razı olsun oğlum. Allah razı olsun.
0: Hadi kapıyı kapa. Lambayı falan da yakayım deme.
1: Aa, yakar mıyım hiç Nazım Efendi? Yakar mıyım oğlum? Uğur ola! Uğur ola!

0: Ne sen beni tanıyorsun, aha, ne ben seni tanıyorum. Aha. Eğer onların yanında sana bağırır çağırırsam vurursam aklında olsun.
1: Kemiklerimi kır istersen Nazım Efendi. Öldür istersen beni. Sen o tarafını düşünme oğlum.
0: Oldu. Hadi Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle oğlum. Sağ ol evladım, sağ ol. Gelirler. Gelirler, vallahi gelirler. Eğer oraya da o yazı gittiyse buraya gelir onlar. İyi oldu söyledi. İyi oldu. Ama ben neden sakladım ondan? Neden söylemedim Şevki burada diye? Ay vah vah vah vah. Taş gibi sakladım adamdan. Taş gibi. Ay, neyse. Neyse. Şevki. Şevki oğlum.
2: Ana.
1: Şevki.
2: Ana buradayım. Burada.
1: Ha çık oğlum. Çık oradan oğlum. Çık çık. Neredeysen çık. Ay bu karanlıkta da göz gözü görmüyor ki. Çık oğlum çık. Ha, çık.
2: Ne oldu ana? Bekçi miydi o?
1: Polis oğlum. Polis Nazım Efendi. Bilirsin onu, eniştenin arkadaşıydı.
2: Aha, Nazım abi. Neden gelmiş?
1: Senin için karakolda komiserin odasında bir yazı görmüş de.
2: Benim için mi?
1: Ya. Okuldan kaçmış diye. Silahları da cephaneyi alıp kaçırdılar diye.
2: Vay canına.
1: Haber vermek için kalkıp gelmiş. Ama ben senin buraya geldiğini söylemedim oğlum. Sakladım ondan.
2: Sahi mi?
1: Ya.
2: Neyse, olmuş ana. Benim hemen gitmem gerekir. Hemen. O yazının bir eşi de işgal kumandanlığındadır şimdi.
1: O da öyle dedi oğlum. Sana gitme demeyeceğim. Öyle bir zamandayız ki.
2: Seni böyle bırakıp gitmek... Ablam da yok.
1: Sen bana bakma oğlum, sen bana bakma.
2: Anam... Yalnızsın ana. Nasıl bakma?
1: Değilim oğlum. Yo değilim. Komşularım sağ olsun. Sen sağ ol. Bu kadar gördüm ya seni. Bir de Gazi Paşa'mı görsem.
2: Anacığım.
1: Yavrum. Anacığım. Yavrum. Dur. Ben sana bir şeyler hazırlayayım bari. Öyle git oğlum.
2: İstemez ana, istemez.
1: İstemez olur mu oğlum? Geldim bir lokma bir şey yemeden gidiyorsun. Yok dur bakayım dur. Şurada evet. Şurada peksimet vardı. O da 4 topak kalmış. Neyse şu peyniri de. Şurada incir üzüm de var tamam. Oldu ne yapalım bu kadar olsun. Oğlum sen şimdi nereye gideceksin ha? Şevki.
2: Bir şey mi dedin ana? Üstümü değiştiriyordum.
1: Sen nereye gideceksin diyorum.
2: Neresi olursa ana. Neresi olursa. Ama niyetim Ankara'ya gitmek benim.
1: Gazi Paşa'm. Bizi kurtar Gazi Paşa'm. Oğlumu da, kızımı da.
2: Ana, ben hazırım.
1: Tamam yavrum.
2: Hadi hakkını helal et. Anacığım.
1: Ay yavrum benim. Yavrum, oğlum ciğerim.
2: Ağlama ana, ağlama. Gene geleceğim. Gene geleceğiz ana.

0: Ayılar, ayılar, kapıyı kıracaksın.
1: Aç be! Aç, kırarız yoksa aç kapıyı!
2: Ne var? Ne istiyorsun gene?
1: Aç kapıyı, burada söylemek olmaz, aç onu!
0: Aç onu iyiymiş, aç onu.
2: Açıyorum, dur, acele etme, dur, patlama!
0: Patlayacak mı?

0: Evet, patlayacaklar yakında, yakında inşallah. Patlayın.
1: Aç şunu.
2: Lan durun diyorum be. Girmeyin içeri. Girmeyin oraya, ne istiyorsun? Ha, ne istiyorsun?
1: Oğlunu isteriz kadın, oğlunu. Buradadır oğlun ha.
2: Yok, yok, yok. O Heybeliada'da.
1: Ne Heybeliada'daymış? Kaçmıştır oğlun. Tam üç kişi. Biri de karacı subaymış. Öyle ihbar edilmiş ama kaçmışlar. Hem de cephaneleri alarak. Nerededir o?
2: Ne bileyim ben. Bana ne soruyorsun?
1: Sen bilirsin onu. Söyle, bilirsin yoksa...
2: Elin kırılır inşallah.
1: Söyle.
2: Elin ayağın kırılır, inmeler iner inşallah.
1: Söyle, nerededir?
2: Gebert.
1: Şimdi geberteceğim seni.
2: Gebert, ne yapayım Gebert? Gebert, vur. Vur beni, öldür beni. Gebert, sizince öldür beni.
1: Öyle döveceğim seni işte.
2: Allah. Ah, Gazi Paşa'm. Ah, Gazi Paşa'm. Yetiş Paşa'm.
1: Aradınız mı? Yok değil. Hani söylemiyor be.
3: Nereye geldim ben ya? Neresi burası acaba? Bu tepe, bu yol... İncin yok buralarda. Şurada yerde 5-10 ev var ama... Orası da köy. Köy herhalde. İzmir'den çıkalı 3 gün oldu. Hadi birinden kurtuldum. Çapa yapan kadınların, yaşlıların arasına katıldım, kurtuldum. Öteki de öyle oldu. Ama...
4: Hey! Şu... Dur bakalım!
3: Oh be! Nihayet biri çıktı.
4: Dur kıpırdama.
3: Peki duydum.
4: Kaldır ellerini.
3: Yahu arkadaş ben...
4: Kıpırdama dedim. Kaldır ellerini. O torbayı da bırak.
3: Bıraktım. Sen neredesin? Göremiyorum seni.
4: Göründüm. Gördün mü beni?
3: Sen askersin.
4: Ya ne olacaktın? Eşkıya mı olacaktın? Eşkıya çok memlekette arkadaş.
3: Çok.
4: Ne arıyorsun buralarda? Nereden gelir, nereye gidersin?
3: Ellerimi indiriyorum. Ben İzmir'den geliyorum.
4: Kaçtın öyle mi? Yunan'dan kaçtın.
3: Evet kaçtım. Yunan'dan kaçtım. Ankara'ya gidiyorum. Evet.
4: Sen okumuş birine benzersin ama...
3: Öyle sayılır. Sizin birliğiniz nerededir? Ben İstanbul'dan kaçtım.
4: Ne edeceksin birliği?
3: Beni kumandanına götürür müsün? Ben askerim.
4: Öyle desene be arkadaş. Öyle desene. Peki götürelim. İlerideki nöbetçiye haber vereyim de götürsünler seni. Bu dağlar, tepeler, ovalar, şuradaki köyler, bu yollar hep bizden sorulur. Orada da bir nöbetçi var. İşareti aldı. Sen de şu tarafa doğru yürü bakalım.
3: Peki.

0: Demek İstanbul'dan kaçıp geldin, ha? Hem de adadan. Cephaneyi de kaçırdınız.
1: Evet yüzbaşım.
0: Hem de Deniz Harbi Okulu'ndan, öyle mi?
1: Evet.
0: Üsteğmenler nerededir şimdi?
1: İbrahim Üsteğmen'im Eskişehir'e gidecekmiş. Oradaki cel atölyesinde önemli işleri varmış.
0: Onlar gitti, başka yere taşındı. Peki öteki Üsteğmen?
1: O Ankara'ya gidecekti. Bilmem gidebildi mi. Ben önce İzmir'e gittim, anamı gördüm. Ama bir saat bile kalamadım evde. Hakkımda İzmir Emniyetine bir yazı gelmiş.
0: Gelir, gelir. Bu zamanda her şey olur. Sen de perişansın, baksana şu haline. Biraz yatıp uyuman gerekir.
1: Önemli değil yüzbaşım.
0: Önemli, önemli. Ben bu civarın karakol kumandanıyım delikanlı. Şu köyde 5-10 kişi kaldı, 20'de askerim var. Onların her biri nöbettedir. Senin gelmen çok iyi oldu. Bu gece ilerideki köyden cephane taşınacak. Seni oraya göndereceğim.
1: Sağ olun yüzbaşım. Ben işe yaramak için kaçtım Deniz Harbi Okulu'ndan. Sağ olun. Benim...
0: Evet.
1: Benim de yüzbaşım...
0: Evet.
1: Benim bir ablam vardı yüzbaşım. Eniştem Sakarya'da şehit düştü. İzmir'de bir kısım kadınlar toplanıp Afyon taraflarında bir yere gittiler dedi anam. Öyle söyledi. Ama nerededir bilmiyoruz. Yani ablam da İzmir'den kaçmış.
0: Kadın erkek, yaşlı genç, herkese bir görev düşüyor ülke.

0: 11 kanı var yolda. 11 kanı. Ümit, hepsi de dolu. Kanları çekenler karanlıkta görünmüyor ama çoğu kadın. Kadınlar. İki de yaşlı erkek. Allah yardımcımız olsun. Bu gidişle sabaha cephede oluruz. Ama şu yaşlı kadın neden yürüyor o? Neden kanıya binmemiş acaba? Teyze. Teyze. Duymadı. Ben çekerim kanıyı, o da biner. Teyze. Uf, iyice yaşlı bu. Bir şeyler mırıldanıyor ama. Nine. Nine. Nine.
1: Bana mı diyor?
0: Sana diyorum Nine. Sen neden binmedin kanıya?
1: Ben mi?
0: Evet. Hem oturur hem sürerdin. Yol uzun Nine, uzun. Hadi gel, ben yardım edeyim de sen bin kanıya.
1: Yok, yok olmaz o. Orada torunlarım yatıyor benim. Kanıda çocuklarım yatıyor.
0: Olsun canım. Biraz cephaneyi, silahları iteriz. Biraz da çocukları iteriz, sana da yer açılır. Zararı yok, ben çekerim kanıyı. Hadi, hadi.
1: Bu silahları siz kullanacaksınız, siz. Onlara kimseyi dokundurtmam ben. Hepsi yerli yerinde kalsın.
0: İyi güzel de.
1: Çocuklarıma da dokundurtmam. Onlara da. Ben yürürüm. Yürürüm evlat. Onlar beni. Hem anasız hem babasız çocukları. Babaları Sakarya'da kaldı. Anası da yavrum beni. Bu namussuzlar, bu geberesiler, yok olasılar. İnşallah yok olurlar. İnşallah Mustafa Kemal Paşa hakkından gelir onların. Mustafa Kemal Paşa. Paşam, işte bunlar öldürdü kızımı. Yavrumu.
2: Öldürdü mü?
1: Öldürdü ya. Benim kızımı kaçırmak istediler. Bu çocukların anası. Kızım da küreği kaptığı gibi onlara doğru. Ah yavrum benim. Beni de tekmeyle, silahla vura vura. Vura vura
0: vura. Yine. Yine. Kendine gel yine.
3: Yine. Ne olmuş ya?
0: Su getirin, su. Nine'ciğim, bak ben su getirin dedim, su.
3: Geliyor kız evlat.
0: Ninem.
3: Ninem. Kadın kocamış, kocamış.
1: Yok, işim yok benim. Yok, bu düşmanlar. Bu memleketten gitmeden ölmeyeceğim ben. Ben.
0: Tamam.
3: Alıver su.
0: Tamam, hadi gidin siz, gidin. Yola devam edin, duracak zaman değil, ben içiririm. Hadi Ninem.
1: Ben paşamıza gideceğim. Diyeceğim ki paşam.
0: Şunu iç Nine. Aç ağzını. İyi ki aydınlıkta görebiliyorum seni. Aç Nine. Aç.
1: Su mu o?
0: Su Nine. Su iç. İç hadi.
1: Bismillah.
0: Of, ne oldun sen Nine? Birden
1: ne
0: birden
1: fena ben olmuştum. Oğul, ne bileyim. Başım döner gibi oldu da. Ama Ali, kanım nerede? Çocuklar.
0: Ninem,
1: kanım çocuklar.
0: Kanım ileride duruyor. Bak çocukların da içinde.
3: Kanısına sorar dururum. Çocuklarını soruyor. Çocuklarını. Nereden geldi o buraya, ben hiç bilmiyorum.
0: Hadi siz gidin. Hadi. Gidin kanılarınızın başına. Hadi biz de geleceğiz.
4: Tamam. Hadi. Bak bir şey yokmuş. Gelsen de gel.

0: dinner.
1: Şevki? Şevki? Kardeşim!
2: Ne? Abla!
1: Emine abla! Benim Şevki!
2: Ablacığım!
1: Kardeşim!
2: Ablacığım!
1: Kardeşim benim canım!
2: Sen burada mıydın? Burada mıydın sen abla?
1: Buradaydım tabii. Baştan ikinci kanundaydım. Biri düştü dediler, fenalık geçirdi dediler. Benim de yanımda kolonya vardı. Hemen geldim buraya ki...
2: Ver kolonyayı abla. Ver.
1: Al canım.
2: Bak, koku nene, kokla nene.
3: Siz kardeş misiniz?
1: Kardeşim diyor işte, kardeşim.
2: Kokla nene, kokla bakalım. Biraz da eline yüzüne sür.
3: Çok şükür.
1: Çok şükür.
2: Al kolon yaşasın abi.
1: Canım.
3: Ben şöyle...
2: Kalkmak mı istiyorsun nene? Ben kaldırayım mı?
3: Yo, ben kalkarım. Kalkarım ben.
1: Yo, teyzeciğim sen dur lütfen. Dur şöyle de ben yardım edeyim sana.
3: Ben yardımsız da kalkarım kızım. Yardımsız da. Daha ölmedim şükür. Bunlar gitmeden de ölmeyeceğim.
2: Şöyle kolundan tutalım.
1: Tamam. Bırak. Gel
3: bırak beni kızım. Ben kalkarım. Ben kalkarım.
2: Dur nineciğim sen. Dur. Hadi, tut, hop, ben seni kaldırırım. Beni. Hadi.
3: Amanın. Dur. Yavrum olmaz. Olmaz dur. Ben yürüyeceğim. Bırak beni. İndir beni
1: oldu
3: oğlum.
1: Oldu bile teyzeciğim. Oldu bile bak. Kardeşim seni kucağına aldı işte. Kanlıya kadar götüreceğim.
3: Hiç kadın kısmısı. Kadın kısmısı böyle erkeğin kucağında.
2: Yine kadını erkeği yok şimdi. Kadını erkeği yok. Şimdi el ele, omuz omuza. Hepimiz biriz, birliyiz, birlikteyiz. Zaman o zamandır yine. Bak geldik işte.
1: Şevkin, kardeşim benim.
2: Abla sen çocukları görebiliyorsan onları biraz...
1: Yer var burada Şevkin, var yer var. Hadi gel indir şimdi.
2: Hadi bakalım nene. Ha, gel hop.
3: Ah benim oğlum, benim asker evladım.
1: Hadi teyzeciğim şimdi uzan buraya. Kanı'yı Şevki sürecek. Uzan sen. Bak torunların da uyanmadı. Hadi teyzeciğim uzan.
3: Allah senden razı olsun Emine kızım. Allah sizden razı olsun.
2: Ötekilere yetişmemiz gerekir.
1: Ben de gideyim bari. Sürdüğüm Kanı'yı bir teyzeye vermiştim.
2: Git abla, git sen. Cephede buluşuruz, gecikmeyelim.
1: Ama sen nasıl geldin ta Heybeliada'dan? Hem de subay çıkacaktın.
2: Kaçtım abla, kaçtım.
1: Ne diyorsun?
2: Hadi abla git sen.
1: Sen de mi kaçtın? Bu zamanda durulur mu oralarda? Her tarafı girip yağmaladılar. Bütün Anadolu, 7 düvel. Babamız ne oldu? Enişten ne oldu? Bu memleket için canlarını verenler ne oldu? Biz de veririz tabii. Tabii vereceğiz. Yeter ki Mustafa Kemal Paşa.
2: Artık, git artık. Git ne olursun git. Biz Mustafa Kemal'in peşindeyiz. Bütün Anadolu. Mustafa Kemal'in peşinde abla.

0: Cemil.
1: Buyurun paşam.
0: Hemen bir telgraf çekelim.
1: Çekelim paşam.
0: Yaz bakalım. Kocatepe'den.
1: Kocatepe'den.
0: Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ne ve vekaletlere.
1: Ve vekaletlere.
0: Bugün 26 Ağustos 1922. Saat 4.30'dan itibaren Tekmil Cephe'de taarruza başlanmıştır.
1: Başlanmıştır.
0: Muvaffakiyet Allah'tandır.
1: Allah'tandır.
0: Mustafa Kemal.
1: Mustafa Kemal.
0: Yazdın mı?
1: Yazdım paşam.
0: Bu telgraf hemen çekilsin. Meclise, vekaletlere ve diğer cephelere. Hemen.
1: Baş üstüne paşam. Hemen.

0: Ateş! Ateş! Kaçıyorlar! Kaçıyorlar Üstey benim! Kaçıyorlar!
1: Kaçacaklar Şevki! Tabii kaçacaklar! Mustafa Kemal Paşa ne demişti? Geldikleri gibi gidecek onlar!
0: Ateş!

0: geçiyordu. Kanılar ve öküzler. Ay aydınlık gecelerde uzaktan geçmiyordu öfkesi Anadolu'nun, kabaran bir deniz gibi.
1: Kanılar geçiyordu. Kanılar ve öküzler. Ve yıldızlar ışıl ışıl yürüyordu Anadolu.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda El Razi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görseniz.

gitsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yarenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz beş kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ehliyetinizi 15 yıl önce aldıysanız o zaman güvenli takip mesafesi size hızınızın yarısı kadar metre olarak anlatılmıştır. Kanunda halen bu tanım yer almakta. Ancak bir de ekleme yapıldı. Güvenli takip mesafesi artık hızınızın yarısı kadar metre veya 2 saniye olarak belirtilmekte. 2 saniye eklemesi neden yapıldı? Sürücülere önlerindeki aracı hızlarının yarısı kadar metre fark ile takip etmeleri söylenirken çok kritik bir detay atlandı. İnsanoğlu metre ölçemiyor. Evet, insanoğlunun bakarak herhangi bir alanın uzunluğunu ölçme yeteneği yok. İsterseniz bunu bugün test edin. Eve gidince ailenize evinizin kaç metre uzunluğunda olduğunu bakarak belirtmelerini sorun. Eminim her kişi farklı bir rakamı söyleyecektir. Bu nedenle saniye hesabına dönüş yapıldı. İnsanoğlu metre ölçemiyor ama rahatlıkla sayabiliyor. Güvenli takip mesafesini hesaplamak için önünüzdeki aracın yol kenarında bulunan sabit objenin yanından geçmesini bekleyin. Ardından içinizden sayın. 10.001, 10.002. Seçtiğiniz sabit objeye sayım bittikten sonra ulaşmanız gerekiyor. Eğer erken ulaşırsanız biraz yavaşlayıp aranızı açın. Bu arada hesapladığınız zaman esasında hızınızın yarısı kadar metre 2 saniye sayım ile aynı mesafe çıkmaktadır. Yani esasında yanlış bir bilgi değildir. Sadece ölçümü zordur. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. İrfan Meclisi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün size çok değerli bir dostumu, eski bir yoldaşımı konuk olarak getirdim. Eminim çok güzel bir sohbet olacak. Kendisi bir taraftan şair, aktivist, aydın, iyi bir Müslüman, yani ne derseniz bütün özellikleri olan birisi maşallah. Biraz da çok fazla bilinen bir şahıs olmadığı için böyle güzel dostların hayatını arşivleme adına bu programları yapıyoruz. Çok daha fazla uzatmadan bu konuğumu sizinle tanıştırmak istiyorum. Özgür Yüce kardeşim. Özgür Hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim. İyiyim. Çok sağ olun.
2: Size ulaşmak ne kadar zor ya. Yani Özgür Bey'in arkasından çok yakın arkadaşım olmasına rağmen çok koştum. Yani görüşüyoruz da radyoya gelmiyordu. En sonunda sağ olsun kabul etti, geldi. Özgür kardeşimin çok özellikleri var. Bir kere insanlığa hizmet için yaratılmış birisi, kendisini insanlığın hizmetine adamış birisi. Oraları daha sonra uzun uzun konuşacağız. Yaptığı hizmetler var, eğitimle ilgili, kültürle ilgili insani hizmetler var. Ama oraya girmeden önce hakikaten ben de çok merak ediyorum. Eminim bilmediğim çok özellikleri ortaya çıkacak. Kendisini kısaca tanımaya başlayalım. Önce anne babadan başlayalım. Nedir? Nerelerden gelmişler? Kafkaslık var mı sizde? Biraz gözler Kafkas, Orta Asya kokuyor. Buyurun efendim, söz sizin.
3: Memur bir anne, memur bir babanın çocuğuyum. Hmm. 1 Mayıs 1970 Gümüşhane doğumluyum ben.
2: Hmm. Neresinden Gümüşhane'nin?
3: Gümüşhane merkez.
2: Merkezden.
3: Gümüşhane merkezdenim. Hmm. Kafkasya'dan büyük nenemiz Çerkes bizim. Ha. O gelmiş Kafkasya'dan. Gözler oradan geliyor.
2: Eyvallah.
3: Yani bizde Gümüşhane'de genelde renkli göz olan ailelerin çoğunda bir Çerkezlik vardır. Hmm. Gümüşhane'de işte doğduk. Doğanın, tabiatın içinde büyüdük. Şair bir babanın oğluyum ben.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Yazar mıydı babanız?
3: Evet. Hem yazar hem şairdir benim babam.
2: Yok, şiir yazar mıydı?
3: Şiir yazar. Tabii. Hmm. Ben ilkokuldayken babam bana şiir yazdırıyordu. Hmm. Şiir okuyordu, şiir okutturuyordu. Hmm. Her hafta Gümüşhane merkeze gidip 15 Şubat kitap evinden babam bana kitap

0: sıralarda hiç unutmadım. 40-50 sene geçmiş neredeyse.
1: Hmm.
0: Tabii çocukluğum benim kitap okuyarak, bahçede tavukların peşinde, dağda işte keçilerin peşinde geçti yani. Benim çok doğal bir çocukluğum oldu.
1: Çok şanslı mısınız?
0: Evet.
1: Keçi gütmek herkese nasip olmaz. Çobanlık
0: Tabii.
1: yani.
0: Keçi, ineklerimiz vardı, keçi vardı, tavuklar vardı. Yani çocukluğumu özlüyorum tabii. Büyük şehirlerde çocuklar bunları yaşayamıyorlar.
1: Bırakın yaşamayı. Bazıları keçiyle koyun arasındaki farkı bilmiyor. Veya koyunla koç arasındaki farkı bilmiyor. Keçiyle teki arasındaki farkı bilmiyor. Biliyor
0: Tabii.
1: musun? Şaşılacak gibi ama öyle yani.
0: Tabii. Biz mesela bir kurs sırasında çocuklara yönelik bir doğa tabiat kampı yapmıştık. Çocuklar çileğin ağaçta yetiştiğini zannediyorlardı. Çilek ağacı arıyorlardı. Ağaçlara bak, bu ağaçtan hangisi çilek ağacı diye soruyordu bana çocuklar.
1: Eyvallah.
0: Ya büyük şehir tabii bizi çok şeyden koparmış.
1: Gümüşhane'ye dönecek olursak siz o konuda çok şanslıydınız.
0: Tabii ben çok şanslı bir çocukluk geçirdim. Doğayla iç içe, tabiatla iç içe. O benim tabii ruh yapımda çok farklı etkiler oluşturdu.
1: Biraz babanızla olan ilişkilerinizi biraz daha anlatır mısınız? Hem örnek olması, rol model olması bakımından. Yani siz ilkokula gidiyordunuz, size şiir okuyordu, okutuyordu, kendisi şiir yazıyordu. Yani aslında Gümüşhane o zaman çok da yani kitaplarında çok fazla bulunmadığı bir yer denilebilir. İstanbul, Ankara gibi değil, İzmir gibi değil, Bursa gibi değil. Nasıl oluyor o zamanlarda bu işler?
0: Tabii yani öğretmen bir babanın çocuğu olmak benim için bir ayrıcalıktı tabii. Çok büyük bir kütüphanesi vardı babamın. Tabii o kütüphanedeki kitaplar yaş olarak bana uygun değildi. Ben kendi kütüphanemi kendim oluşturdum yani. Babam sağ olsun her hafta sonu her kitap bitince beni götürürdü. Oradan yeni bir kitap seçerdik. Bütün Batı klasiklerini tamamını okudum ben ilkokulda. Aynı zamanda babam kayakçıydı benim. Kendi kayak takımları vardı. Bana da küçük bir kayak takımı almıştı. Çocukken beraber kayak yapardık biz babamla.
1: Çok şanslıymışsın.
0: Tabii Gümüşhane'ye çok kar yağardı. Yani ben bel boyu karda okula gittiğimi hatırlıyorum o zaman. Yani tabii bunu şimdi birçok arkadaşıma anlattığım zaman şaşırıyorlar yani.
1: Aslında Türkiye'nin en az İsviçre kadar belki İsviçre'den çok daha güzel yerleri var ama işlenmesi meselesi,
0: Tabii.
1: doğayı insanların hizmetine sunacak hale getirdiğin zaman oluyor sana İsviçre.
0: Tabii. Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Yani ben dünyanın birçok memleketini gezdim. Amerika kıtası dışında gitmediğim yer kalmadı. Kendi memleketimden daha güzelini görmedim.
1: Enteresan.
0: Tabii. Yani hiçbir şekilde kendi ülkemle kıyaslayabileceğim, bundan daha güzeldi diyebileceğim bir yerle karşılaşmadım.
1: Ne kadar güzel bu duyguya sahip olman. Evet. Ama biraz da şöyle bir şey. Yani gördüğün için bunu söylüyorsun. Şimdi bizim yeni kuşaklar tabii Türkiye'nin geçmişini bilmediği gibi doğal olarak İstanbul'da büyük kentlerde yaşayanlar Anadolu'yu da görmemiş. Fazla köy hayatını da bilmiyor. Ne o zenginlikten haberi var ne bu zenginlikten haberi var. Yani geldiğimiz noktadaki zenginlikten bahsediyorum. Dolayısıyla sürekli bir şikayet, bir serzeniş oluyor. Dolayısıyla Suriyeli bir kardeşim iyi bir akademisyen bana şunu demişti. Sizin şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Uçaklara doldurun gençleri biraz dünyayı görsünler. Gitsinler gelsinler ülkelerin kıymetini bilsinler diyordu. Hakikaten çok önemli. Yani artık mesela ben bir Washington'a gittiğim zaman ne bileyim işte Paris'e gittiğim zaman İngiltere'ye Londra'ya gittiğim zaman yeni bir şey görmüyorum. Her şey var büyük kentlerimizde. Ama bu sefer büyük kentlerde yaşarken köyleri kaybettik. Köyleri unutmaya başladık. Biraz böyle köye gidip gelmek lazım. Yani yeni kuşak. Ben çocuklarımı sürekli köye götürüyordum. Köy hayatını görüyorlardı ama ilginç bir şey. Köyde ilk defa böyle alalı bir keçi görmüştü küçük oğlum o zaman. Aa baba dedi bu kutup ayısına bak dedi tamam mı? Keçiye kutup ayısı diyor. Yani şimdi tabii hepsini öğrendiler yani. Çok ilginç bir şey yani. Bir horozla tavuğun kapışmasını görmüştü. Ya dedi horoz tavuğu dövüyor falan filan. Yani böyle bir şey yani.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Ben de aşı yapıyordum ağaca.
1: Kaç yaşındaydın?
0: Yani işte
1: Hayır bir yeni daha.
0: tabii yani çocuktu o zaman küçüktü benim oğlum.
1: Ha.
0: Neyse o da yanımdaydı. Döndük eve gittik. Annesine diyor ki babam ağaca iğne yaptı anne diyordu. Tabii ülkedeki nüfusun neredeyse beşte biri İstanbul'da yaşıyor.
1: Doğru.
0: Yani toplam büyük şehirlerimizde yaşayan insan sayısı. Ben çocukken nüfusumuzun yaklaşık yarısı köylerdeydi.
1: Evet.
0: Şu anda %8'e düşmüş bu. Bu tabii çok büyük sosyal travmalar da beraberinde getirdi ülkemizde.
1: Evet.
0: Yani artık bu nereye evrilir? nasıl bir düzen kurulur. Bizim yaşımız geçti, bizden sonrakiler düşünsün. Allah düşünsünler.
1: Biraz sana geriye dönelim, gümüşhane günlerine dönelim. İlkokuldayken nasıl geçiyordu başka günleriniz? Yani tam şiir okuyordunuz babanıza, bazen çobanlık yapıyordun, bazen işte tarlada bağdaydın. İlkokulu tamamını Gümüşhane Merkez'de mi okudunuz?
0: Tabii, ilkokulu Gümüşhane Merkez'de okudum. Dumlupınar İlkokulu. Bizim evimizle okulun arası 1,5 kilometreydi. Her gün yürürdüm o yolu ben.
1: He.
0: Yani güzeldi tabii. Sonuç itibariyle çocukken...
1: Çok mu duygulandın? Niye duruyorsun?
0: Ya tabii şimdi... Ben ortaokulda geldim İstanbul'a. Hı. Ortaokulu ve liseyi İstanbul'da okudum. Yani mesela Gümüşhane'de okullarda şiddet diye bir olay yoktu.
1: Hı.
0: Tabii. Öğretmenler asla öğrenciye dokunmazdı. Küçük şehirde. Benim kulağım ortaokulda ve lisede çekildi. Tabii. Yani sıra dayanı ne demek olduğunu İstanbul'da gördüm. Tabii.
1: Halbuki biz Falakan'ın daha çok köylerde olduğunu falan zannederdik.
0: Ya ben şöyle bir şey görmedim kendi memleketimde yani. Çok şaşırmıştım tabii buna. Yani İstanbul'a geldiğimizde ben Karadenizliyim. Lehçem biraz Karadeniz'e yakındı. Ondan sonra burada çocuklar hep dalga geçerlerdi bizimle tabii. Köylü derlerdi bize. Liseye kadar neredeyse hiç arkadaşım olmadı benim. Tabii. Ortaokulda ben meydan larusların büyük bir kısmını okumuştum.
1: Arkadaş olmayınca kitap okuyorduk.
0: Tabii, arkadaş olmayınca kitap okuyorduk.
1: Şimdi meydan larusun ne olduğunu bilen var mı acaba?
0: Yani evet.
1: Sen çok özel bir şey söylüyorsun da. Meydan larus ansiklopedi. Kaç ciltlikti o zaman hatırlamıyorum.
0: Yani. 12 cilt.
1: 12 cilt.
0: Evet. 3 de ek cilti vardır.
1: Evet, 15.
0: 15 ciltti.
1: Tamamını okudun yani.
0: Ya çok büyük bir kısmını okumuşumdur yani.
1: Anlıyor muydun o yaşta yani, enteresan?
0: Yani ortaokulda okurdum yani. Tabii bunun çok faydalarını gördüm daha sonra.
1: Şiir yazıyor muydun ortaokulda, lisedeyken?
0: Tabii orta yazıyordum. Şiir. Mesela ilkokulda şiir yarışmalarında birinciliklerim falan vardı benim. Gümüşhane güzeldi, küçük şehir daha güzeldi. Bir gün babam geldi, dedi ki oğlum dedi, biz dedi İstanbul'a taşınacağız. Dedim baba, burada her şey çok güzel. Eksik olan hiçbir şeyimiz yok ki. Kocaman bir bahçemiz var. Bu bahçeyi bırakıp bir apartman dairesine gideceğiz.
1: Kendimizi hapsedeceğiz.
0: Niye gidiyoruz dedim. Şimdi Gümüşhane dağlık bir şehirdir. Derin vadiler vardır. Dağlar birbirine yakındır. Oğlum dedi, şu iki dağa bak dedi. Ne görüyorsun dedi. Dedim baba, iki tane büyük dağ, aradan da gökyüzü görünüyor. Gökyüzü ne kadar büyük görünüyor dedi. Küçük görünüyor dedim. Baba, dağlar kapatıyor. Oğlum dedi, işte küçük şehirde yaşarsan ufkun bu kadar olacak dedi. Ben seni dedi ufku geniş bir insan olasın diye büyük şehre götürüyorum. Küçük şehirde yaşarsan küçük şehrin insanı olursun. Büyük şehirde yaşayıp büyürsen dünyaya mal olacak bir insan olabilirsin. Ve ufkun oldun, geniş olur dedi.
1: Ve oldun da konuşuyordun.
0: Bakış açıların da çok geniş olur dedi.
1: Doğru.
0: Bunu hiç unutmuyorum mesela. O zaman anlamamıştım bunu.
1: Tabii tabii, ama iz bırakmış.
0: Tabii, yıllar sonra babama dedim ki baba, böyle böyle konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Evet dedi, oğlum hatırlıyorum dedi.
1: Buradan çıkarmamız gereken bir ders var, o da şu. Babalar, anneler çocuklarına sürekli söylesinler, iyi şeyler söylemeye devam etsinler. O anda anlamamış gibi oluyorlar ama orada tohum gibi toprağa düşüyor. Zamanla yeşeriyor yani. Ve hatırlıyorsun yani, bak hiç unutmamışsın.
0: Tabii.
1: O yaşta düşünebiliyor musunuz? Yani çok ilginç, aslında çok ortak benzer yönlerimiz var. Ben de ilkokul 1'i köyde okudum. En eski eğitmenlerde okudum. Son eğitmende.
0: Son eğitmende.
1: Son eğitmende okudum. Ve İstanbul'a geldiğim zaman 2. sınıftan başladım. Aynı travmayı ben de yaşadım.
0: Şimdi Gümüşhane dağlık bir şehir olduğu için, dağlık bir memleket olduğu için insanlar yürüdükleri zaman hafif kambur yürümek zorundadırlar.
1: Hep yokuş. Sadece.
0: Hep yokuş çıktığınız için belinizin eğik olması gerekir. Yoksa kayıp düşersiniz. Tabii biz İstanbul'a geldiğimizde yürüyüş şeklimiz de böyleydi. Hafif kambur yürüyorduk. Çocuklar dalga geçiyorlardı. Babam kafamın üstüne kitap koyardı. Beni yürütürdü. Yürüme talimleri yaptırırdı.
1: İstanbul'da.
0: İstanbul'da tabii.
1: He, düzelsin diye.
0: Düzelsin diye tabii. Ben düzgün yürümeyi bile babamız öğretti bize.
1: Subhanallah.
0: Tabii.
1: Ya hep ondan bahsediyorsun. Hiç annenden bahsetmedin.
0: Ya anne tabii, erkek çocuk olunca...
1: Babayla muhatap oluyorsun.
0: Babayla muhatap oluyorsunuz tabii. Annem yani hem evin işleriyle uğraşırdı, hem bağ bahçe işleriyle uğraşırdı.
1: Bir de babanla uğraşırdı.
0: Bir de bizle uğraşırdı, bir de işe giderdi.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Annem memurdu benim.
1: Öyle mi? O da memurdu.
0: Tabii
1: memurdu. O ne öğretmeniydi?
0: Yok, o normalde devlet memuruydu. Annemden hatırladığım, işte okuldan çıkıp yanına giderdim. Tabii ilkokulda... Şimdiki gibi haftada bir gün şeyimiz olurdu. bakkal günü olurdu. Haftada bir gün öğretmen bizi sıraya dizerdi, 30 tane çocuğu. O gün haçlık getirme günümüzdü, haçlık götürürdük. O gün işte bakkala giderdik ve bir bisküvi alırdık. O çok kıymetliydi.

0: bizim için. Haftada bir gün bakkal günüydü. Şimdi çocuklar bakkaldan, marketten çıkmıyorlar. Ondan sonra işte tatminsiz bir gençlik yetişiyor.
1: Doğru.
0: O bir bisküvinin önemi vardı bizim.
1: Kaç kardeşsiniz bu arada?
0: Biz üç kardeşiz. İki tane kız kardeşim
1: var. Evet, onlar ne yaptılar hayatta?
0: Onlar, bir tanesi öğretmen kız kardeşlerimin.
1: Baba mesleği.
0: Baba mesleğine devam ediyor. Diğeri bilgisayarcı oldu. Onlar da hayatlarına devam ediyor. Beraber oturuyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii, hepimiz.
1: Aynı sitedesiniz.
0: Hep beraber aynı yerde oturuyoruz.
1: Maşallah.
0: Evet. Yani kardeşlik ilişkilerimiz devam ediyor. Uzaklaşmadık birbirimizden. Beraber büyüdük zaten.
1: Baba hayatta mı?
0: Babam da hayatta. Annem
1: o
0: da
1: nerede?
0: Hayatta. O da İstanbul'da.
1: Hepsi aynı yerde misiniz?
0: Yakınız birbirimize. Evet.
1: Vallahi çok merak ettim. Babanı ziyaret etmem lazım şimdi. Öğretmenimizi. Evet. Ortaokulu nerede okudunuz İstanbul'da?
0: Ortaokulu Pendik'te okudum. Liseyi Meslek Lisesi'nde, Haydarpaşa'da okudum. Ama şunu gördüm ki Anadolu'daki eğitim her zaman için İstanbul'dan çok çok iyi.
1: Yok ya, yapma şimdi.
0: Kesinlikle iyi. Yani hiçbir şekilde kıyaslanmaz. O günler için konuşuyorum.
1: Neyi iyi? Neyle kıyaslıyorsun?
0: Ya zaten öğretmenler aynı öğretmenler.
1: He. Daha fazla mı vakit veriyorlar öğretmenler?
0: Tabii öğretmen mesela. Öğretmen öğrencinin annesini de tanır, babasını da tanır, ailesini de tanır.
1: He, güzel.
0: Tabii. İlişkiler ona göredir.
1: Bütüncül bir bakış, bütüncül bir yapıyla işler yürüyor.
0: Yani eğitimin içinde bir duygusallık da var Anadolu'da.
1: He, doğru.
0: Bir duygusallık da var. Daha bir sahiplenme var.
1: Bir de öğretmen çok önemli birisidir değil mi yani?
0: Tabii.
1: Öğretmen, imam, ondan sonra kaymakam, müftü. Bunlar oranın önde gelen şeyleridir.
0: Tabii. Mesela bizim Türkiye'deki en büyük hatalardan birisi bizde köy okullarının kapatılmasıdır. Biz köy okullarını kapattık. Çocukları köylerden minibüslere doldurup şehre getirdik. Hiç tanımadıkları öğretmenlere verdik. Çocuklarla öğretmenler arasında hiçbir duygusal ilişki olmadı.
1: He.
0: Daha ilkokulda.
1: Evet.
0: Mesela şimdiki kuşak için ne diyoruz? Diyoruz ki şimdiki kuşak duyguları yok gibi. Hisleri yok gibi.
1: Hı.
0: Neden şimdiki kuşağın duyguları yok? Neden hisleri bu kadar zayıf?
1: His aktarılabilen bir şey mi?
0: Tabii ki. İlkokulda başlıyor bu.
1: He.
0: Eğer ilkokuldaki öğretmeninizle siz sıcak bir atmosfer kurabilirseniz, sıcak bir diyalog kurarsanız bu hayatınızın tamamında devam ediyor.
1: Allah Allah, enteresan.
0: Tabii. İlkokul öğretmeni çok önemli. E şimdi biz şöyle düşünün, köydeki çocukları köyden topladık, otobüslere bindirdik, minibüslere bindirdik, şehre getirdik, hiç tanımadıkları öğretmenlere teslim ettik.
1: Bir de çevreden de koparıyoruz.
0: Tabii. Ne oldu? Üniversitedeki eğitim nasılsa aynı eğitimi ilkokula indirmiş olduk.
1: He.
0: Üniversitede öğretmen öğrenciyi tanır mı? Tanımaz.
1: Amfi sistemi gibi.
0: Amfi sisteminin bir benzerini koruduk. Çocuklar böyle bir ortamda büyüdüler ve şehre alıştılar.
1: Köye dönmemek üzere.
0: Tabii, köye de bir daha dönmediler.
1: Doğru, çok doğru.
0: Köyle tüm bağlarını kopardık çocuğun.
1: Hı hı.
0: E ne oldu? Bugün köyleri kaybettik.
1: Hı hı.
0: Ülkemizin büyük bir kısmı boş. Şimdi diyoruz ki niye tarım ürünleri bu kadar pahalı? Nasıl ucuz olacak ki? Kimse üretmiyor ki artık.
1: Daha da ilginç bir şey. Köyde her doğan, yetişen, büyüyen atın arlamasını bilir.
0: Tabii.
1: Değil mi? Atı sulamasını bilir.
0: Tabii.
1: Atı terbiye etmesini bilir. Atı kaşağılamasını bilir. Kaşağı bile önemlidir. Şimdi biliyor musunuz? Bunlarla ilgili üniversitelerde bölümler açılıyor artık. Yani siz atı narlamak için üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Geldiğimiz nokta bu yani.
0: Tabii.
1: Enteresan.
0: Şimdi geçen gün bir dostum diyor ki köye gittim diyor. Köyde hiç kimsenin diyor tavuğu yoktu diyor.
1: Hmm.
0: Sordum, yumurtayı nereden alıyorsunuz? İşte marketten alıyoruz dediler.
1: Hmm.
0: Garibime gitti. Ben de Gümüşhane'ye gittiğimde bunu gözlemledim. Baktım, evet, gerçekten kimsenin tavuğu yok. Herkes marketten alıyor yumurtayı. Neden ama böyle? Çünkü o kuşak köy okullarında okumadı.
1: Doğru.
0: Şehirde okudu.
1: Doğru.
0: Şehirde okuduğu için köyle ilintileri koptu. Köyde bile yaşasa artık bazı şeyleri yapmıyor. Bir şehirli gibi yaşıyor köyde.
1: Yakında şehirden gelen sütle çocuklarını besleyecekler köylüler.
0: Evet. Zaten şu an olan o.
1: Öyle.
0: Çoğu hanede şey
1: ben,
0: yok.
1: Ben Sparta sütçüler, Sarı Mehmetler dağ köyünden bir yerdenim. Ve bizim orada en meşhur, belki Türkiye'nin en önemli kekik üreticilerinden birisi bizim orasıdır. Kekiği topluyorlar satmak için, para kazanmak için kekik topluyorlar. Kendileri kekik içmiyorlar. Çay, Karadeniz'den gelen çay içiyorlar. Ya diyorum, bana bir kekik verin köye gitmişken. Nadiren bulunuyor ve bulunmuyor. Hepsini satmışlar hocam. Yani doğayla iç içeler ama doğayı yaşamakta zorluk yaşıyorlar. Entegrasyon sorunu yaşıyorlar yani doğayla ilgili.

0: Evet, hep öyleyiz yani.
1: Evet.
0: Bence bunda en önemli şeylerden bir tanesi bu köy okullarının kapanmasıdır.
1: Evet. Şimdi yavaş yavaş açmaya başladılar ama bildiğim kadarıyla son dönemde köylerde okullar açılmaya başladı.
0: Yani nüfus kaldıysa açarlar artık. Ha,
1: şimdi öyle bir sorun var. Biraz da nüfustan dolayı o taşımalı sisteme geçildi, doğru. Ama o da bir politikaydı yani. Yani iyi niyetli yapılmış ama sonuçları itibariyle zararlı olduğu ortaya çıktı yani. Ve biliyor musunuz şu anda mesela çok fazla orman yangınlarının olmasının sebebi de köylerin boşalmasından dolayı yani. Baş edemiyoruz yani.
0: Tabii.
1: Şeye bakmak lazım belki. Yani mesela 1930'lardaki orman yangınları, 40'lardaki orman yangınları ki o zaman bu kadar teknolojimiz de yoktu. 60, 70, 80 böyle istatistiklere bakmak lazım. Ne kadar orman yangını çıkıyordu. Hatta daha da ilginç bir şey. Biliyor musunuz bizim oralarda keçi beslemek yasaklandı.
0: Ben keçi besleme yasaklandığında çocuktum.
1: He.
0: Dayım dedi ki keçileri satacağız dedi. Niye dedim dayı, yasaklandı oğlum dedi. Ben keçilerle yatardım bazen. Ağılda yatardım.
1: He.
0: Yani çok severdim keçileri. Özellikle yavruları.
1: Ağılda herkes bilmez. Ağıl yani keçilerin yatağı.
0: Evet. Annem çok kızardı çünkü keçi kokardım o zaman.
1: He.
0: Ağladığımı biliyorum.
1: Satıldığı zaman.
0: Tabii ilkokul ya 3'teydim ya 4'teydim ben. Çok küçüktü yaşım. Yani ağladığımı biliyorum keçiler satıldığı zaman.
1: Çünkü ciddi bir ünsiyet oluşuyor. Yani ilişki oluşuyor. Benim de keçilerim vardı. Bir de onlar böyle çok bağlı olurlar biliyor musun? Tabii. Sevdikleri zaman sahibini çok...
0: Gelir doğru. Yüzünüzü yalarlar.
1: Kesinlikle. Ben de yaşadım onu.
0: İlkokul 2'de 3'te biz keçiler üstüne binip dağa giderdik.
1: O kadar güçlü. Tekelere biniyordunuz. Keçiler taşıyamaz.
0: Tekelere binerdik. Her evin bir tekesi vardı 5-6 yaşlarında
1: tabii,
0: büyük.
1: Tabii.
0: Onunla giderdik daha.
1: Hmm.
0: Tabii üstümüz başımız kötü kokardı.
1: Öyle tekeler kokar.
0: Yani biz keçileri tabii yasakladıktan sonra şimdi anladı ki artık devlet şu an anladı bunu ki keçiler ormana zarar vermiyor. Alttaki örtüyü yedikleri için yangını engelliyorlar.
1: İşte bu çok yeni bir olay yani.
0: Tabii. Bunu 30 sene sonra fark ettik. 30-40 evet. sene sonra fark ettik.
1: Doğanın şeyini bozduk. Dengesini bozduk.
0: Tabii.
1: Doğada var olan her hayvan kendi içinde bir denge sağlıyor. Yani mesela yılanın varlığı başka bir hizmet görüyor. Farenin varlığı başka bir hizmet
0: tabii.
1: görüyor doğada. Arının varlığı, sineğin varlığı hepsi kendi içinde bir denge sağlıyor. Burada bunun bir tanesini bozduğunuz zaman mesela keklikleri yok ettiğiniz zaman
0: keneler
1: oluşuyor. Bu sefer insanlar ormana çıkamaz hale geliyor.
0: Tabii.
1: Enteresan bir şey.
0: Tabii. Denge çok önemli bir şey. Bugün mesela bizim vakfımızın bir vakfiyesi var İzmir'de. Biz orada mesela organik tarım yapıyoruz. Kimyasal mücadele yapmıyoruz mesela. Ne kadar bölgede yılan var, fare var, yabani hayvan var bizim arazide.
1: He.
0: Kaçıyorlar, geliyorlar oraya.
1: Ha, temiz bölge.
0: Temiz bölge tabii, kimyasal atsak hepsi ölecek çünkü.
1: Ha. Peki şimdi mesela orada ne kadar büyüklüğü o arazinin?
0: Yaklaşık 60 dönüm.
1: Peki yani oradaki dengeyi nasıl buluyorsunuz? Diğer bölgelerde çok daha steril bir ortam. İşte ilaçlanıyor falan filan. Siz hiç ilaçlama yapmıyorsunuz. Denge nasıl gelişiyor kendi içinde? Döngü nasıl daha doğrusu? Ekosistem diyorlar ya.
0: Ekosistem tabii zaten şimdi şöyle. Her zararlının kendine ait bir zararlısı var.
1: Birbirini temizliyor zaten.
0: Tabii,
1: dengeliyor.
0: Dengeliyor.
1: Ha.
0: Ama mesela tabii ürün biraz hasar görüyor.
1: Ha.
0: Ama o da olacak.
1: Tabii.
0: Çünkü her mahlukatın bir rızkı var yani.
1: Evet.
0: Biz diyoruz ki mahlukat hiçbir şey yemesin, hepsini biz yiyelim. Yok böyle bir dünya. Paylaşmayı bilmemiz gerekiyor. Yani. Paylaşmayı bilmesek hep beraber hasta oluyoruz.
1: Doğru. Ne üretiyorsunuz orada?
0: Orası tamamen çorak bir araziydi. Şu an incir, zeytin ve badem var. Bunları yetiştirdik. Orman Bakanlığı'nın iyi bir uygulaması var. Orman Bakanlığı orman vasfını yitirmiş olan yerlere artık... meyve fidanı üretimiyle alakalı izin vermeye başladı.
1: He.
0: Bizim orman kanununa göre bir orman yandığı zaman orada ne ağaç varsa tekrar aynı ağaç dikiliyor. Kanun bu.
1: Bu da enteresan bir şey. Hiç anlamadığım bir şeydir.
0: Yani kızılçam yandıysa kızılçam dikebiliyorsunuz.
1: Bir daha yansın.
0: Karaçam yandıysa karaçam dikiyorsunuz. Ben Suriye'de gördüm mesela. Suriye'de mesela ormanların tamamına yakını zeytinliğe çevirmişler. He. Devlet yapmış bunu. Kullanımı hakkında köylülere vermiş.
1: Bu kadar.
0: Mesela şimdi Karadeniz'de orman olur. Doğu Anadolu'da orman olur. İç Anadolu'da orman olur. Ama bakıyorsunuz bugün Manavgat'ta mesela geçen sene çok büyük bir yangın oldu. Söndürülemedi günlerce.
1: Doğru.
0: Şimdi Akdeniz'de bu yangını söndüremezsiniz. Akdeniz'de yani bölgede mesela arazi çok kıymetli. Tarım arazileri çok kıymetli. Ve çok az. Şimdi bu kadar orman yanıyor.
1: Akdeniz'de sıcak fazla olduğu için toprak, arazi kurak.
0: Tabii.
1: Yani o tutuşmaya çok hazır yani. Mesela Karadeniz'de orman daha sık ama daha az yangın çıkıyor.
0: Yanmaz. Karadeniz'de hiç yanmaz zaten.
1: Enteresan ya. Yani ormanın çokluğuyla ilgili bir şey değil. Orada ne ekip dikeceğinle ilgili bir şey.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii şu anda mesela Ege'de, Akdeniz'de orman bölgesine giderken jandarma araçları durdurur. Araçlardaki şişeleri alır.
1: He.
0: Cam şişeleri alır.
1: Cam şişe bile yangına neden oluyor.
0: Tabii cam şişeyi ışığı yansıtır ve yakar.
1: He.
0: Yani o kadar ki hassastır yangına yani. Bir müdahale edilmesine gerek yok.
1: Çünkü keçileri de temizlediler Akdeniz'de.
0: Yani...
1: Akdenizler yörüktür biliyorsun.
0: Tabii.
1: Ben yürüyüm.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: orada
0: tabii.
1: Sen daha da araziyi dengeleyen keçi yollarını da kapatırsan o zaman yangına daha hazır hale geliyor yani.
0: Ya geçen sene İzmir'deki orman yangınında 8 şeritli otobanı yangın atladı.
1: Geçti yani karşı tarafa.
0: 8 şeritli yolun karşısına geçti, yaktı yani.
1: Evet.
0: O kadar büyük yangın oldu.
1: Hmm.
0: Yani şimdi orman yangını öyle bir şey ki... Yani biz zannediyoruz ki orman yangınlarında uçaklar, helikopterler sürekli çalışıyorlar. Bunların attığı suyla bu yangın sönüyor. Hayır, öyle bir şey yok. O su aşağı inene kadar zaten yarıdan çoğu buharlaşıyor. Şimdi orman yangınının sönmesi için... Rüzgarın terse dönmesi lazım. Başka türlü orman yangını sönmez.
1: Allah.
0: Tabii.
1: O zaman niye uğraşıyoruz diyorsunuz?
0: Mecbursunuz.
1: Yani bir şey yapmak zorundasınız.
0: Tabii. Yani siz yavaşlatabilirsiniz.
1: Hı.
0: Ama o kadar büyük bir enerji ki o. Bizim vakfımızın aynı zamanda arama kurtarma birimi var.
1: Bizim vakfımız derken bu arada biz baştan söylemedik. İHA'nın yönetimindesiniz.
0: Evet, ben İHA'nın yönetim kurulu üyesiyim.
1: Vakfı derken İHA'yı kastediyorsunuz.
0: Evet, İHA İnsani Yardım Vakfı'nın ben yönetim kurulu üyesiyim.
1: Ben doğal akış içerisinde oraya geleceğiz diye düşündüm ama direkt yangına geçtik. Ben yine biraz çocukluğunuza kalarak hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Sizin küçüklüğünüzden gelen bir ateşe ve suya karşı bir travmanız varmış.
0: Ha, evet.
1: Nereden kaynaklanıyor bu? Yangın demişken orayı da söylemiş olalım.
0: Yani çocukluğumda tabii bir orman yangının içinde kaldım ben.
1: Hmm.
0: Ondan ateşe karşı, orman yangınlarına karşı travmam var. Tabii her Karadenizlinin suya karşı, denize karşı travması vardır zaten.
1: Niye Karadenizler suyu sevmezler mi? Onlar yüzmezler mi daha çok?
0: Tabii her aileden neredeyse bir kişi ölmüştür Karadeniz'de yani. Bir anı vardır.
1: Hmm.
0: Bizde de benim abim dediğim işte teyzemin oğlu vefat etmişti Karadeniz'de.
1: Boğuldu yani. Boğuldu.

0: Türkiye'nin işte ilk kentsel arama kurtarma ekiplerinde çalıştım. İşte 99 depremlerinde. Tabi o zaman biz yabancıların yanında çalıştık. Japonların yanında çalışmıştık. Kanadalıların yanında çalışmıştık. O zaman Türkiye'de arama kurtarma kültürü de yoktu, dernek de yoktu. Bu konuda uzman ekip de yoktu. Ondan sonra kendi yapılarımızı kurduk vakfımızın bünyesinde. İşte şu ana kadar Türkiye'deki depremlerin tamamından gittim ben. Enkazdan korkmuyorum ama işte sudan korkuyorum yani. Hala yüzme bilmem, denize girmem.
1: Evet.
0: Ondan sonra ateşten de korkarım, orman yangınına gitmem. Bunlar benim zaaflarım.
1: Evet.
0: Ama alışmışız demek ki. Yani mesela depremden korkmuyorum. Yıkılmış binanın enkazına çok rahatlıkla girerim. Ama su ayrı bir şey, ateş ayrı bir şey.
1: Doğru.
0: Bu ikisi çok ayrı. Bu ormanların yanmaması için yani ne gerekiyorsa yapılması lazım.
1: Niye bunu yöneticiler düşünemiyor mu? Sen düşünüyorsun da.
0: Bizdeki orman kanunu 1930'larda hazırlanmış, hiç değişmemiş.
1: Çok iyi hazırlamışlar demek.
0: Çok sert. Mesela şöyle düşünün.
1: Sertliği ormanı yakmamak üzere, ormanı yıpratmamak üzere hazırlanmış.
0: Tabii mesela orman yangınına sebep olan kişiye af çıkarılamaz. Mesela şimdi afla alakalı işte barış sürecimiz var malum. Mesela bu barış sürecinde çıkarılacak kanunlar orman yakanlar için çıkarılamaz, biliyor musunuz?
1: Fatih'in torunuyuz. Fatih de öyle diyor ya.
0: Yani anayasada böyle bir madde var.
1: Yaş kesene başı kesilir.
0: Mesela orman yangınına sebep olan bir kişinin ailesinden hiç kimse devlet memuru olamaz. Ormanla alakalı çok sert kanunlarımız var bizim. Ama bir de tabii anlaşılamayan kanundan yerler de var mesela. Ne yanarsa o dikilecek diye bir kanunumuz var. Şimdi bu iğne yapraklı bitkilerin söndürülmesi neredeyse mümkün değil. Çıralı oldukları için.
1: Çam gibi, ardıç
0: Çam.
1: gibi.
0: Tabii. Bundan yerine biz çok rahatla meşe de dikebiliriz.
1: Ya da zeytin.
0: Ya da zeytin de
1: Yerine göre hangi
0: dikilebilir.
1: bölgeye ne uyuyorsa.
0: Ahlet dikilebilir, alıç dikilebilir, orman bitkisi olacak, meyve veren bir sürü alternatifimiz var.
1: Çamın olduğu her yerde fıstık yetişir, biliyor musun?
0: Tabii.
1: Antep fıstığı dediğimiz.
0: Ege Akdeniz
1: Kesin
0: bölgesinde
1: hepsinde fıstık yetişir.
0: tamamında yetişir.
1: Bizde meneviş diyorlar. Zaten ben onu yıllar sonra öğrendim. Fıstığın ağacı yok, biliyor musunuz?
0: Tabii.
1: Fıstık meneviş diyorlar ona. Meneviş'i aşılama yapıyorlar.
0: Tabii.
1: Yani fıstık ağacı yok yani. Şeyi aşılıyorlar. Meneviş'i aşılıyorlar. Ve bizim orada da dağ taş meneviştir, biliyor musunuz? Ama bizde fıstık yok. Fıstık kültürü yok yani.
0: Tabii.
1: Yani bunu devletin ön ayak olması lazım. Çünkü daha da ilginç bir şey. Bizim 1970'lere kadar bizim köyde bir tane elma ağacı yok yani. Elma kültürü yok. Sonra birisi elma getiriyor, dikiyor. Ha, diyorlar ki bizim orada elma oluyormuş. İşte devlet burada ihtiyaç yani. Yani Kaymakamlık, Tarım Bakanlığı burada ihtiyaç. Ve şu anda tabii her meyve her yerde var ama daha çok çalışmak gerekiyor. Onun için bunları söylüyoruz.
0: Rahmetli anıyorum, benim teyzemin eşi Yükselen işlemiz ziraat mühendisiydi. Benim babam ilk öğretmenliğinde 1950'lerde Mardin Nusaybin'de görev yapıyor. Orada fıstığı görüyor. Oradan menengiçi aşılandığını da görüyor. İşte anlatmıştı bana. Gümüşhane'ye gelmiş, her taraf menengiç. Bizde de çok
1: Öyle.
0: menengiç var. İşte eniştem de o zaman ziraat mühendisi, Gümüşhane'de görevli, diyor. Ya ben diyor kalem getirsem bunları aşılasak, getir diyor, ben aşılarım diyor rahmetli.
1: Kalemin ne olduğu bilinmez hocam.
0: Ha, kalem dediğimiz işte aşı yapılacak materyal.
1: Yani şeyden bir tane küçük bir dal getiriyor. Küçük bir, ne diyelim, 5 santimlik bir çam fıstığından bir dal kesiyor. Onu getiriyor, monte ediyor.
0: Evet.
1: Menengiç ağacını monte ediyor. Buna kalemlemek veya işte aşılamak diyorlar.
0: İşte Mardin, Urfa o tarafından getiriyor kalemleri. Gümüşhane'de aşı yapıyorlar menengiçleri. Şu an onlar kocaman ağaçlar, meyve veriyorlar. Gümüşhane gibi bir yerde.
1: Bunu söylemişken aklıma hemen şey geldi. Biliyor musun? Mesela Türkiye şu anda ciddi manada hurma ithal ediyor. Hepimiz Ramazan'da hurma yiyoruz. Bir şekilde artık alıştık, biz de hurmacıyız. Hatta normal günlerde de hurma yiyoruz. Çünkü çok besin yüksek olan bir şey. Türkiye'de hurma bahçelerimiz yok bizim. Peki hurma Türkiye'de olmaz mı? Ya Urfa'nın hemen öbür tarafı Suriye'de oluyor. Yani arada bu tarafta olmuyor. Niye? Ekmek kültürü yok yani. Ben iklimle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sadece onun ön ayak olması meselesi yani.
0: Ya şu anda mesela İstanbul Kartal sahilinde hurma ağaçlarına gidip görebilirsiniz.
1: Veriyor mu hurmada?
0: Tabii, veriyor. Kartal'dan ta şeye kadar
1: İstanbul'da oluyorsa hocam.
0: Bostancı'da sahilde gördüğünüz o palmiye şeklinde gördüğünüz ağaçların çoğu hurmadır.
1: Ve hurma veriyor.
0: Vatan Caddesi'ndeki aradaki ağaçların çoğu hurmadır.
1: Hurma verdi mi hocam?
0: Var var, kocaman salkınları şu an var. Ben dün gözlemledim. Ama mesela İstanbul'da hurma tatlanmaz. Meyveyi verir ama tatlanmaz. Çünkü hurmanın olgunlaşması için

0: 45 derece sıcaklığa ihtiyaç var. Bu sıcaklığı mesela İstanbul tamamlayamadığı için İstanbul'da tatlamıyor. Ama meyveyi görebiliyorsunuz. Urfa'da olabilir.
1: Olur.
0: Yani teknik olarak Urfa'nın sıcağı yeterli. Ama tabii onu uzmanları tekrar değerlendirmeli.
1: Tabii.
0: Benimki literatür bilgisi
1: Ben de genel
0: bunlar.
1: söylüyorum tabii ama niye olmadığını sorgulamamız lazım ya.
0: Mesela ben Somali'de çalıştım ziraatla alakalı. Orada biz mesela hurma
1: Hocam bir
0: yetiştirdik
1: dakika.
0: ama hurmalar tatlanmadı hocam.
1: Siz üniversitede ne okudunuz?
0: Ben üniversitede fizik okudum.
1: Bir dakika. Siz tamam fizikçisiniz diyelim.
0: Yok fiziği bitirmedim. Yarı fizikçiyim ben.
1: Tamam ama bir de açık öğretimde bir bölüm.
0: Kamu yönetimi mezunuyum.
1: Siz kamu yönetimcisiniz diyelim. Fizikçisiniz. Bu kadar ziraat bilgisi nereden hocam ya? Siz ziraatçı mısınız yani? Köy çocuğu olmak bunlar
0: Köy
1: için
0: çocuğuyuz.
1: Yetmez hocam bunlar.
0: Köy çocuğuyuz.
1: Ama çok fazla ziraat bilginiz var yani. Herhalde çok fazla ziraatçilerle fazla mı oturup kalkıyorsun?
0: Ya baba, o da babadan geliyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Yani baban senin öğretmen ama.
0: Tabii öğretmen ama benim babam... Yani şöyle düşünün, her bahar başladığında biz babamla meyve ağacı dikerdik. Biz doğum günlerimizde babamız bize yani getirip çikolata, şeker falan almazdı. Bir fidan getirirdi. Hadi bugün sizin doğum gününüz. Doğum günün için bir fidan dikerdik.
1: Süper. İşte örnek alacak bir şey söyledin şu anda bize. Çok
0: Mesela
1: önemli
0: gümüşhane
1: şey
0: yani. Hiç olmayan meyveleri babam getirir dikerdi, bize anlatırdı.
1: Ben de torunuma böyle bir ağaç diktim. Hatta fotoğraflarını çektim doğum günüyle ilgili. Şimdi o elma ağacı bayağı bir büyüdü hocam yani. Ama yani bu kadar çok bilinçli yapmış değilim ama güzelmiş.
0: Tabii bir de benim dayım var. Rahmet olsun ruhuna.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Albaydı Zeki dayım. İstanbul'da yaşıyordu. O kadar meraklıydı ki evinde küçük bir bahçesi vardı. Orada fidan yetiştirirdi. Parklara gider dikerdi onları. Boş bulduğu her yere gider dikerdi.
1: Sübhan şu bilince bak ya.
0: Tabii yaşlıydı. Çağırırdı beni, gel derdi evladım. Bugün fidan dikeceğiz seninle. Giderdik onunla fidan dikerdik sağa sola filan. Çocuk yani ortaokulda, lisedeyken de ben yine İstanbul'da devam ettim bu işlere bir şekilde. Tam biraz da merak yani sonuçta. Okumakla da alakalı bir şey. Merak ama, ve okumak.
1: Ama çok fazla bilgi var. Yani Meydan Norus'tan mı öğrendin hocam bu işleri? Yani askıvedik okumalar zannetmiyorum.
0: Ben ziraate de başladım. 2 yıl devam ettim. Sonra hocam dedi ki evladım dedi sen dedi okumana gerek yok dedi. Sen yeteri kadar bilgin var. İstanbul'dan gidip geliyordum. Gelmesen de olur dedi bana.
1: O zaman yeri gelmişken bunu ileride sormak istiyordum ama o zaman bize şey anlatır mısın? Bugüne kadar kaç tane ziraat fakültesi kurdun? Kurduğun fakülteleri anlat bize. Mesela Somali.
0: Yani tabii onu vakıf olarak kurduk biz.
1: Olsun ama, ama vakıfta bu işi yürüten sizsiniz yani. İşin başını
0: yani,
1: çeken sizsiniz.
0: Ekip başı olmamla beraber tabii bu bir ekip çalışmasıydı.
1: İyi ekip, ziraatçı ekipler çalıştırdınız biliyorum.
0: Tabii. Çalışan arkadaşlarımın hepsi benden daha fazla bilgiliydi. Hepsi benden daha fazla yetkiliydi.
1: Ama ziraat kültürünü siz getirdiniz vakfa.
0: O olabilir. Ben iyi ekiplerle çalıştım. İyi dostlarla çalıştım. Rabbim beni iyi kullarıyla karşılaştırdı. Öyle
1: evet,
0: söyleyeyim.
1: Biraz Somali Ziraat Fakültesini anlatın bize hocam. Kurduğunuz.
0: Yani şöyle 2011'de biz Somali'ye gittik. Tayyip Bey'den bir önceki uçakla gittik.
1: Bu arada bir parantez açalım. Somali, yani siz biliyorsunuz ama dinleyicilerimiz için bunu söylememizde fayda var. Somali'de Ziyad Berri diye bir devlet başkanı vardı. Bu devlet başkanı görevi bıraktıktan sonra veya bıraktırıldıktan sonra Somali iç savaşından sonra ülke 20 sene devletsiz kaldı. Başsız kaldı. Ülkede hep iç savaşlar. Zaman zaman Etiyopya ile savaşlar falan. Ve ülkede bir kaos var. Birleşmiş Milletler hakim olamadı geldi. Birleşmiş Milletler çıkmak zorunda kaldı falan. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bakanlarıyla birlikte, ailesiyle birlikte bir uçak dolusu insanla Somali'ye indi. Ve doğru dürüst havalanıyor. Korkunç bir risk alarak yani.
0: Ve keçiler geziyordu havalimanında.
1: Keçiler geziyordu.
0: Uçak inmeden önce keçiler çıkarıldı.
1: O ziyaretle Somali devleti, yeni modern Somali devletinin temelleri atıldı. Bugün Türkiye'nin Somali'de bir üssü varsa temeli böyle atıldı yani. Bugün Somaliler Türkiye'yi çok seviyorsa o risk alınarak alındı. Çok ilginç bir şeydir. Burada yeri gelmişken bir şey daha söyleyelim. Bu da önemli. Sizin Somali'ye 2011 ziyaretinizi dinleyeceğim ama yine bir Somali ziyaretinde o sırada şey oluyor. Suudi Arabistan kralı vefat ediyor. Bu arada Somali'de ziyaretler bitmiş. Türkiye'ye dönecekler. Havada şey öğreniyorlar işte. Suudi Arabistan kralının vefat ettiğini. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki çevirin uçağın yönünü diyor Suudi Arabistan'a. Diyorlar ki efendim protokol var. İşte haber vermedik. Önceden haber vermemiz gerekiyor. Ne protokolü ya diyor. Cenazeye gidiyoruz diye. Cenaze namazına gideceğiz diye. Protokol mudur? Uçağın yönünü değiştirerek havada ve cenazeye gidiyorlar. Tabii bunların hepsi şey yazılıyor Suudi Arabistanlıların hafızasında. Bugün Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye arasında bir yakınlaşma olmuşsa geçmişteki bütün sıkıntılara rağmen bunların da bir miktar faydası vardır diye düşünüyorum. O Kaşıkçı olaylara falan ortalıkta bir sürü gerginlikler oluşturdu. Ama Somali'ye dönecek olursak, Somali bugün devlet olmaya çalışıyor. Hala da tam her şey oturmuş değil. Ama iyi bir noktaya da geldi, onu söyleyeyim yani. Çok iyi noktaya geldi ve Somali, Etiyopya arasında da sürekli gerginlik olan iki ülke. Ve çünkü Etiyopya denize açılmak istiyor, denizi yok. Somali'nin denizi var. Yine savaş çıkma aşamasındaydı. Sayın Cumhurbaşkanı iki ülkenin başkanlarının ellerinden tuttu. Oturun bakalım şu masaya. Gelin bir barış imzalayalım. Ne istiyorsun? Senin neye ihtiyacın var? Senin neye ihtiyacın var? Anlaştırdı bunu ve şu anda Somali-Etiyopya ilişkileri tarihte ilk defa bu kadar iyi yani. Aynı şekilde Mısır-Etiyopya ilişkileri. Büyük bir baraj kuruldu arada Etiyopya içerisinde. Orada da ciddi gerginlikler var. Mısır o barajı vurmayı tehdit etti. O barajı vuracağım uçakla dedi. Havadan patlatacağız onu. Baraj patlasa bütün Mısır'ı su basar. Öyle de bir risk de var yani. Burada da yine Türkiye çok ciddi roller oynadı yani. Demek siz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da önce gittiniz yani. Yani altyapıyı siz oluşturdunuz. Onu bilmiyorduk hocam.
0: Yok yok. Biz ilk uçak yine Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kalktı.
1: He.
0: Tabii. İlk uçak Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kalktı. Çünkü uçak seferi yoktu o ülkeye.
1: Doğru.
0: Herhangi bir ülkeden oraya ulaşmanız mümkün değildi. Türkiye'deki bütün bakanlıklardaki bürokratlar o uçakla gittiler, ilk uçakla. Uçağın yarısında da teknisyen vardı. Hı. Uçakta herhangi bir arıza olursa orada tamir edilsinler diye. Yani
1: kalkarken uçağı yeniden gözden geçirecek teknisyenler de götürdüler.
0: Tabii. Ha. Çünkü teknik ekip yok gittilen yerde.
1: Doğru.
0: O seyahat sırasında şeyi gördük yani. 15 gün boyunca yeşil bir yaprak dahi görmedik ülkede. Yani biz sadece Mogadişu'da kalmadık, araziye de çıktık.
1: Hı.
0: Zaten o kadar büyük kuraklık olmuş.
1: Kuraklık vardı ve insanlar kuraktan kırılıyordu yani o dönemde.
0: Tabii.
1: Hatırlıyorum.
0: İnsanlar önünüzde ölüyordular. Tabii. Yani Cumhurbaşkanımızın gittiği uçakla gittiği dönemde ülkede asker yok. Polis yok, güvenlik yok. Devleti tanımlayabilecek hiçbir şey yok.
1: Devlet yok çünkü.
0: Tabii. Biz mesela gittiğimizde tarım ekibindeydik. Tarım komisyonu olarak Tarım Bakanı'yla muhatap olduk. Tarım Bakanı'yla bir ağacın altında oturduk. Bakanlık binası yoktu Tarım Bakanlığı'nın.
1: Evet.
0: Yani Cumhurbaşkanımız gittiğinde böyle bir ülkeye gitti yani. Ve kimin kimi vurduğu belli olmayan bir ülke.
1: Hocam tam korkmuş da bu şartlarda, bu şartlarda bir gün Somali bir arkadaşla oturuyoruz. Toplantıdayız. Bana dedi ki Türkiye'nin Somali'deki menfaatleri falan filan, benim beynim attı. Dedim ki bir dakika ya. Ne menfaati ya? Neyiniz vardı Türkiye'nin menfaat olacak? Ayıp yani. Bana dedim uluslararası ilişkiler jargonuyla konuşma dedim. Biz Müslümanca konuşalım, gel. Biz oraya sırf sizi sevdiğimiz için, sizin Müslüman olduğunuz için, siz insan olduğunuz için, sizin 20 senedir devletiniz olmadığı için geldik. Ve bir risk alarak, koca başbakan risk alarak oraya geldi. Yani o zaman Cumhurbaşkanımız başbakandı.
0: O gün itibarıyla Somali'de herhangi bir yeraltı madeni yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Yeraltı zenginliği yok. Zaten olsa 20 yıl orada savaş olmaz.
1: Tabii.
0: Gelir derdi, orası birinin sömürgesi olurdu.
1: Tabii.
0: Orası hiçbir şey olmayan bir ülke.
1: Onun için kimse fazla ilgilenemediği yer, ilgilenmediği bir yer yani.
0: Tabii. Yani orada şimdi Sierra Leone'daki gibi elmas olsaydı, tabii, orası sahipsiz kalır mıydı?
1: Tabii.
0: Ya da Kongo'daki gibi altın olsaydı, orada sahipsiz kalır mıydı?
1: Ama şu anda Kızıldeniz'de Türkiye'nin en önemli üssü, yurt dışındaki en önemli üssü, uzay üssü Somali'de şu anda. Bilmeyenler için söylüyorum yani. Nereden nereye gelindi ama yani. Çok önemli bir şey.
0: Tamam.
1: Şimdi dönelim şeye hocam. Sen şu ziraat fakültesi nasıl kurdun bir anlatsana. Bir kere hani toprak taşıttırmışsınız. Toprak arazi oluşturmuşsunuz. İstanbul'a getirdin. Somali çocuklar nasıl kaçtılar hepsi. Şunu senden dinleyelim.
0: Ya tabii biz İnsani Yardım Vakfı'yız. Sonuç olarak siyasi ilişkiler, devletin ilişkileri, insani yardım faaliyetleri bizim ilişkilerimiz.
1: Herkes kendi işini yapıyor yani.
0: Tabii. Orada devlet de çok büyük işler yaptı. Mesela devlet orada bir hastane yaptı. O hastaneyi yapmasaydı biz orada hiçbirimiz kalamazdık. Bir ülke düşün, hiç doktor yok. Hiç doktor yok. Hasta olduğunuz zaman yok, bittiniz yani. Yani o hastane ne zaman açıldı? 2015 ya da 16'larda açılmış olması lazım. Yanlış hatırımda kalmadıysa. O tarihe kadar hasta olmamak için dua ederdiniz orada yani. Yani hiçbir tedavi alma şansınız yok yani. Uçak seferleri zaten doğru düzgün yok. O hastane yaklaşık 10.000 metrekare temel üzerine oturan çok modern bir hastane kurdu hükümet.

0: orada. Yani on binlerce insan hayatını kurtardılar Somali'de. Yol diye bir şey yoktu. İç savaş döneminde yollar çok büyük hasar görmüştü. Bütün o yolları bizim hükümet yaptı. O ülkede 20 yıldır çöp toplanmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o zaman bütün ekiplerini oraya götürdü. Tam bir yıl boyunca şehri temizlediler. Şehir pırıl pırıl oldu. Tüm şehrin belediye hizmeti bile buradan gitti. Çöp konteynerleri, çöp kamyonları, ondan sonra personel.
1: Ya şey merak ediyorum. O gün hiçbir şey olmayan bir ülkede, hani ben bunu savunmasını yapıyorum ama siz nasıl anlatıyordunuz? Niye yapıyoruz biz bu işleri orada yani?
0: Ya tabii biz insani yardım kuruluşu
1: Devlet
0: olarak
1: olarak.
0: biz kendi işimizi yapıyorduk da bir devletin bunları yaptığı tarihte başka bir yer yoktur.
1: Değil mi yani?
0: Tabii. Tarihte bir devlet gitsin başka bir devletin çöpünü toplasın, sokağını yıkasın, insanlığı tedavi etmek için hastane kursun, o hastaneye onlarca doktor, onlarca hemşire göndersin.
1: Şu anda halen Somali ordusu Türkiye'de eğitim alıyor.
0: Tabii askerini eğitsin,
1: Evet.
0: polisini eğitsin.
1: Evet.
0: Ondan sonra yeniden bir devlet kurdu bizim hükümet orada. Bunun karşılığında bu ülkede petrol mü var? Yok. Doğalgaz mı var? Yok. Altın mı var? Maden? Hiçbir şey yok. Zaten dünya paylaşılmış. Afrika tamamen paylaşılmış bir kıtadır. İşte bir kısmı Fransız sömürgesidir, bir kısmı İngiliz sömürgesidir, bir kısmı işte şunundur, bunundur. Bir tane ülkenin sahibi yoktu. Kimse yüzüne bakmıyordu bu ülkenin. Çünkü o ülkeden bir menfaatleri yoktu. Yani git seni alıp götürecek ülkesine. Hiçbir şey. Balık, işte denizinde balık var. O da ne olacak yani? Onun için gidilmez o ülke. Çünkü aşırı bir terör var. Aşırı bir iç savaş var. 20 yılda mesela Mogadişu savaş öncesinde Afrika'nın Beyrut'u olarak geçiyor.
1: Lüks bir yer yani.
0: Çok yaşam standartı son derece yüksek bir yer. Mesela şöyle söyleyeyim, orada bir bombalı saldırı bomba patlamıştı yolda. Çok büyük bir bomba patlamıştı. Dediler çok büyük bir çukur açıldı. Biz de Türk'üz ya, gittik bakalım dedik nasıl bir bomba patlamış. Ha gittik, koca bir çukur, altta bir tünel var yolda. Dedim bu ne tüneli? Dediler o bizim altyapımız, kanalizasyonumuz bizim tünel şeklinde. Düşünebiliyor musunuz? Tünel şeklinde bir altyapı sistemi var orada. Ruslardan kalma. İstanbul'da yok bu. Biz hala künk döşüyoruz. Yani Mogadişu aslında çok modern, çok güzel bir şehirmiş zamanında. Tabii bu iç savaşta yok edilmeyen bina kalmamış yani 20 yıl boyunca. Yani iç savaşta Allah kimseyi imtihan etmesin. Ne de
1: Doğru.
0: kimsenin
1: Suriye'de
0: başına.
1: gördük onu, yakında gördük.
0: Tabii,
1: Binalar, her şey
0: tabii
1: yerim yok.
0: Suriye'de bu
1: Hocam
0: gördüm.
1: şeye dönelim, programın sonuna doğru geliyoruz. Ziraat Fakültesi nasıl kurdun?
0: Evet.
1: Onu anlat.
0: Şimdi tabii oraya gittik biz. İnsanlara gıda dağıtmak için gittik. Gittik ama pazarda gıda yoktu. Benim cebimde ekip başıydım. 100 bin dolardan fazla para vardı. Bir tane makarnayı almak için yaklaşık bir tane makarna bulmak için saatlerce dolaştık. Bir tane makarna bulamadık. Ben o zaman paranın yenmeyen bir şey olduğunu öğrendim yani. Yani paranın bir anlamı yok yani eğer onunla bir metayı satın alamıyorsanız o bir kağıt parçasından ibaret.
1: Çok felsefi bir şey söyledi.
0: Tabii şimdi orada bu kadar insana gıdayı o zaman ne yaptık? Gemilerle getirdik biz. Vakfımızın gemileri vardı o zaman. Mavi Marmara'dan sonra elimizde kalan gemilerle biz oraya gıda taşıdık.
1: Ha.
0: Orada da enteresan bir şey anlatayım. Gemileri oraya yaklaştı. Ben gemileri karşılayan ekipteydim limanda. Gemilerden malı limana indirdik. Fareler mala saldırdı.
1: Açlıktan.
0: Açlıktan farelerin ben gemiden inen çuvallara saldırdığını gördüm. Askerler onları vurdu.
1: Silahla.
0: Silahla vurdu. Yani açlık böyle bir şey yani. Hayvanlar bile açtı yani.
1: Subhanallah.
0: Ve enteresan işte. Hani nasıl Bosna'da ambargo koydu Birleşmiş Milletler? Ne dedi? Dedi ki burada iç savaş var. Buraya silah girişi yasak. Ama silah Sırplarda var.
1: Doğru.
0: Boşnaklarda hiçbir şey yoktu. Ve orada Sırplar Boşnakları öldürdüler. Burada da Birleşmiş Milletler'in ambargosu vardı. İç savaş limanları kapatmıştı Birleşmiş Milletler ya. İç savaş var da insanlar aç kardeşim.
1: Doğru.
0: Aslında bu ambargoyu da bizim hükümet kırdı yani.
1: Doğru.
0: Ha biz orada şunu gördük. Paranın bir anlamı yok.
1: Ha.
0: Taşımayla da bu insanları doyurmanın imkanı yok. Ülkenin iş

0: kısımlarına girdiğimiz zaman çok iyi bir toprak yapısına, bir iklim yapısına sahip olduğunu gördük.
1: Antalya toprağı gibi değil mi? Çok, yani birkaç verim, çok verim, verim alınabilir.
0: Tabii. Yılda 4 ürün alınabilecek bir toprak. Su seviyesi, bizim mesela kuraklık öncesinde orada açtığımız kuyular kuraklıkta kurumadı Somali'de. Somali'nin yeraltı su seviyesi Türkiye'den çok yüksektir. İki yıl yağmur yağmayan bir ülkede bizim açtığımız su kuyuları kurumamıştı. Yeraltı suları bu kadar değerli olunca biz dedik ki burada tarım yapılabilir. Önce çiftçi eğitim merkeziyle başladık, tarım okulu. Tarım okulu projemiz bizim ödül aldı zaten. En iyi sivil toplum kuruluşu ödülünü aldı.
1: Somali.
0: Türkiye'de.
1: Türkiye'de.
0: Evet. Tüm STK'ların yaptığı çalışmalar arasında. Bizim tarımla ilgili projeksiyonumuz 15 yıllık bir projeksiyon yaptık. Önce çiftçi eğitim merkezi, daha sonra ziraat lisesi, daha sonra ziraat fakülteleri şeklinde bir planlama yaptık. Şu an 15. yılında bu proje. Sürdürülebilirlik açısından tahmin ediyorum Türkiye'deki en uzun soluklu projelerden birisidir.
1: Mezun verdiniz mi hocam?
0: Tabii ilk mezunlarımızı 2018'de verdik biz üniversiteden. İlk mezunlarımızı Türkiye'ye getirdik. Yüksek lisans ve doktoralarını burada bitirdiler. Şu an mesela Somali'de ilk dönemlerdeki hocalarımızı biz Türkiye'den götürüyorduk. Türkiye'deki üniversitelerden, ziraat fakültelerinden hocalarımız gittiler sağ olsunlar. İsimlerini anmakta onların hatıraları açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Eskişehir'den Profesör Doktor Duran Katar hocamız, Osman Gazi Üniversitesi'nden. TAGEM'den, Eskişehir TAGEM'den Savaş Belen hocamız. Çok büyük emekleri oldu orada. İşte Bolu'daki Abat Baysal'dan hocalarımız vardı, Ankara'dan. Dönem dönem geldiler, ders verdiler sağ olsunlar. Tarım Bakanlığı'ndan Erdoğan Bey, Sami Bey, Galip Bey, Fikret Bey, Halim Bey çalıştılar ziraat mühendisi olarak bölgede. Yani Türk ekibimiz çok güçlü bir şekilde çalıştı orada. Yani biz gidip 3 gün kalıp gelmedik yani orada. Çok uzun süreli kalmalarla bu eğitim sürecini devam ettirdik. Ama bugün geldiğimiz noktada artık gitmiyorum ben Somali'ye çoğu zaman. Çünkü artık Türkiye'den yetişen mezun olan çocuklarımız Türkiye'de yüksek lisans ve doktoralarını bitirdiler. Orada hoca oldular artık.
1: Çok az bir sürem kaldı ama şey anlatır mısın? Bir grup öğrenci getirmişsin İstanbul'a. Sonra onların hepsi yani şeyi terk etmişler, okulu terk etmişler. O nasıl oldu?
0: Ya ilk ekibi biz getirdik, Türkiye'de gittik. Çünkü hiç yağmur yağmıyordu orada. Sıkıntı vardı. 15 öğrenci getirdik. Bunların 10 tanesi kaçtı. Avrupa'ya kaçmaya niyetlendiler. Tabii yakaladık hepsini.
1: Nerede buldun onları?
0: Taksim'de, tarla başında. Neyse.
1: Gittin aradın onları yani.
0: Tabii aradık, bulduk.
1: Parantez açayım. Şimdi bu insanları getiriyorsunuz. Eğitip tekrar Somali'ye geri göndereceksiniz. Pasaportlara da el koyuyorsunuz ki aman bir şey yapmasınlar, kaçmasınlar yani bağlı kalsınlar falan. Pasaportlarını da bırakıp kaçıyorlar. Avrupa'ya kaçıyorlar yani. Ben de buna benzer birkaç tecrübe yaşadığım için söylüyorum.
0: Neyse onlar, o çocuklardan 5 tanesi sebat ettiler, şu an hoca oldular.
1: Profesör oldular.
0: Tabii.
1: Taksim'den topladı çocuklar. Hocam size doyum olmaz. Bir programın sonuna geldik. Bizim programlar böyledir. Çok çabuk biter. Fark etmezseniz bittiğini. Ama sizden bir söz almak istiyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bu maç burada bitmez diyelim nasıl dinleyicilerimize. Yani. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Gerçekten güzel oldu. Önce hakkınızı helal edin. Size çok duygulu anlar yaşattık. Köyünüze geri götürdük sizi. Ama eminim dinleyicilerimiz de çok memnun kalmışlardır. Tekrar bir program yapmak isteriz eğer söz verirseniz bize.
0: Olur inşallah.
1: Olur, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Aziz dostlar, tekrar bir programın sonuna geldik. Bu saate kadar bizleri sabırla dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

Radyo 1. Saat 3. Haberler. Haberleri veriyoruz.